Kane. Wittig. Hornicek. Top yerden sekti. Çufal oyun alanında tuttu son anda. Ardından daha kötüsü oldu. Hani taçtan kurtardı Çufal ama korner oldu. Çek taraftarlar Wembley'de.

Brathwaite de geldi ceza sahasında. 6. korneri İngiltere'nin. Bir önceki köşe vuruşu organizasyonunda Kane golü atmış, farkı 3'e çıkarmıştı. Yine çok kalabalık İngilizler, 2-4, 6 kişi ceza sahası içinde. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Savunma karşıladı. Puansah vurdu, savunmadan sekti yine. Bu arada çok sert bir top. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Çufal mı? Evet, yani günün talihsiz ismi Çufal. Golü kendi kalesine atmıştı. Burada da çok sert bir şut yüzüne geldi Çufal'ın. Ezeyle diyalog halinde orada Çufal. Trent, Lewis Kelly çevirdi içeriye. Eze orada. Ters bir vuruş. Radosta. Hall bastı. Topu da kazandı Hall. Brathwaite bıraktı taç. Eze. Lewis Kelly. Kane. Pickford. Trent Alexander-Arnold. Arnold. Döndü geriye. Kwanzaa. Jared Brathwaite çizgiyi oynadı. Hall. Eze Hall. Bellingham da sol kanada hareketlendi. Şimdi Bellingham. Eze'yi düşündü. Eze çizgide kontrol. Eze. Son anda döndü Bellingham. Faul. Yani faul yapmaya bile zor yetişti orada Wittig. Sarı kart çıktı. Sloma. Kenara geliyor. İki hamle, Sadilek ve Sloma. Kenara gelen isimler. Zimjli ve Maçek oyunda. Eze yükseldi, vurdu. Wittig. Kwanzaa. Kane düşüncesi, geçmedi top. Brathwaite vurdu. Faul kararı var. Maçek az önce girdi oyuna. Hemen faul yaptı.

Tuchel 3-0 önde takımı, yani İspanya ile oynadığı maçı bir kenara bırakırsak grupta 2-0, 7-0, 3-0, bu maçın sonuna da bir 20 dakika var. Eze, Garner, Lewis Hall, top dışarıda. Çek taraftarlar, yani Londra şu an ciddi soğuktur. Maçın başlama saatinde 15 derece gözüküyordu. Şimdi iyice hava karardıktan sonra muhtemelen 9-10 derecelik bir, ki Wembley'in bulunduğu bölgede eser. Ama içleri yanıyor herhalde Çek taraftarların. Eze, Trent, Morgan Rogers, Rogers, Bellingham, Eze, Hall geldi, Eze, döndü Harry Kane, Eze, Eze, vuruşu savunmadan döndü. İlk şut denemesi bu kaleye Eze'nin. Lewis Kelly, Kwanzaa. Topla rakip yarı alana geçti. Morgan Rogers'a döndü. Rogers. Garner. Rogers. Rogers geçti rakibini. Bellingham. Trent. Bellingham'ın arkasına. Garner. Lewis Kelly. Kwanzaa. Scully. Jude Bellingham. Eze. Braithwaite. Eze. Kane geldi yine derine. Harry Kane. Pickford. Eze. Trent. Eze. Üstüne gitti rakibinin. Faul yapıyor Lewis Kelly. İngiltere'de bir oyuncu değişikliği daha. İki hamle birden geliyor hatta. Lewis Hall kenara geldi. Bellingham da kenara geldi. Lewis Hall Bellingham ikilisi. Ngumoha ve Gibbs-White oyunda.

Hornicek, tek top geçmedi arkaya. Hornicek. Sulç. Trent. Rodgers. Eze. Pickford uzun oynadı. Son 15'e doğru ilerliyoruz. 3-0'lık üstünlüğü İngiltere'nin. Tabii yoğun bir fikstürden geçti tüm milli takım oyuncuları. Ki en geniş havuzlardan birisi, kaliteli ve geniş havuzlardan birisi İngiltere'de. Ama ona rağmen tabii oyuncular bu kamp döneminde yıprandılar.

olağan dakikalar içinde de çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum İngilizlerin. Hornacek. ...18 yaşındaki Nguhoma Chelsea altyapısından Liverpool altyapısına transfer olduktan sonra Liverpool'da bu sezon 3 maça çıktı. Daha önce milli olmuş muydu diye baktım. Daha önce bir milli maçta yine süre almış. İlk kez süre almıyor. Pickford'ın gönderdiği top. Pas hatası Çekya'da. Trent Eze. Garner bıraktı Brathwaite. Kane. Su haritasına baktığımızda Kane'in sahanın her yerinde bir şekilde biraz bulundu bugün. Sağ beke kadar geldi, top çıkardı. İki stoperin arasına girdi. Orta sahaya zaten çok sık geldi. Rakip ceza sahası çevresinde zaten çok sık bulunuyor. Morgan Rogers devam ettirdi, hakem avantaja bıraktı. Granat. Gibbs White'ın baskısı var. Şimdi sağ kanada. Nadiri içeride. Yayda da bir boşluk. Sulç pas istedi ama oraya dönemedi. Ladosta. Eze. Eze faul. Morgan Rogers. Tempo düştü oyunun bu bölümünde. Çeklerin yakalamak gibi bir rakibi hayali yok. Fark yememek gibi bir öncelikleri var. Hırvatistan'ın başına gelenlerin onların başına gelmemesi şu noktada en temel hedefleri muhtemelen. İngiltere'nin de çok zorlamak gibi bir ihtiyacı yok. Kwanza. Moha bıraktı. Şimdi Gibbs White Trent'e döndü. Trent yaptı ortayı. Son müdahale ondan.

bir oyuncu değişikliği hakkı kaldı İngiltere'nin. Sanıyorum bir hat-trick ihtimali yüzünden Kane'i tutacak. Tahmin tabii ki bu. Tuchel. Ve ardından o hat-trick olur olmaz son anlarda onu alkışlatacak, Wembley'de kenara alacak. Sert bir şut dışarıya. Çekya gole yaklaştı. Maçek. Çok sert ama isabetsiz bir şut Maçek'ten.

Santi. 3-0 geride takımı. 4 maç sonunda henüz puan alamadı bu deplasmandan da. Bir futbol mucizesi olmazsa puansız dönecek Çekler. Ama açıkçası kabus gibi bir gruptalar, onu da vurgulamak lazım. Pickford. Gibbs White. Lojek yetişemedi o topa. Garner. Engumoha önündeydi. Atmadı ona. Şimdi Kane. Açtı ayağından. Harry Kane kaptırdı. Radosta. Nadiri. Çekya tehlikesi. Kendi takım arkadaşından döndü. Nadiri'den. Granat. Orta ceza sahasına. Eze. Roma girdikten sonra Eze de merkeze geldi. Merkez orta sahaya. İşte Harry Kane'in ikinci ve üçüncü golleri. Harry Kane'i alkışlatıyor Thomas Tuchel. 3 golün üçünde de var kaptan. 125. milli maçında yine maçın yıldızı oldu. Bu akşam evet sürekli vurgulamıştım. Efsane kaleci Peter Shilton, 80'lerin efsanesi, 1970-90 yılları arasında 125 kez İngiltere milli takım formasını giymişti Peter Shilton ve çok uzun süre bu rekor ondaydı. Kırılamaz gözüyle bakanlar hiç de az değildi. Bu rekora ortak oldu bugün Harry Kane ve bir sonraki maçta rekorun sahibi olacak. Şimdi kalabalık geliyor İngiltere. Engohoma. Engohoma iki kişiyi karşısında çevirdi, geçmedi. Çok kalabalık Çekler savunmada. Engohoma geriye döndü. Orta içeriye karşılıyor Çekke savunması. Braithwaite. Eze. Eze. Eze. Herkesi geçti. Son rakibi Çufal onu geçemedi. Bu ikili arasında maç boyunca güzel diyaloglar da vardı. Burada Çufal artık kaptan. Dördüncü golü engellemek için topla rakibin arasına kendini attı. Ve takımını dördüncü golden kurtardı. Dördüncü golü yemekten kurtardı. Çekya'da bir değişiklik. Kaptan Çufal, günün talihsiz ismi, Lojek'e veriyor kaptanlık pazubandını ve kenara geliyor. İngiltere'nin açılış golünü atmıştı kendi kalesine. Kenara geliyor günün talihsiz ismi. Krich Falucci oyunda.

Amazing. Bruce Kelly döndü geriye. Brathwaite. Eze. Gibbs White denedi. Calvert-Lewin'e gelmedi. Şimdi Eze sol ayağıyla denedi. Şansını Wittig. Merkeze geçtikten sonra daha efektif bir görüntüsü var. Eze'nin. Calvert-Lewin'de bu sezon. Leeds formasıyla 5 maçta 4 gol attı. Calvert-Lewin. Nguoma. Kapandı önü. Şimdi kaldırdı topu arkaya. Eze alamadı. Nadiri. Lojek. Lojek Sulç'un koşu yoluna. Sulç da çok koştu, çok yoruldu. Sulç. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Yeniden aldı Morgan Rogers. Rogers. Nguoma. Nguoma. Topun dibine girdi. Calvert-Lewin'in arkasına. Out.

Hornicek. 87. dakika. Nadiriye yapılan hareket, faul. Alex Kral terse gönderdi. Rados da yükseldi ama top oyun alanını terk ediyor Taç. Tuhel görüntüde son 3 maçını kazanıyor İngiltere ve bu maçlarda hiç gol yemedi. Bu maçta da yemezse 3 maç üst üste gol yemeden serisine devam edecek İngiltere ve Hırvatistan. İspanya maçında da 1-1'lik eşitlik var. Maçlar böyle biterse İspanya 10, İngiltere 9 olacak. Kasım'da 2 maç daha oynanacak milli arada. İngiltere Hırvatistan'ı ağırlayacak kendi evinde ve ardından İspanya deplasmanına gidecek ve o maçta liderlik maçı olacak çok büyük ihtimalle. Özellikle bugün İspanya puan kaybederse. Şimdi ceza sahasına orta Wittig. Lojek. Kuansah. Brathwaite. Kuansah. Trent. Morgan Rogers. Gibbs White yaklaştı. Şimdi yine Trent. Brathwaite. Engumoha. Kuansah. Eze. Eze. Lojek'e faul yaptı Eze.

Normal sürede artık son dakikaya girmek üzereyiz. 3-0'lık üstünlüğü var İngiltere'nin. Braithwaite. Pickford. Dominic Calvert-Lewin çok güzel öldürdü topu. Touch. Son saniyeler normal sürede. Hornicek. Kuansah. Faul kararı. Bakalım ne kadar ilave süre gelecek maçın sonuna. Bu arada İspanya öne geçti Hırvatistan karşısında. Pickford. Lewis Kelly. Calvert-Lewin dengesini kaybetti. Avantaja bıraktı maçın hakemi Sulç. Sulç şut açısı bulur mu? Buldu o açıyı ama Kuansah'a takıldı. 2 dakikalık ilave süre. Lojek. Lojek topun dibine girdi. Top dışarı gidiyor. Trent bozdu orada rakibini, Nadiri'yi. Köşe vuruşunu kullanacak İngiltere.

Çek ya, düzeltiyorum. İlave sürede de artık son dakikanın içindeyiz. Radosta. Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Lojek. Kaptan Lojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de minik futbol severler. Harry Kane'in gecesi. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngilizlerin kaptanı, İngilizlerin gol makinesi Harry Kane. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor ve bu milli maç arasını tamamlıyor bu iki ülke oyuncuları, değerli futbol severler.

0: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.
1: East West in Istanbul. The Grand Prix is go!
0: Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu. ...2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yeni

ilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi.

2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: Uluslar D Ligi 2. grupta Azerbaycan Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Portekizli hakem Gustavo Correa bu maçı yönetiyor. Ayhan Abbasov ve Edgaras Yankuskas görüntüye geldi. Azerbaycan hücumu. Ceza sahası dışı vuruş. Kaleci gole izin vermedi. Svetkauskas başarılı bu pozisyonda. Güzel paslaşma. Vuruş Mehmedov'dan. Kaleci başarılıydı. Litvanya hücumu. Kaleciyle karşı karşıya, ceza sahası içi top ağlara gidiyor. Fakat gol geçersiz. Elle oynama var diyor Gustavo Correa. İşte pozisyon bu. Sol kanada doğru oynanan top. Emreli pasını verdi. Ceza sahasına orta kafa vuruşu, kaleci son anda, ardından atak devam ediyor ve Azerbaycan golü buluyor. Dakika 25. Abdullah Haybulayev taraftarının önünde Azerbaycan 1-0 öne geçiyor. Kafa vuruşu da güzeldi. Fakat kaleci Svetkauskas iyi kurtardı. Ardından atak devam etti ve Haybulayev golü atan isim. Bayramov'un tabii buradaki takibi, ardından topu içeri çevirmesi belki de gol kadar değerliydi. Litvanya beraberlik golünü arıyor. Faul kararı geldi. Hakem Koreya'dan sarı kart çıkıyor. Haybulayev'e. Golü atan isimde sarı kartı gördü. Hızlı gelişen atak. Hakem oyunu durduruyor. İkinci sarı kart. Haybulayev'e, ardından kırmızı kart kararı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Hiçbir şey yok pozisyonda. Ardından uyarı geliyor. Monitörün başına gidiyor hakem. İncelemeyi yapıyor. Ve yanlışından dönüyor. Kart iptal. Kırmızı kart iptal. Azerbaycan hücumu. Sağ kanada doğru gönderilen top. Uzaktan vuruş, kaleci başarılı. Emreli şutu çeken isimdi. Svetkauskas gole izin vermedi. Litvanya hücumunu izliyoruz. Azerbaycan savunması kalabalık ama o kalabalığa rağmen şut imkanı buluyor Litvanya, fakat golü bulamıyor. Kučis şutu çeken isimdi. Kaleci Balayev başarılı. Üst üste güzel hareketler geliyor Nuriyev'den. İkinci yarıda oyuna girmişti. Nuriyev gidiyor. Nuriyev kafasını kaldırdı, pasını verdi. Ceza sahasına girmeden şut geldi. Nuriyev çok iyi topu taşıdı. Dadaşov'un vuruşu istediği gibi değil. Maçta başka gol yok. Azerbaycan Litvanya'yı 1-0 mağlup ediyor. Maçın ardından Kučis kırmızı kart görüyor.
1: İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Sağ kanattan orta şimdi. Kafa vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti de iyiydi. Amir Saipi dikkatli. Antonio Nobre. Eliyle işaret etti. Süreyi tuttu. Tacı hızlı kullandı Kosova. Laimer. Jegrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jegrova. Kevin Danzo şimdi. Bakıyor etrafına Danzo. Zayvalda döndü. Schlager. Bir pas atas şimdi Vedat Nuriç araya girdi. Schlager, Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Nuriç araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager izin vermiyor Vedat Nuriç'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Ve ikinci yarı başlıyor. Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Taç Gallapini kullandı tacı. Abdullahu. Vojvoda. İçeriye çevrilen top. Vedat Nuriç vuramadı. Jekrova'ya geldi. Jekrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş. Kaleciden sekti. Daha sonrasında topu alardı ancak Bayrakova'da offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrakova'da. Jekrova'dan şık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jekrova. Bir bel kaç şimdi başarılı. Jekrova sol ayakla. Jekrova. Kaleci Alexander Schlager alkış alıyor taraftarından. Edin Jekrova. İşte böyle Verkaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jekrova ardından Schlager. Jekrova. İyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jekrova ceza sahasında. Jekrova çıkardı. Gol! Gol, gol, gol Aslani! Az önce oyuna dahil oldu Aslani. 1-0 öne geçiyor Kosova. Jekrova neler yaptı öyle? İki alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jekrova. Pasını çıkardı. Aslani vurdu. Topu ağlarla buluşturuyor. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Bülent Raşitsa kendisini gösterdi. Raşitsa sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo'yla karşı karşıya. Raşitsa birebir denedi. Raşitsa direkt. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova çok etkili geldi. Bülent Raşitsa birebir yakalıyor. Kevin Danzo'yla baş başa kaldı. Çalımını da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Vlad Raşitsa devamında hoca vurdu. Kaleci Alexander Schlager. Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kafa ve gol. 1-1. Bir taç organizasyonu. 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 85. Gol Christoph Lang. Ve son düdük geliyor. Antonio Nobre. 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu.
2: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Yaman Anton. Bir şov paslaşması. Wirtz ceza sahasına girdi. Wirtz kapandı, savunma üstten dışarıda. Korner, son bir müdahale var. Florian Wirtz kısa mesafede çok etkili geldi. Şahan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor.

0: arkadaşından dönüyor Wilson kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi Anton. Etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasama. Çok iyi yerde eline uzandı. Zolakis. Rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. Şerhant'ın vuruşunda. Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Top Almanlar'da yine. Şerhant. Şerhant alanı buldu. Ceza sahasına girdi. Ortası yerden ve top Almanlar'da gol. Florian Wirtz hamleyi yaptı ama golde Şerhant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Kleber Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Bir elle oynama söz konusu. 0-0 mücadele. Varın uyarısıyla Kleber Turpan elle oynamayı tespit etti. Kleber Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ya şimdi Yarafas ceza sahası içine. Tehlike, Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha, uzak noktaya tehlikeli bir top ve top oynanın dışında. Georgios Masuras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Masuras. Bauer atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu.
1: UEFA Uluslararası Ligi ikinci grup maçı Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Kop Miners. Kop Miners! Attı golü Kop Miners. Kale önündeki kalabalık, dokunan yok gibi gördüm. Kop Miners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kop Miners. Tahmin ettiğim gibi offside yok. Kop Miners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası. Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in

0: arası bir kafa ve gol. Cvetkovic beraberlik golünü çok erken buluyor. Sırbistan Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Cvetkovic milli formayla ilk golünü attı. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Cvetkovic çaprazda çok güzel sıyrıldı. Cvetkovic dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse ikincisi yani şutu o kadar kötü Cvetkovic'in. Bir kez daha Miki van de Ven. Kompaynas çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Vierman. Vierman derinliğine gönderdi. Reinders kontrol. Reinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Reinders. Kompaynas'ın pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden. Baktı içeri. Sehil tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu. Gol. Ama ne gol. Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda. Bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Reinders. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Babic. Filip Kostić. Gudel. Gudel. Kaleci Ferburugen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu. Ferburugen inanılmaz. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru sekti savunma arkasında Cvetkovic. Jović geldi son anda Van Dijk. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinković Savić'ten sekti. Živković. Živković bir ortada ondan kafa savunmadan vole geldi. Dumfries inanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. Ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: Portekiz taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu. Dragao'da her şey mükemmel. İlk düdük ve maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş. Kaleci çıkarttı. Mükemmel vurdu. Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın. Nusa birebir de etkili bir oyuncu. Nusa ceza sahasında geriye doğru çıkarttı. Şu şansı. Tekrar Nusa. İçeriye baktı. Erik Alan top istedi. Nusa kaleci. Costa. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos.

0: bakacaklar.
1: Bakıyorlar ama.
0: Evet.
1: Gol.
0: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutlu gol. Cancelo, sen atarsın ben atmam mı diyor. Nazire yapıyor. Adeta düşman çatlatıyor. Muhteşem bir gol daha. Goller havada uçuşuyor. Ağlar sarsılıyor. Maç Portekiz'de muhteşem bir noktaya geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu offside. Fark etti offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Sheldrop tek top oynadı. Şut şansı. Haaland ceza sahasında. Haaland. Haaland vurdu. Kimse yok. Haaland. Fernandes savunmadan ileriye Vegara çıktı. Fernandes orta içeriye arka alan yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Dalot. Vitinha şut şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Ramos ve Portekizler heyecanla bekliyor. Gol. Ve gol. 2-1. Mendes orta alan tek top oynarsa tehlike oynadı. Ceza sahası gol pozisyonu. Conceição, Conceição yerde göstererek kendi oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Sheldrop birebir de etkili bir oyuncu. Sheldrop ceza sahasında. Sheldrop yerde katlıyor hakem. Bu kez Sheldrop aynı beklentide. Kırmızı kart. Torchlat. Kırmızı kart Torchlat'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. Conceição. İşte burada kırmızı kartla oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında Danimarka savunması dikkatli. Kaleyi uzak mesafe Ampadu vurdu, üstten dışarı gitti top. Ampadu. Proskart. Uzun yolluyor savunma arkasına, Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya. Çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi. Bir vuruş kaleci. Muazzam bir kurtarış. Ward. Danny Ward. Çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler filebekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor.

0: Çıkarıyor, Ward çıkarıyor. Davis orta, kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top Permansen için. Tobas yaptı ortayı. Kafa vuruşu Callen'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu. Direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direkt. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Gallere burada yere indiriyor rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
1: UEFA Uluslar C Ligi 2. grup mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi Letonya ile karşı karşıya geliyor. Mavi formayla ev sahibi takımı izliyoruz. Beyaz forma Letonya'ya ait. Letonya topu kaptırıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi hücumu. Ceza sahasına yapılan orta. Edwards topla buluştu. Şık bir topuk pası. Vuruş, kaleci gole izin vermedi. Luizu şutu çeken isimdi. Kaleci başarılı. Güney Kıbrıs Rum kesimi hata. Bu kez hücum yönü sağ kanat. Boşluk arıyor ev sahibi takım Edwards. Ceza sahası için vuruşu dışarı gidiyor. Marcus Edwards. Az önce şık bir topuk pası vermişti. Daha sonra çektiği şut asfaltta dışarı gitti. Güney Kıbrıs Rum kesimi İlk bölümde daha baskın taraf. Vuruş, kaleci Matrevics gole izin vermedi. Luizu yine kaleyi yokladı. Bir kez daha kaleciyi geçemiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Güney Kıbrıs Rum kesiminin ön alan baskısını muazzam paslarla geçiyor Letonya. Hızlı gelişen atak. Edwards Daşkevic ceza sahası içine girdi. Vuruşu topağlara gidiyor. 57. dakikada 1-0 öne geçiyor Letonya deplasmanda. Güney Kıbrıs Rum kesiminin ön alan baskısını muazzam kırdılar. Ardından Daşkevic topu taşıdı, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya da çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi beraberlik golünü arıyor.

yarıda yakaladıkları pozisyonlar vardı, değerlendirememişlerdi. Boşluk arıyor ev sahibi takım. Üst üste güzel paslaşmalar, ceza sahası içi kaleciyle karşı karşıya. Matrević gole izin vermedi bir kez daha. Yine ön alan baskısı. Büyük hata savunmada. Ceza sahası içi bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı. Kaleci yerde kaldı, bir yandan gözler hakemde. Ioannis Kosti golü atan isim. 70. dakikada golü buluyor Güney Kıbrıs Rum kesimi. Pozisyon tekrar ekrana geliyor. Georgi Kuryashvili, Gürcü hakem, bu pozisyonda faul kararı vermiyor. Herhangi bir ihlal yok dedi ve gol geçerli. Geri dönüş için yükleniyor Güney Kıbrıs Rum kesimi. Maçta artık son saniyeler. Sağ kanattan gelişen hücum. Edwards. Edwards'tan harika bir gol. Güney Kıbrıs Rum kesimi son saniyelerde bu muhteşem golle skoru 2-1 yapıyor. Unutulmayacak bir geri dönüşe imza atıyor. Marcus Edwards skoru 2-1 yapıyor ve bu muazzam gol aynı zamanda maçın da skorunu belirliyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Letonya 1.

0: Düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
1: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
0: Barella baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
1: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
0: Hocam orada kaptırdınız mı?
1: Yani.
0: Bu adamlar faturayı kesiyor.
1: Yani.
0: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Top ağlarımızda. 26. dakika Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor adamlar.
1: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu Scamacca ki iyi santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
0: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
1: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
0: Kontrol sırasında topu açtı
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı. Çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha.
0: Biraz daha hafif dokunabilse.
1: Evet, evet. Çok net pozisyon yani. İyi başladık ikinci devreye.
0: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu son anda müdahale. Aral'la gole yaklaştık.
1: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek.

0: Oyunu bir dengeye getirebilsek.
1: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia. Aferin Uğurcan. Bravo Uğurcan. Yunus. Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki. Ferdi. İsmail yüksek bıraktı. Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruş şu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Çok çabuk yedik golü, evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
0: Verdi golü.
1: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus. Bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartu şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. Çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün ikidir. Hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia. Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia. Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
0: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
1: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Dibikten sekti ama Uğurcan. Son düdük. Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Delara'da İtalya 3-1 kazanıyor.
2: Evet, takımlar geliyor. Ulusal stadın zeminine, Bükreş'te değerli izleyiciler. Hakemler ve oyuncular seremoni için yerlerini aldılar. İlk düdük geldi ve mücadeleye başlandı değerli izleyiciler. Stanciu. Stanciu'ya Bergwall'dan baskı geldi. Topu alan Zeneli şimdi. Zeneli bıraktı. Berhardsson. Güzel çekti sonuna. Ortası etkili. Arka direk direkten döndü. Ve Gökereş tamamladı. İsveç öne geçiyor. 13. dakika. Üste 7. maçında da gol atıyor Uluslar Ligi'nde Viktor Gyökeres. Bu Bosna Hersek maçında attığı golle.

Ruslar Ligi'nde rekorun sahibi olmuştu. Üst üste 6 maçta da gol atarak Romanya'yı da boş geçmiyor Gyökeres. İşte Nanasi direkten dönüyor. Golcünün önüne düşüyor top. Kısmet ayağına geliyor. Kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor Victor Gyökeres. Ratiu'nun ortası Talasa'ya gelmedi. Çok ilginç bir an, dışarıya gitti top. Kaleci Johansson'la savunma oyuncusu Simic çarpıştı. İsveç kalesine neredeyse giriyordu top. Kalström. Kalström'den Gyökeres'e. Güzel bir hareket Gyökeres'ten. Gyökeres. Sert vurdu ama farklı şekilde dışarı attı topu. Graham Potter oyuncusunu alkışlıyor. İşte Gyökeres. İçeri kat etti. Şansını denedi ama iyi vuramadı. Güzel döndü Zeneli ve yarı sahasından çıktı İsveç. Gudmundsson o geniş koridoru kat etti. Hızlı bir şekilde geldi. Sert bir top arka direkte. Bernardsson dokundu, dışarıda top. Dar bir açı Bernardsson için. Nefis getirdi Gudmundsson. Çok da tehlikeli bir top yolladı altı pasa doğru. Ön direkte Gyökeres uzandı, dokunamadı. Arka direkte iyi bir noktada topla buluşamadı Bernardsson. Gudmundsson'un ortası geldi. Ön direkte kafa Lindelöf'den dışarıya. İkinci gole yaklaştı İsveç. Lindelöf. Bernardsson tekrar. Kalström. Kalström çevirdi ceza sahasına. Lindelöf verdi pasını. Erik Smith ortaya yaptı. Arka direkte vuramadı Lindelöf. İsveç. İki stoperinin ceza sahası içindeki paslaşması sonrasında gole yaklaştı yine. İşte Lindelöf bıraktı. Smith'in ortası Gyökeres. Kendini ayarlayamadı topa doğru. Zamanlaması iyi değil. Stanciu'nun ortası. Yerde kalan oyuncular var. Devam ediyor oyun. Olaru şimdi. Olaru arka direğe doğru yükseldi. Tanase kalecide kaldı top. Deniz Malum indirdiği top. Kaleci Johansson'da kaldı. İşte ceza sahası içinde yaşananlar. Ratiu. Güzel hareket Ratiu'dan. Ratiu çok iyi sıyrıldı yine. Verdi Stanciu'ya. Stanciu yerden Johansson. Kornere çıkmasına izin vermedi Johansson. Bergwall'dan sekmişti top. Kaströn. Kaybı geldi. Şimdi topu alan Nanasi. Gyökeres'e. Gyökeres, Nanasi, nefis canım ayakta kaldı, vurdu kaleci, indirikten döndü top. Bu da Nanasi ile İsveç'in gole yaklaştığı an. Bernardsson, Gyökeres, dokundu Dragomir, kazandırdı Denizman'a. Denizman yükleniyor Romanya yine. Denizman şut dışarıya. Denizman bulamadı çerçeveyi. İşte burada Dragomir kazandırdı topu Denizman'a. Köşeyi düşündü. Uzak köşeyi Denizman. Bulamadı çerçeveyi. İkinci yarı başlamak üzere. Evet, İsveç başlıyor ikinci yarıya değerli izleyiciler. Esat'ın pası Stanciu'ya. Stanciu! Kaleci ikinci hamle. Yine onda kaldı top. Denizman yetişemedi topa. Kaleci Johansson'dan önce. Çok sert bir şut. Stanciu'dan güçlükle topu çelebildi Johansson. İkinci hamleyi Deniz Mandan önce yapmayı başardı. Gyökeres. İlye. Gyökeres'ten topu kazandı. İlye'nin pası. Tanase. Güzel açtı oyunu Deniz Mandan.

0: şimdi hareketlendi. Denizman derinlemesine iyi top. Gol pozisyonu. Tanase vurdu Johansson. Tanase ile yaklaştı. Beraberliğe Romanya. Çok hızlı geldiler. Çok çabuk geldiler. Derine vuruyor Johansson'un. Mihailan. Latyu. Tekrar Mihailan. Ceza sahası içi. Çıkıldau. Kaleci Johansson'da kaldı top. Oyuna girdikten sonra attığı bu şut Johansson'da kaldı. Latyu. Orta geldi Kubiç'ten. Bir voley dışarıya Mihaila'dan. Kaleye doğru çeviremedi topu Mihaila. Paslaşarak kullandılar. Hacı'nin ortası geldi. Ön direkte Gökereş. Savunmasına yardımcı oldu. Çıkıldı onun ortası. Kafa kaleci Johansson. İyi hareket şimdi. Gökereş. Dribling halinde. Viktor Gökereş. Gökereş. Svensson çekti sağına. Svensson direkten döndü. İkinci şut dışarıya gitti top. Svensson'la ikinci gole yaklaştı İsveç. Harika döndü Gökereş burada. Vücudunu çok iyi kullandı. Yuvarladı Svensson'a. Şık bir çalım Svensson'dan. Sağ ayağıyla vurdu direkten dönen top. Skoglund tamamlamak istedi, dışarı attı topu. Larsson. Ve son düdük geldi, maç bitti değerli izleyiciler. Romanya 0, İsveç 1 maçın sonucu. 13. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle İsveç Romanya deplasmanından 1-0 galip ayrılıyor değerli izleyiciler.
1: Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersek 4. grup maçında Polonya'yı konuk ediyor. Sergey Barbares ekranda, Bosna Hersek teknik direktörü sonrasında Jan Urban görüntüye geldi. Bosna Hersek atakta. İyi pas yaptı ev sahibi takım. İçeri çevrilen top, ters bir vuruş, son anda müdahale geldi. Ardından faul kararı Polonya lehine. Pozisyon ekranda, ters vuruş Marcin Bulka. Çok iyi refleks Bulka'dan, Jakub Kivior'un hamlesi sonrası. Polonya yükleniyor. Şut pozisyonu, top kalecide. Slomišlić. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Faul bekledi Bosna Hersek. Polonya atağa devam ediyor. Pas yerden. Vuruş geldi. Kaleci gole izin vermedi. Viktor Novak. Polonya'da şansını deneyen isim. İşte Novak böyle yokladı kaleyi. Polonya rakip alanda hareketli. Pas ceza alanına, güzel kontrol. İkinci pozisyon, içeri çevrilen top, savunmadan müdahale var. Önce Świderski kaleciye takıldı. Sonrasında Sebastian Szymański'nin vuruşunda çok kritik müdahale geldi. Çizgi üstünde gole izin vermeyen Kolasinac. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Orta kafa vuruşu topağalarda.

Haris Tabakovic topu filelere gönderdi. Ancak yardımcının bayrağı havada. Pozisyon ekranda. Offside kararı ve 0-0'lık eşitlikle oyun devam ediyor. Sağ kanadı kullandı Bosna Hersek. Ceza alanı içinde tehlike. Yerde kalan bir oyuncu var. Ev sahibi ekipte. Pozisyon ekranda. Penaltı incelemesi söz konusu. Hakem Jeremy Pinyar beyaz noktayı gösteriyor. Elle oynama gerekçesiyle karar penaltı. Ivan Bašić. Ivan Bašić atıyor. Dakika 84. Bosna Hersek 1, Polonya 0. Kaleci Bulko uzandı ama başarılı değil. Bosna Hersek Polonya'yı 1-0 mağlup ediyor.

Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Leni Yoro. Dembele şimdi. Dembele. Gitti rakibin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında Fransa milli takımı. Diouf. Şerki şut pozisyonu, Şerki vurdu, kaleci Martin Van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında, Şerki ayakta kaldı, verdi pasını Olise'ye, Seis karşıladı onu, Michael Olise girdi ceza alanına, bıraktı, Barcola, top dışarıda. İşte Olise, onun pası, Bradley Barcola'nın şutu, Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu alarda gol. Ryan Şerki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda. Leni Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seis'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Şerki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top bilelerde. Ryan Şerki'nin kutlaması ekranda. Doué ile beraber. Götz. Müdahale savunmadan. Şerki'de kaldı top. Şerki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götz dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Désiré Doué. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top dilelerde. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Désiré Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti, böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Ve son düdük geliyor.
Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca, yani saatler 02 gösterene kadar yine son sayfada Uluslar Ligi'nde özellikle geride kalan karşılaşmaları ve elbette milli futbol takımımızın da hayal kırıklığıyla geçen 4 haftalık periyodunu değerlendireceğiz. Yavaş yavaş Süper Lig heyecanı da tabii ki futbol severleri sarmaya başladı. Cuma günü itibariyle Süper Lig'de ise heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu gece konuklarımız Güvenç Kurtar ve Salim Manav. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Hocamla zaten çok yakın zamanda yine beraberdik.
2: Evet. Salim'le bu üçlü çok güçlü.
0: Bir süredir denk gelemiyorduk. Hoş geldiniz.
2: Hoş Nasıl bulduk hocam? Kurtan. Hocam hoş geldin.
1: İyi, Allah şükürler.
0: Tarifleri Nasıl vermiştim işte bir önceki yayında. Ben bu arada kendime uyguladım. O yaş zencefilli verdiğin tariften bahsediyorum.
2: İyi gelmiş.
0: Muazzam.
1: Ya herkese
0: tavsiye ediyorum.
2: Nasıl ama şimdi son şeylerde komando gibi geldi.
1: Bak son şeylerde medyada, sosyal medyada hep ne

0: var.
1: Komando gibi yani.
0: Zencefil, zerdeçal, tarçın,
2: evet,
0: karanfil, evet, dördü bir şey, limon. Bir kere evet, limon baş rollerde.
2: Olmaz olmaz.
0: Limon, her şeyde limon var. Ya ne işte, ya bakacaksın alternatif. Şimdi geleneksel tıp demeye başladılar. Yine geçenlerde de söyledim. Kardiyolog, doçent, hoca bana dedi ya ciğerlerini senin dolu sigara içiyoruz. Yok dedim ama sigara içilen yerde biliyorum. Bana verdiği ak günlük sakızı.
2: Evet. Tamam mı? Hocam neydi bir de? İngiliz sodası mıydı?
0: Ha o başka. Soda da
3: İngiliz
0: başka.
3: Sodası halk arasındaki karbonat. Şimdi,
2: seninle birlikte ha, hayatımıza giren yeni
0: şeyler bak. Ak günlük sakızı mesela akciğerler için bir de çam sakızı şeyi, çam kozalağı macunu mesela bunları çok akciğerler için çok şey yapıyor. Bunu doçent yani kardiyolog öneriyor. Ben uydurmuyorum yani, oradan bir yerlerden duyuyor işte. Millet de oradan ahu yapıyor ya falan hocam işte bu spor programı.
2: İnanmazlar hocam.
0: De, yarın bir gün başına gelecek.
2: Denemeden bilemezler.
0: Ya hoca ne demişti diye şeye bakacaklar. Salim'e soracaklar hocam o tertibi ben neydi diye bakacaklar.
2: Yani, biliyorsun özellikle Salim'in arkadaşları.
0: Salim'in arkadaşları yani fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
2: Çok yakından takip eden arkadaşları var. Onlara var da buradan
0: onlar
2: selam
0: böyle,
2: olsun.
0: Evet onlara buradan selam, biraz şey yapsınlar adını söyle. Yani bunları dikkate alsınlar.
3: Bizi muhtemelen izliyorlardır şu anda. Kerem abi, Ufuk abi. Selamlar. Ama hocamı seviyorlar.
2: Hocam
3: yani,
2: sevgiler. Hocam milli ara...
0: Bak bir dur bir dakika bak. Milas'tan... Tamam,
2: bekliyorum.
0: Bak Milas'tan kim var? Şenkaya. Bak ne var? Fahri Yaşar. Fahri Yaşar Şenkaya Milas'tan. Bu da zeytinyağı şeyi gösteriyor. Tamam mı? Bu ne ya? Bunu
2: hocam yine sesi açık unutmuşsun bak.
0: Yok kapattım ama bu yine açık.
3: O bazen oluyor hocam.
0: Şimdi ondan sonra o da mesela zeytinyağını da çok bilir. Her şeyde zeytinyağı. Ya yemekleri bak şimdi. Yemek yiyorum bir yerlerde. Kendim de evde yapıyorum. Hakiki zeytinyağıyla. Ya inan bana lezzeti o kadar şey değişik ki. O kadar olur yani ya. O kadar şey zeytinyağı yapılan yemekler güzel olur yani. Bunda bir
2: zeytinyağı deyince bu arada Ayvalık Cunda bölgesi hocam biliyorsun. Orada zeytinyağı biraz bölgenin zaten meşhurdur.
0: Ha, hepsi her taraf meşhur ya. Bizimki de Milas.
2: Ali Eren
0: Milas
2: kardeşim
0: Şenkaya'dan
2: var. O da eğer yayın izliyorsa selam olsun. O bölgeye gittiğinde tanışmıştık. O da işte bu işle yani zeytinyağıyla orada ilgilenen bir kardeşim. Beşiktaş'ta bir kardeşim. Yayınımızı izliyorsa ona da buradan selam olsun.
0: Bizi de izliyorlar. Milas'tan Fahri şey bakayım ne soyadını bakayım unutmayayım ya. Fahri Yaşar kardeşim, oradan selamlar gönderelim. Ya yiyecekler içecekler çok önemli.
2: Tabii.
0: Ya bir şey söyleyeyim tekrar son bir şey. Hemoglobin A1C. Bu 3 aylık kan şekeri.
2: Nedir?
0: 3 aylık kan şekerin senin. Ne,
2: bir daha söyler misin?
0: Hemoglobin A1C. Bunu
2: Hemoglobin
0: A1C. Herkese soruyorum kimse bilmiyor. Sen biliyor musun hemoglobin A1C'nin kaç? 3 aylık kan şekerin. Bilmiyorsun.
2: Bence ben biliyorum bilmiyor. Ben bilmiyorum.
3: Benim hocam şeyde
0: kaç kardeşim?
3: Hemen söyleyeyim sen, hocam. 49.49 buçuktu.
0: 4.9'dur. 49 olmaz.
3: Tamam. Kilolu olduğum dönemde şu an bir 33 kilo verdim. Şu anda 6.7.
0: Ya 6.7 sen
3: insülin direncim yani.
0: Şeker hastasısın.
3: Evet doğru. Şeker hastası olduğum için zaten zayıfladım.
2: Hemoglobin A1C. 6.7 düşük kötü mü yani hocam?
0: Kötü. Ya
2: kaç olması yüksek olması mı iyi?
3: Olması lazım.
0: Olur mu? Altına.
3: Altının altında olsun. Ama ben 49.9'dan geldim. Onu da
0: tamam,
3: söyleyelim.
0: Tamam. Şimdi ama düşmüştür diye düşünüyorum.
3: Yok. En son yaklaşık
0: 6.7 çok. Benim 6.03 var ya, ben bir şey yemiyorum. Al bak çayı da içmeyeceğim şimdi. Şeker koyuyorum, içmeyeceğim.
3: Ama bende diyabet B başlangıcı vardı
0: i̇şte
3: ondan
0: evet,
3: dolayı.
0: Evet. Bravo. Ya şimdi bak.
3: Gittik hocam.
0: Şimdi doktorların söylediğini söyleyeyim. Ben buradakilere söyleyeyim. Esasında tamam mı? Ya bugün şeye gittim, bir okula gittim Mete arkadaşımıza. Şimdi okulda bunları öğretmeleri lazım. Ortaokullarda, liselerde. Tamam mı? İşte yani karaciğer testleri, böbrek kaç tane işte şeyler, TSH, TR4 falan filan, T3, T4. Ya 15 tane şey ezberleyecekler. Soruyorum hemoglobin A1C'ne kimse bilmiyor. Ya kardeşim gir baksanıza şu şeye. Kaç? Şimdi ben mesela şöyle de bir şey söyleyeyim bakın. Bu en önemlisi bu. Şimdi benim şeyin limit şeyde 115 diyor. O şey yapıyoruz ya, tahlil yapıyoruz.
2: Evet.
0: Benim

0: 104. Ne oluyor? Limitin altında değil mi? Ama yanlış. Hemoglobin A1C 6,03. Bir eyvah. Eyvah nasıl? Yani. Yani ona bakıp inanmasınlar. Aldanmasınlar. 3 aylık şekere baktırsın herkes. Çok önemli. Ya kalp krizlerinin. Bak şimdi ne diyor biliyor musun doktorlar? İnsülin denen şey var. Ya onu pankreas salgılıyor ya iğneyle alıyorsun, hapla alıyorsun. O insülin şekeri kaybetmiyor. Sihirbaz değil. O yağ çeviriyor bir yere atıyor. Yağ çeviriyor bir yere atıyor. Kalbe atıyor oraya buraya falan filan yani. Onun için de şeker şu bu falan. Yemekten sonra hiç diyorlar ki hiç oturmayın. Bir 15 dakika yürüyün. Söyleyeceğimiz bu fazla ya. Bu en azından insanların şey olsun ya. Bilgisi olsun ya. Ya bir bak bunu okullarda keşke okutsalar yani ortaokul liselerde annesine babasına şuna buna falan. Ya kime sorsam bilmiyor ya. Sen de öğren demek. Sen de gerçi yoktur. Hemoglobin A1C 3 aylık kan şekeri işte. Bunu bir kere birinci yaptıracakları bu olacak. Yani birinci.
1: Evet.
0: Birinci bu. Bakacak şeker. Ona göre yiyecek, ona göre yemeyecek. Dikkat edecek. Senin kaçtı o zaman? Daha fazladır. 6, 10'da 7 şu andaysa daha ben 8, 9, 10 falandır.
2: Şöyle hemen söyleyeyim. İlk ben çok kilolu olduğum dönemde 49,5'tu.
0: 49,5 olmaz ya.
2: Hocam benim mi? Ama bahsettiğim insülin değerleri.
0: İnsülin direnci.
2: Evet.
0: 49,5'tu. Ben sana hemoglobin A1C söylüyorum. 49,5.
2: Hocam ben o kadar sizin kadar hakim değilim. Ben gittim.
0: Ben bana hakim ki... değilim. Ben avukatım. Biliyorsun.
1: Bak Necati Bey demiş ki hocam limonlu bol şekerli çok sıcak çay her derde devadır. Yunus Bey demiş ki sevgili Salim Manav küp şekerim bile HbA1c'si 45 olamaz. Hocam da korkmasın 6.3 gayet iyi demiş. Hocam geçelim artık maçlara. Bugün çünkü çok fazla maç var bu arada.
0: Bu da önemliydi
1: günün,
0: ya.
1: Efendim?
0: Bu da önemliydi yani.
1: Hocam önemli tabii.
0: 3 aylık işte. Şeker. Herkes konuştuk. Bilsin.
1: Sen deneyimlerini aktardın. Bunu çok ihmal etmemenin öneminden daha önce de bahsetmiştim bir kez daha hatırlatmış
0: olayım
1: aslında.
0: O zaman dinlememişlerdir. Şimdi dinlerler. Herkes tabii. Birbirine söyler.
1: Yani zaten biz mümkün olduğunca zaten bu konuları da konuşuyoruz
0: yani
1: son sayfada.
0: Yani bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Ben bunları doktorlardan, profesörlerden öğrenip burada anlatıyorum. Biliyor. Kendi bilgim falan ne olabilir? Şimdi ben buradan Kırgızistan'a demin şey çektim. Biliyor musun?
1: Evet gördük hocam.
0: Gördüm. Anahran Hanım var bizim orada Nadirova. Profesör. Geneliksel tıp şeyi profesörü Manas Üniversitesi'nde. Şimdi emekli oldu. Türkiye'ye geliyor gidiyor falan. Ondan da alıyorum bilgileri. Yani öyleyse tıpta Ahmet'ten Mehmet'ten falan filan değil yani. İşte dedim
2: yani
0: ki,
2: Aktar'a gidip
0: falan.
2: Gelmiyor buraya.
0: Güzel. Yok Aktar arkadaşım da var. Mehmet var. Şey Zafer var
2: bu
0: ama.
2: Bu arada hocam yani maçlara girmeden önce şunu söyleyeyim. Turkuaz Medya'dan ulaştırmadan Hasan Hüseyin abi beni getirdi şirkete. Getirirken öyle muhabbet ediyorduk falan. Güvenç hocam dedi inanılmaz güzel yemek yapıyor dedi. Bize de anlatıyor dedi, tarifler veriyor dedi. Dedim Güvenç hocam her masada var.
0: Ya bak şimdi geliyor gene ulaştırmadan.
1: Sonra hocam baktım. Geçelim özetlere.
0: Geçelim de
1: daha sonra yine
0: kimse bilmiyor ya.
1: Neyi bir baktı hocam?
0: Yani ölçülerin kaç senin dedim şeylerin işte talihlerin bilmiyorlar. Ya sonra çıkarttı baktı var ya facia ya.
1: Bak hocam.
0: Neyse bakalım en güzel
1: şimdi. Müdahale geldi reciden yayına. Günün maçları birazdan Uluslar Ligi'nde günün tüm maçlarının özet görüntülerini son sayfada sizlerle paylaşacağız kaçıranlar için. Bugün 21.45 seansında tabii çok fazla mücadele vardı. Ben de günün toplu sonuçlarını bir kez daha aktarayım. Kazakistan 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, San Marino 1, Belarus 1, Finlandiya 0, Moldova 0, Slovakya 4, Estonya 0, İzlanda 0, Lüksemburg 0, Bulgaristan 2, Hırvatistan öne geçse de yine İspanya'ya mağlup olmaktan kurtulamadı. İspanya 2-1 karşılaşmayı kazanmayı başardı. İngiltere Çekya'yı 3-0'la geçti. İskoçya 1, Slovenya 2 ve İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Günün maçlarının sonuçları Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarını da bugünkü maçlarla noktaladık ve ilk milli arayı bu yıl Uluslar Ligi'ndeki ilk arayı tamamlamış olduk. İlk olarak hangi özete gidelim? Rejideki arkadaşlarıma da bir sorayım. İlk olarak hazır olan şu anda peki Hırvatistan-İspanya maçını o zaman akşamın en dikkat çeken maçlarından birisiydi. Hırvatistan-İspanya mücadelesinin özet görüntüleri kaçıranlar için bir kez daha Aspor ekranlarında.

Hırvatistan-İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Bir tarafta yeniden eski günlerine dönmek isteyen Hırvatistan, diğer tarafta uzun süredir dünya futbolunun gündeminde olan, bir numarası olan, yenilmez bir takıma dönüşen İspanya, Lamine Yamal'lı İspanya. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan-İspanya, bir başka deyişle Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Modric. Vlasic ceza sahasında. Şut şansı, Kovacic pasa gitti. Perišić vurdu, Pubil. İyi geldi Hırvatistan. Vuškovic. Luka Modric. Vlasic. Modric. Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perišić. Perišić çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic, atak devam edecek, Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Tempo yüksek, belki gol yok ama keyifli bir maç var. Stalo, Modric, Vlasic. Kovacic hareketli, solda Perišić var, sağda Matanović. Kovacic gitti, bıraktı Matanović, gol şansı olabilir. Matanović vurdu, Simon, Perišić, gol! Ivan Perišić! Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu, Matanović'i tercih etti. Onun vuruşu, Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perišić. Hırvatistan 1, İspanya 0. Pubil. Pubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambrets. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perišić'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perišić. Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanović Simon. Matanović dev bir şanstan sonuç alamadı. Simon ve Laporte anlaşamadı. Çok büyük bir hata. Ama Matanović bu hatadan sonuç alamıyor. Perišić. Gvardiol önünü aldı. Yamal ve Gvardiol içeride. Gvardiol kaleci çıktı, Unai Simon. Rodri. İyi pas Kukureya'ya. Olmo içeride, ona doğru. Olmo dokunamadı. Dani Olmo. Lamine Yamal şu ana kadar sahne almadı. Laporte. Laporte. Bomboş bir kafa, Oyarzabal. Kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte. Çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Baena. Araya bıraktı Oyarzabal. Sırtı dönük. Oyarzabal arkasındaki kişi ama kaybetmedi. Geriye döndü Baena. Baena'dan merkeze. Pedri. Yanında Pubil var. Ona değil. Lamine Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamine Yamal. Korner bekliyor Yamal. Out dedi Lambrets. İkinci yarıya İspanya başladı. Aymeric Laporte. Yerden pas. Oyarzabal bıraktı. Olmo. Kötü vurdu Olmo. Bu arada Jakic ve Olmo arasındaki gerilim diğer oyunculara da sıçradı. Bir anda ceza sahasının içi karıştı.

Jakic onun yanına çağırdı. Olmo ile birlikte Erik Lambrecht. Jakic'in Olmo'ya bu reaksiyonu ve devamında gerginlik bir anda arttı. Bir penaltı kontrolü var değerli futbol severler. Evet, şimdi oynayın dedi Lambrecht. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamine Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrecht'e çevrildi. Devam dedi Lambrecht. İspanya korneri kullanacak. Pedri'den Rodri'ye Lamine Yamal. Yamal yaptı ortayı. Olmo dokunamadı. Dani Olmo yine gole yaklaştı İspanya. Laporte. Merino pas geçmedi. Matanovic ayak koydu. Atak devam edecek. Lamine Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafası Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olmo dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Kubarsi, Laporte ön alanda, Hırvatistan baskısı sürüyor. Topu kaybetti İspanya. Perisic. Perisic yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi Belio'dan. Savunmada Kubarsi'nin müdahalesi. Atak devam edecek. Baturina çekti soluna. Baturina ama orayı çok iyi perdeledi Mark Pubil. İlk yarıda da kaptığı toplarla etkili olan bir Hırvatistan. Pozisyonlar bulan Hırvatistan vardı. Belio'ya gelmeden çok kritik hamle geldi Kubarsi'den. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası. Ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. Kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Perisic'in itirazları. Perisic ve Kukureya. Burada yerde kaldı Kukureya. İnceleme tamamlandı. Kırmızı kart geçerli. 10 kişi Hırvatistan.

Jeremy Pino. Zubimendi. Merino, Merino! Mikel Merino! O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde 4. maçında 3. golünü atıyor Mikel Merino.

0: etmişti Hırvatlara deplasmanda. Kendi sahasında ise İngiltere Çekya'yı da 3-0'lık skorla geçmeye başardı.
1: İlk düdük İngiltere Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold doğrudan kaleye soran da Ornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye, direkt dibine göndermeyi başardı. Hornicek'ten muazzam bir kurtarış. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi, direndi, direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere! Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane! İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranats'ı. Morgan Rogers verdi pasını, ceza sahası, çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi, Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor, durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane bir gol daha.

0: Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Vlojek. Kaptan Vlojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: Liga grup 3'te favorilerin kazandığı bir akşam oldu. Gruptaki oluşan puan durumuna da hemen bir göz atalım. İspanya ve İngiltere günü galibiyetle tamamlamayı başardılar. İspanya bu grupta 4'te 4 yaptı şu ana kadar ve toplamda 42 resmi maçtır kaybetmiyor İspanyollar.

0: İngiltere'nin 9 puanı var, Hırvatistan'ın 3 puanı var ama eksi 10 averaj tabii ki İngiltere karşısında alınan 7 farklı mağlubiyetin burada çok ciddi bir etkisi var. Çekya grubun puansız tek takımı, özellikle ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz ama değişen yeni formatla birlikte de Çekya bizim bu anlamda çok muhtemel rakiplerimizden birisi. Lig A grup 3'te oluşan puan tablosu, puan durumu bu şekilde hocam. İspanya bir an acaba mı dedirtti ama yine 1-0'dan dönmeye başardı.
1: Yalnız o arada var ya, ikinci golü kaçırdılar. 2-0 net.
0: Perisic kaçırdı, evet. Yani, savunmadaki bir hatadan.
1: Sonra net pozisyonları var birkaç tane daha şeyin. Yani, Hırvatların ya. O kadar çok
0: bugün bir reaksiyon yani verdiler. 7-0'lık mağlubiyetten sonra.
1: Savunma iki tane net pozisyonu kaçırdı. Net ama. Yani karşı karşıya. Hırvatistan galibiyeti yakalayabilirdi ama orada benim adamım biliyorsun değil mi? Merino.
0: Evet, Mikel Merino.
2: Merino.
1: Benim adamım derken şu Galatasaray bunu alsın.
0: Yok, senin demiş. Hep ligimize yani işte Galatasaray işte ya da diğer takımlar keşke transfer etse dediğin isimlerden biri ama zor tabii.
1: Zor tabii de alacak veriyorsan 60-70 milyon böyle adam alacaksın işte 45 milyon birine veriyorsun, tamam mı? Buna verip alacaksın ya. Çok yani müthiş bir adam. Her zaman da.
0: Orada İspanya'nın da 4'te 4 tabii ki yaptığı için çeyrek finali Uluslar Ligi'nde garantilediğini aktaralım. Bu grupta çok yüksek ihtimalle İngiltere'de yine çeyrek finale yükselecek gibi gözüküyor.
1: İngiltere'de iyi takım ya. İngiltere'de iyi takım. Zaten Dünya Kupası'nda Arjantin'le oynarken biliyor musun? Arjantin tekme tokat falan filan. Şimdi hiç unutmuyorum. 20-25. Dakikaya kadar foul bile vermedi şeyin İngiltere'nin lehine. 25. dakikada bir foul kazandı şey İngiltere verdi neyse. Tuchel başladı hakemi alkışlama falan filan. Çok acayip bir hakem verdiler. Kimdi o hakem bilmiyorum da. Herhalde Amerikalı bir hakemdi galiba. Amerikan futbolunu falan hakemi miydi neydi? İteleme, kakalama, vurma, tekme, tokata hiç böyle şey yaptı. Yani neticede İngiltere iyi bir takım. Yani orada şeyi eleyebilirdi.
0: Arjantin'i
1: eleyebilirdi.
0: Zaten çok yaklaşmıştı. Bir türlü sonunu getiremiyor. Yani o kupayı bir türlü kazanamıyorlar. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da benzer problemleri yaşıyorlar hep. Dünya Kupası'nda da hep. Yani sona kadar gelip o son eşiği bir türlü yıllardır atlayamıyor İngiltere.
1: Şimdi şeydeki Katar'daki şeyde Harry Kane bir penaltı
0: Dünya
1: kaçırdı.
0: Kupası'nda,
1: Dünya Kupası'nda. Burada 2020. Da aynısını direğe vurdurdu bu sefer biliyor musun? Atsaydı olay değişecekti. Burada da öyle.
0: Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybetmişlerdi. 2020 yani, İngiltere'ye kaybettiler. İtalya'ya kaybettiler, özür diliyorum.
1: Yani neticede İngiliz futbolu ya ben orada maç seyretmeyi çok seviyorum İngiltere'de. Bambaşka. Orada taraftar falan var ya.
0: Var mı özellikle sevdiğin bir stat?
1: Stat yoktu ben ki. Yani yok. Arsenal'ı beğeniyordum orada. Ben Arsenal'ı tutarım yani. Biliyor musun? Hep şampiyon olsun. Bir de bizim gençliğimizde Nottingham Forest vardı biliyor musun?
0: Evet. Yeni yeni yine bir küllerinden
1: doğuyor.
0: Yine
1: bir doğdu. Bir düşüyordu. Yine evet. Kurtardı falan. Geçen sene iyiydi birazcık. Yani İngiltere'de maç seyretmek bambaşka ya. Rakip takımın futbolcusu güzel bir hareket yapsın onu da alkışlıyorlar biliyor musun?
0: Tabii hocam.
1: O kadar güzel.
0: Orada artık ya bir de boşuna demiyorlar futbolun beşiği diye. Tamam,
1: bir de kültür mesela ne biliyor musun? Mesela maça hazırlanırken ailece hazırlanıyorlar. Özel çoluk çocuk geliyor o günü sırf maçla ilgili.
0: Hocam bir etkinlik ailece yapılabilecek tabii. Bir etkinlik yediden gibi görüyorlar.
1: Dersin
0: yani
1: ya.
0: Dışarıda bravo. Yemek yemek gibi işte oturup kahve içmek gibi maça gitmek de bir aile ama gelenek, o, kültür.
1: Tabii günü öyle geçiriyorlar yani yemeğini yiyorlar maça gidiyorlar Almanlar oradan çıkıp falan. Hepsi yani ama İngiltere daha başka.
0: Tabii İnanılmaz ama hani Almanlar da bu konuda böyle evet. Hep özellikle işte Almanya'nın tamam işte büyük şehirleri işte Münih, Berlin vesaire ama küçük kentlerinde de mesela hep o takımlara sahip çıkılır oranın yani
1: sahip çıkmanın ötesinde tamam mı yani bu bir o günü çocuklarıyla geçiyordu hani 7'den 70'e şimdi sinemaya gitseler çocuk filmine sıkılacaklar büyükler büyük filmine gidemezsin çocuk anlamaz bilmem ne işte falan ama bu ortak bir şey zevk eğlence onun için de bunlar beraber her şeyi beraber yapıyorlar. Çok enteresan. Bak şöyle söyleyeyim. Bir gün Arsenal maçına gittim. O arada tam maç başlamadan da seyirci sayısını 34 bin ne hatırlıyorum da seyirci
0: anons
1: yaptı.
0: Ben eski stat mı hocam? Eski stat. İşte. O şu anki geçtikleri stat değil mi?
1: O zaman seyirci sayısı 34 bin bilmem ne dedi. Tamam,
0: tamam
1: mı?
0: Daha bir, eski yıllar.
1: Tabii şöyle. Bir uğultu çıktı aklın durur. Yani bir, stat'tan bir uğultu çıktı. Hani halkı şeyle böyle veya 34 bin yani seyirci. Tamam mı? Yani kültüre bak. Ne kadar enteresan değil mi? Hiç böyle bir şey var
0: hocam,
1: mı?
0: Hocam ne mutlu sana. Yani eski yani. Arsenal'ı izlemişsin, yerinde izlemişsin. Eski ya,
1: Chelsea
0: stadyumda.
1: Chelsea falan antrenmanlarına gittim.
0: İngiltere'de şanslısın bu anlamda.
1: Bak. Ya gitti gezdi götü. Ya gitti bir gördür ya. Yani orada
0: 2028 Avrupa Şampiyonası da bu arada işte Birleşik Krallık ev sahipliği yapıyor. 4 ülke, onlardan bir tanesi de İngiltere olacak zaten. Bakalım İngiltere belki kendi ülkesinde ev sahibi olduğu turnuvada Avrupa Şampiyonluğu için daha farklı motivasyonla da mücadele edebilir. Uluslar Ligi'ni konuşuyoruz. Salim, senden de bu iki maç özelinde, İngiltere ve İspanya özelinde belki bir değerlendirme alabiliriz.
2: Yani şunu söyleyebilirim, en zor gruplardan birisi. İspanya kaldığı yerden devam ediyor. Bence İspanya, bunu Dünya Kupası'nı kazandığı için söylemiyorum. Zaten İspanya'da bilindiği üzere bir kurum, yani nasıl diyelim, önemli bir yapı var. Yani La Fuente bildiğiniz üzere genç milli takımlardan başladı. Genç milli takımlarla birlikte teknik direktör büyürken, yani kendisi A milli takım sürecine gelirken kendisiyle birlikte bir oyuncu grubu da geldi. Dünya futbolunda şu an net bir şekilde oyun gücü en güçlü takım İspanya.
0: Evet.
2: Bunu net bir şekilde görüyoruz zaten.
0: En
2: grupta,
0: güçlü kadro değil belki ama en iyi
2: oyunu
0: takım.
2: Oynayan.
0: Evet.
2: Yani oyun gücü en yüksek olan, rakibine karşı çözümler
0: 42
2: üreten.
0: 42 resmi maçtır kaybetmiyorlar.
2: Yani
0: daha da
2: kaybetmemesi
0: bu seri
2: gayet
0: rekor
2: normal.
0: Rekor gelişecek gibi.
2: Yani Dünya Kupası'nda da bunu net bir şekilde gösterdiler. Belki bireysel yetenek olarak mesela Fransa'nın hücum hattını düşündüğümüzde bireysel olarak İspanya'nın önüne geçebilirler. Ama ben İspanya'nın oyun gücünün dünyadaki en büyük oyun gücü olduğu görüşündeyim. Yine böyle bir modeli yakalamışlardı, hatırlarsın Furkan, Güvenç hocam da hatırlar. Avrupa Şampiyonası'nı ve Dünya Kupası'nı peş peşe kazanmışlardı.
0: 2008-2010.
2: 2008-2010. O dönemde de kadroları tamam güçlüydü ama belli bir oyun modeli vardı, oyun gücü vardı.
0: O dönem işte Barcelona'nın Guardiola ile yavaş yavaş
2: oturtmaya çalıştığı,
0: onların ektiği o tiki taka oyunu zaten milli takıma da
2: yansımıştı. Santrafor hattında David Villa vardı, Fernando Torres vardı. Xavi Iniesta ikilisi vardı. Yine ikinci bölgeleri çok güçlüydü. Savunma hattında Sergio Ramos vardı, hatırlarsın.
0: Evet.
2: Sergio Ramos'la birlikte yani o dönemin kadrosunu bir çırpıda sayabiliriz.
0: Puyol vardı, Casillas
2: vardı. Casillas vardı. Önemli bir milli takıma sahiplerdi. Bu grup çok zor bir grup. Bu grupta ben İspanya zaten çeyrek finalde lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Kasım ayında oynanacak olan iki maç kaldı. Çekya burada en zayıf halkalardan birisi. Hırvatistan da, hocamla maçı izlerken de dikkat ettik. Hırvatistan'ın da 1-0 öne geçtiğinde net yakaladığı pozisyon vardı. 2-0 olabilirdi. Hırvatistan burada bence grubu 3. sırada bitirir. Düşme hattında playoff oynar. Çekya'nın da küme düşeceği düşüncesindeyim. İspanya ile ilgili görüşüm bu şekilde. Ve benim dikkatimi çeken bir nokta şu. Başarılı olan takımlara bakın. Bir dönem bunu Real Madrid yapıyordu. B takımını aldığı teknik direktörlere A takım seviyesinde çalışma imkanı sağlıyordu. Milli takımlar da işte. Bizim milli takımımızda da mesela hep devamlı bir yapılanmadan, kurumsallaşmadan bahsediyor. İşte yapılanma bu şekilde olur. Nasıl bu şekilde olur? Alırsın bir teknik direktörü, en alt yaş kategorisinden başlar, oyuncularla birlikte büyür ve sonrasında A milli takım seviyesinde oynadığı oyun bellidir. Yani şu anda bakıldığında dünya futbolunda yani bu adamlar bu işi yapıyor ve başarılı oluyor. Sistemleri var.
0: Evet.
2: Yani sizin altyapınızda U17 takımınız 3-5-2 oynarken, A milli takımınız 4-6-0 oynarken olmaz bu işler. Neden olmaz? Çünkü ve sık sık da değişim var Furkan.
0: Evet.
2: Bunun da altını çizelim. Devamlı bir federasyon bünyesinde gençlik geliştirme dediğimiz olayda altyapıda hocalar değişiyor. Ve buradan bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Siz eğer orada göreve başladıysanız o görevde en az 5 yıl kalmalısınız. Size birincilikten, süper ligden teklifler geldiği zaman

0: gitmemelisiniz. Doğru. Yani gördüklerimden yola çıkarak bunları paylaşıyorum. Riva adeta bir dinlenme tesisi olmuş.
1: İlk takıma sonra gelelim mi?
0: Tamam, gelelim. Bu grupla ilgili yorumum, İspanya birinci olur, İngiltere ikinci olur. Çok güzel bir grup. İspanya'nın oynadığı futbol, oyun gücü keyif veriyor. İngiltere'de de Harry Kane zaten kaldığı yerden devam ediyor.
1: Evet, favorilerin kazandığı bir grup oldu, evet, şu ana kadar. İngiltere tek puan kaybını İspanya'ya yaşadı. İspanya 4'te 4 yaptı. Liga grup 3'te tablo bu şekildeydi. Devam edelim. Özet görüntüde.
2: Yalnız burada bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Tabii hocam.
2: 2-1 iken Harry Kane penaltı kaçırdı, biliyorsun değil mi? 3-1 olsaydı çevirmesi çok zordu İspanya'nın.
1: İspanya maçında, evet, evet, ilk maç.
2: Yani
1: ilk,
2: evet, yani 2-1 iken penaltı, evet, kaçırdı, direğe vurdu, 3-1 olsaydı.
1: Evet, bambaşka bir senaryo, bambaşka bir olabilirdi, olurdu tabii ki, doğru. Kane'in orada kaçırdığı penaltıda kırılma anlarından birisiydi o maç için. Lig B'ye geçelim. Lig B'de ise iki karşılaşma oynandı yine geride bıraktığımız gün. Grup 1'de İsviçre sahasında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçın önemli anlarıyla son sayfaya devam ediyoruz.
3: İki takım oyununa doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ervedi. Lucien. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyomski korneri kullanma hazırlığında, paslaşarak kullandılar. Bardin dışarı doğru oynadı. Elif Elmas orta, etkili kafa, top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero, Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontra atağa dönüştü, şimdi pas yerden ceza sahasına. Bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Mbakan. Alyonski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyonski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor. Gol! Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İşte Alyonski ile başlayan hatalar zinciri. Burada baskı. Amnoni. Bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Ervedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve top ağlarda 3. gol. Dan Endoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor, 3. gol. Dan Endoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı, Gastarov'un hatası. Tane'nin oyun golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Vesigin.

0: Kaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.
1: Bugünü noktalıyoruz. Teşekkür ederim Güvenç Kurtar, Salim Hanım. Son sayfanın sonuna geldik değerli izleyenler. Bir başka yayında, programda yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşçakalın.

Hırvatistan-İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Poljud'da karşı karşıya gelecek. Bir tarafta yeniden eski günlerine dönmek isteyen Hırvatistan, diğer tarafta uzun süredir dünya futbolunun gündeminde olan, bir numarası olan, yenilmez bir takıma dönüşen İspanya, Lamine Yamal'lı İspanya. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan-İspanya ya da bir başka deyişle Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler.

Laporte. Kubarsi, Lamine Yamal.

Cucurea, Laporte, Kubarsi, pasında top doğrudan dışarıya gitti.

Slaven Bilic görüntüde. İkinci dönemi çok iyi başlamadı onun için ve Dominik Livakovic İngiltere maçında kalesinde 7 gol görmesine rağmen birçok önemli kurtarışa imza attı. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Tabii Olmo'yla, İspanya takımından Olmo'yla önemli bir bağı da var. Onu da maç içerisinde sohbetleriz. Kukureya. Laporte. Lamin Yamal. Çizgide Pubil vardı. Yamal, Pubil içe doğru kat ederken pasını aktardı. Livakovic de kaldı. Luis de la Fuente bu şekilde maçı takip ediyor. Laporte indirdi. Rodri. Baskı var Matanovic'ten. Şu ana kadar neredeyse topa dokunamadı Hırvatlar. Lamine Yamal. Pedri. Rodri. Kubarsi, o da hücuma katıldı. Pubil, Pedri. Hırvatistan sahasında top yapıyor İspanya. Rodri'den pas, Kukureya. Karşılayan Vlasic. Rodri. Laporte. Rodri. Uzun gönderdi ters kanata Lamine Yamal. Yamal attı çalımı, girdi içeriye. Yamal çevirdi, Modric. Pedri ayak koydu. Tacı Hırvatistan kullanacak. Bir yaşın tecrübesi Luka Modric. Milli ara başlarken ona her zaman her maçta forma şansı vermemiz mümkün değil demişti Slaven Bilic. Ama İngiltere maçından sonra da yine bugün ilk 11'de başlatıyor Luka Modric'i. Matanovic baskı altında kaybetti topu. Pedri. Pubil. Laporte. Kukureya. Rodri baskı altında. Modric topukla bıraktı. Matanovic. Ivan Perisic. Perisic. Gvardiol. Kovacic, Perisic. Jakic, Livakovic. Vuškovic. Gvardiol. Biraz pas yaptı Hırvatistan takımı maçın başında, uzun bir süre top vermedi onlara İspanya. Luka Modric sakin diyor arkadaşlarına. Modric. Vuškovic. Stalo. Modric. Vlasic ceza sahasında. Şut şansı. Kovacic pasa gitti. Perisic vurdu. Pubil. İyi geldi Hırvatistan. Taraftarlar ayakta. Vlasic. Kovacic şuta gitmedi. Perisic'e bıraktı. Perisic vurdu. Pubil ayak koydu. Hırvatistan korneri.

Modric topun gerisinde, orta geldi Modric'ten. Simon kale boş, vuruş Talo'dan, top dışarı gitti. Lambert son noktada, Laporte yerde. Aymeric Laporte onun durumunu kontrol etti. Lambert. Faulü verdi. Lambert pozisyon tamamlandıktan sonra

Yamal savunma uzaklaştırdı. Oynayın diyor Lambert. Laporte, Rodri, Laporte, İspanya tacı kullanacak. Kubarsi, Pubil, Lamine Yamal, Rodri, Laporte, Yamal, Guardiola yine geçti. Lamine Yamal kademe geldi. Kovacic'ten ama top İspanyollarda kaldı. Pubil, Kubarsi, Rodri, Yamal, Laporte, Kubarsi, Yamal çekti sola, Yamal içeri gönderdi, Livakovic. Kubarsi ceza sahasına, Livakovic'te kaldı. Modric, baskı var Modric'e, oradan topu çıkardı, büyük tecrübe Luka Modric, Perisic, Perisic'ten pas geçmedi, Guardiola düşündü Perisic ama savunma dikkatliydi, Luka Modric, Kovacic, Modric uzun gönderdi, kontrol Stanisic'ten, Stalo, Matanovic, Pedri dokundu, Vlasic, top yine Hırvatistan'da, Luka Modric, Modric'ten sağ kanada çizgiye, Kukure'ye karşıladı Stanisic'i. Son temas Stanisic'ten.

Kukureya atacı kullandı. Şutalo, Modric, Baena geldi. Vlasic, Kukureya, Matanovic çizgide. Pedri, Rodri. Kubil. Baskı var Hırvatistan'da. Nefis çıktı baskıdan İspanya. Olmo ona doğru. Pas hatası. Vlasic pasını aktaramadı. Jakic. Şutalo. Vuşkoviç. Luka Modric. Vlasic. Modric. Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada. Perišić. Perišić çekti sola, baktı içeriye. Orta arka bölüme. Kafa. Kaleci Simon. Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi. Etkili geldi Hırvatistan. Önce Stanisic, sonrasında Jakic. Sonuç çıkmadı. İşte burada Perišić çekti sola. Arkaya çevirdi. Kafa vuruşu Simon'dan döndü Stanisic'in. Devamında Jakic sonuç alamıyor. Bu pozisyonla birlikte Hırvat taraftarlar da ayağa kalktı. İlk bölümde şu ana kadar tempo yüksek. Belki gol yok ama keyifli bir maç var. Dakika 14. Iska Kubarsi'den, Matanovic yerde. Lambrets biraz bekledi, sonrasında faulü verdi.

Slaven Bilic. O da sarı kartı gördü Lambrecht'ten. İtirazlarından dolayı

Livaković. Matanović yükselmeye çalışırken faulü yaptı. Laporte yine yerde. Uyarı aldı Matanović. Freiburg'la birlikte. O da çok iyi bir sezon açılışı yaptı. 7 maçta 6 gol 3 asisti var Bundesliga'da. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya karşı final oynadı Freiburg ve birçok oyuncusu milli takımda, özellikle Almanya milli takımında da birçok Freiburglu var. Matanović'te hem Bundesliga'da hem de Hırvat milli takımıyla birlikte etkili oyunlara devam ediyor. Bugün de Bilic'in en üst noktadaki gol kozu Igor Matanović. Pubil, Yamal, Laporte, Rodri, Olmo topu aldı, Dani Olmo, Baena, iki oyuncunun arasında çıkamadı oradan Baena. Şutalo, Modric, faul bekledi. Orada Vlasic de var.

Hırvatistan kullanacak. Vlasic ve Kukureya. Vuškovic. Stalo, Modric, Vlasic, Kovacic hareketli, solda Perišić var, sağda Matanović, Kovacic gitti, bıraktı Matanović, gol şansı olabilir, Matanović vurdu, Simon, Perišić gol! Ivan Perišić, Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Livaković mutlu. Split'te taraftarlar ayakta. Ivan Perišić. Uluslar Ligi'nde bu penceredeki ilk golü. Kovacic aldı topu, Matanović'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perišić. Hırvatistan 1, İspanya 0. ...41 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen İspanya, Hırvatistan deplasmanında geriye düştü. Ve Slaven Bilic, o da böyle seviniyor. Baskı onun üzerinde ama takımı İspanya karşısında öne geçti. Lamin Yamal. Rodri. Bakalım İspanya'nın reaksiyonu, cevabı nasıl olacak? Orta geldi, Stalo. Modric. Laporte kullandı. Kubarsi. Rodri. Yamal bıraktı. Vuškovic yakın. Taç. Gvardiol. Kubarsi araya girdi. Laporte. Kukureya.

Baena. Bir anlaşmazlık. Şimdi Matanović. Matanović gitti yine solda. Perišić kendisini gösterdi. Aldı topu Ivan Perišić. Karşısında Pubil var. Perišić çekti sola ortası. Pubil ayak koydu. Korner. Perišić'le sol kanattan etkili olmaya devam ediyor Hırvatistan. Maçtaki şu ana kadar tek gol, ki o golde ekranda 17'de işte böyle gelmişti. Matanović'in şutu. Perišić tamamlamıştı. Takımdaki Kovačić, Modrić gibi bir başka büyük tecrübe Ivan Perišić. Modrić köşe vuruşunu kullanacak. Ön bölüme kafa. Top dışarı gitti, out. Matanović. Pubil. Pubil yerde, karar faul ve

Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Modric. Stalo. 2-0'ı bulabilirdi Hırvatistan. Çok ama çok büyük bir fırsat. Kale ağzından kaçırdı Matanovic. Vuškovic burada Oyarzabal'ın yaptığı hareket sonrasında bir sakatlık geçirdi. Simon ve Laporte anlaşamadı. Çok büyük bir hata. Ama Matanovic bu hatadan sonuç alamıyor. Faturayı kesemiyor. ...23 dakika... geride kaldı ve şu ana kadar isabetli şutu yok. İspanya'nın 4 kez kaleyi bulduğu Hırvatistan, onlardan bir tanesi gol oldu Perišić'le. Bir elle oynama, oyun başladı. Rodri. Kubarsi. Lamine Yamal. Pedri. Jakic yanında. Pedri pasını aktardı. Faul. Bitmeyi belirliyor. Erik Lambert. Jakic bu karara katılmıyor. Pozisyon

Slaven Bilic oyuncularını uyarıyor. Baena ve Oyarzabal, topun gerisinde Livakovic. O da barajdaki arkadaşlarına uyarılarını yapıyor. Bakalım nasıl bir organizasyon izleyeceğiz. Oyarzabal gerildi. Baena vurdu. Barajdan döndü. Bekleyin dedi Lambrets. Şimdi kullan dedi.

Pubil. Dışarı attı topu Pubil. Maçın başında birkaç pozisyonda Gvardiol'u rahatlıkla geçmiş, etki yaratmaya çalışmış ama sonrasından çok fazla topla buluşamamıştı Lamine Yamal. O da biraz bu konuda hoşnut görünmüyor tabii ki çok doğal olarak. Burada elle bir temas Kovacic'ten.

Rodri. Pedri. Pubil. Lamine Yamal. Yamal'dan pas. Olmo. Modric. Vlasic. Stanisic bindirmeyi yaptı ona doğru. Stanisic ve Laporte. Laporte Simon'u bıraktı. Rodri hemen baskı geldi. Rodri güçlükle de olsa pasını aktardı. Pedri'den sol kanata. Bayena. Rodri. Pedri, Lamine Yamal. Olmo'dan pas. Yine Olmo. Rodri. Kubarsi. Lamine Yamal. Çekti sola. Yamal. Gvardiol karşısında. Yamal orta şans aradı. Çevirdi ama orada Perisic hamleyi yaptı. Perisic geçti rakibini kademeye. Rodri girdi. Oynayın diyor Lambrecht. Top oyunda. Perisic topu aldı. Sola koşu at dedi. Ona doğru gönderdi Matanovic'e. Igor Matanovic. Takipte Laporte var. Matanovic'e Laporte. Laporte topu aldı.

Cucurea. Kubarsi. Solda Baena bomboş pas bekledi ama Kubarsi onu tercih etmedi. Yamal, Pubil, Rodri, Laporte. Baena şimdi aldı topu. Pedri, Rodri. Topla buluştu Rodri. Lamin Yamal. Yamal yine iki oyuncu karşısında üç oldu. Yamal aradan bırakmaya çalıştı ama olmadı. Kovacic, Matanovic. Kovacic. Kovacic topu alamadı. Pubil bırakmadı. Rodri. Cucurella.

Pobil. Laporte, Rodri, Oyarzabal olmaya gelmedi. Kapandı savunma. Jakic, Rodri'nin baskısı, oradan çıktı Hırvatistan. Vlasic çalım atamadı. Baena'da kaldı. Baena. Pobil. Yamal'dan Pobil'e. Pobil çevirdi. Jakic son bir müdahale orada. Topun kornere çıkmasını engelledi. Vuşkoviç. Hırvat futbolunun yeni yıldızlarından Luka Vuşkoviç Brighton'a bu yaz transfer oldu. Pedri. Pedri aradan bıraktı. Oyarzabal. Pedri koşuyu attı ama Vuşkoviç kademeyi yapmıştı. Modric çok soğukkanlı. Luka Modric. Stanisic'e baskı var. Uzaklaştırdı Stanisic. Kukureya. Rodri'den geriye. Kubarsi. Rodri İspanya baskıyı artırmak istiyor. Baena. Stanisic karşısında. Geriye döndü Baena. Laporte. Rodri yanında baktı kaleye. Laporte şuta gitmedi. Pasa gitti ama savunmada Jakic dokundu. Pubil. Lamine Yamal. Pubil. Yamal. Mark Pubil. Kubarsi. Yine tüm hatlarıyla Hırvatistan sahasında İspanya. Ivaković. Slaven Bilic görüntüde şu ana kadar takımı İspanya'ya sadece tek şut şansı tanıdı. İsabetli şut yok. Buna nazaran 7 şutu, 4 de isabetli şutu ve skorboardta yazan bir de golü var Hırvatistan'ın. Jakic faul yaptı. Hemen başladı İspanya. Oyarzabal, Kukureya. Baena kendisini gösterdi. Şimdi topla buluştu Baena. Pedri. Lamine Yamal. Yamal bıraktı. Pubil ceza sahasında. Pubil çevirdi. Luka Modric. Perišić ağır kaldı. Yamal topu aldı. Çekti sola. Yamal vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Lamine Yamal. İspanya'ya ve Yamal'a karşı oynarken her saniye dikkatli olmak lazım. Burada topu çaldı. Korner kullanıldı. Livaković. Çalan bir düdük de var. Hırvatistan kullanacak. Lamine Yamal topu o aldığında ikili üçlü savunma hattıyla karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar istediklerini tam olarak yapabilmiş değil Yamal. Jakic. Laporte karşıladı. Rodri araya girme çabası ama olmadı. Laporte. Pedri. Kukureya. Pobil. Yamal'dan geriye. Rodri. Rodri.

Laporte, Rodri, Pobil, Lamine Yamal. Pobil bindirmeye yapmıştı. Sola gitti Yamal. Lamine Yamal Pobil'i aradı. Pası geçmedi. Gvardiol, Kovacic. Kovacic yerde kaldı. Karar faul. Slaven Bilic takımıyla iyi bir dönemden geçmiyor. Onun için tabii ki çok önemli bir maç. Hem milli arayı iyi kapatmak hem de İspanya'ya karşı puan ya da puanlar almak, ki bunu yaparsa 41 maç aranın ardından kaybetmiş olacak İspanya. Gerçekten de büyük iş olacak. Çok önemli Slaven Bilic ve Hırvatistan için. Pobil, Lamine Yamal. Yamal kale alanını bıraktı. Livakovic. Olmo hareketlenmişti. Olmo'yla

Jamal, Livakovic, Vlasic, Pedri, Baena, Laporte, Oyarzabal, Baena arka direğe doğru gönderdi. Livakovic'te

Vuškovic. Jakic. Matanovic. Faul diyor Kubarsin'in hareketine. Erik Lamberts. Vuškovic. Pası Kukure'ye gitti. Jakic. Alkış alıyor Jakic. Ivaković. Modrić. Stalo. Kovacic. Hırvatistan taçı kullanacak. Mateo Kovacic. Modrić. Jakic. Perišić. Gvardiol önünü aldı. Yamal ve Gvardiol içeride. Gvardiol kaleci çıktı. Unai Simon. Simon çıktı. Hamleyi yaptı. Şimdi İspanya atakta. Kukureya bıraktı. Modrić ve Kukureya. Modrić ayakta. Kukureya da şimdi doğruldu. Faul bekledi Kukureya. Lambres devam dedi. Pedri. İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz. Pedri. Laporte. Rodri, Laporte. Pedri. Pubil. Pas geçmedi. Perišić. Pubil dokundu. Lamine Yamal. Pedri, Rodri, Kukureya. Baena. Çekti sağına. Baena açıyı bulamadı. Rodri. Boşluk arıyor İspanya. Baena Stanisic karşısında. Baena bıraktı aradan. Olmo. O noktada savunma var. Hırvatistan iyi kapandı. Bu uzun topla biraz olsun nefes aldılar. Rodri. İyi pas Kukureya'ya. Olmo içeride ona doğru. Olmo dokunamadı. Dani Olmo. Lamine Yamal şu ana kadar sahne almadı.

0: Maçın başında söylemiştim. De La Fuente milli ara başlarken 4 maçın 3'ünde, yani en fazla 270 dakika oyuncular toplamda süre alabilecek. Bunu değiştirmeyeceğiz demişti ki dünkü basın toplantısında da bunu vurguladı. 203 dakika oynadı şu ana kadar Lamine Yamal. Bu maça da ilk 11'de başladı. Bakalım ikinci yarıda da sahaya çıkacak mı? Ya da maçı tamamlayacak mı? Bu da yine maçın içerisindeki soru işaretlerinden birisi. Vlasic çevirdi. Şut şansı Kovacic. Kovacic vurdu, savunmaya çarptı. Ayağa kalkın diyor Split'te taraftarlara Slaven Bilic. Hata geldi savunmada. Kubarsi'den sonrasında hatasını telafi etmeye çalıştı. Kubarsi açıyı kapattı ve Bilic'in sonrasında Perisic'in tribünlere reaksiyonu. Split'te Hırvat taraftarlar ayakta. Korneri kullanacak Hırvatistan. Modric orta geldi, kafalardan sekti top Yamal. Matanovic'e doğru alamadı Matanovic. Vlasic, oyun devam ediyor. Olmo aradan bırakmaya çalıştı ama geçmedi. Çok kritik hamle Yakiş'ten. Vlasic 3 kişinin arasında. Top dışarıda. Tacı İspanya kullanacak. Yakiç az önce çok kritik bir hamle yaptı ve Nikola Vlasic. O da yine bir önceki jenerasyondan devam eden isimlerden. Tıpkı Modric gibi, Kovacic gibi, Perisic gibi. Ve tabii ki Livakovic gibi. Pedri. Laporte. Laporte bomboş bir kafa Oyarzabal, kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte burada çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Matanovic, Kovacic, Kubarsi'den geriye Laporte. Vlasic baskıdaydı. Rodri. Pobil. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. İlk yarıda en az 45 artı 1'i izleyeceğiz. Bayena. Araya bıraktı Oyarzabal, sırtı dönük. Oyarzabal arkasındaki kişi ama kaybetmedi. Geriye döndü Bayena. Bayena'dan merkeze Pedri. Yanında Pubil var. Ona değil, Lamine Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamine Yamal. Korner bekliyor Yamal. Out dedi Lambrets. Araya nefis bıraktı Pedri. Çaprazda sonuç alamıyor Lamine Yamal. Duraklamalarda iyi bir şans İspanya için. Yamal golü çıkaramadı. Pobil. Erik Lambres ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Split'te Polis Stadyumunda tek gol var. Görüntüdeki Ivan Perisic'ten 17'de Perisic'in golüyle ilk yarıyı İspanya karşısında 1-0 önde tamamlıyor Hırvatistan.
1: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir?
5: Transferlere ihtiyacı var.
6: Kesin silke küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
1: Saha içinde daha farklı bir reaksiyon.

0: bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
4: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

İkinci yarıya İspanya başladı. Vlasic Kukureya'ya faul yaptı. Laporte, Rodri, Pedri, Kukureya, Pedri, Kubarsi, Lamine Yamal, yine alışılagelmiş şekilde ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı İspanya. Bir faul daha. Vuşkoviç faul yapan isim. Pedri. Lamine Yamal. Merino, Yamal ceza sahasında açılar çevirdi Yamal. Jakic. Son temas Merino'dan. İlk yarıda da çok önemli hamleleri vardı Jakic'in. Burada da bir kritik müdahale daha. Bu arada Gvardiol omzunu tutuyor. Bir sakatlık yaşıyor Yamal görüntüde. Olmadan önce müdahaleyi yaptı Jakic. Oyuna devam ediyor Gvardiol. Bir yandan ısınan Hırvat oyuncular da ekranda. Oyarzabal, Olmo, Laporte istediği şekilde ilk dokunuşu yapamadı. Bıraktı kalecisi Unai Simon'a. Kubarsi. Yine baskıda Hırvatlar ki ilk yarıda bu baskılardan pozisyonda buldular. Ve hata geldi. Rodri. Hırvatistan baskısı bugün İspanya'ya zorlu anlar yaşatıyor. O anlardan birisi daha. Gvardiol uzun gönderecek. Top ceza sahasına indi. Matanovic'den önce savunma. Bir kafa içeriye. Olmo. Modric. Rodri. Rodri'nin pası. Pedri önündeki alanı kullanıyor. Sağda Yamal'ı bulmaya çalıştı Vuşkoviç. Çok önemli hamle Vuşkoviç'ten. Atak devam edecek. Mikel Merino. Dani Olmo topu aldı. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Solunda Merino var. Ona değil Kukureya'ya. Kukureya'dan yeniden Olmo'ya. Dani Olmo. Pedri. Pubil. Lamine Yamal. Yamal. Kaleye doğru gönderdi. Vuşkoviç hamleyi yaptı.

Matanović. Pedri. Kukureya. Kubarsi. Stanisic. Modric. Son anda bir dokunuş. Tacı kullanacak İspanya. Kukureya. Kubarsi. Beklenildiği gibi ikinci yarıya baskılı başladı İspanya. Aymeric Laporte. Yerden pas. Oyarzabal bıraktı. Olmo. Kötü vurdu Olmo. Bu arada Yakiç ve Olmo arasındaki gerilim diğer oyunculara da sıçradı. Bir anda ceza sahasını çıkardı.

Jakic onun yanına çağırdı. Olmo ile birlikte Erik Lambert. İşte burada Jakic'in Olmo'ya bu reaksiyonu ve devamında gerginlik bir anda arttı. Luis de la Fuente ve onun yedekleri. Bir penaltı kontrolü var değerli futbol severler. Evet, şimdi oynayın dedi Lambert. Stanisic. Şutalo da çizgideydi. Tacı Hırvatistan kullanacak. Bir taş daha Stanisic. Kukureya. Laporte. Simon'a kazandırdı. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamine Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Lamine Yamal ve Livakovic Barcelona'dan iki takım arkadaşı burada karşı karşıya geldi. Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrecht'e çevrildi. Devam dedi Lambert. İspanya korneri kullanacak. Pedri yaptı ortayı. Ön bölümde kafa. Uzaklaştıran Jakic oldu. Oyarzabal bıraktı. Lamine Yamal. Sekti top. Vlasic. Kovacic. Kovacic. 3 oyuncuyu arkasına taktı. Ama çok fazla ilerleyemedi. Kaybetti topu. Mateo Kovacic. Kovacic.

Dani Olmo. Kukureya. Pas geçmedi Vlasic. Yakiş'ten Ata, Pedri, Pubil. Top dışarıda. Lamine Yamal'ın pası yerini bulmadı.

Ivaković. Laporte. Rodri. Cucurella. Dani Olmo. Pedri. Aymeric Laporte. Pedri. Pobil. Rodri. Laporte. Cucurella. Pedri'den Rodri'ye, Lamine Yamal, Yamal yaptı ortayı, Olmo dokunamadı. Dani Olmo yine gole yaklaştı. İspanya topun bir adım gerisinde kalıyor. Dani Olmo. İspanya tacı kullanacak. Dakika 56. İlk yarıda Perisic'in tek golü. 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğü devam ediyor. Laporte. Oyarzabal. Kubarsi. Rodri. Laporte. Cucurella. Laporte. Kubarsi, Pedri. Yine Hırvatistan sahasına yerleşti İspanya. Cucurella. Pedri. Lamine Yamal. Yamal, Oyarzabal. Oyarzabal dar alanda iyi paslar. Yamal'a geçmedi. Mikel Merino. Gvardiol topu kornere bıraktı. Baskı artıyor. Hırvat taraftarlar tedirgin bir şekilde maçı takip ediyor. 1-0 önde Hırvatistan ama ikinci yarıda İspanya baskısı arttı. Lamine Yamal kullanacak. Yamal orta geldi. Kafa Vuşkoviç'ten. Vlasic yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Oyarzabal. Oyarzabal ortaladı. Savunmadan seken top Matanović. Savunmasına yardımcı o da. Çıkaramadı topu Matanović. Top kaybı. Olmo. Rodri. Cucurella. Laporte. Rodri. Pedri. Rodri. Cucurella. İyi kapandı Hırvatistan. Boşluk bulmakta zorlanıyor İspanya. Laporte. Pedri. Pedri oyunun yönünü değiştirdi. Rodri. Mikel Merino. Laporte.
Kukureya

Laporte, Pedri, Olmo, dönemedi Olmo. Bir de çalım geldi. Topla ilerliyor çizgide Şutalo. Kukureya'dan baskı, Şutalo kaybetti. Kubarsi bıraktı Rodri'ye. Lamin Yamal yine aldı topu Yamal. Gvardiol karşısında. Yamal. Rodri'ye. Rodri. Merkezde Pedri var. Pedri kaleye baktı. Pasa gitti. Yamal içeride. Yamal'dan kontrol. Lamin Yamal bu kez Perisic karşısında. Yamal iki oyuncunun arasında. Sekti top. Uzaklaştıran Vuşkoviç. İlk yarıda da ifade etmiştim. Yamal topu aldığında ikili hatta üçlü bir hat buluyor karşısında. İkinci yarıda da bu durum aynen devam ediyor. Rodri. Lamin Yamal. Lamin Yamal geriye bıraktı. Rodri. Merino. Kukureya. Laporte. Merino pas geçmedi. Matanovic ayak koydu. Atak devam edecek. Lamin Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafası Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olma o dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Split'te bu kez sevinen İspanyol taraftarlar. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino. 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. İspanya'nın zorlandığı anlarda sahaya girdi, gollerini attı. O gecelerden biri daha. Bu kez Split'te sahne alıyor Mikel Merino. İkinci yarıda oyuna girdi, golü attı ve Slaven Bilic, onun üzüntüsü Stanisic'le birlikte. Oyarzabal mutlu, Livakovic üzgün. Hırvatistan 1, İspanya 1.

Laporte. Merino. Lamin Yamal. Oyarzabal. Yamal. Rodri. Olmo. Kukureya. Olmo. Yerden bir pas. Oyarzabal. Yamal'ı bulmak istedi ama savunma Oyarzabal'ı bozdu. Kovacic gidemedi. Rodri. Bir dönem iki takım arkadaşıydı. Manchester City'de Kovacic ve Rodri. Rodri de Barcelona'nın yolunu tuttu. Kubarsi, Yamal, Laporte, Kukureya, Pedri, Hırvatistan neredeyse topa dokunamaz hale geldi ikinci yarıda. İspanya topu hiç göstermiyor Hırvatistan'a. Lamin Yamal.

Al, Gvardiol, Yamal. Gvardiol yerde. Matanović çıkamadı Hırvatistan. Lamine Yamal. Pedri. Oyarzabal. Lambres'e çarptı. Gerçekten çok ilginç bir an değerli futbol severler. Lambres'e top çarpmıştı. Oyunu durdurmuştu Lambres. Modric biraz da refleksle faul yaptı orada Pedri'ye. Sarı kartı da gördü. Tabii aynı zamanda bunlar yorgunluk belirtisi. Çok normal. 41 yaşında ne kadar büyük bir tecrübe olsa da İspanya'ya karşı oynamak hiç kolay değil ve Luka Modric kenara geliyor. Matanović ile birlikte iki değişikliğe gitti. Slaven Bilic, Beljo ile Petar Sučić oyunda. Kaptanlık pası bandı. Perišić'e geçti.

Olmo topun üzerinden atlamıştı ama top kaybı. Jakic, Vlasic. Jakic yerde, kart çıktı. Sarı kart Rodri'ye. Topun olmadığı alanda bu faul ve sonrasında kartı gördü Rodri. Kovacic. Sučić. Inter oyuncusu Petar Sučić. Vušković. Kovačić. Štalo. Sučić pas bekliyor. Aldı topu Petar Sučić. Štalo. Kovačić. Sučić. Vušković.

Biraz pas yaparak İspanya baskısını azaltma çabasında Hırvat oyuncular. Yamal baskıda. Suçic. Pedri dokundu. Rodri. Olmadan önce Stalo müdahale yaptı ama top İspanya'da kaldı. Pedri. Kukureya. Rodri.

İyi pas Kukureya. Stanisic'e çarptı top, dışarı gitti. Bayraktava'da offside. Laporte iyi düşündü ama offside'e yakalandı Kukureya.

Valio. İspanya tacı kullandı. Simon, Laporte, Kukureya. Şutalo. Şutalo. Faul ona yapıldı. İspanya'da iki değişiklik olacak. Fermin Lopez ve Zubimendi kenarda. Rodri oyundan alınan isimlerden ilki. Az önce sarı kart görmüştü. Kaptan Rodri, o çıkacak. Dani Olmo ile birlikte. Olmo da bugün şu ana kadar istediğini yapamadı. Zubimendi ile Fermin Lopez oyunda. Dani Olmo, o da Hırvat taraftarlardan alkış aldı. Değerli izleyenler, Vlasic çıktı bu arada. Baturina oyunda Hırvatistan'da. Tabii bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dani Olmo uzun yıllarını Hırvatistan'da geçirdi. Sonrasında Almanya'ya, Leipzig'e transfer oldu ve Barcelona'da oynuyor bugünlerde. Hırvatistan'da yetişmiş bir isim ve her gittiği takımda brüt maaşının %2'sini yetiştiği kulübe bağışladı ve bu bağışa da uzun bir süredir devam ediyor. Kendisi bunu açıklamadı, menajeri bunu açıkladı ve menajeri bunu açıklarken de muhtemelen Dani buna bozulacak ama o gerçekten mükemmel bir insan ve insanların da bunu bilmesi gerekiyor açıklamasını yapmıştı. Yetiştiği kulüp Vukosar'a brüt maaşının %2'sini her ay bağışlamaya devam ediyor. Olmo ve Hırvatistan içinde ikinci evim ifadesini kullandı bu maçtan önce. Hırvat taraftarlar da çıkarken alkış yağmuruna tuttular Dani Olmo'yu. Kukureya. Laporte. Kubarsi. Zubimendi. Yamal. Merino iki kişinin arasından nefis döndü, pasını aktardı. Zubimendi hareketlenmişti ama çıktı aldı Livakovic. Merino tek pas. Zubimendi'den Oyarzabal. Yamal. Lamine Yamal. Laporte. Kubarsi. Kukureya. Pedri. Kubarsi, Laporte ön alanda. Hırvatistan baskısı sürüyor. Topu kaybetti İspanya. Perisic. Perisic yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi Belio'dan. Savunmada Kubarsi'nin müdahalesi. Atak devam edecek. Baturina çekti soluna. Baturina ama orayı çok iyi perdeledi Mark Pubil.
İlk yarıda da kaptığı toplarla etkili olan bir Hırvatistan, pozisyonlar bulan Hırvatistan vardı. Belio'ya gelmeden çok kritik hamle geldi Kubarsi'den. Lamine Yamal. Pedri. Laporte. Fermin Lopez. Laporte. Kubarsi. Pubil. Lamine Yamal çizgide. Fermin Lopez içeriye koşuyu attı ama Yamal onu tercih etmedi. İki Barcelonalı. Laporte. Lamine Yamal. Yamal ceza sahasında. Lamine Yamal vurdu, top dışarı gitti. Son bir müdahale de var. Korneri kullanacak İspanya. Livakovic son anda gördü topu. Yamal'la tehlike. Top pas farkta dışarıda, son bir temas var. Korneri kullanacak İspanya. Pedri kullanacak ama Lambrets kullanma dedi ve oyuncuları uyarıyor şu anda. Pedri. Vuruş geldi. Ters bir kafa. Perisic'ten. Livakovic'de kaldı.

Pedri nefis hareket, pasını aktardı ama pas hatalıydı. Kovacic, Baturina, Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Perisic vurdu Simon. Atak devam edecek. Jakic bu arada bir faul belirledi. Lambrecht.

Perišić üzgün. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atabilirdi. Çok önemli bir şans buldu. Ama Simon'a takıldı. İşte burada bir an için anlaşmazlık. Büyük bir hata. Perišić için net bir fırsata döndü. Zubimendi'nin hatası. Ayakla çıkardı Simon. Victor Muñoz oyunda. Lamine Yamal çıktı. 78 dakika Yamal'ı oyunda tuttu. Luis de la Fuente. Milli maçlar başlamadan önce 3 maça denk gelecek şekilde tüm oyuncular maksimum 270 dakikayı aşmayacak şekilde oynayacak demişlerdi. Basın toplantısında De La Fuente ile kurmayları, ama bugün 78'de çıkan Lamine Yamal milli arayı da 281 dakikayla tamamlıyor. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perišić faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perišić. Kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci golü atabilirdi Perišić. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Perišić'in itirazları. Perišić ve Kukureya. Burada yerde kaldı Kukureya. İkinci sarı ve kırmızı kart Perišić. Lambret. VAR odasıyla şu anda diyalog halinde. Bakalım bir inceleme gelecek mi? Yeni kurallardan birisi de bu değerli izleyenler. İkinci sarıdan kırmızı kartta inceleniyor artık. VAR odasında Van Drieche var. Bakalım Van Drieche'den bir uyarı gelecek mi? Erik Lambres'e. İnceleme tamamlandı. Kırmızı kart geçerli. 10 kişi Hırvatistan.

İlk yarıda golü atan Perišić, ikinci yarıda son bölümde Hırvatistan'ı 10 kişi bırakıyor ama soyunma odasına da alkışlarla gidiyor.

Sıkıntılı bir son bölüm bekliyor Hırvatistan'ı. İkinci yarıda çok arttı İspanya baskısı. 10 kişi Hırvatistan. Bakalım son anlarda neleri izleyeceğiz. İspanya atakta. Kubarsi. Munoz. Victor Munoz. Arka bölüm açıldı top. Yardımcısının da uyarısıyla out işaret ediyor. Erik Lambrecht bu arada Jakic'le Kukureya arasında bir gerginlik. Lambrecht kırmızı kartı gösterirken de ilginç bir an yaşandı. Kartını yere düşürdü. Ona kartı veren Kukureya'ydı. Baturina. Baturina'dan çalımlar. Baturina daha fazla ilerleyemedi. Pubil topu aldı. Devamında Baturina faul yapıyor. Laporte. Kubarsi. Merino savunmanın arkasına. Stanisic dikkatliydi. Belio dokundu. Ama top yine İspanya'da kaldı. Martin Zubimendi. Victor Munoz. Laporte. Kukureya. Fermin Lopez. Fermin'den pas. Pubil. Kubarsi. Pedri. Aymeric Laporte. Pedri. Kukureya boşluk arıyor İspanya. Laporte faul bekledi. Oyun devam ediyor. Pedri. Tamamen kapandı Hırvatistan.

Kubin, Munoz, Pedri, Munoz'a gelmedi, Baturina. Pedri aldı topu, Gvardiol arkasında, Pedri'den pas, Kovacic araya girdi. Belio, Kubarsi, Belio'dan topu aldı, Pedri. Pedri gidiyor, Kovacic geldi, Pedri, Gvardiol dokundu. Kovacic, Baturina, 3 kişinin arasında, Baturina, faul ona yapıldı.

Dakika 85. Normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz. 1-1'lik eşitlik. Hırvatistan 10 kişi. Perišić atıldı. Kubarsi. Laporte. Pedri. Laporte'tan Kukureya'ya. Pedri. Mark Pubil. Victor Munoz. Munoz'dan Pubil'e. Pubil ceza sahasında müdahale geldi savunmada. Baturina'dan. Korner İspanya'nın. Como oyuncusu Baturina sezona çok iyi başladı. 6 maçta 3 gol 2 asisti var. Dinamo Zagreb çıkışlı

Pedri korneri kullandı. Pubil kafayı vuran Şutalo. Kukureya. Victor Munoz. Munoz vurdu. Jakic kapattı. Merino bıraktı. Gol şansı. Yerde kalan birisi. Munoz vuramadı. Gözler maçın hakeminde. Bayrak davada. Offside.

İspanya ceza sahasında bir büyük tehlike daha. Ofsayt bayrağı kalktı. Bir değişiklik daha İspanya'da. Pedri çıktı. Jeremy Pino oyunda. Kovac için yerine de Hırvatistan'da Pašalić oyuna dahil olacak. Mateo Kovac çıktı. Marko Pašalić oyunda. Perišić atıldıktan sonra Pazuban Kovac işteydi. Şimdi Marko Pašalić'e geçti. Hırvatistan'da Pašalić, İspanya'da Pino oyunda. İki teknik adamdan da son anlarda oyuna birer müdahale. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino, Merino! Mikel Merino! O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Ve klasikleşen gol sevinci. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino. Açı dar ama nefis vuruyor Mikel Merino. Önüne harika aldı. Bekletmeden vurdu, golü attı. Pas Zubimendi, gol Merino. Hırvatistan 1, İspanya 2. Livaković daha fazla dayanamadı o da. Süper yedek Mikel Merino ile İspanya önde.

Pubil. Paşalić. Stalo. Artı 4 Split'te en az 90 artı 4'ü izleyeceğiz. Unai Simon. Jeremy Pino, top kaybı savunmanın arkasına. Belio, açısı dar. Belio çevirdi. Savunmada önemli müdahale. Laporte, Kukureya uzaklaştırdı topu. Hırvatistan hata devam edecek. 10 kişi Hırvatistan yükleniyor. Şutalo istediği gibi gönderemedi. Kontraya dönüştü Fermin Lopez. Fermin ayakta kaldı. Pasını aktardı ama Munoz bu kez dengesini kaybetti. Livakovic. Baturina. Faul Baturina'ya yapıldı. Munoz sarı kartı görüyor. 90 artı 2'deyiz. Stanisic. Oyarzabal 3'e 2 geliyor İspanya. Oyarzabal açık bir şekilde offside'daydı. Fermin Lopez hareketlenmedi. Sočić. Paşalić. Vuškovic. Stalo. Kalecisine döndü Livakovic. Uzun bir top. Kalecide kaldı Simon. Gvardiol hareketlenmişti. Simon çıktı aldı topu. Laporte. Kukureya. Aymeric Laporte. Top yükseklik kazandı. Paşalić. Kubarsi. Belio takipteydi. Simon aldı. Hemen eliyle başlattı. Unai Simon. Munoz. Munoz bir anda vitesi arttırdı. Gvardiol. Top çıkmadan müdahalesini yaptı mı? Hayır. Yardımcının da uyarısıyla taç kararı İspanya kullanacak. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz. 2-1 önde İspanya. 4'te 4'e çok yakın İspanya. Bu maçla birlikte yenilmezlik serisi de 42 maça çıkacak İspanya'nın. Gerçekten müthiş bir rekor. Her maç büyümeye devam ediyor.

Uluslar Beyligi 2. grup maçında Ukrayna ve Macaristan karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik direktörü görüntüdeydi. Ukrayna atakta. Krasnopir. Krasnopir yaptı ortayı, savunma karşıladı. Şut pozisyonu. Vuruş top direkten döndü. İkinci pozisyon. Kaleci iki hamlede topun sahibi. Osharetko'nun vuruşunda top direkten geri geldi. Ardından o noktaya hamle yapan Sigankov'du. Top kaleci Tot'ta kaldı. Ukraynalı oyuncuların baskısı var. Baskı sonuç getirdi. Nazanya. Nazanya'nın ortası. Ceza alanı içinde tehlike devam ediyor. Savunma topu bir türlü uzaklaştıramadı Macaristan'da. Pas yerden içeri, vuruş top dışarıda. Ponomarenko fırsatı kullanamadı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Macaristan atakta. Dominik Szoboszlai iyi sakladı topu, verdi pasını. Vitalis bıraktı. Milan Tot karşı karşıya ve gol. Macaristan öne geçiyor. Milan Tot'un golüyle durum 1-0 oldu. Tot böyle aldı topu önüne, vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi. Serbest vuruş kullanıyor Ukrayna. Orta geldi kale alanına, savunmanın müdahalesi, ceza alanı içinde karambol. Nazanya vurdu, sonrasında top dışarıda, müdahale var, korner. Pihalonok kullandı korneri, kafa vuruşu ve gol. Roman Yaremchuk. Ukrayna maça denge getiriyor. Dakika 83. Yaremchuk'un beraberlik golü ekranda. 85. dakikadayız. Topu kazandı Macaristan. Sağ kanadı kullandı. Macaristan orta geldi. Vuruş ve top ağlara gidiyor. Mark Singer. Raymond Tot'un ortasında. Mark Singer'le Macaristan bir kez daha önde.

0: Raymond Todd'dan çok iyi ortağı Mark Singer skoru 2-1'e getirdi. Beraberlik arıyor Ukrayna. Maxim Hlan topla buluştu. Hlan çekti sağına, vuruşunu yaptı. Kaleci Balazs Tot. +3 son şans Ukrayna için. Kapandı Macaristan savunması. Son düdük geliyor. Macaristan rakibini 2-1 mağlup ediyor. UEFA Uluslar B Ligi Grup 2, Kuzey İrlanda'nın konuğu Gürcistan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ekranda. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Orta geldi, savunma karşıladı topu. Kafa vuruşu, yine defansın müdahalesi var. Gürcistan savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Orta, bir kafa Mamardaşvili. Gürcistan geliyor bu kez. Pas yerden ceza alanına, şut pozisyonu, kaleci gole izin vermedi. Çağız başarılı. Davitaşvili ile gole yaklaştı konuk ekip. Kuzey İrlanda atakta, savunmanın çabası yeterli olmadı müdahale için. İçeri çevrilen top, savunma araya giriyor. Laşad Vali'den kritik müdahale. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Kvaratskhelia güzel döndü. Hakem avantajı oynattı. Kvaratskhelia sokuldu ceza alanına. Vuruşunda top dışarıda. Kvica Kvaratskhelia'nın vuruşu farklı açılardan görüntüye geldi. Kuzey İrlanda'nın baskısı var. Kazandı topu ev sahibi takım Mamardaşvili'den kritik kurtarış. Arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor. Başarılı kaleci. McGinnis'in şutunda Mamardaşvili'den çok iyi kurtarış. Korner kullanıyor Kuzey İrlanda. Duveni yaptı ortayı. Ceza alanında karambol. Kafa vuruşu top direkten döndü. Müthiş bir pozisyon. Sonrasında şut, savunmadan müdahale var. Pozisyon yeniden ekranda. Burada gözler maçın hakemine döndü. McConville pozisyonun içinde Kuzey İrlanda'da. Bir darbe alıyor. VAR incelemesi sonrası karar penaltı. Isaac Price topun başındaki oyuncu. Isaac Price vurdu Mamardaşvili. Gecenin adamı Mamardaşvili gole izin vermiyor. +4 taç kullandı ev sahibi ekip. Şut pozisyonu, vuruş top dışarıda out. Shay Charles şansını denedi ama kaleyi bulamadı. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0 karşılaşmanın sonucu.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 3 4. hafta mücadelesinde henüz grupta galibiyeti bulunmayan iki ekip Kazakistan ve Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. İki teknik adam arka arkaya ekranlara geldi. Köşe vuruşu kullanıyor Faroe Adaları, kafalardan seken top. Son anda bir müdahale ve bir köşe vuruşu daha kazanıyor Faroe Adaları. Direğe de çarpan top, savunmanın öncesinde bir müdahalesi var. Yine köşe vuruşunu kullanıyor Faroe Adaları. Orta geldi, bir kafa ve top ağlara gidiyor. Knudsen öne geçiyor Faroe Adaları. Kazakistan file bekçisi Anar Bekov boşa çıkıyor. Knudsen çok iyi yükseldi ve çok düzgün bir kafa vuruşu, 1-0 öne geçiyor Faroe Adaları. Uzun bir pas, etkili geldi konuk ekip. Sol çaprazdan vuruş, top direkten dönüyor. Agnarsson çok iyi sarktı savunma arkasına, vuruşu ikinci gole çok yaklaşıyor Faroe Adaları. Görüntüler ikinci yarıdan, yine Faroe Adaları çok etkili geldi sol ayakla, çok sert bir vuruş, isabet yok. Şu ana kadar karşılaşmada daha etkili pozisyonları bulan taraf konuk ekip Faroe Adaları oldu. Sert bir müdahale, hakem önce avantaja bıraktı. Sonrasında düdüğünü çalıyor ve Agnarsson sarı kart görüyor Faroe Adaları'nda. Serbest vuruş kullandı Kazakistan, direkt olarak kaleye. Çok etkili bir vuruş, direğe de çarpıyor bu top. Kazakistan'da vuruşu yapan oyuncu Samorodov. Dakika 63. Yine atakta Faroe Adaları. Uzaklardan harika bir vuruş. Fark 2'ye çıkıyor. Muhteşem bir gol Turi. Deplasmanda skoru 2-0 yapıyor Faroe Adaları. Topun gelişine olağanüstü bir vuruş Turi'den. Gecenin en güzel gollerinden birisine imza atıyor Turi. Kazakistan hücumu, Agnarsson sarı kartı var. Samorodova müdahalesi ve ikinci sarı kartına başvuruyor maçın hakemi. Kırmızı kartla oyun dışında Agnarsson. 10 kişi kalıyor Faroe Adaları. Farkı azaltma çabaları sürüyor Kazakistan'ın. Uzaklaştırılamayan top, bir karambol, vuruş, direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Mali şans da yanında, burada direğe de çarpıyor bu vuruş ve farkı 1'e indiriyor Kazakistan. Baskı sürüyor ev sahibi ekipte. Dakika 76, orta, Alip vurdu ve durum 2-2 oluyor. Savunmadan ileriye çıkan Alip kafa vuruşu top ağlarla buluşuyor. Kazakistan eşitliği yakalıyor. Burada sert bir müdahale, bir kırmızı kartta Kazakistan'da Mali'ye çıkıyor. Mücadelede kalan bölümde ise başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Kazakistan 2 Faroe Adaları 2.
2: Hırvatistan-İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la

Albanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya bir başka deyişle. Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perisic. Perisic çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Stalo, Modric, Vlasic, Kovacic hareketli, solda Perisic var, sağda Matanovic. Kovacic gitti, bıraktı, Matanovic gol şansı olabilir. Matanovic vurdu, Simon, Perisic gol! Ivan Perisic! Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu. Matanovic'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perisic. Hırvatistan 1, İspanya 0. Pubil. Pubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambret. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perisic'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perisic. Unai Simon. Hata geldi, ikinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Laporte. Laporte. Bomboş bir kafa, Oyarzabal kalecide kaldı. Livakovic. Aymeric Laporte. Çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Bayana'da merkeze. Pedri, yanında Pubil var. Ona değil, Lamin Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamin Yamal. İkinci yarıya İspanya başladı. Şimdi savunmanın arkasına, Yamal gole gidiyor. Lamin Yamal, Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrets'te. Korneri gösteriyor Lambrets. Lamin Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafası Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olmuyor. Dar açıda pasa gitti. Vuruş, gol! Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino. 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası, ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. On kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino. Merino. Mikel Merino. O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya.
Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino. Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. İspanya Uluslar Ligi'nde ilk pencerede 4-4 yapıyor. Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Slovakya Moldova deplasmanında. Vladimir Weiss görüntüde, Slovakya teknik direktörü. Moldova atakta. Dakika 4. Uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Vladimir Frate'ye vurdu, top dışarı çıktı. Ilian Popescu, Moldova teknik direktörü ekrandaydı. İlk tehlike Moldova'dan. Ev sahibi maçı etkili başladı. Karşı karşıya pozisyon, vuruş dışarı gitti. Niki Kleskenko. Büyük bir şans ama bu fırsat kaçıyor. Serbest vuruşu kullandı Slovakya. İçeri çevrilen top boşta kaldı. Škriniar. Škriniar bir vuruş daha. Karambol ve top ağlara gitti. David Streleš ile golü buluyor Slovakya. Moldova maçı iyi başlamıştı ama golü bulan Slovakya oldu. Milan Škriniar üst üste şutlar, savunma geçit vermedi ama devamında kale alanında son vuruşu yapıyor David Streleš. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor Slovakya. Top açıldı. Atak sağ kanattan devam edecek. Uzaktan bir vuruş. Kalecinin hatası, top ağlara gidiyor. Suslov vurdu. Kaleci Seleatnik'in büyük hatası. 2-0 yakalıyor Slovakya. Suslov. Hata yapan Seleatnik. Skor 2-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Üçüncü gol şansı. Gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. 3-0. David Hansko. Arastin pozisyonu böyle hazırladı. Şık bir vuruş, savunmaya da çarptı, ağlara gitti. Hansko. Slovakya Moldova deplasmanında çok rahat. Uzun bir pas savunmanın arkasına, dördüncü gol şansı, kaleci başarılı Seleatnik. Sauer sonuç alamadı. Dakika 75. Sauer ceza sahasında. Sauer çevirdi, dördüncü gol atan Haraslin. Üçüncü golün asistini yapmıştı Lukas Haraslin. Bu kez golü atıyor. 75'te 4-0 yakalıyor Slovakya. Slovakya savunmasında hata. En azından bir gol bulmak istiyor Moldova. Uzaktan bir vuruş, son anda müdahale geldi kaleci Graif'tan. Moldova bu ataktan sonuç alamıyor. Slovakya deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ediyor.

Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lüksemburg'un konuğu Bulgaristan. Atanas Ribarski Bulgaristan teknik direktörü ekrana yansıdı. Lüksemburg atakta. Ceza sahasında çaprazda tehlike, vuruş dışarı gitti. Vincent Hill sonuç alamadı. Jeff Strasser, Lüksemburg teknik direktörü ekrandaydı. Bulgaristan atakta. İyi pas yaptı Bulgaristan. Vuruş geldi, top ağlara gitti. Christian Balov. 19'da Balov'la Bulgaristan öne geçiyor. Tsenev'dan aldığı pas. Balov topu sürdü. Ceza sahasına girdi. Köşeye gol vuruşunu yapıyor. Bulgaristan ikinci gol için geliyor. Çaprazda tehlike, kaleci başarılı, atağın devamı, savunmanın müdahalesi, topu uzaklaştıramadı Lüksemburglu oyuncular. Son vuruş dışarı gitti. Rusev vurdu, kaleci Morris başarılıydı. Etkili olmaya devam ediyor Bulgaristan, gelişine çok şık bir gol. Atanas İlyev. Harika bir golle Bulgaristan Lüksemburg deplasmanında 2-0'ı yakalıyor. Çok şık bir gol attı Atanas İlyev. Orta Rusev'den gol vuruşu İlyev. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı Bulgaristan. Lüksemburg farkı azaltmak istiyor. Til pasını aktardı. Gol şansı ama iyi bir vuruş gelmedi. Devamında Til sonuç alamıyor. Jeff Strasser'in üzüntüsü. Önce Natami, sonrasında Til. Bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Yine Lüksemburg atakta. Dar açıdan çevrilen top gol şansı ama savunma izin vermedi. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci başarılı Namov. Hamza Kadamani çevirdi. Burada savunma müdahale yaptı. Atağın devamında uzaktan bir vuruş. Namov topu kornere çeldi. Lüksemburg baskısı artıyor. Kadamani onun pası, vuruş geldi, top dışarı gitti. Kez Bulgaristan etkili geldi. Stoyanov. Stoyanov vurdu, top dışarı çıktı. Bulgaristan'ın 3. gole yaklaştığı an Lüksemburg serbest vuruşu kullandı. Bomboş pozisyon. Kaleci başarılı Namov. Olesen sonuç alamadı. Mutlak bir şans kaçıyor. Maçta duraklama anları. Son düdük sesi geliyor. Bulgaristan deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'la geçiyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Belarus'un konuğu Finlandiya. 3 maç sonunda Finlandiya 7, Belarus 4.

puantı. Maçta henüz ilk dakika. Savunma topu uzaklaştıramadı. Şumanski süper bir gol. Artem Şumanski. İlk dakikada Belarus golü buluyor. Çok şık vurdu. Ağları havalandırdı. Artem Şumanski. Belarus maça golle başlıyor. Finlandiya beraberlik arıyor. Baskı sonuç getirdi. Peltola vurdu. Kalecide kaldı Lapukov. Belarus atakta. Orta yerden. Yerde kalan bir isim. Gözler hakemce karar penaltı. Sasha Stegeman beyaz noktayı gösterdi. Şumanski yerde kaldı. Penaltı kazandı Belarus. Volkov topun gerisinde. Volkov vurdu Radetski. Penaltı kaçıyor. İkinci gole yaklaştı Belarus. Volkov'un penaltısını çıkarıyor. Köşeye böyle uzanıyor Radetski. Sol kanadı kullanıyor Finlandiya. Savunmadan sekti. Arka bölümde bir fırsat ama müdahale geldi. Peşe'nin müdahale yapan isim. Korner kullanıldı. Vuruş direkten döndü. Finlandiya için büyük bir şans. Svanbak sonuç alamadı. Arka bölüme açılan top yakın mesafede direğe vurdu Svanbak. Görüntüler ikinci yarıdan. Finlandiya atakta sert bir şut ama top dışarı gitti. Keskinen. Serbest vuruşu kullandı Finlandiya. Kafalardan seken top sonuç gelmedi. Hatanın devamında top dışarı gitti. Beraberlik aramaya devam ediyor Finlandiya. Vuruş geldi. Kalecide kaldı Lapukov. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Jukola. Jukola'nın şutunda iyi yer tuttu Lapukov. Belarus korneri kullandı. Kafa vuruşunda az farklı top dışarı gitti. İkinci gol şansı ama sonuç alamadı Melnichenko. Son bölümlerde bu ataktan da Finlandiya sonuç alamıyor. Sasha Stegeman'dan son düdük sesi geliyor. Belarus Finlandiya'yı tek golle geçiyor. Maçın skoru Belarus 1, Finlandiya 0. Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Combetare'de Arnavutluk'un konuğu San Marino. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR odasında da Onur Özü Toprak var. Roberto Sevoli görüntüde, San Marino teknik direktörü. Arnavutluk atakta, kafa vuruşu top dışarı gitti. Christian Aslani. Eski bir Beşiktaşlı Aslani burada çerçeveyi bulamadı. Arnavutluk yine etkili geldi. Ayak dışıyla bir vuruş top dışarı çıktı. Ernest Muçi. Trabzonsporlu Muçi, o da maça ilk 11'de başladı. Uzun bir top savunmadan
Dakika 11. Muçi. Muçi çevirdi. Manay vurdu. Savunmadan döndü. Aslani nefis bir gol atıyor. Christian Aslani ile Arnavutluk öne geçiyor. Ray Manay, onun vuruşu savunmadan döndü. Hedefi çok uzaklardan buluyor. Christian Aslani. Çok şık bir gol. Arnavutluk ikinci gol için geldi. Manay vurdu. Top direğe çarptı, dışarı gitti. Arnavutluk yine atakta. Manay, kaleci başarılı Colombo. İlk yarıda son anlar. Zincirleme hatalar Arnavutluk savunmasında. San Marino hatağına dönüştüğü dar açıdan bir vuruş. Kaleci başarılı Hisay. Görüntüler ikinci yarıdan. Arnavutluk farkı artırmak istiyor. Orta geldi arka bölüme. Kontrol, dar açıdan bir vuruş, savunma karşıladı. Manay'dan önce yine savunma. Arnavutluk'un gole yaklaştığı an sonuç gelmedi. Dakika 66. San Marino atağı, gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. Bir offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncularda. İlk başta sevinmediler ama sonrasında Lorenzo Lazzari'nin gol sevinci futbolda nadir gördüğümüz anlardan birisi. San Marino golü atıyor. Dakika 90. Arnavutluk galibiyet için geliyor. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, kaleci Colombo. Aslani vurdu. Colombo bu kez gole izin vermedi. Korneri kullandı Aslani. Penaltı beklentisi, gözler Mehmet Türkmen'de. Oyun devam ediyor. Arnavut oyuncuların itirazları var. Vardan, Onur Özlü Toprak'tan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izledi Mehmet Türkmen ve penaltıyı işaret ediyor. Aslani topun gerisinde. 90+3'te Christian Aslani penaltıdan Arnavutlu yeniden öne taşıyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Christian Aslani. Maç sona eriyor. Arnavutluk San Marino'yu sahasında 2-1 mağlup ediyor. Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lilekül Arena'da Estonya'nın konuğu İzlanda. Henüz ilk dakika. İzlanda etkili geldi ama faul kararı. Jürgen Hen görüntüde, Estonya teknik direktörü. Estonya atakta. Orta arka bölüme. Gelişine bir vuruş. Top dışarı gitti. Kaleci Valdemarsson son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Gole Rasmus Petson'a yaklaştı Estonya. Korneri kullandı İzlanda. Kafa vuruşu, savunma ve kaleci. İzlandalı oyuncuların itirazları var. Oyun devam ediyor. Önce savunma, sonrasında kaleci Matvei Igonen. Estonya'da gole izin vermiyor. Thordarson, onun itirazı vardı. Estonya atakta.

Uzaktan bir vuruş ama top dışarı gitti. Robbie'yi sarma. İlk yarının son bölümünde Estonya etkili, vuruş kaleci başarılı. Valdimarsson. Petson ve Valdimarsson yine karşı karşıya. Yine gole izin vermiyor kaleci Valdimarsson. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya atakları devam ediyor. Yerden bir vuruş Valdimarsson. Robbie Sarma.

0: etkili olmaya devam ediyor Estonya. Çalım geldi. Çevrilen top, gol şansı. Kale ağzında büyük fırsat ama izin vermedi Valdimarsson. Şu ana kadar İzlanda adına maçın yıldızı kaleci Valdimarsson. Maçta duraklama anları. İzlanda için bir şans. Savunma son anda ayak koydu. Atak devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Martin Kusk'tan çok önemli bir müdahale. Burada hamleyi yapıyor Kusk. Son bir şans arayacak İzlanda. Ama 90 dakika bu kadar diyor İskoçyalı David Dickinson. Estonya ile İzlanda birer puana razı oluyor. Maçın skoru Estonya 0, İzlanda 0.
1: İlk düdük, İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler.

İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye soran da Hornacek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornacek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye. Direkt dibine göndermeyi başardı. Hornacek'ten muazzam bir kurtarış. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi, direndi, direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere! Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane! 2. yarı için ilk düdük geliyor. 2. yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane.

radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranatsı. Morgan Rogers verdi pasını. Ceza sahası. Çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi. Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor. Durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane. Bir gol daha.

0: Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Vlojek. Kaptan Vlojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Elvedi. Musial. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyomski korneri kullanma hazırlığında. Paslaşarak kullandılar. Bardin. Dışarı doğru oynadı Elif Elmas. Orta etkili kafa. Top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı. Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero. Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontratak dönüşü, şimdi pas yerden ceza sahasına, bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Envagon. Alyomski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyomski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor, gol. Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İşte Alyomski ile başlayan hatalar zinciri. Burada baskı. Amdoni bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası Reiner topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına. İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı. Banzambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve top ağlarda 3. gol. Dan Endoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor, 3. gol. Dan Endoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı, Gaslarov'un hatası. Daneyn oyun golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Vesigin. Kaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top, korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Musio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçer.

gelen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Ağız Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
5: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
6: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
7: Transferlere ihtiyacı var.
8: Keskin silikle küpene zarar veriyor.
4: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
3: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
10: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
11: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
3: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
4: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
3: Spor ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri gazete manşetleriyle birlikte sizlere aktaracağız. İlk olarak haber başlıklarıyla başlayalım değerli izleyenler. UEFA Uluslar Ligi'nde yaklaşık 3 hafta bir ara vardı biliyorsunuz ki. Ve karşılaşmalar şimdilik tamamlandı. 4 mücadele oynandı. Amirli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grupta bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıktı ve hiçbirinden puan alamadı. Kalan 2 maçta amirli takımımızın hedefi en iyi 4'üncüler arasına girebilmek ve playoff hakkı kazanmak.
12: Bizim çocuklar Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 yaptı. Milliler grubundaki 4. maçında İtalya deplasmanda 3-1 yenilerek ilk 2 şansını yitirdi. Ayıldızlar Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, 3. maçında da deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu. Amili takımın ilk 4 maçını puansız kapattığı grupta lider Fransa'nın 10 puanı bulunuyor. 2. İtalya'nın 7, 3. Belçika'nın da 6 puanı var. Çeyrek final şansı kalmayan Türkiye'nin grubunu 3. bitirme ihtimali de epey zor. Kasım ayında Belçika'yı ağırlayacak Ayıldızlar son hafta Fransa'ya konuk olacak. Şu an 0 puan ve -9 averajla 4'üncüler arasında da en kötü takım konumunda olan Ay Yıldızların A Ligi'nde devam edebilmesi için son 2 maçta puan alması bekleniyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri en iyi 2 dördüncüden biri olursa A Ligi'nde kalmak için B Ligi'ni 2. bitiren takımlardan biriyle playoff mücadelesi verecek.
3: Uluslar A Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarla devam ediyoruz. 3. grupta İspanya deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. İspanyollar geriye düştüğü maçı kazandı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
13: Hırvatistan İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya bir başka deyişle. Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perisic. Perisic çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan.

0: Испания 0.
1: Pubil. Pubil yerde. Karar faul ve kartıyla geldi Lambrets. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perisic'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perisic. Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Laporte. Laporte bomboş bir kafa Oyarzabal. Kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor. Mikel Oyarzabal. Bayana'da merkeze Pedri, yanında Pubil var. Ona değil, Lamin Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamin Yamal. İkinci yarıya İspanya başladı. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamin Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrets'te. Korneri gösteriyor Lambrets. Lamin Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafa Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olmuyor. Dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası. Ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faul yaptı. Kartı var. İkinci sarı. Kırmızı kart. Ivan Perisic. Kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino. Merino. Mikel Merino. O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan. İkinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino. Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. İspanya Uluslar Ligi'nde ilk pencerede 4-4 yapıyor.
2: Uluslar A Ligi 3. grupta İngiltere kaptanı Harry Kane'in yıldızlaştığı karşılaşmada Çekya'yı mağlup etti.
0: İlk düdük İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler.

İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye son anda Hornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı en köşeye. Direkt dibine göndermeyi başardı.

0: verdi. Hordiçek'ten muazzam bir kurtarış.
1: Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi, direndi, direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere! Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane! 2. yarı için ilk düdük geliyor. 2. yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranatsı. Morgan Rogers verdi pasını, ceza sahası, çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi, Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor, durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane bir gol daha.

0: Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Lojek. Kaptan Lojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde İsviçre Kuzey Makedonya'yı mağlup etti ve yoluna 4-4 ile devam etti.
2: İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Elvedi. Musial. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyonski korneri kullanma hazırlığında, paslaşarak kullandılar. Bardin dışarı doğru oynadı. Elif Elmas orta etkili, kafa, top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan

0: Top şimdi şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero, Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontratağa dönüştü şimdi pas. Yerden ceza sahasına bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Mbakan. Alyonski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyonski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor. Gol. Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İşte Alyonski ile başlayan hatalar zinciri. Burada baskı. Amdoni. Bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve topağlarda üçüncü gol. Dan Endoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor. Üçüncü gol. Dan Endoy da dördüncü maçında ikinci golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı, Gassarov'un hatası. Dan Endoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Vesigin. Kaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top, korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde İskoçya ve Slovenya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan Slovenya oldu.
2: Hampden Park'ta Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta İskoçya'nın konuğu Slovenya. Sebastian Pokonjoli görüntüde ve Bosian Cesar, iki teknik adam üst üste ekrana yansıdı. Slovenya atakta, savunmanın arkasına bir top, konuk takım etkili geldi. Gol şansı, savunma müdahale yaptı. Önemli bir fırsat, Çerim vurdu, savunmanın hamlesi. Skoç atakta, sert bir müdahale. Yanındık yerde Erik Janza sarı kartı görüyor. Serbest vuruşu İskoçya kullanıyor. Pasa başlattı İskoçya. Gennandouk ceza sahasında arka bölüme gönderdi. Kafa vuruşu, dönen top karambol ve top ağlara

0: City, Ryan Christie, İskoçya Christie'yle öne geçiyor. Gannon Duke, onun çevirdiği top, kafa vuruşu, direkten döndü, son dokunuşu yapan Ryan Christie. Jack Hendry direğe takıldı ama Christie golü atıyor. Beraberlik arıyor Slovenya. Gol şansı, vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi, top dışarı gitti. Zambi Potnik. Potnik'le iyi bir fırsat buldu Slovenya. Sonuç gelmedi. Görüntüler ikinci yarıdan. Beraberlik golü geliyor. Matko. 56'da Slovenya İskoçya deplasmanında beraberliği buluyor. Kaptırılan top, pas Matko'ya, ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor. Angus kanı alıyor, beraberliği yakalıyor Matko ile Slovenya. Bu kez öne geçmek için geliyor Slovenya. Savunmanın arkasına etkili bir top. İkinci gol şansı ama dışarı gitti. Daniel Sturm sonuç alamıyor. Slovenya etkili olmaya devam ediyor. Önemli bir şans daha. Vuruş geldi, ikinci gol. Bu kez gol atıyor Sturm. Az önce kaçırmıştı. Bu kez topu ağlara yolluyor. İlk golü atan Matko pası veriyor. Golü atan Daniel Sturm. Maçta son bölümler. İskoçya beraberlik arıyor. Ceza sahasında gözler hakemde, yerde kaldı McPake. Devam dedi Jose Maria Sanchez. Son düdük sesi geliyor. Slovenya geriye düştüğü maçta Hampden Park'ta İskoçya'yı 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta Arnavutluk San Marino'yu konuk etti. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Aslani'nin golleriyle Arnavutluk rakibini 2-1 mağlup etti.
0: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Combetare'de Arnavutluk'un konuğu San Marino. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR odasında da Onur Özütoprak var. Roberto Sevoli görüntüde, San Marino teknik direktörü. Arnavutluk atakta, kafa vuruşu, top dışarı gitti. Christian Aslani, eski bir Beşiktaşlı Aslani burada çerçeveyi bulamadı. Arnavutluk yine etkili geldi. Ayak dışıyla bir vuruş, top dışarı çıktı. Ernest Muçi. Trabzonsporlu Muçi, o da maça ilk 11'de başladı. Uzun bir top savunmadan. Dakika 11. Muçi. Muçi çevirdi. Manay vurdu. Savunmadan döndü. Aslani nefis bir gol atıyor. Christian Aslani ile Arnavutluk öne geçiyor. Ray Manay, onun vuruşu savunmadan döndü. Hedefi çok uzaklardan buluyor Christian Aslani. Çok şık bir gol. Arnavutluk ikinci gol için geldi. Manay vurdu, top direğe çarptı.

0: attı, dışarı gitti. Arnavutluk yine atakta. Manay, kaleci başarılı. Colombo. İlk yarıda son anlar. Zincirleme hatalar. Arnavutluk savunmasında San Marino hatağına dönüştüğü dar açıdan bir vuruş. Kaleci başarılı. Hisay. Görüntüler ikinci yarıdan. Arnavutluk farkı artırmak istiyor. Orta geldi arka bölüme. Kontrol, dar açıdan bir vuruş, savunma karşıladı. Manay'dan önce yine savunma. Arnavutluk'un gole yaklaştığı an sonuç gelmedi. Dakika 66. San Marino atağı, gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. Bir offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncularda. İlk başta sevinmediler ama sonrasında Lorenzo Lazzari'nin gol sevinci futbolda nadir gördüğümüz anlardan birisi. San Marino golü atıyor. Dakika 90. Arnavutluk galibiyet için geliyor. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, kaleci Colombo. Aslani vurdu. Colombo bu kez gole izin vermedi. Korneri kullandı Aslani. Penaltı beklentisi, gözler Mehmet Türkmen'de. Oyun devam ediyor. Arnavut oyuncuların itirazları var. Vardan, Onur Özlü topraktan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izledi Mehmet Türkmen ve penaltıyı işaret ediyor. Aslani topun gerisinde. 90+3'te Christian Aslani penaltıdan Arnavutlu yeniden öne taşıyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Christian Aslani. Maç sona eriyor. Arnavutluk San Marino'yu sahasında 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus Finlandiya'yı konuk etti. Ev sahibi rakibini tek golle geçmeyi başardı.
0: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Belarus'un konuğu Finlandiya. 3 maç sonunda Finlandiya 7, Belarus 4 puanda. Maçta henüz ilk dakika. Savunma topu uzaklaştıramadı. Szymański, süper bir gol. Artem Szymański. İlk dakikada Belarus golü buluyor. Çok şık vurdu, ağları havalandırdı. Artem Szymański. Belarus maça golle başlıyor. Finlandiya beraberlik arıyor. Baskı sonuç getirdi. Peltola, Peltola vurdu. Kalecide kaldı Lapukov. Belarus atakta. Orta yerden. Yerde kalan bir isim, gözler hakemce karar penaltı. Sasha Stegeman beyaz noktayı gösterdi. Szymański yerde kaldı, penaltı kazandı Belarus. Volkov topun gerisinde, Volkov vurdu Radetzky. Penaltı kaçıyor. İkinci gole yaklaştı Belarus. Volkov'un penaltısını çıkarıyor. Köşeye böyle uzanıyor Radetzky. Sol kanadı kullanıyor Finlandiya. Savunmadan sekti. Arka bölümde bir fırsat ama müdahale geldi. Peşe'nin müdahaleyi yapan isim. Korner kullanıldı. Vuruş direkten döndü. Finlandiya için büyük bir şans. Svanbak sonuç alamadı.

0: Arka bölümü açılan top yakın mesafede direğe vurdu Svanbak. Görüntüler ikinci yarıdan. Finlandiya atakta, sert bir şut ama top dışarı gitti. Keskinen. Serbest vuruşu kullandı Finlandiya. Kafalardan seken top, sonuç gelmedi. Hatanın devamında top dışarı gitti. Beraberlik aramaya devam ediyor Finlandiya. Vuruş geldi, kalecide kaldı Lapukov. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Yukola. Yukola'nın şutunda iyi yer tuttu Lapukov. Belarus korneri kullandı. Kafa vuruşunda az farklı top dışarı gitti. İkinci gol şansı ama sonuç alamadı Melnichenko. Son bölümlerde bu ataktan da Finlandiya sonuç alamıyor. Sasha Stegeman'dan son düdük sesi geliyor. Belarus Finlandiya'yı tek golle geçiyor. Maçın skoru Belarus 1, Finlandiya 0.
1: UEFA Uluslar C Ligi 4. grupta Estonya ve İzlanda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
0: Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lillekül Arena'da Estonya'nın konuğu İzlanda. Henüz ilk dakika. İzlanda etkili geldi ama faul kararı. Jürgen Henn görüntüde Estonya teknik direktörü. Estonya atakta. Orta arka bölüme. Gelişine bir vuruş. Top dışarı gitti. Kaleci Valdimarsson son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Gole Rasmus Petson'a yaklaştı Estonya. Korneri kullandı İzlanda. Kafa vuruşu, savunma ve kaleci. İzlandalı oyuncuların itirazları var. Oyun devam ediyor. Önce savunma, sonrasında kaleci Matvei Igonen. Estonya'da gole izin vermiyor. Thordarson, onun itirazı vardı. Estonya atakta. Uzaktan bir vuruş ama top dışarı gitti. Robi Sarma. İlk yarının son bölümünde Estonya etkili, vuruş kaleci başarılı. Valdimarsson. Petson ve Valdimarsson yine karşı karşıya. Yine gole izin vermiyor kaleci Valdimarsson. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya atakları devam ediyor. Yerden bir vuruş Valdimarsson. Robi Sarma.

etkili olmaya devam ediyor Estonya. Çalım geldi. Çevrilen top, gol şansı. Kale ağzında büyük fırsat ama izin vermedi. Valdi.

0: Marson.
1: Şu ana kadar İzlanda adına maçın yıldızı kaleci Valdimarsson. Maçta duraklama anları. İzlanda için bir şans. Savunma son anda ayak koydu. Atak devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Martin Kusk'tan çok önemli bir müdahale. Burada hamleyi yapıyor Kusk. Son bir şans arayacak İzlanda. Ama 90 dakika bu kadar diyor İskoçyalı David Dickinson. Estonya ile İzlanda birer puana razı oluyor. Maçın skoru Estonya 0, İzlanda 0.
2: UEFA Uluslar C Ligi'nde Moldova ve Slovakya karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi rakibini farklı mağlup etti.
1: Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Slovakya Moldova deplasmanında. Vladimir Weiss görüntüde Slovakya teknik direktörü. Moldova atakta. Dakika 4. Uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Vladimir Frate'ye vurdu, top dışarı çıktı. Ilian Popescu, Moldova teknik direktörü ekrandaydı. İlk tehlike Moldova'dan. Ev sahibi maçı etkili başladı. Karşı karşıya pozisyon, vuruş dışarı gitti. Niki Kleskenko, büyük bir şans ama bu fırsat kaçıyor. Serbest vuruşu kullandı Slovakya. İçeri çevrilen top boşta kaldı. Škriniar, Škriniar bir vuruş daha, karambol ve top ağlara gitti. David Streleš ile golü buluyor Slovakya. Moldova maçı iyi başlamıştı ama golü bulan Slovakya oldu. Milan Škriniar üst üste şutlar, savunma geçit vermedi ama devamında kale alanında son vuruşu yapıyor David Streleš. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor Slovakya. Top açıldı. Atak sağ kanattan devam edecek. Uzaktan bir vuruş, kalecinin hatası, top ağlara gidiyor. Suslov vurdu, kaleci Seleatnik'in büyük hatası. 2-0 yakalıyor Slovakya. Suslov, hata yapan Seleatnik, skor 2-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Üçüncü gol şansı. Gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. 3-0. David Hansko. Arastin pozisyonu böyle hazırladı. Şık bir vuruş, savunmaya da çarptı, ağlara gitti. Hansko. Slovakya, Moldova deplasmanında çok rahat. Uzun bir pas savunmanın arkasına. Dördüncü gol şansı, kaleci başarılı Seleatnik. Sauer sonuç alamadı. Dakika 75. Sauer ceza sahasında. Sauer çevirdi, dördüncü gol atan Haraslin. Üçüncü golün asistini yapmıştı Lukas Haraslin. Bu kez golü atıyor.

0: 75'te 4-0 yakalıyor Slovakya. Slovakya savunmasında hata. En azından bir gol bulmak istiyor Moldova. Uzaktan bir vuruş. Son anda müdahale geldi kaleci Graif'tan. Moldova bu ataktan sonuç alamıyor. Slovakya deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi'nde deplasmanda Lüksemburg'u mağlup eden Bulgaristan grubundaki ilk galibiyetini aldı.
0: Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lüksemburg'un konuğu Bulgaristan. Atanas Tribarski Bulgaristan teknik direktörü ekrana yansıdı. Lüksemburg atakta. Ceza sahasında çaprazda tehlike, vuruş dışarı gitti. Vincent Til sonuç alamadı. Jeff Strasser, Lüksemburg teknik direktörü ekrandaydı. Bulgaristan atakta. İyi pas yaptı Bulgaristan. Vuruş geldi, top ağlara gitti. Christian Balov. 19'da Balov'la Bulgaristan öne geçiyor. Tsenev'dan aldığı pas. Balov topu sürdü. Ceza sahasına girdi. Köşeye gol vuruşunu yapıyor. Bulgaristan ikinci gol için geliyor. Çaprazda tehlike, kaleci başarılı, atağın devamı, savunmanın müdahalesi, topu uzaklaştıramadı Lüksemburglu oyuncular. Son vuruş dışarı gitti. Rusev vurdu, kaleci Morris başarılıydı. Etkili olmaya devam ediyor Bulgaristan, gelişine çok şık bir gol. Atanas İlyev. Harika bir golle Bulgaristan Lüksemburg deplasmanında 2-0 yakalıyor. Çok şık bir gol attı Atanas İlyev. Orta Rusev'den gol vuruşu İlyev. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı Bulgaristan. Lüksemburg farkı azaltmak istiyor. Til pasını aktardı. Gol şansı ama iyi bir vuruş gelmedi. Devamında Til sonuç alamıyor. Jeff Strasser'in üzüntüsü. Önce Natami, sonrasında Til. Bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Yine Lüksemburg atakta. Dar açıdan çevrilen top gol şansı ama savunma izin vermedi. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci başarılı Namov. Hamza Kadamani çevirdi. Burada savunma müdahale yaptı. Atağın devamında uzaktan bir vuruş. Namov topu kornere çeldi. Lüksemburg baskısı artıyor. Kadamani onun pası, vuruş geldi, top dışarı gitti. Kez Bulgaristan etkili geldi. Stoyanov. Stoyanov vurdu, top dışarı çıktı. Bulgaristan'ın 3. gole yaklaştığı

0: Luxemburg serbest vuruşu kullandı. Bomboş pozisyon. Kaleci başarılı Namov. Olesen sonuç alamadı. Mutlak bir şans kaçıyor. Maçta duraklama anları. Son düdük sesi geliyor. Bulgaristan deplasmanda Lüksemburg'u 2-0'la geçiyor ve 3 puanı sahibi oluyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 3. grupta Kazakistan ve Faroe Adaları karşı karşıya geldi. Astana'da oynanan mücadelede tam 4 gol vardı.
2: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 3 4. hafta mücadelesinde henüz grupta galibiyeti bulunmayan iki ekip Kazakistan ve Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. İki teknik adam arka arkaya ekranlara geldi. Köşe vuruşu kullanıyor. Faroe Adaları kafalardan seken top. Son anda bir müdahale ve bir köşe vuruşu daha kazanıyor Faroe Adaları. Direğe de çarpan top. Savunmanın öncesinde bir müdahalesi var. Yine köşe vuruşunu kullanıyor Faroe Adaları. Orta geldi. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Knudsen öne geçiyor. Faroe Adaları. Kazakistan file bekçisi Anar Bekov boşa çıkıyor. Knudsen çok iyi yükseldi ve çok düzgün bir kafa vuruşu. 1-0 öne geçiyor Faroe Adaları. Uzun bir pas. Etkili geldi konuk ekip. Sol çaprazdan vuruş, top direkten dönüyor. Agnarsson çok iyi sarktı savunma arkasına. Vuruşu ikinci gole çok yaklaşıyor Faroe Adaları. Görüntüler ikinci yarıdan. Yine Faroe Adaları çok etkili geldi. Sol ayakla çok sert bir vuruş. İsabet yok. Şu ana kadar karşılaşmada daha etkili pozisyonları bulan taraf konuk ekip Faroe Adaları oldu. Sert bir müdahale. Hakem önce avantaja bıraktı. Sonrasında düdüğünü çalıyor ve Agnarsson sarı kart görüyor Faroe Adaları'nda. Serbest vuruş kullandı Kazakistan. Direkt olarak kaleye. Çok etkili bir vuruş. Direğe de çarpıyor bu top. Kazakistan'da vuruşu yapan oyuncu Samorodov. Dakika 63. Yine atakta Faroe Adaları. Uzaklardan harika bir vuruş. Fark 2'ye çıkıyor. Muhteşem bir gol Turi. Deplasmanda skoru 2-0 yapıyor Faroe Adaları. Topun gelişine olağanüstü bir vuruş Turi'den. Gecenin en güzel gollerinden birisine imza atıyor Turi. Kazakistan hücumu, Agnarsson sarı kartı var. Samorodova müdahalesi ve ikinci sarı kartına başvuruyor maçın hakemi. Kırmızı kartla oyun dışında Agnarsson. 10 kişi kalıyor Faroe Adaları. Farkı azaltma çabaları sürüyor Kazakistan'ın. Uzaklaştırılamayan top, bir karambol, vuruş, direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Mali şans da yanında. Burada direğe de çarpıyor bu vuruş ve farkı 1'e indiriyor Kazakistan. Baskı sürüyor ev sahibi ekipte. Dakika 76, orta, Alip vurdu ve durum 2-2 oluyor.

savunmadan ileriye çıkan Alip. Kafa vuruşu, top ağlarla buluşuyor. Kazakistan eşitliği yakalıyor. Burada sert bir müdahale. Bir kırmızı kartta Kazakistan'da Mali'ye çıkıyor. Mücadelede kalan bölümde ise başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Kazakistan 2, Faroe Adaları 2.

Evet değerli izleyenler, kaldığımız yerden şimdi de gazete manşetlerine bakacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç gazetesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer haberleri var. Aslan'da Rota, Van Dijk başlığı atılmış. Galatasaray Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki stoperden vazgeçmiyor denmiş. Fener'de hedef Yasin Ayari tarafına bakacak olursak, yönetim Brighton'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden 23 yaşındaki merkez orta sahayı istiyor denmiş. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan transfer dedikoduları var. Alt tarafta futbol temiz olmalı başlığına bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakemler dosyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun temiz olması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Somut veriler masa, KTS kayıtları önemli. Hakemlere sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin mobbingle klasman dışı bırakılması, aynı derbilere aynı hakemlerin verilmesi araştırılıyor dedi. Fanatik'le devam ediyoruz. Fanatik gazetesinde Türk futbolu Sırat Köprüsü'nde başlığı dikkat çekici. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ulaştığı noktayı açıklarken MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının incelendiğini söyledi. Gürlek, şike ve teşvik iddialarının da soruşturulduğunu vurguladı. İstifalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda MHK soruşturmasının ardından başlayan hareketlilik yönetim katına taşındı. Yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aksan görevinden istifa ederek olağanüstü seçim çağrısında bulunurken gözler cuma günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi denmiş Fanatik gazetesinde. Sabah sporla devam ediyoruz. Tembellik yapmışız. Amirli takımımızın Uluslar Ligi performansına bakış. Hem savunma hem hücum hataları takımın dengesini bozdu. 4 maçta da gol beklentisi ve isabetli şut bulmada rakiplerin gerisinde kaldık. Üçlü defans sistemi millilere iyi gelmedi. O gün Şahinoğlu'nun analizi. Bu üçlü çok güçlü değil başlığı var. 4 müsabakada kalesinde 11 gören Türkiye yalnızca 2 gol atabildi. Vincenzo Montella bu maçlarda üçlü savunma tercih ederek daha önceki turnuva alışkanlığı olan 4-2-3-1'den vazgeçti. Hücumda yıldızlar tıkandı kaldı. Santrfor'dan sonra kanat forvette yok başlıkları dikkat çekiyor milli takım yazısında. Hürriyet Spor'a bakalım. Bizden kötüsü yok. İlk kez mücadele ettiğimiz UEFA Uluslar A Ligi'nde 4 maçta 0 çektik. Ligin dibine demir attık. 54 takımın Uluslar Ligi genelinde bizden daha fazla gol yiyen sadece 3 ülke var. Teknik direktör Montella'nın deyimiyle bu seviyede üst üste maç yapma alışkanlığı olmayan milli takımımız ilk sınavında Fransa karşısında umut verse de Belçika ve İtalya karşılaşmalarında dağıldı. Bizim gibi son torbadan A Ligi'ne giren Yunanistan, Hollanda ve Almanya gibi güçlü rakiplere karşı şampiyonluk mücadelesi verirken turnuvaya iddialı başlayan Ay Yıldızı ekibimiz son sıraya demir attı denmiş. TFF aile şirketi gibi yönetilemez. TFF yöneticisi Mevlüt Aktan zehir zemberek sözlerle istifa etti. Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Genel kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik demiş. Son olarak Milliyet Spor'a bakalım. Montella'nın ipi çekildi. Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 0 çeken amirli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor. TFF yönetimi aylık 183 bin euro olan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak verecek ve iş bitecek denmiş. Milliyet Spor'un başlığı bu şekilde. 8 golün 7'si Türkiye'ye. İtalya'nın Türkiye karşısında ikinci kez galibiyet alması çizme basını tarafından mutlulukla karşılandı. Bunların bazıları şöyle. Corriere dello Sport, Montella'nın Türkiye'sine karşı İtalya'nın performansı Bursa'daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi. Corriere della Sera, İtalya 11 günde 8 gol attı, 7 puan aldı. 8 golün 7'si Montella'nın takımına atıldı denmiş.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Ben Minco Sabiyalı olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

0: Aragaz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
7: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
11: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
12: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: ikinci bölüme kulüp futbol gündemleriyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'e milli ara sebebiyle 3 haftalık bir ara verilmişti ve hasret bitiyor değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig 7. hafta maçlarıyla geri dönüyor.
1: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
2: Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
1: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık flaş bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsunspor deplasmanına çıkacak.
3: Muçi'ye rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
1: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında Milyare Eyüp Spor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçındaysa Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u konuşacak.

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüp Spor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılışı Galatasaray'ın stadında yapılacak. Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk 11'de özellikle orta sahada değişim yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılar'da Alexey Bastrokov'un 11'e dönmesi planlanıyor.
2: Alexey Bastrokov 11'e dönüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaeli Spor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Rus futbolcuyu 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Teknik heyet 21 yaşındaki futbolcunun adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladığını düşünüyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında Bastrokov'un hücumdaki etkinliğinden daha fazla yararlanmayı planlıyor. Başarılı teknik adamın genç futbolcusuyla hücum bağlantısını güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Galatasaray, Bastrokov'u yaz döneminde 25 milyon euro bonservisle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı formayla 5 maçta süre bulan Alexey Bastrokov bir asist üretti.
1: Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in ne zaman döneceği merak konusu oldu. Yıldız futbolcu çalışmalarına başladı ancak Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek ve Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
0: Galatasaray'da milli aranın sona ermesiyle girilecek zorlu maraton öncesi en çok merak edilen konu sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği oldu. Milli arada ülkesine giden ve tedavi

0: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sarı Lacivertliler Çaykur Rizespor maçıyla lige geri dönüş yapacak ve bir sonraki milli araya kadar Sarı Lacivertliler hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınavlar verecek.
1: Fenerbahçe milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından yoğun bir fikstüre giriyor. Bir aylık süreçte 5 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Sarı Lacivertliler bu karşılaşmanın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın ardından 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Üst üste iki dış saha mücadelesinin ardından ligde Korendon Alanyaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertliler, 20 Ekim'de Kadıköy'de Slavia Prag'la karşılaşacak. Fenerbahçe böylece 10 Ekim ile 20 Ekim arasında 2 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkmış olacak. Sarı Lacivertliler ligin 9. haftasında ise 26 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 31 Ekim'de Göztepe'yi, 4 gün sonra İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri bir sonraki milli araya 8 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Arda Çorum Futbol Kulübü müsabakasıyla girecek.
0: Şimdi hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gazete manşetlerine bakalım. İlk olarak foto maçla başlayacağız. Çare Van Dijk. Aslan yıpranan savunmasını 35 yaşındaki Yıldız'la onaracak. Davinson ve Abdülkerim sezona çok kötü başladı. Arda Ünyal ve Biçabu da şu anda bu ikiliyi zorlayamıyor. Singo da hep sakat. Sarı Kırmızılılar devrede Liverpool'un Hollandalı stoperini almak için harekete geçti başlığı atılmış. Yunus Sevinci var. A milli takım Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekerek kötü bir performans ortaya koyarken ayakta kalan oyunculardan biri Yunus Akgün oldu. Teknik direktör Okan Buruk milli takımda iyi futbol sergileyen Yunus'u Kasımpaşa maçında yeniden 11'e koymayı planlıyor denmiş. Sayfanın üst tarafında Şallay'ın yerine 4 aday başlığı var. Macar futbolcu Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Kaan Ayhan, Jakobs, Kazımcan ve Barış Alper'den biri sağ beke geçecek. Kaan Ayhan favori. Okan Buruk Şallay'ın yerine Kaan Ayhan, İsmail Jakobs ve Kazımcan Karataş veya Barış Alper'den birini oynatacak. Buruk'un aklında bu pozisyonun oyuncusu olan Kaan Ayhan ilk sırada bulunuyor denmiş foto maçta. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Brahim Diaz'da rakip Milan. Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna katmak istediği Faslı Yıldız'a yeni talipler çıkıyor. Brahim'in 2020-23 arasında 3 sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan'ın da bu transfer için hamle yapabileceği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin Real Madrid'den ilk hedefinin Endrick olduğu vurgulandı. Brown'un satışı Jadon'a bağlı. Sezona çok iyi başlayan Archie Brown birçok takımın dikkatini çekti. İngiliz ekibi Nottingham başarılı sol bek için 15 milyon euroluk teklif hazırladı. Fenerbahçe ise 24 yaşındaki oyuncu için en az 25 milyon euro bekliyor. Ancak sadece bu da yeterli değil. Brown'un geleceği sakatlığı devam eden Osterwolde'nin dönüşüne bağlı denmiş. Lukaku-Muric rekabeti şimdi başlıyor. Romelu Lukaku'nun fiziksel anlamda hazır olmaması nedeniyle forvette ilk tercih Vedat Muric'te. Ancak bu durum artık değişiyor. Lukaku Belçika ile sergilediği performansla rekabette ben de varım dedi. İsmail Kartal'ı bundan sonra golcü seçiminde tatlı bir zorluk bekliyor denmiş. Sabah Spor'la devam ediyoruz. Lukaku mutlu etti. Belçikalı forvet milli takımdaki performansıyla geçer not aldı. Fenerbahçe taraftarının büyük beklenti içinde olduğu 33 yaşındaki futbolcu Uluslar Ligi'ni iyi değerlendirdi. Verdiği olumlu sinyaller teknik ekibi de sevindirdi denmiş. Nefes alamayacak. Süper Lig'de milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler Kasım ayında verilecek ikinci milli molaya kadar 4 günde 1 olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. İşte Fenerbahçe'nin zorlu maratonu diye bir kutu görüyorsunuz. 10 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanı, 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanı, 17 Ekim'de Alanya, 20 Ekim'de Slavia Prag, 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanı, 31 Ekim'de Göztepe, 4 Kasım'da Liverpool ve 8 Kasım'da Çorum deplasmanı bekliyor Fenerbahçe'yi. Devam edelim Milliyet Spor'la. Cimbom'da milli alarm. Teknik direktör Okan Buruk milli oyuncuların yaşadığı formsuzluk ve üst üste alınan kötü sonuçlar yüzünden harekete geçti. Kemerburgaz'da yapılacak toplantılarda

0: Uğurcan, Abdülkerim, Barış, Yunus, Eren ve Deniz'e moral aşılanacağı bildirildi denmiş. Dört dörtlük ilaç gibi mola. Fenerbahçe 8-0'lık Eyüp galibiyetiyle moralli girdiği milli arada önemli kazanımlar elde etti. Asensio tamamen iyileşirken çok yük binen Kante ve Guendouzi dinlendi. Lukaku milli takımda formunu yükseltti. Brezilya'dan affını isteyen Ederson aidiyetini gösterdi denmiş Milliyet Spor'da. Ve son olarak takvime bakıyoruz değerli izleyenler. Sane giderse ilk aday Sar. Galatasaray Senegalli yıldızı yakın takibi aldı. Cimbom'da olası ayrılığa karşı ihtimaller masada. Sane'nin kötü oyunu sürerse devre arasında yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Galatasaray Alman yıldızın yerine İsmail'e Sar'ı düşünüyor. 28 yaşındaki Senegalli kanat Crystal Palace'la yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa Cimbom'un ilk adayı olacak denmiş. Manşetlerin ardından Beşiktaş gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılar da milli ara dönüşü zorlu bir maratona girecek ve bu maratonun içerisinde hem Trabzon derbisi olacak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli sınavlar verecek.
1: Milli ara sona erdi. Beşiktaş'ta gözler yoğun fikstüre çevrildi.

0: Teknik direktör Vincenzo Italiano, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesinden dolayı mutlu. Ahmet Spor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımı kadrosuna katılamayan Dušan Vlahović, tedavi ve bireysel çalışma sürecini tamamladı. Bir süredir kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Sırp golcü, yeniden takımla antrenmanlara başladı. Vlahović'in herhangi bir sorun yaşamadan çalışmalarını sürdürmesi teknik heyeti memnun etti. Marsilya ve Ahmet Spor karşılaşmalarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Leandro Trossard da yaşadığı problemi geride bıraktı. Tedavisinin ardından Belçika milli takımında çalışmalara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, A milli takımımızın ardından Fransa ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldızın milli takım dönüşünün ardından Beşiktaş'la antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarılan Orkun'un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Marsilya ve Ahmet Spor karşılaşmalarında ağrılarına rağmen forma giyen Orkun, A milli takımın İtalya ile oynadığı mücadelede de görev yapmıştı. Ağrılarının artmasının ardından milli takım kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam ediliyor. İtalyano'nun milli takımlardan dönecek oyuncuların katılımıyla birlikte Kocaeli Spor karşılaşmasının hazırlıklarında tempoyu arttırması bekleniyor.
1: Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine gazetelerde bakacağız. İlk olarak Fanatik'le başlıyoruz. Savunmacılardan müthiş katkı. Vincenzo Italiano yönetiminde yapılanan Beşiktaş'ta savunma hattının hücuma katkısı dikkat çekiyor. Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Emanuel Agbadu'nun skor üretimine doğrudan katkı sağlaması siyah beyazların farklı bölgelerden gol ve asist bulmasını kolaylaştırdı. Bu oyunculardan toplamda 9 gole doğrudan katkı sağlandı. Vlahović tamam, sıra Orkun'da. Milli ara sonrası oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde Dušan Vlahović'ten sevindirici haber geldi. Sırbistan milli takımından davet almasına rağmen sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalan Yıldız Santrfor tedavi sürecini tamamladı ve yeniden takım antrenmanlarına katıldı denmiş. Siyah beyazlarda gözler şimdi Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu'ya çevrildi. Ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle ağrıları bulunan Orkun, Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından A milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Emirhan Topçu ise Bologna'daki mücadele öncesinde gerçekleştiren antrenmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı. Bu oyuncuların sağlık durumu henüz netlik kazanmadı. Yeni yöneticilerden kasa kolaylığı. Serdar Adalı'nın yeni yönetiminde yer alan bazı isimlerin kulübe nakit akışı sağlamak amacıyla ödeme yaptığı öğrenildi. Yönetimden gelen bu desteğin kısa vadeli maliye yükü hafiflettiği belirtilirken yeni yönetim bugün mazbatalarını alarak görevine resmen başlayacak. Fotomaçla devam ediyoruz. Trabzonspor haberlerine bakalım. Bir kaleciden fazlası. Andre Onana sergilediği performansın yanı sıra karakteriyle de dikkat çekiyor. Süper Lig'de bu sezon en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında zirvede yer alan 30 yaşındaki

0: eldiven fırtınaya önemli katkı sağlıyor. 1.90 boyundaki Yıldız antrenmanlarda da genç kaleciler için adeta bir öğretmen rolü üstleniyor denmiş. Fırtınada Giga. Fırtına Championship ekibi Wolverhampton'ın stoperi Nasser Giga'yı gündemine aldı. 1.92 boyundaki Yıldız fiziği, sürati, hava hakimiyeti ve agresif oyunuyla öne çıkıyor. Güç, hız, hava hakimiyeti denmiş. Giga'nın profiline bakıldığında 3 özellik öne çıkıyor. Güç, temaslı oyunda ve ikili mücadelelerde dirençli. Hız, uzun boyuna rağmen geniş alanda savunma yapabilecek sürate sahip. Hava, 1.92 metrelik fiziğiyle hava toplarında önemli avantaj sağlıyor. Trabzonspor Kulübü savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirmiş gibi görünüyor değerli izleyenler. Salah sonrası sağlık turizmi hareketlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Doğu Karadeniz'in yanı sıra yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor. Üroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Fatih Çolak, hastanenin sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirterek özellikle Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Afrika ve Arabistan'dan gelen hastalarda artış yaşandığını ifade etti. Sabah sporla devam. Fırtınanın Viking planı. Trabzonspor devre arasında yapılacak takviyeler için düğmeye bastı. Teknik direktör Thomas Reis'la transfer listesi üzerine çalışan Bordo Mavili yönetim ilk hedef olarak Midtjylland'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing'i gözüne kestirdi. Devam ediyoruz Milliyet'le. Milliyet Spor'daki Beşiktaş haberine bakalım. Alternatif Miretti. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü %100 hazır olmaması halinde Kocaelispor'a karşı riske edilmeyecek. İtalyano kaptanın durumuna göre Ahmet maçındaki performansıyla dikkat çekerken milli arada formunu yükselten Miretti'ye ilk 11'de şans tanıyacak denmiş. Ve son olarak takvimle devam ediyoruz. Olmak istediğim yerdeyim. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü önemli açıklamalar yaptı. GQ'ya konuşan yıldız futbolcu, çocukken herkes hayal kurar, kendini güzel yerlerde görmek ister, olmak istediğim ve kendimi mutlu hissettiğim yerdeyim ifadelerini kullandı Orkun Kökçü. Calo formaya yakın, Emirhan'ın Kocaeli maçında forma giyememesi durumunda Agbadu'nun yanında Calo görev alacak denmiş. Bir de Trabzon haberi var. Mustafa Samsun'da 61 diyecek. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsun Spor'un konuğu olacak Trabzonspor'da. Bu mücadelede savunma oyuncusu Mustafa Eski Ellaç için de ayrı bir önem taşıyor. Karadeniz ekibiyle bugüne kadar 60 müsabakaya çıkan Eski Ellaç, Samsun maçı ile birlikte Bordo Mavili forma altında 61. maçını oynayacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakem dosyası soruşturması ile ilgili konuştu ve Türk futbolunun temiz olması gerekir dedi.
1: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Bu inşallah biz Sayın futbolun Bakanım. Temiz olmasını istiyoruz. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirilmesi bunlar önemli. Ama somut veri varsa sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok.
0: Turkuaz medya ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası ile devam ediyoruz. Turnuvada ikinci tur karşılaşmaları oynanıyor. Dün oynanan mücadelede Kırklareli Spor, Bayburt Spor'u 3-0 mağlup etti. Adını bir sonraki tura yazdırdı.

0: İlk düdük sesi maça Kırklareli Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Muhammed top hala kendisinde. Verdi pasını. Ceza alanı içi. Gol şansı olabilir mi? Gözler hakemde ve penaltı. Hakem penaltıyı verdi. Kırklareli Spor takımı penaltı kazanıyor değerli futbol severler. Düdük çaldı. Muhammed geldi. Muhammed vuruyor kaleci İsmail. İsmail kalesinde devleşiyor. Kırklareli Spor penaltıdan faydalanamadı. Serdar bir verkaç. Bu verkaç başarılı. Bir ikincisini daha yaptı. Ceza alanı içi. Serdar yerde kaldı. Ve hakem gördüm dedi. Dönüş alıyor. Kırklareli Spor'u sevindiren bir karar. İbrahim geldi. İbrahim! Kaleci İsmail! İsmail maça damga vuruyor. İki penaltı kurtardı. Düdük çaldı ve ilk uzatma bölümü başlıyor. Masis orta şansı arıyor. Şimdi pas. Serdar orta pozisyonu. Serdar bıraktı. Şut şansı olabilir mi? Bir pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Ama bayrak havada. Yakup Arda top ağlara gönderse de ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Bir pas. Ceza sahası içi Serdar. Serdar vuruyor. Kaleci İsmail. Çok kritik bir dakika. Şimdi Semih aldı. Semih verdi pasını. Orta şansı. Orta uzak nokta. Gol pozisyonu. Gol. Muhammed gol attı. Kırklareli Spor 1-0 önde. Muhammed'in golü. Büyük sevinç var. 113. dakika. Kırklareli Spor golü buluyor Muhammed'de. Bayburtspor teknik direktörü Ulaş Ulusan kırmızı kart gördü. Uzak mesafe, kaleye baktı, doldurdu içeriye. Kaleci Enes yumrukluyor. Bir pas, kafa vuruşu, direkten dönüyor. Kaleci Enes direkten dönüyor. Neler oluyor neler? Ve finish bitti. Bitti. Kırklareli Spor tur atlıyor. Kırklareli Spor uzatmalarda gülüyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası ikinci turda Karşıyaka 1923 Afyon'u konuk etti ve rakibini mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.
2: Her şey hazır ve ilk düdük, ilk dokunuş maça Karşıyaka başlıyor. Özgür Deniz iyi yumuşattı. Özgür yerde frikik. Özgür topu aldıktan sonraki çabukluğu, hızı da dikkat çekiciydi. Çok adamla geldi Afyon. Orta şut karışımı ve gol! Muhteşem gol! Harika gol! Direkt kaleye! Burak Özbakır ölçtü, biçti, baktı. Bir terzi gibiydi. Ve adeta adrese teslim gönderdi postayı. Emircan faul beklentisi içerisinde, büyük hata, ceza sahası içi, kaptırılan top ve beraberlik golü geliyor. İnanılmaz bir hata. Eren Ardaşan affetmiyor. 26. dakika, 1-1 oldu. Müthiş bir hata. Savunmada akıl almaz hata, tribünleri böyle mutluluğa taşıyor. Burak kullandı. Direkt kaleye doğru. Son anda tokatladı. Kaleci son anda tokatladı. Ege. Mevlüt. İlk yarı bitti. İlk yarının skoru. Karşıyaka 1. 1923 Afyonspor 1. Şimdi ara pası. Eren Arda. Karşıyaka'nın ikinci golü. Erhan 5 kişiyle geldi Karşıyaka'ya. Erhan bıraktı. Ceza sahası gol pozisyonu ortaya. Kaleci çıkarttı. Müthiş çıkarttı Emircan'ın topunu. Emircan uzak direkte. Kaleci Mert'ten muazzam bir kurtarış. Fehmi yerden bir pas. Süleyman içeriye gol pozisyonu. Ceza sahası vuruş ve gol. Top ağlara gidiyor. Alıyor tek vuruş köşeye. 3-1. Furkan Çakçı verdi aldı Furkan. Furkan kaleye sert vurdu direkten dışarı. Çok güzel bir gole imza atabilirdi. Ama şans yanında değildi. Gözüm dördüncü hakem Erkan Erzen'de. Orta ceza sahasına arka alan boş pozisyon. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Toparlara gitti offside. Son düdük. Karşıyaka 3-1 kazanıyor. Turluyor ve adını 3. tura yazdırıyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sakaryaspor Arıtkayadibi Spor'u 2-0 mağlup etti ve adını 3. tura yazdırdı.
3: Ve Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sakaryaspor Arıtkayadibi maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlanıyor. Yasin, Abdülkerim cezanda gol pozisyonu, Ömer kısa kaldı, Yasin vurdu dışarıya. Yasin Eratilla, Sakaryaspor'un gole en çok yaklaştığı an 17 dakikayı geride bırakırken. Mert, Yasin'den tekrar Mert Akolma. Mert önünde kaldı top. Pas şimdi sol tarafa, karşı karşıya pozisyon, dışarı çıkıyor. 18 yaşındaki Ayberk ilk kez forma giydi. A takımda gole çok yaklaşıyor. Erdem yaptı ortasını şimdi. Kafalardan sekti, arka direkte bir vuruş dışarıya. İnanılacak gibi değil. Özgür Çoban savunmadan ileri çıkmıştı. Çok net bir fırsat. Erdem Dağlı yine ya içinde. Sakaryasporlu futbolcular orta uzak tarafa boş pozisyon, bir kafa direkten ikinci vuruş, bir kez daha golü bulamıyor Sakaryaspor kaleci, amaçta kaldı top. Çok net bir pozisyon yine Sakaryaspor adına. Tempo çok yükseldi bu anlarda. Şimdi savunma arkasına Yunus gidiyor. Yunus tek başına. Yunus karşı karşıya. Yunus vurdu. Kaleci amaç. Sakaryaspor'a Erdem Dağlı'dan harika bir pas. Yunus Emre kaleci amaçı geçemedi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlanıyor. Uğur Bilgin az önce oyuna girmişti, kaybetti topu. Şimdi 3'e 2 pozisyon. Muhammed sağ tarafa. Gol şansı ve top ağlarda gol. Mertcan attı. Mertcan açık göz. İkinci yarıya golle başlıyor Sakaryaspor. İkinci yarıda ilk dakika dolmadan Mertcan'ın attığı golle Sakaryaspor öne geçiyor. Erdem ilk rakibinden sıyrıldı. Erdem kendi gidiyor. Erdem sağını aldı. Erdem vurdu kaleci. Sakaryaspor'un sol beki Erdem Dağlı daha az kullandığı sağ ayağıyla gerçekten çok etkili vuruyor. Amaç kornere çeldi. Sol tarafa pas. Yunus Emre içeride. Tek vuruş kaleci amaç ve top ağlarda. Oyuna girer girmez hakkı

0: fark yaratıyor. Oyuna girdikten 2 dakika sonra Hakkı Türker farkı 2'ye çıkarıyor. Bu sezon bir de golü vardı. Son 3-1 kazanılan Kırklareli Spor maçında son düdük geliyor ve Sakaryaspor Arıtkaya dibini 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırıyor. Böylelikle Sakarya'daki birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Evet, Sabah Spor'unda canlı bağlantımızla devam ediyoruz. A Spor yorumcusu Haldun Domaç bizlerle birlikte. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sana ve izleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii artık milli aranın sonuna geldik ve kulüp futbolu geri dönüyor ama şöyle bir 3 haftalık süreci birlikte değerlendirelim istiyorum. Çok uzun bir milli araydı. Belki de hiç görmediğimiz kadar milli maç izledik ve ne yazık ki milli takımı da hiç görmediğimiz kadar kötü bir şekilde gördük. 4 maç üst üste mağlubiyet aldık ve kalemize çok gol gördük. Gol atmakta zorlandık. Oyun anlamında, skor anlamında eleştirilecek, eksi olarak haneye yazılacak çok fazla şey vardı. Pozitif bir şey konuşmak neredeyse çok zordu. Şöyle bir 3 haftalık 4 maçlık periyodu genel hatlarıyla değerlendirelim Haldun Domaç.
2: Rezan, biz milli takımı kötü gördük ama teknik direktörümüz kötü görmüyor. Yani o 3,5 çok iyi maç oynadık diyor. Yani sadece İtalya maçının ilk yarısını kötü oynadık. Geri kalan tüm maçları çok iyi oynadık diyor. Şu anda ben de hani bazen var ya sınav notları karne geldiği zaman her şey belli oluyor. Karnede de bu son 16 takımın sonuncusuyuz. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani nasıl iyi oynadık, 3,5 maçı nasıl iyi geçirdik onu bilmiyorum. Yani bu manada biz aynı kanaatte değiliz en azından Montella'yla. Ama sonuç itibariyle onun bakış açısı böyle. Ben şöyle söyleyeceğim. Yani Dünya Kupası'ndan sonra bizde herhangi bir değişiklik yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Dünya Kupası'ndaki o beklentilerin karşılığını alamadığımız günden bu yana devam ediyoruz. Ve ben tabii pek çok noktaya katılmıyorum. İşte A Ligi bizim ligimiz değil. Burada gelişeceğiz, deneyim kazanacağız. Yani biz bir ülke futbolu olarak bu noktada değiliz. Söylediğimiz gibi pek çok takım da var, pek çok ülke de var. Deneyim kazanmanın ötesinde A Ligi'nde etkili işler yapan, onu da vurgulamamız lazım. Gerçekten çok kötü bir süreç yaşadık. Şunu da söylemek lazım. UEFA'nın uygulamasının doğru olmadığını düşünenlerdenim. Yani bu böyle çok arka arkaya 4 maç oynamak, yani maç oynama trafiğinden daha çok tamamen oyuncuların sakatlanmaya yönelik gelişmelerine neden olabilecek bir durum. Yani sakatlıkla ilgili süreç oluşturabilecek bir durum. Bu kadar yoğun ve üst düzey maç trafiğine bence gerek yok. Ama tabii bu benim kanaatim. Hani geçmişte olduğu gibi 2-2 devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bir milli takımın kayıplarının bir gerekçesi olarak söylemiyorum. Genel bir bakış açısıyla söylüyorum böyle olması gerektiğini. 4 maç arka arkaya oynamak hangi ligde olursa olsun, yani hangi A, B, C, D Uluslar Ligi'nin hangi tarafında olursanız olun aynı durumla karşı karşıyayız. Onu özellikle söylemek isterim. Milli takımın bir kere şunu vurgulamamız lazım. Milli takım bir süre konuşmayacağız. Belki biraz daha rahat edeceğiz. Çünkü konuştuğumuz süreçte hiç iyi şeyler söyleyemedik milli takımla ilgili olarak. Milli takımın ben gidişatını çok iyi görmedim, onu söyleyeyim. Çok iyi görmüyorum da ayrıca. Yani bu futbolla biz Avrupa Şampiyonası için de çok iyi şeyler vaat etmiyoruz. Onu özellikle söylemem lazım. Biraz daha farklı isimlere, biraz daha farklı oyuna. Yani eğer Barış Alper ve Kerem yoksa Yunus'la santrofor oynuyorsak, yani başka şeyler konuşmak lazım. Yani futbolu konuşmamak lazım o zaman. Yani Yunus'la Aral Şimşir'le oynuyorsak, yani başka şeyler konuşmak lazım. Bu manada baktığımda yani ben umut var değilim geleceğe yönelik olarak. Ama anlaşılan şu ki Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çok da umutsuz değil. Yani aynı yerden, kaldığımız yerden devam ediyor. Öyle söylememiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Zaman zaman bazı maçlarda belli kimlikler ortaya koymaya çalıştık. Belki son maçı, İtalya maçını biraz daha farklı bir şekilde oynadığımızı söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle ben bu süreçten razı değilim. Yani öyle söyleyeyim, ben bu süreçten, bu maçlardan

0: razı değilim. Milli takım yani bir kimlik kazanması lazım. Burada milli takımın kimliği yok. Bayrak takımının kimliği yok. Onu özellikle söylemem lazım. Burada tabii ki bazı oyuncular işte Yunus'un performansının iyi olduğu maçlar izledik. Arda'nın çok ciddi bir mücadele yaptığı maçları izledik. Ama gerek savunmada gerekse hücumda etkili performanslar sergileyemedik. Nitekim 16 takımın sonuncusuyuz. Yani averaja da baktığımız zaman onu da vurgulamam lazım. Bir de şu gerçeği var işin, onu da vurgulamam gerekiyor. Artık futbol böyle 10 kişinin birlikte savunduğu ve geçişlerde çok etkin oynanan bir oyun haline geldi. Buna uyum sağlamamız lazım. Yani işte Belçika takımı, Fransa takımı, İtalya takımı bile artık topu kaybettikleri anda 10 kişi topun arkasına geçiyorlar. Ön alan baskılarındaki yoğunluk artık eskisi kadar ön planda değil. Daha çok böyle geçişe uygun olacak 10 kişi hemen kendi yarı sahanın arkasına doğru toplamak, oradan sonra yakaladığın topları geçişe çevirmek gibi oyun anlayışı şu anda daha öne çıkmış. Bu 4 maç trafikte gördüğüm kadarıyla geneli söylüyorum. Tabii yani bütün takımlar aynı demek istemiyorum ama gözlemlediğimiz kadarıyla böyle bir durum var. Henüz biz o futbola uyum sağlamış değiliz. Arada çok mesafeler kalıyor. 1 ve 2. bölge, 1 ve 3. bölge arasında. 3. bölgede etkinliğimiz yok. Örgülü futbol oynama durumumuz söz konusu değil. Onu da vurgulamak lazım. Topun bizde çok kaldığı cümlelerini kullanıyor. Çok toplu oynadık, toplu oynadık ama üretkenlik açısından baktığımızda bütün maçlarda rakiplerden daha gerideyiz. Bu sizin toplu oynamanızın efektif olmadığını gösteriyor. Yani üzerine çok şey söyleyebilirim Rezan ama yani biz şu anda hani A Ligi meselesi değil bu. Biz şu anda genel futbolun gerektirdiği ya da futboldaki değişim sürecinin gerektirdiği noktaları yakalayabilmiş değiliz. Ve anladığım kadarıyla da bizim hocamızla bu işi yakalamamız pek mümkün görünmüyor. Ama tabii biz ne söylersek söyleyelim sonuç itibariyle karar merciinde değiliz. Onun için karar merciinde olanların bu noktada bir kere değil 3 kere düşünüp karar vermeleri lazım. Sonra ciddi bir hayal kırıklığı daha yaşamak mümkün olabilir. Bir de şunu söyleyeyim, hani açıklamalar o kadar enteresan ki Montella'nın açıklamaları. Daha çok böyle hani gidecek bir hoca gibi açıklama yapıyor. İşte bakın ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Yani benimle ilgili konuşuyorsunuz ama hani ben bütün bunları size sağladım. Güzel ama futbol hayatın kendisi gibi bir devamlılıktır. Yani devamlılığınızda ne var ona bakmak gerekiyor. Ben devamlılığı şu anda göremiyorum. Bana gelecek adına da bir umut vadeden bir oyun da yok, performanslar da yok. Yani takım kadrosu kuruluşu da yok, öyle söyleyeyim. Yani bakıyorsunuz seçilen oyunculara baktığımızda hep aynı oyuncular, aynı oyuncularla farklı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Genel anlamda dertliyim yani, onu söyleyeyim yani. Ciddi manada dertliyim, o öyle anlatıyorum.
1: Gerçekten milli takım konusunda bir dokun bina hiç durumuna gelmiş durumdayız. Ne yazık ki 4 maçı şöyle güzel, keyifli konuşmak varken ne hale düştük. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Peki şimdi kulüp futboluna geri dönelim. Artık hasret bitiyor. En azından 8-9 Kasım'a kadar kulüp futbolu devam edecek. Bir yandan ligler, bir yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolu dönecek. Peki Süper Ligi nerede bırakmıştık? Nasıl bir hafta geçireceğiz? Şöyle öne çıkan maçlara baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak Cuma günü. Sonrasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karadeniz derbisi var. Fenerbahçe'de Rize deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın konuğu Kocaelispor olacak. Çok keyifli maçlar bizleri bekliyor. Bu hafta neleri ön plana çıkarıyorsunuz Haldun Domaç?
0: Şimdi bu hafta şöyle bir şey söyleyeyim Rezan. Hepsinden önemlisi milli maç dönüşlerinde milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen takımlarla ilgili bizim bir geçmiş deneyimimiz var. Farklı sonuçlar elde edebiliyorlar ya da sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte mesela Galatasaray'ın 9 Ekim'deki maçında acaba Kasımpaşa maçında kimler oynayacak? Bu bile soru işareti. İşte Davinson Sanchez gelecek, sağlıklı bir şekilde yetişebilecek mi? Uruguay'dan Torreira'nın gelişi nedir? Yani bütün bunlara baktığımız zaman, diyelim ilk maç olduğu için söylüyorum, sürprizlere hazır olmamız lazım. Yani bu dört takım açısından söylüyorum. Çünkü çok fazla milli takıma oyuncu gönderdikleri için söylüyorum ve dönüşler konusunda sakatlıklar vesaire gibi nokta

0: da var. Onun için şimdi şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa bu sezona çok iyi başladı. Üstelik de böyle bir sezon başlangıcı ile beraber çok Galatasaray'ı bu şekilde böyle hani milli takımlara oyuncu gönderip oradan yorgun dönen bir Galatasaray yakalama avantajını kullanmaya çalışacaktır bir kere. Onu söyleyelim. Ama haftanın güzel maçlarından biri şimdi çok enteresan bir nokta var. Hem Kocaelispor hem de Kasımpaşa ligin üst sıralarında oynamaya çalışan ve sonuçlar açısından baktığımızda olumlu sonuçlar elde eden iki takım. Böyle baktığımızda Beşiktaş'ın ve özellikle de yani Galatasaray'ın işinin çok kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Belki Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da avantajları kendi saha ve seyirci önünde oynama avantajını kullanacak olmaları. Bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe çok zorlu bir deplasmana gidiyor. Çaykur Rize deplasmanı her zaman zorludur. Onu vurgulamak lazım. Trabzon-Samsun bir Karadeniz derbisi ama Samsunspor'da şöyle bakalım. Samsunspor'un sezonun başlangıcından buraya kadar gelen dönemi sakatlıkları nedeniyle yani oyuncularla ilgili tam kadro oluşturamamıştı. Şimdi ilk kez tam kadro olarak sahaya çıkacak. Yani bütün sakatlar iyileşti. Bu pek bir açıdan Trabzonspor'un dezavantajı. Ama bir de avantajı var Trabzonspor'un. Samsunspor'u çok iyi tanıyan, o takımda ciddi işler başarmış bir antrenörü Thomas Reis var. Dolayısıyla orada da benim çok merak ettiğim bir maç çıkacak ortaya. Yani eski hocası yeni hocasına karşı ama eski takımına karşı oynayan bir Thomas Reis. Bu arada Thomas Reis'in da işte hazırlık maçı sonrası açıklamaları dikkat çekiciydi. Ona da tabii ayrıca bir yer açmak, parantez açmak lazım. Hani sanki şöyle bir sistem etti gibi geldi bana. Bilmiyorum sen de katılacak mısın? Batista Mendy ile Muşari'yi keşke Süper Lig'in içine de yazsaydık ama ben onları Avrupa'da da kullanacağım dedi. Ve tabii önemli bir nokta daha var ki bu takımlar hemen arkasından da Avrupa maçlarını oynayacaklar. Hani bir şeyleri saklayabilme şansı yok. Yani trafiğin inanılmaz yoğun olduğunu söylemek lazım. Milli maçlardan, 4 milli maçtan dönen oyuncular var. Artı çok güçlü rakipler var. Artı hemen sonrasında da Avrupa mücadelesi başlayacak. Yani bütün bunlara baktığımızda gerçekten de zorlu bir süreç bekliyor. Ben şu açıdan da bakıyorum olaya. Hani burada milli maç tekrar oraya dönmeyeceğim üzüntülü anlara ama milli maçta yaşadığımız o sıkıntılı süreçten sonra lig bize biraz ferahlık getirecek yani. Bir rahatlık getirecek. Biraz daha belki de taraftarlar için çok farklı sonuçlar getirebilir ama oyun açısından baktığımızda biraz daha farklı şeyleri görme şansı. O açıdan olması beni mutlu ediyor açıkçası öyle söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi ligi konuştuk ama sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa maçları var. Özellikle Galatasaray'ın Barcelona maçı, Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanı, Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı ve Trabzonspor'un da ilk Avrupa mesaisi olacak olan Kupio karşılaşması. Bunların arasında tabii ki Barcelona maçı çok dikkat çekiyor. Çünkü Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda takımı, en golcü takımı. Kasımpaşa maçında belki Victor Osimhen oynamayacak, riske edilmeyecek. Barcelona maçı saklanacak. Şöyle bir Avrupa ile ilgili de genel bir değerlendirme yapalım son olarak.
0: Yapalım tabii ki. Şimdi şöyle ben zaten dikkat edersen Rezan yani Avrupa maçı da hemen arkasından olmasının bir anlamda bu milli maç evet. dönüşlerinde ciddi sıkıntılar oluşturacağını söylemeye çalıştım. Yani şöyle ligi oynayıp bir nefes alamayacak takımlar hemen yani tabii Avrupa'da bizi temsil eden takımlardan bahsediyorum. Ligi oynayacaklar arkasından bir Barcelona maçı çok sert bir maç yani öyle söyleyelim. Hani Kasımpaşa maçında acaba rotasyon yapsak mı, milliden dönen oyunculara bakalım mı, Osimhen'i oynatalım mı gibi pek çok işte Lemina'yı stoper mi oynatsak, Davinson Sanchez'in yerine gibi pek çok soru işareti var. Yani teknik direktörlerin de zorlu bir süreci var. Onun ötesinde şunu söyleyelim, Barcelona maçı içeride oynanacak ama Fenerbahçe mesela Çaykur Rize arkasından Aston Villa'ya, Beşiktaş içeride oynayacak ama hemen arkasından Hoffenheim'a gidecek. Keza Trabzonspor'da arka arkaya iki deplasman Avrupa ile birlikte oynayacak. Bunlar takımları gerçekten çok zorlayacak süreçler, öyle söylemem lazım. Bu manada baktığımızda hani bizim diyorum ya sürpriz sonuçlara hazırlık hazırlıklı olmamız lazım. Barcelona tabii yani belki de senin de söylediğin gibi şu anda Avrupa

0: Avrupa'nın en formda ekibi. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray için çok zorlu bir sınav olacağını söyleyebiliriz. Diğer takımlarımız için de bir Bundesliga takımı, diğeri Premier Lig takımı, Kurpio dışındaki takımların da gerçekten çok çok önemli olduklarını söylememiz lazım rakip olarak. Yani zorlu bir süreç bekliyor bizi. Zorlu bir, şöyle diyeyim, ne kadar, bir hafta 10 gün bizi bekliyor takımlarımız açısından diyebilirim.
1: Evet, tabii ki bizim için zorlu süreç devam ederken rakiplerimiz için de aynısı olacak. Biz de çok fazla, bizim takımlarımız da çok fazla oyuncu gönderdi milli takımlara, ama Avrupa takımları, işte Barcelona gibi takımlar daha da fazla oyuncu yolladılar. Dileyelim onlar bizden daha yorgun olsunlar.
0: Daha yorgun olsunlar. Evet, ama şöyle bir gerçek var. Onların kadroları bizden daha derin olduğu için o derin kadrolar, yani elinizdeki milli takıma gönderdiklerinizin dışında kalanlar da yine aynı mücadelenin içerisinde, en azından onlar kadar olmasa da onlara benzer performanslar sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla zaten sıkıntı bu. Hani biz hep yaz transfer dönemi, kış transfer dönemi konuşurken, özellikle yaz transfer dönemini konuşurken, işte ya 20 kişi oldu, 25 kişi oldu falan gibi cümleler söylüyoruz. Önemli olan takımları, evet, kadrolarını kurarken birbirine yakın çok sayıda oyuncuyu birbirine yakın olarak transfer etmek lazım. Burada işte sıkıntı oluşuyor. Bizim takımlarımız biraz buralarda sıkıntı, evet, yaşıyorlar. Onun için Barcelona bu sıkıntıyı yaşamaz, yani onun için söylüyorum.
1: Evet, doğru. Onların bir de bu tarz karşılaşmaları oynama alışkanlığı var. Haldun Domaç, süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet değerli izleyenler, Sabah Spor'unu böylelikle tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı, savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Leni Yoro. Dembele şimdi. Dembele gitti rakibin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında. Fransa milli takımı, Diouf, Şerki, şut pozisyonu, Şerki vurdu, kaleci Martin Van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında, Şerki ayakta kaldı, verdi pasını Olise'ye, Seis karşıladı onu, Michael Olise girdi ceza alanına, bıraktı, Barcola, top dışarıda. İşte Olise, onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti, gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué. Onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu alarda gol. Ryan Şerki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda.

Lenny Yoro Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seis'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Şerkin'in vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top Dileler'de. Ryan Şerkin'in kutlaması ekranda Due ile beraber. Got müdahale savunmadan. Şerki'de kaldı top. Şerki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götz dokundu. Olise sekti top. Due'de. Desire Due. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top Dileler'de. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Desire Due yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Due nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Dün

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yaparken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Aspor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Hırvatistan-İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Bir tarafta yeniden eski günlerine dönmek isteyen Hırvatistan, diğer tarafta uzun süredir dünya futbolunun gündeminde olan bir numara.

numarası olan, yenilmez bir takıma dönüşen İspanya, Lamine Yamal'lı İspanya. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya ya da bir başka deyişle Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler.

Laporte. Kubarsi, Lamine Yamal.

Cucurea, Laporte, Kubarsi, basıntı, top doğrudan dışarıya gitti. Slaven Bilic görüntüde. İkinci dönemi çok iyi başlamadı onun için ve Dominik Livakovic İngiltere maçında kalesinde 7 gol görmesine rağmen birçok önemli kurtarışa imza attı. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Tabii Olmo'yla, İspanya takımından Olmo'yla önemli bir bağı da var. Onu da maç içerisinde sohbetleriz. Cucurella, Laporte, Lamine Yamal. Çizgide Pubil vardı. Yamal, Pubil içe doğru kat ederken pasını aktardı. Livakovic'te kaldı. Luis de la Fuente bu şekilde maçı takip ediyor. Laporte indirdi. Rodri. Baskı var Matanovic'ten. Şu ana kadar neredeyse topa dokunamadı Hırvatlar. Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Kubarsi, o da hücuma katıldı. Pubil, Pedri. Hırvatistan sahasında top yapıyor İspanya. Rodri'den pas, Cucurella. Karşılayan Vlasic, Rodri, Laporte, Rodri, uzun gönderdi ters kanata Lamine Yamal, Yamal attı çalımı girdi içeriye, Yamal çevirdi Modric, Pedri ayak koydu, tacı Hırvatistan kullanacak. Bir yaşın tecrübesi Luka Modric. Milli ara başlarken onu her zaman her maçta forma şansı vermemiz mümkün değil demişti Slaven Bilic. Ama İngiltere maçından sonra da yine bugün ilk 11'de başlatıyor Luka Modric'i. Matanovic baskı altında kaybetti topu. Pedri, Pubil, Laporte, Cucurella, Rodri baskı altında, Modric topukla bıraktı, Matanovic, Ivan Perisic, Perisic, Gvardiol, Kovacic, Perisic,

Vlasic ceza sahasında. Şut şansı Kovacic, pasa gitti. Perišić vurdu, Pubil. İyi geldi Hırvatistan. Taraftarlar ayakta. Vlasic, Kovacic şuta gitmedi. Perišić'e bıraktı. Perišić vurdu. Pubil ayak koydu. Hırvatistan korneri kullanacak.

Modric topun gerisinde, orta geldi Modric'ten. Simon kale boş, vuruş Talo'dan, top dışarı gitti. Lambert o noktada, Laporte yerde. Aymeric Laporte. Onun durumunu kontrol etti Lambert. Faulü verdi. Lambert pozisyon tamamlandıktan sonra

Yamal savunma uzaklaştırdı. Oynayın diyor Lambrecht. Laporte, Rodri, Laporte, İspanya tacı kullanacak. Kubarsi, Pubil, Lamine Yamal, Rodri, Laporte, Yamal, Guardiola yine geçti. Lamine Yamal kademe geldi. Kovacic'ten ama top İspanyollarda kaldı. Pubil, Kubarsi, Rodri, Yamal, Laporte, Kubarsi, Yamal çekti sola, Yamal içeri gönderdi, Livakovic. Kubarsi ceza sahasına, Livakovic'te kaldı. Modric, baskı var Modric'e, oradan topu çıkardı, büyük tecrübe Luka Modric. Perisic, Perisic'ten pas geçmedi, Guardiola düşündü Perisic'i ama savunma dikkatliydi. Luka Modric, Kovac.

Modric. Modric. Uzun gönderdi. Kontrol Stanisic'ten. Stalo. Matanovic. Pedri dokundu. Vlasic. Top yine Hırvatistan'da. Luka Modric. Modric'ten sağ kanada çizgiye. Kukure'ye karşıladı. Stanisic'i. Son temas Stanisic'ten.

Kukureya atacı kullandı. Şutalo, Modric, Baena geldi. Vlasic, Kukureya, Matanovic çizgide. Pedri, Rodri. Kubil. Baskı var Hırvatistan'da. Nefis çıktı baskıdan İspanya. Olmo ona doğru. Pas hatası. Vlasic pasını aktaramadı. Jakic. Şutalo. Vuşkoviç. Luka Modric. Vlasic. Modric. Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada. Perisic. Perisic çekti sola, baktı içeriye. Orta arka bölüme. Kafa. Kaleci Simon. Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi. Etkili geldi Hırvatistan. Önce Stanisic, sonrasında Jakic. Sonuç çıkmadı. İşte burada Perisic çekti sola. Arkaya çevirdi. Kafa vuruşu Simon'dan döndü Stanisic'in. Devamında Jakic sonuç alamıyor. Bu pozisyonla birlikte Hırvat taraftarlar da ayağa kalktı. İlk bölümde şu ana kadar tempo yüksek. Belki gol yok ama keyifli bir maç var. Dakika 14. Iska Kubarsi'den, Matanovic yerde. Lambrets biraz bekledi, sonrasında faulü verdi.

Divaković. Matanović yükselmeye çalışırken faulü yaptı. Laporte yine yerde. Uyarıyı aldı Matanović. Freiburg'la birlikte. O da çok iyi bir sezon açılışı yaptı. 7 maçta 6 gol 3 asisti var Bundesliga'da. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya karşı final oynadı Freiburg ve birçok oyuncusu milli takımda, özellikle Almanya milli takımında da birçok Freiburglu var. Matanović'te hem Bundesliga'da hem de Hırvat milli takımıyla birlikte etkili oyunlara devam ediyor. Bugün de Bilic'in en üst noktadaki gol kozu Igor Matanović. Pubil, Yamal,

Laporte, Rodri, Olmo top aldı, Dani Olmo, Baena, iki oyuncunun arasında, çıkamadı oradan Baena. Şutalo, Modric, faul bekledi, orada Vlasic de var. Hırvatistan kullanacak. Vlasic ve Kukureya. Vuškovic. Şutalo. Modric. Vlasic. Kovacic hareketli. Solda Perišić var. Sağda Matanović. Kovacic gitti. Bıraktı Matanović. Gol şansı olabilir. Matanović vurdu Simon. Perišić gol. Ivan Perišić. Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Livaković mutlu. Split'te taraftarlar ayakta. Ivan Perišić Uluslar Ligi'nde bu penceredeki ilk golü. Kovacic aldı topu. Matanović'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor. Ivan Perišić. Hırvatistan 1, İspanya 0. Maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen İspanya, Hırvatistan deplasmanında geriye düştü. Ve Slaven Bilic, o da böyle seviniyor. Baskı onun üzerinde ama takımı İspanya karşısında öne geçti. Lamine Yamal, Rodri. Bakalım İspanya'nın reaksiyonu, cevabı nasıl olacak? Orta geldi, Şutalo. Modric. Laporte kullandı. Kubarsi. Rodri. Yamal bıraktı. Vuškovic yakın. Taç. Gvardiol. Kubarsi araya girdi. Laporte. Kukureya.

Baena. Bir anlaşmazlık. Şimdi Matanović. Matanović gitti yine solda. Perišić kendisini gösterdi. Aldı topu Ivan Perišić. Karşısında Pubil var. Perišić çekti sola ortası. Pubil ayak koydu. Korner. Perišić'le sol kanattan etkili olmaya devam ediyor Hırvatistan. Maçtaki şu ana kadar tek gol, ki o golde ekranda 17'de işte böyle gelmişti. Matanović'in şutu. Perišić tamamlamıştı. Takımdaki Kovacic, Modric gibi bir başka büyük tecrübe Ivan Perišić. Modric köşe vuruşunu kullanacak.

Ön bölüme kafa. Top dışarı gitti, out. Matanović. Pubil. Pubil yerde. Karar faul ve kartıyla geldi Lambret. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perišić'e.

Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Modric. Stalo. 2-0'ı bulabilirdi Hırvatistan. Çok ama çok büyük bir fırsat. Kale ağzından kaçırdı Matanovic. Vuškovic burada Oyarzabal'ın yaptığı hareket. Sonrasında bir sakatlık geçirdi. Simon ve Laporte anlaşamadı. Çok büyük bir hata. Ama Matanovic bu hatadan sonuç alamıyor. Faturayı kesemiyor. ...23 dakika... geride kaldı ve şu ana kadar isabetli şutu yok. İspanya'nın 4 kez kaleyi bulduğu Hırvatistan, onlardan bir tanesi gol oldu Perišić'le. Bir elle oynama, oyun başladı. Rodri. Kubarsi. Lamine Yamal. Pedri. Jakic yanında. Pedri pasını aktardı. Faul. Bitmeyi belirliyor. Erik Lambert. Jakic bu karara katılmıyor. Pozisyon.

Slaven Bilic oyuncularını uyarıyor. Baena ve Oyarzabal topun gerisinde Livaković. O da barajdaki arkadaşlarına uyarılarını yapıyor. Bakalım nasıl bir organizasyon izleyeceğiz. Oyarzabal gerildi. Baena vurdu. Barajdan döndü. Bekleyin dedi Lambrets. Şimdi kullan dedi.

Maçın başında birkaç pozisyonda Gvardiol'u rahatlıkla geçmiş, etki yaratmaya çalışmış ama sonrasından çok fazla topla buluşamamıştı Lamine Yamal. O da biraz bu konuda hoşnut görünmüyor tabii ki çok doğal olarak. Burada elle bir temas Kovacic'ten. Rodri, Pedri, Pubil, Lamine Yamal. Yamal'dan pas, Olmo, Modric, Vlasic, Stanisic bindirmeyi yaptı ona doğru. Stanisic ve Laporte, Laporte Simon'a bıraktı. Rodri hemen baskı geldi. Rodri güçlükle de olsa pasını aktardı. Pedri'den sol kanata. Baena. Rodri. Pedri, Lamine Yamal. Olmo'dan pas. Yine Olmo. Rodri, Kubarsi, Lamine Yamal, çekti sola, Yamal, Gvardiol karşısında, Yamal orta şansları da çevirdi ama orada Perisic hamleyi yaptı. Perisic geçti rakibini kademeye, Rodri girdi, oynayın diyor Lambret, top oyunda, Perisic topu aldı, sola koşu at dedi. Ona doğru gönderdi Matanovic'e. Igor Matanovic. Takipte Laporte var. Matanovic'e Laporte. Laporte topu aldı.

Cucurea. Kubarsi. Solda Baena bomboş pas bekledi ama Kubarsi onu tercih etmedi. Yamal, Pubil, Rodri, Laporte. Baena şimdi aldı topu. Pedri, Rodri. Topla buluştu Rodri. Lamine Yamal. Yamal yine iki oyuncu karşısında 3 oldu. Yamal aradan bırakmaya çalıştı ama olmadı. Kovacic, Matanovic. Kovacic. Kovacic topu alamadı. Pubil bırakmadı. Rodri. Cucurella.

Pobil. Laporte, Rodri, Oyarzabal olmaya gelmedi. Kapandı savunma. Jakic, Rodri'nin baskısı, oradan çıktı Hırvatistan. Vlasic çalımı atamadı. Baena da kaldı. Baena. Pobil. Yamal'dan Pobil'e. Pobil çevirdi. Jakic son bir müdahale orada. Topun kornere çıkmasını engelledi. Vuškovic. Hırvat futbolunun yeni yıldızlarından Luka Vuškovic Brighton'a bu yaz transfer oldu. Pedri aradan bıraktı. Oyarzabal. Pedri koşuyu attı ama Vuškovic kademeyi yapmıştı. Modric çok soğukkanlı. Luka Modric. Stanisic'e baskı var. Uzaklaştırdı Stanisic. Kukureya. Rodri'den geriye. Kubarsi. Rodri İspanya baskıyı artırmak istiyor. Baena. Stanisic karşısında. Geriye döndü Baena. Laporte. Rodri yanında, baktı kaleye. Laporte şuta gitmedi. Pasa gitti ama savunmada Jakic dokundu. Pubil. Lamine Yamal. Pubil. Yamal. Mark Pubil. Kubarsi. Yine tüm hatlarıyla Hırvatistan sahasında İspanya. Divaković. Slaven Bilic görüntüde şu ana kadar takımı İspanya'ya sadece tek şut şansı tanıdı. İsabetli şut yok. Buna nazaran 7 şutu, 4 de isabetli şutu ve skorboardta yazan bir de golü var Hırvatistan'ın. Jakic faul yaptı. Hemen başladı İspanya. Oyarzabal, Kukureya. Baena kendisini gösterdi. Şimdi topla buluştu Baena. Pedri. Lamine Yamal. Yamal bıraktı. Pubil ceza sahasında. Pubil çevirdi. Luka Modric. Perišić ağır kaldı. Yamal topu aldı. Çekti sola. Yamal vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Lamine Yamal. İspanya'ya ve Yamal'a karşı oynarken her saniye dikkatli olmak lazım. Burada topu çaldı. Korner kullanıldı. Livaković. Çalan bir düdük de var. Hırvatistan kullanacak. Lamine Yamal topu o aldığında ikili üçlü savunma hattıyla karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar istediklerini tam olarak yapabilmiş değil Yamal. Jakic. Laporte karşıladı. Rodri araya girme çabası ama olmadı. Laporte. Pedri. Kukureya. Pobil. Yamal'dan geriye. Rodri. Rodri.

Laporte, Rodri, Pobil, Lamine Yamal. Pobil bindirmeye yapmıştı. Sola gitti Yamal. Lamine Yamal Pobil'i aradı. Pası geçmedi. Guardiol, Kovacic. Kovacic yerde kaldı. Karar faul.

Slaven Bilic takımıyla iyi bir dönemden geçmiyor. Onun için tabii ki çok önemli bir maç. Hem milli arayı iyi kapatmak hem de

İspanya'ya karşı puan ya da puanlar almak, ki bunu yaparsa 41 maç aranın ardından kaybetmiş olacak İspanya. Gerçekten de büyük iş olacak. Çok önemli Slaven Bilic ve Hırvatistan için. Pubil, Lamine Yamal. Yamal kale alanına bıraktı. Livakovic. Olmo hareketlenmişti. Olmo ile Livakovic 2016 ile 2020 arasında Dinamo Zagreb'te bu ikili toplamda 90 maça çıktı. Yolları bu sezon Barcelona'da yeniden kesişti Dani Olmo ve Dominik Livakovic'in. Ki bu statta, bu stadyum Ajduk Split'in stadyumu değerli izleyenler. İki oyuncu Dinamo Zagreb'de oynadı, Olmo ve Livakovic. Birçok derbi maçına da 2016 ile 20 yılları arasında çıktılar. Dinamo Hajduk derbisi, Hırvatistan'ın en büyük derbisi ve bu anlamda da yine bu stadyumda bugün farklı bir gecede karşı karşıya geliyorlar. Oyarzabal gol şansı, Oyarzabal dokundu, arka bölüm açıldı. Yamal'dan önce savunma.

Jamal, Livakovic, Vlasic, Pedri, Baena, Laporte, Oyarzabal, Baena arka direğe doğru gönderdi. Livakovic'te kaldı.

Vučković. Jakić. Matanović. Faul diyor Kubarsin'in hareketine. Erik Lamberts. Vučković. Pası Kukure'ye gitti. Jakić. Alkış alıyor Jakić. Ivaković. Modrić. Stalo. Kovačić. Hırvatistan taşı kullanacak. Mateo Kovačić. Modrić. Jakić. Perišić. Gvardiol önünü aldı. Yamal ve Gvardiol içeride. Gvardiol kaleci çıktı. Unai Simon. Simon çıktı. Hamleyi yaptı. Şimdi İspanya atakta. Kukureya bıraktı. Modrić ve Kukureya. Modrić ayakta. Kukureya da şimdi doğruldu. Faul bekledi Kukureya. Lambres devam dedi. Pedri. İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz. Pedri. Laporte. Rodri, Laporte. Pedri. Pubil. Pas geçmedi. Perišić.

dokundu. Lamine Yamal. Pedri, Rodri, Kukureya, Baena çekti sağına. Baena açıyı bulamadı. Rodri boşluk arıyor İspanya. Baena Stanisic karşısında. Baena bıraktı aradan. Olmo o noktada savunma var. Hırvatistan iyi kapandı. Bu uzun topla biraz da olsun nefes aldılar. Rodri iyi pas Kukureya'ya. Olmo içeride ona doğru. Olmo dokunamadı. Dani Olmo. Lamine Yamal şu ana kadar sahne almadı. Maçın başında söylemiştim. De La Fuente milli ara başlarken 4 maçın 3'ünde yani en fazla 270 dakika oyuncular toplamda süre alabilecek. Bunu değiştirmeyeceğiz demişti ki dünkü basın toplantısında da bunu vurguladı. 203 dakika oynadı şu ana kadar Lamine Yamal. Bu maça da ilk 11'de başladı. Bakalım ikinci yarıda da sahaya çıkacak mı? Ya da maçı tamamlayacak mı? Bu da yine maçın içerisindeki soru işaretlerinden birisi. Vlasic çevirdi. Şut şansı Kovacic. Kovacic vurdu, savunmaya çarptı. Ayağa kalkın diyor Split'te taraftarlara Slaven Bilic. Hata geldi savunmada. Kubarsi'den sonrasında hatasını telafi etmeye çalıştı. Kubarsi açıyı kapattı ve Bilic'in sonrasında Perisic'in tribünlere reaksiyonu. Split'te Hırvat taraftarlar ayakta. Korneri kullanacak Hırvatistan. Modric orta geldi, kafalardan sekti top. Yamal Matanovic'e doğru alamadı. Matanovic Vlasic, oyun devam ediyor. Olmo aradan bırakmaya çalıştı ama geçmedi. Çok kritik hamle Yakiş'ten. Vlasic 3 kişinin arasında, top dışarıda. Tacı İspanya kullanacak. Yakiç az önce çok kritik bir hamle yaptı ve Nikola Vlasic. O da yine bir önceki jenerasyondan devam eden isimlerden. Tıpkı Modric gibi, Kovacic gibi, Perisic gibi ve tabii ki Livakovic gibi. Pedri. Laporte. Laporte bomboş bir kafa oyarsa bal, kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte burada çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Matanovic, Kovacic, Kubarsi'den geriye Laporte. Vlasic baskıdaydı. Rodri. Pobil. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. İlk yarıda en az 45 artı 1'i izleyeceğiz. Baena araya bıraktı. Oyarzabal sırtı dönük. Oyarzabal arkasındaki kişi ama kaybetmedi. Geriye döndü Baena. Baena'dan merkeze Pedri. Yanında Pubil var. Ona değil, Lamine Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamine Yamal.
Korner bekliyor Yamal.

0: Out dedi Lambrecht. Oraya nefis bıraktı Pedri. Çaprazda sonuç alamıyor Lamine Yamal. Duraklamalarda iyi bir şans İspanya için. Yamal golü çıkaramadı. Pobil. Erik Lambres ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Split'te Polis Stadyumunda tek gol var. Görüntüdeki Ivan Perisic'ten 17'de Perisic'in golüyle ilk yarıyı İspanya karşısında 1-0 önde tamamlıyor Hırvatistan.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Reklam. Tutku. İnanç. Güç. Zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yansın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
6: Ben Dijital Arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan Sofya'da

0: 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Dünya şampiyonu, dünya rekortları Naim Süleymanoğlu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler. DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.

0: A Spor Radyo. Tekrar program.
1: Onun yanına çağırdı Olmo ile birlikte Erik Lambrets. İşte burada Jakic'in Olmo'ya bu reaksiyonu ve devamında gerginlik bir anda arttı. Yüzlere Fuente ve onun yedekleri. Bir penaltı kontrolü var değerli futbol severler. Evet, şimdi oynayın dedi Lambrets. Stanisic Şutalo'da çizgideydi. Tacı Hırvatistan kullanacak. Bir taş daha Stanisic. Kukureya. Laporte. Simon'a kazandırdı.

Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamine Yamal, Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Lamine Yamal ve Livakovic, Barcelona'dan iki takım arkadaşı burada karşı karşıya geldi. Yamal Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrecht'e çevrildi. Devam dedi Lambrecht. İspanya korneri kullanacak. Pedri yaptı ortayı, ön bölümde kafa. Uzaklaştıran Jakic oldu. Oyarzabal bıraktı. Lamine Yamal. Sekti top. Vlasic. Kovacic. Kovacic 3 oyuncuyu arkasına taktı ama çok fazla ilerleyemedi. Kaybetti topu Mateo Kovacic.

Dani Olmo. Kukureya. Pas geçmedi Vlasic. Yakiş'ten Ata, Pedri, Pubil. Top dışarıda. Lamine Yamal'ın pası yerini bulmadı.

Divaković. Laporte. Rodri. Cucurella. Dani Olmo. Pedri. Aymeric Laporte. Pedri. Pobil. Rodri. Laporte. Cucurella. Pedri'den Rodri'ye, Lamine Yamal, Yamal yaptı ortayı, Olmo dokunamadı. Dani Olmo yine gole yaklaştı. İspanya topun bir adım gerisinde kalıyor. Dani Olmo. İspanya tacı kullanacak. Dakika 56. İlk yarıda Perisic'in tek golü. 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğü devam ediyor. Laporte. Oyarzabal. Kubarsi. Rodri. Laporte. Cucurella. Laporte. Kubarsi, Pedri. Yine Hırvatistan sahasına yerleşti İspanya. Cucurella. Pedri. Lamine Yamal. Yamal. Oyarzabal. Oyarzabal dar alanda iyi paslar. Yamal'a geçmedi.

Mikel Merino. Gvardiol topu kornere bıraktı. Baskı artıyor. Hırvat taraftarlar tedirgin bir şekilde maçı takip ediyor. 1-0 önde Hırvatistan ama ikinci yarıda İspanya baskısı arttı. Lamine Yamal kullanacak. Yamal orta geldi. Kafa Vuşkoviç'ten. Vlasic yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Oyarzabal. Oyarzabal ortaladı. Savunmadan seken top Matanović. Savunmasına yardımcı o da. Çıkaramadı topu Matanović. Top kaybı. Olmo. Rodri. Kukureya. Laporte. Rodri. Pedri. Rodri. Kukureya. İyi kapandı Hırvatistan. Boşluk bulmakta zorlanıyor İspanya. Laporte. Pedri. Pedri oyunun yönünü değiştirdi. Rodri. Mikel Merino. Laporte. Kukureya. Laporte. Pedri. Olmo. Dönemedi Olmo. Bir de çalım geldi. Topla ilerliyor çizgide. Şutalo. Kukureya'dan baskı. Şutalo kaybetti. Kubarsi bıraktı Rodri'ye. Lamine Yamal. Yine aldı topu Yamal. Gvardiol karşısında. Yamal. Rodri'ye. Rodri. Merkezde Pedri var. Pedri kaleye baktı. Pasa gitti. Yamal içeride. Yamal'dan kontrol. Lamine Yamal bu kez Perišić karşısında. Yamal iki oyuncunun arasında. Sekti top. Uzaklaştıran Vuşkoviç. İlk yarıda da ifade etmiştim. Yamal topu aldığında ikili hatta üçlü bir hat buluyor karşısında. İkinci yarıda da bu durum aynen devam ediyor. Rodri. Lamine Yamal. Lamine Yamal geriye bıraktı. Rodri. Merino. Kukureya. Laporte. Merino pas geçmedi. Matanović ayak koydu. Atak devam edecek. Lamine Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafa Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olma dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Split'te bu kez sevinen İspanyol taraftarlar. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino. 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. İspanya'nın zorlandığı anlarda sahaya girdi, gollerini attı. O gecelerden biri daha. Bu kez Split'te sahne alıyor Mikel Merino. İkinci yarıda oyuna girdi, golü attı ve Slaven Bilic, onun üzüntüsü, Stanisic'le birlikte, Oyarzabal mutlu, Livaković üzgün. Hırvatistan 1, İspanya 1.

Yerden bir pas, Oyarzabal. Yamal'ı bulmak istedi ama savunma Oyarzabal'ı bozdu. Kovacic gidemedi. Rodri. Bir dönem iki takım arkadaşıydı. Manchester City'de Kovacic ve Rodri. Rodri de Barcelona'nın yolunu tuttu. Kubarsi, Yamal. Laporte. Kukureya. Pedri. Hırvatistan neredeyse topa dokunamaz hale geldi ikinci yarıda. İspanya topu hiç göstermiyor Hırvatistan'a. Lamin Yamal, Gvardiol, Yamal. Gvardiol yerde. Matanović çıkamadı Hırvatistan. Lamin Yamal. Pedri, Oyarzabal. Lambrecht'e çarptı. Gerçekten çok ilginç bir an değerli futbol severler. Lambrecht'e top çarpmıştı, oyunu durdurmuştu Lambrecht. Modric biraz da refleksle faul yaptı orada Pedri'ye, sarı kartı da gördü. Tabii aynı zamanda bunlar yorgunluk belirtisi. Çok normal, 41 yaşında, ne kadar büyük bir tecrübe olsa da İspanya'ya karşı oynamak hiç kolay değil. Ve Luka Modric kenara geliyor. Matanović ile birlikte iki değişikliğe gitti. Slaven Bilic, Beljo ile Petar Sučić oyunda. Kaptanlık pasu bandı Perišić'e geçti.

Olmo topun üzerinden atlamıştı ama top kaybı. Jakic, Vlasic. Jakic yerde, kart çıktı. Sarı kart Rodri'ye. Topun olmadığı alanda bu faul ve sonrasında kartı gördü Rodri. Kovacic. Sučić. Inter oyuncusu Petar Sučić. Vušković. Kovacic. Stalo. Sučić pas bekliyor. Aldı topu Petar Sučić. Stalo. Kovacic. Sučić.

Biraz pas yaparak İspanya baskısını azaltma çabasında Hırvat oyuncular. Yamal baskıda. Suçic. Pedri dokundu. Rodri. Olmadan önce Stalo müdahale yaptı ama top İspanya'da kaldı. Pedri. Kukureya. Rodri.

İyi pas Kukureya. Stanisic'e çarptı top, dışarı gitti. Bayraktar offside. Laporte iyi düşündü ama offside'e yakalandı Kukureya.

Baglio. İspanya tacı kullandı. Simon, Laporte, Kukureya. Şutalo. Şutalo. Faul ona yapıldı. İspanya'da iki değişiklik olacak. Fermin Lopez ve Zubimendi kenarda. Rodri oyundan alınan isimlerden ilki. Az önce sarı kart görmüştü. Kaptan Rodri, o çıkacak. Dani Olmo ile birlikte. Olmo da bugün şu ana kadar istediğini yapamadı. Zubimendi ile Fermin Lopez oyunda. Dani Olmo, o da Hırvat taraftarlardan alkış aldı. Değerli izleyenler, Vlasic çıktı bu arada. Baturina oyunda Hırvatistan'da. Tabi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dani Olmo uzun yıllarını Hırvatistan'da geçirdi. Sonrasında Almanya'ya, Leipzig'e transfer oldu ve Barcelona'da oynuyor bugünlerde. Hırvatistan'da yetişmiş bir isim ve her gittiği takımda brüt maaşının %2'sini yetiştiği kulübe bağışladı ve bu bağışa da uzun bir süredir devam ediyor. Kendisi bunu açıklamadı, menajeri bunu açıkladı ve menajeri bunu açıklarken de muhtemelen Dani buna bozulacak ama o gerçekten mükemmel bir insan ve insanların da bunu bilmesi gerekiyor açıklamasını yapmıştı. Yetiştiği kulüp Vukosar'a brüt maaşının %2'sini her ay bağışlamaya devam ediyor. Olmo ve Hırvatistan içinde ikinci evim ifadesini kullandı bu maçtan önce. Hırvat taraftarlar da çıkarken alkış yağmuruna tuttular Dani Olmo'yu. Kukureya. Laporte. Kubarsi. Zubimendi.

Yamal, Merino iki kişinin arasından nefis döndüğü pasını aktardı. Zubimendi hareketlenmişti ama çıktı altı Livakovic. Merino tek pas. Zubimendi'den Oyarzabal, Yamal, Lamine Yamal. Laporte, Kubarsi, Kukureya, Pedri, Kubarsi, Laporte, ön alanta Hırvatistan baskısı sürüyor. Topu kaybetti İspanya, Perisic. Perisic yaptı ortayı, kafa vuruşu gelmedi Belio'dan. Savunmada Kubarsi'nin müdahalesi, atak devam edecek. Baturina çekti soluna, Baturina ama orayı çok iyi perdeledi Mark Pubil. İlk yarıda da kaptığı toplarla etkili olan bir Hırvatistan, pozisyonlar bulan Hırvatistan vardı. Belio'ya gelmeden çok kritik hamle geldi Kubarsi'den. Lamine Yamal. Pedri. Laporte. Fermín López. Laporte. Kubarsi. Pubil. Lamine Yamal çizgide. Fermín López içeriye koşu attı ama Yamal onu tercih etmedi. İki Barcelonalı. Laporte. Lamine Yamal. Yamal ceza sahasında. Lamine Yamal vurdu, top dışarı gitti. Son bir müdahale de var. Korneri kullanacak İspanya. Livakovic son anda gördü topu. Yamal'la tehlike. Top pas farkta dışarıda, son bir temas var. Korneri kullanacak İspanya. Pedri kullanacak ama Lambret kullanma dedi ve oyuncuları uyarıyor şu anda. Pedri, vuruş geldi, ters bir kafa Perisic'ten, Livakovic'te kaldı.

Pedri nefis hareket, pasını da aktardı ama pas hatalıydı. Kovacic, Maturina, Hırvatların yeni yıldızlarından Maturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Perisic vurdu Simon. Atak devam edecek. Jakic bu arada bir faul belirledi. Lambrets.

Perisic üzgün. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atabilirdi. Çok önemli bir şans buldu. Ama Simon'a takıldı. İşte burada bir an için anlaşmazlık, büyük bir hata.

Perisic için net bir fırsata döndü. Zubimendi'nin hatası. Ayakla çıkardı Simon. Victor Munoz oyunda. Lamine Yamal çıktı. 78 dakika Yamal'ı oyunda tuttu. Luis de la Fuente. Milli maçlar başlamadan önce 3 maça denk gelecek şekilde tüm oyuncular maksimum 270 dakikayı açmayacak şekilde oynayacak demişlerdi. Basın toplantısında De La Fuente ile kurmayları, ama bugün 78'de çıkan Lamine Yamal milli arayı da 281 dakikayla tamamlıyor. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. On kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci golü atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Perisic için itirazları. Perisic ve Kukureya. Burada yerde kaldı Kukureya. İkinci sarı ve kırmızı kart Perisic. Lambrecht VAR odasıyla şu anda diyalog halinde. Bakalım bir inceleme gelecek mi? Yeni kurallardan birisi de bu değerli izleyenler. İkinci sarıdan kırmızı kartta inceleniyor artık. VAR odasında Van Drieche var. Bakalım Van Drieche'den bir uyarı gelecek mi? Erik Lambrecht'e inceleme tamamlandı. Kırmızı kart geçerli. 10 kişi Hırvatistan.

İlk yarıda golü atan Perišić, ikinci yarıda son bölümde Hırvatistan'ı 10 kişi bırakıyor ama soyunma odasına da alkışlarla gidiyor.

Sıkıntılı bir son bölüm bekliyor Hırvatistan'ı. İkinci yarıda çok arttı İspanya baskısı. 10 kişi Hırvatistan. Bakalım son anlarda neleri izleyeceğiz. İspanya atakta. Kubarsi. Munoz. Victor Munoz. Arka bölüm açıldı top. Yardımcısının da uyarısıyla out işaret ediyor. Erik Lambrez bu arada Jakic ile Kukureya arasında bir gerginlik. Lambrez kırmızı kartı gösterirken de ilginç bir an yaşandı. Kartını yere düşürdü. Ona kartı veren Kukureya'ydı. Baturina. Baturina'dan çalımlar. Baturina daha fazla ilerleyemedi. Pubil topu aldı. Devamında Baturina faul yapıyor. Laporte. Kubarsi. Merino savunmanın arkasına. Stanisic dikkatliydi. Belio dokundu. Ama top yine İspanya'da kaldı. Martin Zubimendi. Victor Munoz. Laporte. Kukureya. Fermin Lopez. Fermin'den pas. Pubil. Kubarsi. Pedri. Aymeric Laporte. Pedri. Kukureya boşluk arıyor İspanya. Laporte faul bekledi. Oyun devam ediyor. Pedri. Tamamen kapandı Hırvatistan. Pubil. Munoz. Pedri. Munoz'a gelmedi. Baturina. Pedri aldı topu. Gvardiol arkasında. Pedri'den pas. Kovacic araya girdi. Belio. Belio, Kubarsi. Belio'dan topu aldı Pedri. Pedri gidiyor. Kovacic geldi. Pedri, Gvardiol dokundu. Kovacic, Baturina. Üç kişinin arasında Baturina. Faul ona yapıldı.

Dakika 85, normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz. 1-1'lik eşitlik. Hırvatistan 10 kişi. Perišić atıldı. Kubarsi. Laporte. Pedri. Laporte'tan Kukureya'ya. Pedri. Mark Pubil. Victor Munoz. Munoz'dan Pubil'e. Pubil ceza sahasında müdahale geldi savunmada. Baturina'dan. Korner İspanya'nın. Como oyuncusu Baturina sezona çok iyi başladı. 6 maçta 3 gol 2 asisti var. Dinamo Zagreb çıkışlı

Pedri korneri kullandı. Pubil kafayı vuran Şutalo. Kukureya. Victor Munoz. Munoz vurdu. Yakiç kapattı. Merino bıraktı. Gol şansı. Yerde kalan birisi. Munoz vuramadı. Gözler maçın hakeminde. Bayrak davada. Offside.

İspanya ceza sahasında bir büyük tehlike daha. Offside bayrağı kalktı. Bir değişiklik daha İspanya'da. Pedri çıktı. Jeremy Pino oyunda. Kovac için yerine de Hırvatistan'da Pašalić oyuna dahil olacak. Mateo Kovac çıktı. Marko Pašalić oyunda. Perišić atıldıktan sonra Pazubant Kovac işteydi. Şimdi Marko Pašalić'e geçti. Hırvatistan'da Pašalić, İspanya'da Pino oyunda. İki teknik adamdan da son anlarda oyuna birer müdahale. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino! Mikel Merino! O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Ve klasikleşen gol sevinci. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino. Açı dar ama nefis vuruyor Mikel Merino. Önüne harika aldı. Bekletmeden vurdu, golü attı. Pas Zubimendi, gol Merino. Hırvatistan 1, İspanya 2. Livaković daha fazla dayanamadı o da. Süper yedek Mikel Merino ile İspanya önde.

Kubil. Paşalić. Stalo. Artı 4 Split'te en az 90 artı 4'ü izleyeceğiz. Unai Simon. Jeremy Pino, top kaybı savunmanın arkasına. Belio, açısı dar. Belio çevirdi. Savunmada önemli müdahale. Laporte, Kukureya uzaklaştırdı topu. Hırvatistan hata devam edecek. 10 kişi Hırvatistan yükleniyor. Şutalo istediği gibi gönderemedi. Kontraya dönüştü Fermin Lopez. Fermin ayakta kaldı. Pasını aktardı ama Munoz bu kez dengesini kaybetti. Livakovic. Baturina. Faul Baturina yapıldı. Munoz sarı kartı görüyor. 90 artı 2'deyiz. Stanisic. Oyarzabal 3'e 2 geliyor İspanya. Oyarzabal açık bir şekilde offside'daydı. Fermin Lopez hareketlenmedi. Sočić. Paşalić. Vušković. Stalo. Kalecisine döndü Livakovic. Uzun bir top. Kalecide kaldı Simon. Gvardiol hareketlenmişti. Simon çıktı aldı topu. Laporte. Kukureya. Aymeric Laporte. Top yükseklik kazandı. Paşalić. Kubarsi. Belio takipteydi. Simon aldı. Hemen eliyle başlattı. Unai Simon. Munoz. Munoz bir anda vitesi arttırdı. Gvardiol. Top çıkmadan müdahalesini yaptı mı? Hayır. Yardımcının da uyarısıyla taç kararı İspanya kullanacak. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz. 2-1 önde İspanya. 4'te 4'e çok yakın İspanya. Bu maçla birlikte yenilmezlik serisi de 42 maça çıkacak İspanya'nın. Gerçekten müthiş bir rekor. Her maç büyümeye devam ediyor. Hırvat taraftarlar ilk yarıda mutluydu ama ikinci yarıda tablo tersine döndü. Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. İlk yarıda öne geçen Hırvatistan ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İspanya'nın yenilmezlik serisi devam ediyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. Bu seriyi Hırvatistan da bozamıyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebze ve meyveler öne çıktı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix Grup

0: alışverişinde bir araya gelin, stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Konuklarım Selahattin Kınalı ve Mahmut Alparslan'la birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş gördük. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımla başlayacağız değerli izleyenler yayınımıza. Uluslar Ligi yaklaşık 3 haftalık bir aranın ardından sona erdi. 4 karşılaşma oynandı. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grupta ne yazık ki 4'te 0 yaptı değerli izleyenler. A Yıldızlar son olarak İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bologna'dan da yine mağlubiyetle döndük. Şimdi genel hatlarıyla bir milli takım çerçevesi çıkaracağız ve sonrasında kulüp gündemlerini konuşacağız. Peki başlayalım Mahmut Alparslan, sizinle başlayalım. Şöyle bir genel hatlarıyla 3 haftalık süreçte 4 maçlık periyotta nasıl bir tablo var? Tabii ki tablo çok iyi değil. Çok fazla negatif not var. Pozitif bir şey çıkartmak neredeyse çok zor. Ve şimdi bir sonraki milli araya kadar acaba playoff'a kalabilir miyiz ki o bile çok zorlu bir ihtimal. Bunları değerlendireceğiz.
2: Ben kendi açımdan değerlendireyim. Benim için sürpriz değildi bu olay. Yaşananlar da sürpriz değil. Dünya Kupası'nda da aldığımız neticeler de sürpriz değil. Biz böyle bir saman alevi gibiyiz. Bir alevleniyoruz. Bir heyecanlanıyoruz her şeyimizi ama 10 senede bir, 15 senede bir ondan sonra tekrardan dibi görüyoruz. Yani ne söyleyeceksiniz? Ellerinden gelen bu. Elimizdeki kalite bu. Elimizdeki kapasite bu. Yani bir tek herkesin konuştuğu televizyonlarda bütün arkadaşlar İşte sağda solda konuşuyor. Bir tek Arda diyebiliyorsun. Koskocaman 85 milyonluk bir ülkede 20 senede bir Arda çıkarıyorsak o bizlerin ayıbı. Ben de teknik direktörüm. Bizlerin ayıbı. Bizlerin ne şekilde eğilimi yaptığı, ne şekilde oyuncu yetiştirdiğimiz, kulüplerin altyapılarına veyahut da Türk oyuncularına bakış açısının örneğidir. İşte ayna burada. Aynaya bir kere bakmamız lazım. Buradan biz neler ürettik, neler çıkardık. Daha hala Hakan Çalhanoğlu diyoruz, olmadığı zaman yetiştirmediğimiz bir oyuncu. Orkun diyoruz, yetiştirmediğimiz bir oyuncu. Kenan diyoruz, bizim yetiştirmediğimiz bir oyuncu. 3 tane oyuncu saydım. Geri kalanları bunların içinden gidip de başarılı olan en büyük takıma gitti. Real Madrid'de Arda var. Ondan sonra da Zeki var. Ozan var. Zeki sıfır. Ne milli takımı var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. İkinci, birincilikten çekip gitti. Çocuk başarılı, ilk gitti seni şampiyon oldu, takdir etmek lazım. Demek ki biz biraz geniş kapsamlı araştırmalarımızı genel olarak sadece milli takım bazında değil. Milli takım nedir? Milli takım büyük bir havuzdur. Buraya alırsınız, yerleştirirsiniz. Almanlar aptal mı? 45 tane oyuncu getirdiler. Aşağı yukarı 30 tane oyuncuyu kullanmışlar. 3 kaleciyi kullandılar. Biz de hala bir tanesinin peşinde. Dede abi ne olacak? Senin ulusal liginde nereye gideceksin? Bu senin aynen hazırlığın işte Avrupa şampiyonası için. Şimdi gideceksin, 2 tane maç oynayacaksın deplasmanda. Zannediyor musun ki orada puanla çıkacaksın? Bu ne fizik kapasiten var, ne oyun bilgin var, ne dinamikliğin var. Yok da yok, biz bunlar ama maçlardan sonra, ben kendi şahsıma konuşuyorum. Maçlardan sonra anlatmadım ben bunu. Çok çok öncelerinde bahsetmeye çalıştık. Evet, hep bir şeyde avunuruz. Teknik kapasitemiz iyi. Bizde yetenek yetmiyor. Sırf yetenek yetmiyor. Her şey yetenekle değil. Yeteneğin yanında da başka elementler var. Oyun bilgim var, devamlılığım var, çabukluk var. Var da var. Günümüzü size izliyoruz işte. Bütün takımlar nerelerdiler? Biz de hala bazı geçmişin kalıntılarında, geçmişteki yaşadıklarımızda onları gündemimize, bugüne taşımaya çalışıyoruz. Sonunda da hüsranla karşılaşıyoruz. Hep inşallah maşallah ama gidişat iyi değil, yani milli takımımızın da iyi değil ve Türk oyuncularının azlığı da bu tabii yabancı potansiyelinden kaynaklı. Bakın bütün Süper Lig'e bakın, 1. Lig'e bakın, Türk santrafor bulamıyorsunuz. Hep konuşulan bir şey. Biz ama bunu dün konuşmadık, bugün de konuşuyoruz. Senelerden beri konuştuğum bir şey bu. Biz bunları yetiştiremiyorsak biraz kendimize batıracağız ama tabii burada da çok farklı unsurlar var. Türk futbolunun o kadar çok problemleri var ki değinilecek. Bunlar federasyonlarla çözülecek işler değil. Biraz liyakatla çözülecek işler. İnşallah onu bulabiliriz.
0: Selahattin Hocam, size döneyim. Bir başarısızlık istikrarı yakalamış durumdayız milli takımda Dünya Kupası'ndan beri. Ve bir türlü düştüğümüz yerden kalkamıyoruz.
3: Şimdi üniversite yıllarımızda birlikte kaldığımız ev arkadaşlarımızdan birisi, İstanbul Üniversitesi'nde okuyoruz bu arada, İletişim Fakültesi'nde. arkadaşlardan birisi sigorta işi de yapmaya başladı. Serbest sigortacılık yapıyor dışarıdan. Sonra bir büro tuttu. İlk işi şu oldu, dedi ki ya büroyu hallettim dedi. Şimdi dedi bana bir tane Mona Lisa tablosu lazım. Yani büroyu tutar tutmaz büroda masa yok, sandalye yok, Mona Lisa ile müşterileri bağlayacağını düşünüyor. Bana bir Mona Lisa tablosu. Neyse aradık bulduk, Mona Lisa'yı da astık şeye. Şimdi bizim Mona Lisa tablomuz da Arda. Şimdi Arda gibi yetenekleri buluyoruz. Ondan sonra onun üzerinden bir hikaye yazacağımızı düşünüyoruz. Elbette başka, yani Hakan'ı var, Orkun'u var, Kenan'ı var, Kerem'i var, Barış'ı var. Var yani böyle kendini kanıtlamış. En azından yerel ölçekte de olsa kanıtlamış. İşte evrensel ölçekte de birkaç oyuncumuz var. Oyuncularımız var. Şimdi biz onları bir araya yakalayınca hepsini Mona Lisa'ya dönüştürüp parsayı kapmaya çalışıyoruz. Fransa, İtalya, Belçika grubunda liderlik hayalleri yapan, en kötü ikincilik diyen de var. Ya biz FIFA sıralamasına göre 30. sırada filan.

0: bir Cibuti karması gelse beşlik eder seni. Niye? Bizim bir oyunumuz yok. Oyuncularımızın, yetenekli oyuncularımızın günlük performansları üzerinden bazı sonuçlar alıp bazı küçük hikayeler yazabiliriz. Yani Dünya Kupası öncesi federasyon başkanının final hedefiyle gidiyor olması çok şey gelmedi bize. Çünkü oyuncu grubu olan olur mu? Olur be, Kenan oradan girer. Arda 3 kişiyi dize. Olur mu? Olur. Hayal kurmak güzeldir. Ya bunu söyleyebiliriz. Kendimizi motive edebiliriz. Çocuklarında, oyuncularında bizi dinleyeceğini, iletişim çağında yaşıyoruz filan varsayarak evet böyle şeyler söyleyebiliriz. Ama kendi gerçekliğimizden koparsak çok çabuk hüsranla yüzleşiriz işte. Orada da çok çabuk hüsranla yüzleştik. Hocamız da bize inandı. Herhalde Montella bana göre artık Türkiye'deki hikayesinin bitmesi lazım. O da işte Paraguay'la Avustralya'yı çok, biz çok büyüğüz çünkü adamlar bir bekleme oyunu yaptı. Duman ettiler bizi. Aynı oyunu biz kendi oyuncu grubumuzu ve dünyadaki yerimizi doğru tespit ederek doğru analizleri çıkabilseydik sahaya, biz bekleme oyunu yapar o iki takımı da yenebilirdik. Yenilmezdi en azından Türk milli takımı. Ama biz şöyleyiz, böyleyiz. Bazen kendi dediğimiz yalanlara kendimiz de fazla inanıyoruz. Kaptırıyoruz kendimizi. Ondan sonra gelsin hüzün, gelsin hüsran. Yani Türkiye'nin bir oyun inşa etme derdi olmadan futbolu sadece futbol olarak sevip futbola sadece futbola nasıl katkı yaparım düşüncesiyle, yani bir katkı sunma kaygısı yaşamadan dünyada herhangi bir yere gelme ihtimali yok yani. Çünkü maalesef Türkiye'deki iç rekabetimiz İstanbul'un 3 büyüğüyle Trabzonspor'un arasında sıkışmış durumda. Trabzonspor'un varlığı da aslında İstanbul'un 3 büyüğünün Türk futbolunun önü nasıl tıkadığına dair bir isyan Trabzonspor'da, ama dinleyen yok. Trabzonspor da zaman zaman rakiplerine benziyor. Onların usullerini denemeye başlıyor. O yüzden o da zaman zaman çizgiden çıkıyor, ama yine sonuçta Trabzonspor'un bir doğrusu, felsefesi var. Orada buluşarak Türk futboluna bir model, bir örnek olmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Çünkü İstanbul'un 3 büyüğünün müthiş bir gücü var. Şimdi federasyon başkan adaylığına açıklıyor Uğur Melike meslektaşımız. Bir maddesi de şu, 30 madde yayınlamış Uğur. Diyor ki kentlerin kendi takımlarına, kendi şehir takımlarını tutmalarına yönelik çalışmalar yapacağız. Futbol başka türlü gelişmez. Tebrik ederim Uğur Melike'yi. İlk defa birisi böyle bir şey söylüyor benim dışımda. Ya medyadan bahsediyorum. Hı hı. Tabii ki söyleyen yüzlerce, binlerce kişi vardır. Yani şehirleri ve ülkeleri kasabaları, mahalleleri birbirinden ayırmanın bir lüzumu yok. Yani herkesin, her mahallenin de bir kimliği vardır. Her ilçenin, her şehrin, her ülkenin kimliği vardır. O kimliklere uygun bir karaktere sahaya taşıması gerekiyor futbol takımlarının. Futbol takımları aynı zamanda sosyolojinin, kültürün temsilcileri. Fakat bizdeki, işte Anadolu'daki İstanbul'un 3 büyüğünün dışında kalan 85 vilayetimiz şu anda kaç oldu ya? 81 vilayetimiz
1: 81.
0: Var. Durmadan siyasiler yapıyorlar ya. En son gerçi 5-10 sene oldu da. Olur. Gene olur ha.
2: Evet, 81.
0: Yani Uğur Melike arkadaşım şey demiş, 85 ilin 75'inde İstanbul takımları daha çok tutuluyor. Ya o 10 il hangisi merak ettim. Trabzon ve Bursa'dan başka belki bir de Eskişehir vardır. Zaten hep yani 3 tane şehir var doğru dürüst. Belki Bursa'yla Eskişehir'de tam kafa kafaya filandır. Net bir tane şehir var
2: belki
0: Türkiye'de.
2: Körfez şehirlerinde de vardır. Hani Sakarya, Kocaeli o tarz
0: çıkmaz.
2: Çıkmaz mı?
0: Prezident keşke çıksa. Yani Uğur Melike yine iyimser bir şey telaffuz etmiş, konuşmuş. Öyle olduğunu da varsayalım. Diğer 75 ili biz kendi kültürel değerlerini futbol marifetiyle pazara çıkarma kaygısı yaşamayacaklarsa, yaşamadıkları sürece bizim bir futbol inşa etme lüksümüz, şansımız olmayacak. O şans olmayınca da futbol, milli futbol takımımızın dünyada bir hikaye yazma ihtimali olmayacak. Ha, az önce dediğim gibi 10 yılda 20 yılda bir hocam da söyledi. Bir dünya ikinciliği, bir Galatasaray'ın şeyi, bir çeyrek final falan filan. Onlar 85 milyonluk ülkeyi teselli edecek şeyler değil. Zaten etmiyor da. Ama genel fotoğrafımızı namuslu bir şekilde, cesaretli bir şekilde kendi kendimize tahlilini, analizini yapıp kendi gerçeğimizle yüzleşemezsek biz bir hikaye yazamayacağız. Burada da yani nedir? İtalya, Fransa, Belçika. Tabii ki sen sonuncu olacaksın yani. İtalya mı olacak? arka tarafında İtalya sahaya çıkarken arka tarafında 100 yıllık futbol doğruları biriktirmiş.

0: Fransa da öyle, Belçika da öyle. Sen 100 yıllık futbol yanlışlarını biriktirmişsin. Yanlışlardan sonuç gelmez. Tesadüfen bir iki defa gelir. Tesadüf hakkını da 20-30 yılda bir kullanıyoruz zaten. Ama bu aralar yine bir işte 2000 Dünya Kupası, 2002, 2000 Galatasaray UEFA Kupası filan bir 20-26 yıl oldu. 30. yıla doğru bu ufak bir başarı da, bir kıvılcım daha çaktırırız. Ondan sonra biz yine deriz Brezilya'da neymiş ya.
1: Şimdi birazdan şeylerden üç büyükler var. Üç büyükler, üçü de semt takımı. Semt takımı. Yani İstanbul'un semtinin birisi Beşiktaş, birisi Galatasaray, birisi Fenerbahçe.
0: Beşiktaş ilçe.
1: Buradan doğru yapılanmalarla yüz küsür sene bir şey inşa etmişler. İyidir, doğrudur. Bu seviyeye gelmişler. Türkiye'ye kabul ettirmişler. İllerdeki takımlar da birbirlerinin çekişmesiyle takımlarını baş aşağı getirmişler. Ben çünkü çalıştım çok Anadolu evet, takımlarında. Birbirlerini yemekten kendi takımlarına bakmıyorlar. Ahmet'ten başkan mı olur? Ondan şu mu olur? Kimse yardım etmiyor. Siz eğer doğru bir şeyi inşa etmezseniz, bir getirmezseniz, takımınıza, ilinizin takımına sahip çıkmazsınız. Bu mülki amirler, işte oranın milletvekilleri, bakanları kimlerse kendi takımlarını bir alır. Trabzon bunda başarılı. Öyle olduğu için Trabzonspor başarılı. Onu yakalamış. Trabzon'un söylediği gibi bir baş kaldırısı var. Evet, bir direnç göstermiş. Üç büyükler karşıma, üç büyükler de semtlerden böyle büyük bir kitlelere yayılmışlar. Siz niye başarılı olamıyorsunuz? Atıyorum bir Erzurumspor, atıyorum bir Diyarbakır, atıyorum buradan girelim bir Kastamonu. Şimdi Kastamonu'da benim evlat orada başkan. İkinci başkan olarak geldiler, gittiler, darmadağın oldu. Oraya başkanlık yapıyor. Herkes gitmiş, kaçmış gitmiş. Tek başına işi götürmeye çalışıyor orada. Tahtaları kapalı, orası kapalı, burası kapalı. Gencecik çocuklarla oynuyor. Belki bir şanstır bu. Ama küme düşmeye de gidiyorsunuz. Şimdi illerden bahsediyoruz. Bir sürü böyle illerimiz var. Siz illerinizde kendi takımlarınıza sahip çıkmazsanız istediğiniz kadar konuşun. Bu üç büyükler yani tırnaklarında zaten kazıp gelmişler ama bir inşa etmişler. Yıkılmaları çok zor. Belki 20 senede bir takım çıkar. İşte Bursa çıkar. Atıyorum Trabzon zaten bir başkaldırısını. Bir Başakşehir geldi. Ondan sonra yok. Nerelerde? Gene bu üç büyükler. Çünkü temel çok sağlam bunlar. Türk futbolunun sağlam olmayan temeli. Onlar da sağlam. Onlar kendilerine göre sağlam oluşturmuşlar öyle. Galatasaray'ın başarıları belli. Beşiktaş'ın Türkiye'deki başarıları belli. Fenerbahçe'nin Türkiye'deki başarıları belli. Bunlar inkar ki normal değil. Bu takımlardan hemen hemen %70'i 80'i milli takımlar teşekkür ediyor. Buralardan teşekkür. Çünkü bunlar hep yarışmacının içindeler. Avrupa'dalar. Çok az buluyorsunuz dışarıdan birilerini havuzun içine atmaya çalışıyorsunuz. Çünkü hoca da söyledi. İkinci ligden bir santrafor önermişler. Abi durun ya, ayıp ya.
0: Üçüncü lig hatta. Elazığspor'un.
1: Vallahi bilmiyorum. Evet. Ayıptır Rüzgar. Yani
0: Rüzgar ama
1: bir şeyleri söylerken, bir şeyleri sunarken ayıp. Biz bir Fransa'nın üçüncü lig takımı değiliz. Bir Almanya'nın regional takımı değil. Regional lig takımı yani Bal Ligi takımı şu anda senin birinci liginde, Süper Lig'de birinci ligde kafa kafaya top oynar ya.
2: Hocam özür dilerim, ona kalmadan zaten La Liga'da oynayan golcüyü kadroya almadık.
1: Ya şimdi La Liga'da oynayanı belki şöyle anlayabiliriz. Bakın bundan evvel Enes'in ismi geçiyor muydu? Kimse konuşmuyordu. Sakatlığı vardı değil mi?
2: Evet, sakatlığı vardı.
1: Oynadığı zaman da herkes mırın kırın yapıyordu.
2: Ayın oyuncusu seçildi Hetafe'de ama.
1: Şimdi bakın. Yeni başladı. Bunlar da belki milli takıma ileriki bir dönemde girer. Enes zaten bu havuzun içinde olan bir oyuncu. Hı hı. Onu da hocanın da kendine göre düşün ama bu bizim ayıbımız, tekrardan söylüyorum. Yetiştirmemişiz. Hı hı. Yok. Bak şimdi dün mesela şeyi seyrediyorum. Türkiye Kupası maçlarını. U21'i. İki tane santrafor adayı var. Birisi Iğdır'dan, birisi de Bodrum'dan aldılar. Nerede şimdi?
0: Ali Trabzon'un aldığı oyuncu mu?
1: Trabzon'un. Bunlara çok fazla süre verirseniz işte biz bunlardan faydalanırız. Ama bunlar da oynamıyorlar. Hocalar baskı altında. Oynatmıyorsunuz. Oynatın abi, ne olacak?
2: Ali ya,
1: alt tarafı iki tane maç kaybedersiniz. Alt tarafı üç tane %100 gol pozisyonunu kaçırır. Ama devamlılığı geldiği zaman hepimiz kazanırız bunu. Sadece Trabzonspor, Galatasaray, Fener, Beşiktaş veyahut da ne bileyim başka bir takım değil. Türk futbolu kazanacak. Biz bunları oynatmadığımız müddetçe eskiden bizim dönemimiz

0: Bir de santrafor kaynıyordu ortalık ya. Santrafor kaynıyordu. Hı. Ama şimdi bak, birinci Süper Lig'de yabancı santraforlar, birinci Lig'de yabancı santraforlar. E nasıl bulacaksın? Nasıl çıkacak biz buradan oyuncuyu? Nasıl bulacağız? Sol bekiniz yok. Stoper daha hala aynı kişilerle oynuyoruz. İkincisi işte onun için dedim. Bu maçlar bizim Avrupa Şampiyonası'na hazırlık maçlarımız olabilirdi. Evet, sen bir maçta ana kadronla oyna, ondan sonra değişikliklerle gel. Hı hı. Stoperde bir sürü stoperin var senin. Beşiktaş'ın stoperi var. Oynat. Niye oynatmadın? Onu
1: Emirhan'ı diyorsun.
0: Ya süs olarak mı getirdin onu?
2: Son maçta bir sakatlığı da vardı tabii onda.
0: Çocuk oynuyor. Lazım. Oynayan bir oyuncu. Oynat abi, oynat.
2: En başında oynatmaktan bahsediyorsun.
0: Ya en
2: mi?
0: Başında veyahut da sonra bir maç bunlarla oynadın. Bir maç öbürleri nasıl yapıyorlar? İtalya bize geldi, 10 oyuncuyu bırakmış gelmiş.
2: Evet, doğru.
0: Öbürü Almanlara bir bakıyorsun, dedi mi 30 tane oyuncuyla oynamış.
2: Evet evet.
0: 3 tane kaleciyle oynamış.
2: Doğru.
0: İlla ki Uğurcan oynayacak mı? Uğurcan'ı oynat bir maç, tamam. Ondan sonra Altay'la mı oynadın? Altay'la. Öbürü kim varsa öbürünle oyna.
2: Berke problemi çözülmedi daha.
0: Ya Berke'nin o kendi hatası. O yapılmaz.
2: Ama milli... çözülmemeli miydi hocam bu zamana kadar?
0: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Milli takım her şeyin üzerinde. Siz doğru. Kendi başınıza doğru. Eyvallah deyip çekip gidemezsiniz. Her şeyi sineye çekeceksiniz. Oynarsınız veyahut da oynamazsınız. O her şeyin üzerindedir milli takım.
2: Ama milli takımın geleceği içinde bu bir orta yol bulunamaz
0: mıydı? Var, ondan daha başkalarını da bulursunuz. Türkiye'de kaleciler çıkıyor.
1: Orta yol işine girince onun sonu yok. Onun sonu vasatizm.
0: Onu geçemezseniz önüne bu şekilde ama. Nedir o ya, ben çantamı alıp çekip gideyim. Yok öyle bir şey. Milli takımda olmaz. Bak Volkan yaptı onu. Ki Volkan'ınki başka bir konuydu.
2: Çok daha hassas bir konu.
0: Çok daha farklı bir konuydu. Ondan sonra bir daha bıraktı milli takımı. Şimdi milli takım kapısı kapanır. Kusura bakmasın, biz de karşıyız genç çocuklarımızı olsun diye, ama bu şekilde yaparsanız
1: hocam, dün İspanya'nın maçına baktın mı?
0: Efendim?
1: İspanya'nın maçını, Hırvatistan İspanya maçını
0: baktım.
1: İspanya'nın sol stoperini görünce Abdülkerim'e yaptığım eleştirilerden birazcık mahcup oldum
0: ya abi. Her yerde var
1: yani, daha berbatları da İspanya'da oynuyor
0: sevgili
1: ama Selahattin, tabii 3. 5. stoperleri belki.
0: Sevgili Selahattin, bütün takımların bütün stoperlerde o şeyler, falsolar var. Oluyor. Bunlar yaşanıyor. Herkes de var. Bak mesela İspanya maçını seyrettim. Evet seyrettim. Saat 2'de de Messi'nin vedasını seyrettim. Son maç, son şeyde penaltı doldu. Penaltıyı da Messi'ye attırdılar. Öyle veda etti. 3-0 yendiler Benin'e karşı. Bak onlar bir 57 milyonluk falan bir nüfus ya. 55 milyonluk bir nüfus. Ya mantar gibi topçu çıkıyor ya. Oradan Avrupa alıyor.
1: Bak, Arjantin oradan, mi? Nereye diyorsun?
0: Arjantin'den bahsediyor. Oradan Avrupa alıyor. Avrupa'dan da biz alıyoruz. Orta Avrupa'dan da biz alıyoruz.
2: O zaman biz futbol ülkesiyiz şeyini
0: değiliz,
2: bahanesine.
0: Ya. Biz voleybol ülkesi olduk.
2: Aynen öyle.
0: Biz voleybol
2: bunu
0: ülkesi.
2: Bunu kabul etmek istemiyorlar
0: sağ olsun,
2: ama.
0: Sağ olsun Atatürk'ün kızları bizi voleybolu sevdirdiler.
2: Evet.
0: Bütün ülkeyi sevdirdiler. Bak başkan kaç seneden beri? 23 seneden beri mi ne? Başkan. Ekibi de var. Devamlı hı-hı. Ekipler. Hep güçlendirmiş ekiplerini. O kolay kolay değil. Reşat Hoca'ydı tabii.
1: Peki hocam, İspanya'nın senin gündemin başka, benimki başka. İspanya Santoro Merino'nun ikinci golde topu alışını gördün mü?
0: Ya
1: sol ayağıyla çekti ben, önüne kendini asist yaptı.
0: Şimdi biz onlara kırtayla bakıyoruz ama ha. Biz onları da bizdeki santroforlar, geçmişteki santroforlar da çok gördük öylelerini. O şekilde
1: hocam,
0: çok
1: o
0: gördüm.
1: Merino'nun o topu alışı
0: biz
1: gibi
0: bak geçmişten geçmişti vardı. Var öyle gol atanlar
1: da. Görmedim.
0: Ben mesela sana
2: izlememişim.
0: Sana neyse. Dortmund maçından söyleyeyim. Galatasaray Dortmund maçı. 2-0'lık maç.
1: Evet.
0: Orada da aynı şekilde atılan bir gol var. Yani goller var öyle. Biz geçmişte çok iyi santraforlar çıkardık. Şu anda bulamadığımız için hep dışarıda.
1: Hocam dünya bulamıyor ki, dünyada da
0: var
1: çok.
0: Abi dünyada
1: santrafor sıkıntısı var, biraz var hocam.
0: Var ya.
2: Bak. Ya bir de sadece santrafor meselesi değil ya hocam. Çünkü takımın genelinde de hem organizasyonel bir problem var. Zaten hem de 11 gol yemiş bir savunmanın daha da sıkıntısı.
0: Şimdi 11 golü yiyen sadece savunma değil ki. Genel bakacaksınız.
2: Tabii ki genel bir problem var, doğru.
0: Bu takım oyunundan kaynaklı. Hı-hı. Bakın biz hep kişiler üzerinden gidiyoruz. Bu bizim lig takımlarında da aynı.
2: Tabii.
0: Lig takımlarında hep kişileri söylüyor.
2: Hep bireysel yeteneğe
0: ama,
2: bağlıyız.
0: Ama şöyle sen bir bak bakalım takım oyununda devamlılığın ne kadardı? 3 maç 5 maç değil. Bunu sürekli bir sezonda ne kadar kullanabiliyorsunuz? Biz diyoruz ki yok Ahmet'in oyunu. Yok bilmem öyle bir şey yok Ahmet'in Mehmet'in. Dünyada oynanan dizilişler belli. Belli dizilişler var.
2: Bir de futbol ekolümüz yok. Yani mesela Fransa bugün 14 yıl sonra teknik direktör değiştiriyor. Almanya Jürgen Klopp'la yoluna devam ediyor. İtalya Mancini'ye geri dönüyor. Belçika Dünya Kupası'nı iyi geçirse bile

0: hoca değiştiriyor ama bu ülkelerde isimler değişse de futbol disiplinleri çok fazla değişmiyor. Ama Türkiye'de kadrodaki oyuncular değişiyor, hoca değişiyor, federasyon değişiyor ve her seferinde yeni bir futbol ekolü yaratma çabası var.
1: Sevgili,
0: üçlü savunması ayrı.
1: Beyzat, futbol ekolü milli takımdan yaratılmaz ki.
0: Tabii. Hayır, onu demek istemiyorum. Genel olarak sadece kulüpler özelinde de böyle bir durum
1: işte
0: yok zaten.
1: Bak, oradan yaratılmaz. Siz milli takımının başarılı, iyi olması sizin liginize bağlı. Şöyle bir liginize bakın bakalım.
0: Ya tabii sadece Türkiye'de oynayan oyunculardan kurulu olmadığı için ama genel olarak o disipline oturtamıyoruz.
1: Lig takımlarınıza bakın. Ligdeki performansa bakın. Ligdeki maçlara bakın. Buradan yola çıkın. Ondan sonra bir milli takım kurmaya çalışın.
0: Bu yüzden de işte o X oyuncu kendi takımında çok iyi, milli takıma gelince kötü damgası yiyor.
1: Neredesiniz?
0: Neden?
1: Neredesiniz ama Türkiye'de oynuyorsunuz.
0: İşte bunun sebebi
1: aradaki,
0: de...
1: Aradaki takımların farkı böyle.
0: İşte birbirini anlamayan oyuncu kitlesi oluyor.
1: Yani ondan sonra siz buradan bir şey çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bakın çok fazla ben yabancıya falan kimse karşıdır. Yabancılar gelsin. Doğru dürüst, düzgün olanlar bizlere bir şeyler verecek. Bak mesela Hacı geldiğinde kaç tane oyuncu ondan faydalandı. Alex'ten faydalandı. Hı hı. Daha değişik bir sürü Popescu geldiğinde nasıl kademeler oluyor, nasıl oyuna katkıları oluyor. Bunlar hep faydalandınız yanındaki Türk oyuncularımız. Hep ve başarılı oldular. Gelenler bu şekilde ama biz artık ipin ucunu kaçırdık. Üretmiyoruz. Üretmeyen bir ülkeden hiçbir şey beklemeyin. Tüketiyoruz.
2: Bu kadar basit hocam.
1: Ya beklemeyin yani. Ben bir tane filiz mi diktim ya? Bir tane dikili bir ağacımız var. Bir arda çıktı onunla övünüyoruz. Ayıp. Ayıp. Bakın doğru. Stoperlerimiz yok. Sağ beklerimiz şöyle idare ediyor. Sol bekin yok.
0: Ve hep aynı isimlere takılı devam ediyoruz.
1: Yok. Ya sil baştan bunları almayacaksın. Biraz evvel söylediğim gibi 3 tane maç mı oynuyorsun? 3 maçta değişik oyuncularla 7-8 taneyi değiştirerek oynuyor. Onu da yaptığımız zaman biz bu sefer söyleniyoruz burada. O vardı niye oynamıyor? Bunu görmüyoruz.
0: Evet.
1: Benim Avrupa şampiyonluğuna şampiyonasına hazırlık devrem bu. Bu ulusal ligden ne bekliyoruz biz ya? Çünkü sen ne olacak? Yukarıda olsan aşağıda düşsen ne olacak? Önemli olan oyuncuların buralarda süreç alıp da o internasyonel seviyelerde devamlılığı yakalıyor. Arkadan gelenler bilhassa. Zaten Orkun'u biliyorsun. Hakan'ı biliyorsun. Arda'yı biliyorsun. Her maçta oynamak mecburiyetinde değil ki bunlar. Bak Yanal için ne dediler? 250 dakikamını oynatmak için planlamışlar. Dün biraz daha fazla çıktı. Evet. Fazla oynattık dediler. Adamlar bunu hesaplıyor. Biz yok abi biz illaki kazanacağız. Kazan güzel. Milli takım onlar başka bir olay. Ama Avrupa Şampiyonası'nda gene bunlarla gideceksin.
0: Evet biz de 3-0'dan sonra Deniz Gül'ü oyuna sokuyoruz. Böyle bir
1: o gene zaten başka bir
0: anlayış
1: şey
0: var ne yazık ki. Peki milli takımla ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı Selahattin Hocam?
2: Deniz Gül örneğinden çıkarsak. Deniz Gül de milli takımın ilk 11 oyuncusu olduğunu bize kanıtlaması gerekiyor. Golü asisti yok. Ya ben umutluyum Deniz'den bu arada da. Yani Deniz Gül'ün golü asisti olsaydı da milli takımda 11'i başlamış olsaydı bizim futbol gerçeğimiz ne kadar değişecekti? Hiç değişmeyecekti.
0: Doğru.
2: Yani sonuçta senin liginin kalitesi, toplam kalitesi neyse milli takımı da 3 aşağı 5 yukarı o yansır. Yani milli takımlar futbolun karakterini inşa edileceği yerler değil. İnşa sürecini işte az önce söylemeye çalıştığım şekliyle İtalya senin karşısına çıktığı zaman arkasında 100 yıllık doğrularla çıkıyor. Sende 50 yıllık, 100 yıllık yanlışlar var ya. Sende ülkende yaşanan skandalların cezasını vermekten aciz bir ülkesin. Yani senin bir futbol kimliği inşa edebilmen için önce ortalama bir karaktere sahip olman gerekiyor. Futbolu yönetenlerden bahsediyorum. Futbolun başrollerindeki simge isimlerden bahsediyorum. Evet. O filan yokken şimdi Arda gelir aldı bizi ara sıra teselli eder. Arda çok yetenekli. Ya da işte Barış'ı santfor olarak sahaya atarsın. Bir maç gol atar helal olsun filan dersin. 15 maç gol atamaz bunu nereden buldunuz da döner iş.
0: Evet.
2: Hiçbir kimseyi hiçbir yerden bulmana gerek yok. Senin bulman gereken tek şey bir karakter. Ve senin de öyle samimi bir karakter arayışın yok. O yüzden böyle gelmiş böyle gider Aziz de senin dediği gibi.
0: Evet peki milli takım gündemini yavaş yavaş toparlayalım ve artık kulüp futboluna geri dönelim değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarıyla hasret bitiyor. Peki Süper Lig'de neyi nerede bırakmıştık ve bu yeni haftada bizleri neler bekliyor? Haber detayında bakalım sonra yorumlayalım.
3: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
4: Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira.
3: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık flash bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsunspor deplasmanına çıkacak.
5: Muçi'ye rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında Milyare Eyüp Spor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçındaysa Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u konuşacak.

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüp Spor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 7. haftayla kulüp futboluna geri dönüyoruz. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla haftayı açacağız. Fenerbahçe Çaykur deplasmanına, Trabzonspor Samsun deplasmanına çıkacak. Beşiktaş da Kocaeli ile oynayacak. Peki nerede kalmıştık Selahattin Hocam ve bu milli ara en çok hangi takımın işine yaramıştır sizce?
2: Hiçbirinin işine yaramamıştır. Fazla bir ara oldu. Oyuncular, oyuncu grubu belki de son oynadığı maçı bile hatırlamayan çıkabilir işlerinde. Ama dinlenmişlerdir. Milli takıma en az oyuncu gönderen takıma en çok yaramıştır doğal olarak o şey. Yani dört büyüklerin dışındaki takımlar için daha iyi sonuçlar doğurabilir bu haftaki skorlar. O yüzden işte Rize Spor'da, Samsun Spor'da, Kasımpaşa'da, Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Fener Rize ile, Trabzon Samsun'da, Beşiktaş.
1: Kocaeli.
2: Kocaeli'de. Yani dört büyüklere dört büyük sürpriz olabilir bu hafta mesela. Takımlar iyi çalıştılarsa, bu arayı iyi değerlendirdilerse. Çünkü milli takıma giden oyuncular sadece ter idmanlarıyla maçlara çıktılar. Doğru düz idman yapmadılar. Formlarını elbette korumuşlardır. Koruyucu tedbirleri almıştır teknik heyetler. Ama dört büyüğün dördü birden puan kaybederse de çok üzüldüğümü beyan edemeyeceğim buradan. Onu da söyleyeyim. Anadolu takımlarının kazandığı her şeyi bizim de kazançhanemize yazar. Bizim kazançhanemize yazmasının nedeni de biraz önce sözünü etmeye çalıştığımız kentlerin kendi futbol kimliklerinin inşa sürecine katkılarından dolayı. Uğur Melek'e bir kez daha katılıyorum. Aynı yerde diyor ki Melek'e, eğer diyor kent takımları kimlik kazanırsa bunu nasıl kazanılır da İstanbul'un üst büyüğü olur. Evet, doğru. Çünkü artık Anadolu'dan da futbolcu gelmiyor. İstanbul takımları oradan futbolcu alıyordu değil mi? Trabzon hariç. Trabzon sadece işini gördüğü, balını yediği şey oyuncuları yani gönderiyordu İstanbul takımlarına. Ama Anadolu takımlarından üst büyükler çok iyi oyuncular bulabiliyordu. Şimdi bir tane oyuncu adayı yok ya üstlükte oynayabilecek. Bunun nedeni de ne? Herkesin kendisi olmaktan çıkıp yabancı kimlikler üzerinden bir karakter arayışına girmesinden dolayı oluyor böyle. Oysa Brighton'daki çocuk Brighton düşüyle yaşıyor. Wolves'deki Wolves düşüyle. Bremen'deki Bremen düşüyle yaşıyor. Strasbourg'daki Strasbourg düşüyle yaşıyor. Bizde adam Kayseri'de Galatasaray düşüyle yaşıyor. Fener düşüyor. Olmaz. Sen Kayseri olamazsın. Bir türlü Kayseri olamıyorsun ki Türk futboluna da bir katkın olsun yani. Kayseri derken yani bir sürü örneği var. Kayseri geldi.
3: Kızacaklar sana şimdi.
2: Ki Kayseri'nin futbol geleneği de var. Hani insan istiyor ki, bir de Kayseri çok büyük bir şehir ya. Gittin mi Kayseri'ye bilmiyorum. Türkiye'nin en güzel caddeleri falan Kayseri'de.
3: Orada evindeydim ben askerliğim. Orada
2: yani yapayım. Biliyorsun hocam. Kayseri niye bu lige bir iddia koymaz ya? Nasıl koymaz diyorum.
1: Benim Kayseri'li arkadaşım Trabzonsporlu hocam.
2: İşte ben bundan mutlu olan bir adam değilim işte. Evet, Trabzonsporlu olma kardeş, Kayseri sporlu ol. Kayseri sporlu sonuna kadar, yurt dışına çıktığı zaman bir takım, istediğin takımı tut. Yani uluslararası maçlarda Türk takımlarında hepsini tut. Ama sen Kayserisin, Kayseri sporun Türk futboluna en az Trabzonspor kadar vereceği şey olması lazım. Trabzon'un 10 katı bütçesi vardı Kayseri'nin, şehir bütçesi, ihracat bütçesi filan.
3: Bursa bu konuda iyi değil mi?
2: Bursa belki 20 katı. Bursa yine bir şeyler yapıyor. Hani bir şampiyonluk aldığı için.
3: Yok, anlamadın. Taraftar olarak takımlarına bağlı.
2: Taraftar olarak tabii ki Bursa.
3: Kocaeli ayrı şekilde. Sakarya öyledir.
2: Evet. Hepsinin ben bir Sakarya taraftar kitlesi var ama.
3: Bilirim, taraftar.
2: Ama şehirlerinde tutulan birinci takım şehir takımı çıkmıyorsa bana hiç kimse biz şöyle iyi taraftarız böyle demesin. Onun sonu yok. Oradan bir şey çıkmaz. O matematik sıfır etkisi yapar. Sen şehrinin genel kültürel ve sosyolojik kodlarını 11 tane delikanlı ve teknik ekip marifetiyle sahaya taşıyacaksın. Senin karşına gelmiş diğer kültürlerle savaşacaksın. Yani savaş dediğimiz işte futbol barışın savaşı derler. Özkan Hoca'nın, Özkan Süber'in deyimidir. Savaşacaksın dediğim yani kültürler arası etkileşim sağlayacaksın ve rakip diyecek ki ya bunlarda da çok güzel bir bilmem ne eskizi varmış mesela. Sana saygı duyacak. Sen öyle o duyguyu bir kere tattığın zaman da ondan vazgeçemiyorsun zaten. Trabzon bu zehri bir yedi, tamam daha vazgeçmesi mümkün değil. Ebediyen şampiyonluk mücadelesi verecek olan bir takım. İsterse sezon başı hesaplamalarında Trabzon ligde kalır mı muhabbeti yapılsın. Objektif olarak bakarsan bu takım zor filan. Hangi Trabzonluya sorsan şampiyon olacağız diyecek. Çünkü önemli olan o iddiayı sloganlaştırıp, sahiplenip o yeşil zeminlere taşıma iradesini koymak. Yani. Bunu Trabzonspor yapıyorsa Samsun'la yapabilir, Giresun'da yapabilir, Kayseri'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Diyarbakır'da,
3: Van'da,
2: Malatya'da yapabilir. Niye yapmıyorsunuz?
3: Onlar nasıl biliyor musun?
2: Niye? Çünkü hocam saydığımız isimlerin belki 75 il diyor ya Uğur Meleke. 75 ilin kulüp takımlarının yöneticilerinin %80'i üç büyüklerin kongre üyesi olma düşüğüyle yaşıyor ya da kongre üyesi.
3: Ve onlar şöyle bak Anadolu'da hafta sonu kendi takımlarına geliyorlar, destekliyorlar. Mağlup olduğun zaman her türlü şeyleri yaşıyorsun. Akşam da üç büyük hangi takımı tutuyorlar sonların maçlarını izliyorlar. Şimdi sen milli takımdan dönenler falan hemen hemen hazır değil mi? Puan kaybında işte beraber çalışmadık, yorgunduk.
2: Tabii canım şeyler
3: bizim
2: hazır.
3: Argumentimiz hazır. Boştuk,
2: ritmimizi kaybettik. Evet. Çalışma temposundan uzak kaldı. Oyuncular konsantrasyon sorunu.
1: Sonra da 4 günde bir maç oynuyoruz diye de şikayet edecekler.
3: İşte onu yani, o gelecek zaten.
1: Bir dengesi yok onun.
3: Bundan bir türlü kurtulamadık
2: ama
3: biz.
2: Ama biz buyuz. Biz buyuz ve kendimizle yüzleşme cesaretimiz yok.
3: Kurtulamıyoruz.
2: Çünkü suçlu hep başkaları.
3: Argument hazır hemen. Hemen hazır. Ya ben çalışmadım. Ya benim takımım şuraya gitti. Yok şu oldu. Ya bırakın abi. Bunlar gelenler hepsi aldığınız oyuncuların hepsi Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Lukaku'ya kızıyorlardı. Adam direkt top oynuyor takımda. Milli takımda oynuyor. Ay şimdi bu Lukaku'dan var. Bu adam geldiği zaman bu adam haftada iki kere maç oynamaya alışık. Diyemezsin buna yorgunluk var diye. Veyahut da başka bir oyuncu kim varsa. Ama biz hemen işte haftada iki maç bize yorgunluk geliyor diyoruz. Bunlar da futbolculara da sirayet ediyor bunlar. Ya nasıl olsa biz maç kaybedersek belli ya hakemi konuşacağız ya yorgunluğumuzu konuşacağız.
1: Ya da seviyemiz bu değil hemen bir hocadan duyulan laflar. Tekrar
3: hakikaten
1: yani.
3: Şeyde milli maçlar için onu söylediler bizim seviyemiz bu değil. Tamam. Geçmişlerine bakarsan onlar bizim çok
2: daha güzel. Aşağı anlamında söylemişlerdir belki. Seviyemiz bu değil de ki ne işimiz var Fransa ile anlamındadır belki. Nasıl yani seviyemiz bu değil? Seviyemiz bu işte ya.
3: Gruptaki takımlarla ilgilidir bu. Şimdi Belçika'ya bakıyorsun Avrupa şampiyonası var mı Belçika'nın? Avrupa şampiyonu. Zamanında en fazla UEFA kupasını kazanan Anderlecht vardır.
2: Standart diye hiç bile final oynadı.
3: Tabii Standart. Ve sen buradan Trabzonspor Jean-Marie Papa almıştır.
2: Evet.
3: Bir kaleciydi o. Kopu gibi kaleci.
2: Schumacher'in biraz gölgesinde kalmıştır.
3: Ya,
2: aynı dönemdiler ya.
3: Olmaz. Onların elinden şampiyonu aldılar Almanlardan. Ya Schumacher da oynuyordu o vakit Ankara'da.
2: Belçika Almanya yarı finali mi diyorsun?
3: Belçika Avrupa şampiyonasında.
2: Tamam Avrupa şampiyonası.
3: Final şampiyon oldular. Yarı finalde.
2: Kırmızı şeytanlar.
3: Ama o vakitler Jean-Marie Papa epi bir esiyordu böyle. Hı hı. Kaleci olarak iyiydi. Yani onun için biz böyle oyuncuları getirdiğimiz zaman yorgunluktur, bahane olma. Onlar da milli takımdan takımlarına gidecekler. Bir çıkıyorlar abi sanki hiç dün maç oynamamışlar gibi.
2: Hocam onlar
3: takır takır gidiyor.
2: Onlar Avrupa'da otomatik vitesle çalışıyorlar. Bize geliyorlar kara şanzıman. Bilir misin kara şanzımanı?
3: Bilmem
2: öyle
3: abi.
2: Arkada durur vites. Bulamazsın bile çoğu zaman. Gacır gucur.
3: Eski otobüslerde mi vardı?
2: Kara şanzımana intibak etmelerini bekliyoruz. Mümkün değil. İlkay niye kayboluyor? İlkay'a kötü futbolcu diyecek adam akıl hastanesine kapatırlar. Niye Galatasaray'da İlkay verimli olamıyor? Çünkü otomatik portakaldan gelmiş.

0: burada kara şanzımanın parçası olmuş.
1: Başlı başına bir sorun yani. İlkay'ın buralara düşmesi, bu seviyeye gelmesi. Ülkeyi seyrettik işte Pendik maçında. Maça gidecektim. İyi ki de gitmemişim. Fena bir yağmur vardı. Abi yani İlkay'dan söz ediyoruz ya. Bu kadar bir oyuncunun yani hani A'dan Z'ye kadar birden düşmesi.
2: Futbolu bulan adam diye de bir lakabı vardı bu arada yani. Ne halde şu
1: hani
2: anda?
1: İlkay'ın bu seviye ya abi tek yapacak bir şey var. Diyecek İlkay ben abi pes ettim bırakıyorum. Bana sportif direktörlüğü verin. Ben bu işi yapayım Galatasaray'da.
3: Çok da iyi olur.
1: Mükemmel
2: çok
1: de yapar.
2: Çok da iyi bir futbol
3: hayır çok da iyi olur. İlkay'ı bu kadar değersizleştirmenin de bir alemi yok ya. İlkay evet. Bu yani. İlkay Gündoğan 2 sene önce Barcelona'da 4-3 sene önce City'de gene sonra City'de
1: oradan
3: izledik.
1: Oradan geldi istediler.
3: Nasıl bağlantı oyununu nasıl oynadığını evet. Hepimiz biliyoruz gördük İlkay'ı. Burada bağlantı oyunu kuramıyor çünkü bağlantı yapacak kimse yok.
2: Böyle bir alışkanlıkları yok oyuncuların. Ya eski takım oynuyor. Arkadaşları hep İlkay'la ilgili biz İlkay'la futbol oynamayı çok seviyoruz şeklinde anlatır ve bunu da işte teknik taktik parametrelerle söylerler ama biz burada onun futbol IQ'sunu görebileceğimiz bir iklimde olmadığımız için
1: hiç
2: şu
1: olmadı.
2: Anda
1: yani İlkay'ın bu kadar
2: bunları
1: bu kadar kaybolması futbol için yazık.
2: Evet.
1: Seyirciler için yazık. Emin ol İlkay'ın biz geldiğinde ben mesela şahsen çok izlediğim için daha Bochum'dan izlediğim için biliyorum. Bochum, Nürnberg dönemlerinde Dortmund'u falan bırak. Oralarda artık zirveye gidiyordu. Daha çıkmadan Bochum'da altyapıda oradan işte Nürnberg dönemleri. Mehmet Ekici de o tarzda bir oyuncuydu. Çok iyi bir oyunculardı. İkisi çatır çatır top oynuyor. Bu yani oradan İlkay'ın o seviyelerden en tepede olup da buraya.
2: Peki İlkay demişken o zaman yavaş yavaş kulüp gündemlerine tek tek bakmaya başlayalım. Galatasaray'la başlayacağız değerli izleyenler. Galatasaray'da şu anda tabii bir Osimhen durumu da söz konusu. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray Cuma günü açılışı yapacak Kasımpaşa maçıyla. Osimhen'in dönüp dönmeyeceği merak konusu. Ancak sonrasında da bir Barcelona maçı var. Şimdi detaylarını haberimizde bakalım. Osimhen'in sağlık durumu ne aşamada ve sahalara ne zaman dönecek? Bunu izleyelim sonra devam edelim.
4: Alexey Batrakov 11'e dönüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaeli Spor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Rus futbolcuyu 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Teknik heyet 21 yaşındaki futbolcunun adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladığını düşünüyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında Batrakov'un hücumdaki etkinliğinden daha fazla yararlanmayı planlıyor. Başarılı teknik adamın genç futbolcusuyla hücum bağlantısını güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Galatasaray Batrakov'u yaz döneminde 25 milyon euro bonservisle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı formayla 5 maçta süre bulan Alexey Batrakov bir asist üretti.
2: Evet, Galatasaray'da milli ara dönüşü teknik direktör Okan Buruk'un özellikle orta saha merkezli ancak genel olarak ilk 11'inde bir takım değişiklikler yapma durumu söz konusu. Milli ara dönüşünde Yunus Akgün'ün performansından memnun olduğu için yeniden oyuncuyu ilk 11'de deneyeceği konuşuluyor. Batrakov'un da artık yavaş yavaş 10 numaradaki yerini sağlamlaştırması üzerine planlar yapılıyor. Öte yandansa Victor Osimhen'le ilgili hedef şu anda Barcelona maçı gibi görünüyor değerli izleyenler. Nijeryalı yıldız sakatlığını atlattı ama Kasımpaşa maçında şu an için riske edilmeyecek gibi görünüyor. Buradan Galatasaray dosyasını açalım. Mahmut Hocam buyurun söz sizde.
1: Şimdi sen Batrakov falan bahsettin de dün Rusya-Nijerya maçı vardı. 3-3 kaldılar. Onu bir izledim böyle. Orada aynı yaştalar. Bir 21 yaşında bir oyuncu var. Gol de attı.
3: Matvey Kısilyak.
1: Öyle bir şey.
3: Evet.
1: Sadık Şesey mi? Mükemmel. CSK Moskova'da oynuyor. Mükemmel bir oyuncu. Şimdiden söyleyeyim. Madem bunu aldınız gidin onu da alın. Bana sorarsan o daha da önde bir oyuncu. Fazla da kalmaz orada. Yerlerden kaparlar. CSK Moskova'da biliyorsunuz çok yukarıda olan bir takımdır. Yani bizim üç büyükler gibi bir takımdır. Mükemmel bir oyuncu. Yani dünkü sadece maçtan çıkıyor. Zaten futbolcu kendini belli ediyor.
3: Hocam şu anda Trabzonspor resmi teklif yaptı. Ben gönderdim teklifi. Size Galatasaray'a kalmadı. Yani ben Galatasaray'dan revanş alacak.
1: Gene abi şimdi bir şeyleri araştırırken alırken yerlere de çok iyi etüt etmeniz lazım. Mükemmel bir oyuncu. Bak mükemmel.
3: Ölü Berem hocam ne oynuyor?
1: Abi, orta sahanın göbeğinde oynuyor her şeyi.
3: Göbekte.
1: Oynuyor. Hani İlkay'dan bahsediyoruz ya. Öyle bir radarları var. Bütün bir de oyunu iki yönlü. İyi bir oyuncu.
3: Kevin'de bir oyun tarzı bir şey.
1: İyi bir oyuncu. Bak iyi bir oyuncu.
3: Siz öyle diyorsunuz.
2: Scout arkadaşlara duyurulur.
1: İyi hazırlamışlar. 21 yaşında. Hakikaten taş gibi bir oyuncu. Ve zaten şimdi mesela biz diyoruz ya orta sahada şey, abi dün ben yine oynadığını gördün mü sen ya İtalya'daki? Nasıl oynadığını, orta saha oyuncusu. Alacaksan evet, böyle oyuncuyu getirin abi, böyle oyuncuyu bulun. Bunlar orta saha. Adam hücumda var, müdafaada var, orta sahada var, açıkta var. Bardakçı'yı ne yaptı gördün değil mi golde?
3: Defans arkası koşuda var.
1: Abi her şey var. Bardakçı'yı ne yaptı gördün değil mi sol tarafta? Onun yıkılması lazım, sen yıkıldın. Bir omuz koydu gittin.
3: Evet.
1: O da 21 yaşında. 21 veyahut da 22 yaşında.
3: Evet.
1: Orta saha alıyorsan bize anlatmayın bazı şeyleri. Anlatmayın şu şöyledir, bu böyledir. Bak işte orta saha böyle olur. Bu terzeki oyuncular olur. Bunlar olur. Ondan sonra sen o oyunun iki yönlüsünde ve ne bileyim gerek kendi liginde gerek Şampiyonlar Ligi'nde başarıya o şekilde gidebilirsin. O terzeki oyuncularla gidebilirsin. Ama biz öyle bir buluyoruz ki nereden buluyorsak, nasıl getiriyorsak, kimler ön ayak oluyorsa maalesef ondan sonra da geldikten sonra da kişilerin üzerine bak Osimhen'in haricinde kimseyi konuşamıyoruz ya.
2: Evet.
1: Ya böyle bir şey var mı koskocaman Galatasaray kulübü ya? Osimhen yoksa yok musun sen? Yok musun? Deniz'i aldı. Deniz ne yapacak sana? Deniz de bir şey yapamaz. Bak yapamaz. Santrafor tamam yapamaz. Porto aptal mı ya? Aldı. Bir şey yeteneklerini buldu. Baktı ki olmuyor, gitmiyor. Verimini alamıyor. Gelen varsa pazarlı, pazarı sattı, çıkardı. Sen aldın. Hı hı. Çok fazla beklemen lazım. Daha iyisi olması lazım. Galatasaray taşıyamaz. Bu gerçek bunlar. Ama bunları söylediğin zaman insanlar kabul edemiyorlar. Yanlış düşünüyor. Değil. Bir futbol aklı onun için dedim işte İlkay'ı getirir sportif direktör yapın da size nasıl şekilde oyuncu bulunacak bulsun. Nasıl olacağını söylesin, size bir doğru yolu buldursun. Ama maalesef yok. Şimdi Kasımpaşa maçını oynayacaksın. Evet, Kasımpaşa namalüp gidiyor.
2: Evet.
1: Yener mi? Yener. Ama nasıl yenersin, nasıl oynarsın? Onlar yener mi? Yener.
2: Osimhen oynar mı maçta hocam sizce?
1: Vallahi sevgili Reyzan, oynasa da oynamasa da Barcelona maçında da oynasa, ondan sonra da oynasa, geçirdiği sakatlık çok önemli bir bölge. Bu her zaman, her zaman...
3: Kasık mı hocam, neresi?
1: Kasık.
3: Of, kötü.
1: Çok kasık. Kötü bir yer. Her zaman için
3: nüksedebilir.
1: Lemina'da da aynı.
2: Evet, ikisi de aynı
3: sakatlık. Lemina'nın yokluğunu tolere eder kaldı.
1: Abi edemezsin. Osimhen'i edemez. Bak şu anda edemiyorsun.
3: Osimhen'i hiç edemez.
1: Bak Osimhen'i zaten karıştırmıyorum. Onu evet, hiç bir tarafa bıraktın da Lemina'yı da edemiyorsun. Ya böyle bir şey var mı ya? Bak biraz evvel İtalya'daki oyuncudan bahsettim.
3: Cumbia 22 yaşında 20 milyon euro bonservis bedeli görünüyor. 50 isterler ona.
1: Şimdi takımım 20 milyon sen verdin, 30 milyon verdin, 20-30 milyon verdin şey aldın. Bizim senin için... oyuncularının hepsinin 5 kat önünde.
3: 20 milyon euro senin benim için önemli
1: para. Bak 5 kat önünde diyorum tekrardan. Oyuncunun bir internasyonel seviyedeki oyunlarına bakın ya.
3: Evet.
1: Biz müthiş neyi araştırıyoruz, neyi alıyoruz? Bu kadar paralar sarf ediyorsan bu tarzdaki oyuncuları getirdin mi taraftar da kızmayacak yani. Elindeki malzeme bu. Bunlardan ne çıkarırsan, nasıl bir şeyler çıkarırsan biz hep kendi ligimizde ayyuka çıkarıyoruz. Ooo süperiz. Yok şunun oyunu, Selahattin'in oyunu benim. Yok öyle bir oyun senin benim. Belli abi.
3: Ya benim oyunum var tabii de yani.
1: Abi oyun belli. Ne oyunu var? Oynananlar belli, oynanan dizilişler belli. Bunun dışına çıkabiliyor musun? Oyun içinde değişiklikleri yapabiliyor musun?
3: Çıkıyoruz da 5 yiyoruz o zaman. İşte çıkmamak işte
1: o
3: vakit
1: daha iyi. O başka bir konu. Ama biz bakın tekrardan söyleyeyim. Biz ne zaman takım oyununu daha fazla ön planda kişilerden çıkarsak şimdi Allah göstermesi Galatasaray'da
3: konuşuyoruz. Hocam sen Alman disipliniyle yetişmişsin ya. Hep doğrulardan bahsediyorsun. Hiç müşterisi yok. Yani hep doğruları söylüyorsun. Biliyorum başından beri izliyoruz sizi. Yani burada A-Spor'da buluşmadan önce de sizi izliyorum. Hep futbolun doğrularından bahsediyorsun. O ya doğruların doğru işte Türkiye'de karşılığı yok. Abi, doğru müşterisi yok hocam. Diyeceksin ki Osimhen'i olan şampiyon olur. Bitti. Türkiye'nin futbol gerçeği bu.
1: Alex Cornelius için söylemişti. Alan şampiyon evet olur dedim. Gitti. Daha sonra aldı şampiyon olur.
3: Yavaş yavaş bize benziyorsun evet.
1: Ama geçmişini biliyoruz adama. Evet. Neler yaptıklarını, ne ettiklerini. İşte aynısını biraz evvel İtalya'dan örnek, biraz evvel Rusya'dan örnek verdim. Bir şey alırken siz ilk önce buradaki futbolu iklimini bileceksiniz. Buraya hangi tarzdaki oyuncular geçerlidir gider. Aha. Ve buradan siz bizler hep büyük takımız ya öyle konuşuyoruz. Öyledir zaten.
3: Büyük kulüpleriz. Büyük takım değiliz.
1: Kulüpleriz. Doğrusunu evet söyledin. Buradan ben artık senin Türkiye Ligi'ni bıraktım abi. Avrupa'da da bir şey. Bu paraları veriyorsan çık. Ona göre oyuncu al. Aldığın oyuncularda yet. Bak Lemine'yi arıyor takım ya. Bırak Osimhen'i zaten arıyorsun da. Allah göstermesin bunda Lemina hadi diyelim, Torreira'yı der dersin bir yerde Türkiye.

0: liginde formen seni bir yerlere taşıyor. Avrupa'ya çıktığın zaman ne yapacaksın? Osimhen 3-4 hafta daha olmadığı zaman ne yapacaksın?
1: Ki öyle bir tehlikesi var, evet. Osimhen'in. Var, kasık çok sıkıntılı. Tehlikeli.
2: Son bir dakikamız. Osimhen yoksa Galatasaray yok mu hocam?
0: Yok diyemeyiz.
1: Öyle
0: yani,
1: diyemeyiz. Galatasaray'ın korumsal
0: o etkiyi yaratan oyuncu yok. Haksızlık. İşte ona olur. Alıştılar.
1: Ama oyun ezberleri açısından bakıldığında evet. Yani Osimhen yoksa Galatasaray biraz bocalıyor.
2: Evet, peki. İlk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz değerli izleyenler. Birazdan saat başında karşınızda olacağız. Bu süre zarfında İngiltere ve İskoçya'nın özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
7: Dünya şampiyonu, dünya rekortmeni Naim Süleymanoğlu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Şimdi yine kulüp gündemlerini konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümü kapatmadan önce Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de milli aranın ardından yine yoğun bir fikstüre girecek değerli izleyenler. Öncelikle Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak Sarı Lacivertler. Sonrasında Aston Villa deplasmanına çıkacak ve bir sonraki milli araya kadar birçok kritik karşılaşma bekliyor Fenerbahçe'yi, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Birazdan tabii bu Fenerbahçe'nin detaylarına bakacağız. Orada da yine önemli eksikler vardı. Ancak öncesinde buraya bir virgül koyalım. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Turkuaz Medya ekranlarından naklen yayınlanan turnuvada bugün Zonguldak Spor Düzce Spor karşılaşması var. Saatler 14'ü gösterdiğinde ekip arkadaşımız Emrah Karalinç bizi Zonguldak'ta hazır bekliyor. Sözü kendisine bırakalım. Karşılaşma öncesindeki son gelişme Emrah'tan dinleyelim.
2: Değerli izleyicilerimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunun heyecanı devam ediyor. Zonguldak'tayız. Zonguldak Spor'la Düzce Spor takımları karşı karşıya gelecek. Ve kupada birbirinden keyifli maçların heyecanını, coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün her iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç öncesi hem futbolcularla hem yöneticilerle hem de teknik adamlarla konuştuğumuzda Ziraat Türkiye Kupası'na heyecan ve coşkuyu, pozitif futbolu katmak istediklerini ifade ettiler. Saat 14'te başlayacak mücadele öncesinde oldukça güzel bir zemin var. Futbola elverişli bir ortam olduğunu söyleyelim. Zonguldak'ta keza havanın da çok güzel olduğunu ifade edebiliriz. Her iki takım da pozitif futbol oynayarak tur atlamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek için tabii ki galip gelmeleri lazım, ama şöyle bir gerçeklik de var. Değişen kupa formatı sonrasında iki takım eğer 90 dakikada eşitliği bozamazsa seri penaltı vuruşlarına geçmeden önce 2 devre halinde 15'er dakikalık 2 devre oynanacak. Sonra seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Futbolcular hazır, bizler hazırız. Ekip olarak, A Spor ekibi olarak karşılaşmanın heyecanını ve coşkusunu an be an yaşamaya, yaşatmaya çalışacağız diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Emrah'a çok teşekkür ediyoruz.

0: şimdiden sesine sağlık. Bu arada Emrah bağlantı yaparken Mahmut Hocam orada bir şampiyonluk hikayesini de anlattı. Şöyle kısaca bir dinleyelim mi sizden?
1: Ya vallahi işte tesadüfen gelmiş bu araya da. Anadolu Üsküdar'daydım. Bülent Uygun falan bende oynuyor. İyi bir takımımız var. Playoff'a ramak kaldı. Adana Demirspor bizi yendi. Onlar gittiler garanti. Sonra Zonguldak'tan teklifi geldi. Erdoğan Demir'di. Hı hı. Zonguldak'tan her şeydir o. Gittim 7. sırada mıydı öyle bir şeydi. 13 mi 14 puan mı ne fark vardı arada. İşte Eskişehir, Tarsus, Oftaş vardı. Gökhan filan Oftaş'ta oynuyordu sağ bek. Çok iyi bir takım. Biz oradan namalip şampiyon çıktık biliyor musun? Aldık bende de Hakan Çobanoğlu falan var, Metin var. Beşiktaş'ta Küçük Metin iyi kadro vardı bizde de. Allah yardım etti içeride dışarıda vurduk. Benim dışarı, deplasmanda beraber bir maçı oynadı. Kırşehir maçı cezalı. Bolu'da. Zonguldak topluyor. Herkes orada. Giderken öyle bir şeydi. Çok çok iyi bir de taraftar gruplarına sahipler ama nereden nereye geldiler. Eski köklü bir kulüptür. Yani Selahattin daha iyi bilir Zonguldak'ın geçmişini. Ben tabii o vakitler Almanya'da yaşıyordum ama güzel.
2: 1900'lerin işte belki 1940'lar falan dedem Sürmene'den bir taka kiralıyor. Gideceğiz bizim bir sülale Zonguldak'a taşınacağız. Kömür madenlerinde çalışmak. Dedem aynı zamanda inşaat işleri falan yapıyor. İniyorlar Sürmene'ye, fırtına var. Tekrar köye çıkıyoruz. Hı hı. Sonuçta 3-4 gün üst üste fırtına oluyor. Sonuçta babaannem diyor ki dedeme sen gidersen git, ben uşaklara yollamıyorum, ben de gelmiyorum. Biz Trabzon'da öyle kalıyoruz aslında. Zonguldak'ta da gidebilirdik. Hı hı. Şimdi orada Batı Karadeniz derbisi denebilir yani. Çok güzel bir atmosfer olacak, çok belli. Ama dün mesela Düzce bizim kalbimizde bir yara bıraktı. Evet. Nasıl oldu? 30-40 yıllık gazeteci arkadaşımız Levent Öztürk, Düzce'lidir. Abbas kökenlidir. Kafkasya kökenlidir Levent. Bütün mesleğin bütün çilelerini çeken bir kardeşimizdi. Ben ona minik Leni derdim. Fareler ve insanlardaki Leni'yi anımsatırdı. Levent de kocaman bir vücut ve çocuk kalbi vardı Levent'te. Dün kalbine yenik düştü Levent'imize.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Düzce'de toprağın koynuna emanet ettik. Düzce, ettiğimiz sevdiklerimizden biri de o oldu.
1: Düzce, Karabük bunlar şeydir. Rekabetleri çok
2: fazla. Bütün komşu şehirler
1: Zonguldak'ta. Karabük. Nedense böyle oldu.
2: Komşular rekabet halinde oluyor hocam. Niye? Bilmiyorum. Dünyada da benzer örnekleri daha var mıdır da. Yok.
1: Dortmund Schalke mesela.
2: Var demek. Var, insanlık var. Hali bu demek.
1: Stuttgart'taki kız VfB Stuttgart mesela aynı şeyle onlar. Ve ben şunu demiştim taraftara. Bu ne dedim ya, ölü toprağa serilmiş gibi. Dedim bayrakları abi Dağtaş Zonguldak spor bayrağına.
2: Kırmızı lazım.
1: Kalmadı. İstanbul'dan sipariş ediyorlardı. Hı. Çok iyi bir taraftar var. Çok iyi bir taraftar kitlesi var. Biz dönelim Fenerbahçe.
0: Evet, o zaman
1: başarılar Zonguldak'a.
0: Zonguldak ve Düzce'ye de başarılar dileyelim. Saat 14'te A Spor'dan bu karşılaşmayı seyredebilirsiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'nin fikstür detaylarına bir sonraki milli araya kadar olan maç takvimine bakalım. Sonra konuşmaya başlayalım.
3: Fenerbahçe milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından yoğun bir fikstüre giriyor. Bir aylık süreçte 5 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Sarı Lacivertliler bu karşılaşmanın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe. Bu maçın ardından 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Üst üste iki dış saha mücadelesinin ardından ligde Korendon Alanyaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertliler 20 Ekim'de Kadıköy'de Slavia Prag'la karşılaşacak. Fenerbahçe böylece 10 Ekim ile 20 Ekim arasında 2 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkmış olacak. Sarı Lacivertliler ligin 9. haftasında ise 26 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 31 Ekim'de Göztepe'yi, 4 gün sonra İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri bir sonraki milli araya 8 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Arda Çorum Futbol Kulübü müsabakasıyla girecek.
0: Evet, Fenerbahçe bir sonraki milli araya kadar kritik sınavlar verecek. Detayları haberimizde inceledik. Arkamızda da dört büyüklerin bir sonraki milli araya kadar olanki fikstür var. Şöyle detaylı görelim, ayağa kalkalım. Galatasaray'la başlamıştık zaten. Galatasaray'ı konuşmuştuk. Galatasaray'ınki Kasımpaşa ve Barcelona ile iç sahada.

0: Kulübü Freiburg'la içeride ve Alanyaspor'la deplasmanda oynadıktan sonra bir sonraki milli araya geçecek. Dört büyükler diyelim ve Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Buyurun Selahattin Kınalı.
1: Yani Çaykur Rizespor maçı, ben geçen hafta da söyledim, belki bu haftanın en güzel maçı olacak. Yani Rize dışarıda kaybetmiyor, içeride kazanamıyor. Onun yarattığı bir gerilim var ama taraftarın da hocaya güveni var. Hoca da bu güveni karşılıksız çıkarmamak için Fenerbahçe maçını en büyük fırsat olarak görecektir. Eğer Rize'ye özgü sağanak bir yağmur altında oynanırsa Rizespor'un şansı artabilir. Şunu sesini kıstığımı zannediyorum. Kısmışım ama yine de çalıyor işte. Sonrasında Aston Villa deplasmanı. Yani çok zor bir fikstür ama o her maç zor. Hiçbir maç kolay değil ama iyi hazırlanırsan, kendi kaliteni sahaya yansıtırsan da her maç kolaya dönüşebilir. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bu kadro iyi antren edilir. İyi bir kurguyla, taktiksel kurguyla sahaya çıkarsa 2, 4, 6, 8, şu 8 maçın en azından 6'sında sahaya favori çıkar. Fenerbahçe iyi bir kurguyla çıkabilirse eğer, iç saha avantajı var. O yüzden diyorum 8'de 6. Yani ciddi maçlar Liverpool, Galatasaray deplasmanı, Aston Villa deplasmanı. En ciddi onlar görünüyor. Bu, ben Aston Villa'ya mesela Fenerbahçe maçı kaybetmesi helal olsun filan demem. Normal bir şeymiş gibi gelir bana. Çünkü Fenerbahçe Aston Villa ile yakın zamanda bir oynadı galiba.
0: Geçen,
1: gayet,
0: evet.
1: Gayet de iyi top oynadı. Yine aynı oyunu oynayabilir ama hepimiz biliyoruz ki takımlarımızın temel motivasyonu Türkiye Ligi şampiyonluğu. Yani İsmail Hoca hatta işte konferans liginde ciddiye almadı da o yüzden bir finalden olduğu eleştirilerine çok maruz kalıyor. Fakat bu eleştirilerin odağına İsmail Hoca'yı koymak doğru olmuyor. Çünkü camianın gene beklentisi bu zaten. Teknik adam başka bir vizyon getirebilir miydi? Belki getirebilirdi başka bir adam ama o zaman da şey olacağını hepimiz biliyoruz ya. Ne diye gittin Avrupa maçına, az kadroyla çıktın, senin yüzünden şampiyonluk gitti. Çok kolay deriz biz yani. Çünkü öyle bir toplumuz. Köprü üstü köprüye işte bariyer koyup köprüden geçişi parayla satan ve alan bir halk kitlemiz var. Yani sosyal olarak ifade edişimizi, ediliş şeklimizi biraz sosyologlardan filan işte okursak, Umberto Eco'dan mesela kendimize bir bakarsak her şey bize normal gelir. Rize Spor deplasmanından eğer Fenerbahçe 3 puanla dönerse o moralle Galatasaray oyununa kadar puan kaybetmesini beklemem ben. Aston Villa oyununda beraberliği makul sayıyoruz. Galatasaray oyununda da yani belki Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bu sezonki hikayelerinin en can alıcı sayfasını da o gün yaşayacağız hep birlikte. O günkü oyunun galibinin de rakibini şampiyon olur diyemiyorum. Çünkü Trabzon ve Beşiktaş da iyi gidiyorlar. Ve en azından o havayı veriyorlar. Ama bu oyunun galibi lig bitiminde rakibini altına alacak takım olur. Kazanan Fener kazanırsa ligi Galatasaray'ın üstünde bitirir. Galatasaray ikinci olursa da Fener şampiyon olur. O oyuna kadar Fenerbahçe'nin çok fazla kayıp yaşamadan gelmesini bekliyorum. Ondan sonrası için de Fenerbahçe Galatasaray deplasmanından zaten galibiyetle çıkarsa içerideki Liverpool mağlubiyeti, muhtemel bir Liverpool mağlubiyeti kimseyi üzmez. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene, her sene olduğu gibi, son 14-15 senenin olduğu gibi, bu sene de temel motivasyonu bu ligin şampiyon olmak. Avrupa, hep söylüyoruz, Avrupa olursa ne ala, olmasa mualla olarak görünüyor bizde.
0: Mahmut Hocam?
2: Ya burada şeyler önemli. Avrupa maçlarından ne şekilde döneceksin? Bütün her şey oraya bağlı. Hani iki maçı kaldıramıyoruz, edemiyoruz, yorulduk, yorgunluk var, çok fazla maç oynuyoruz. Bunları hep dile getirdiğimiz için takımlarımızın ne şekilde performans göstereceğini, hocaların ne tarzda bir kadrolarla çıkacağını bilemiyoruz. Şimdi Çaykur Rizespor'dan döndükten sonra Aston Villa maçına mı full kadroyla çıkacaksın? Rize'de rotasyon mu yapacaksın? Geldikten sonra bak Slav ve Prag kimse konuşmuyor. En tehlikeli takım o esasında. Liverpool'u falan biliyorsun. Aston Villa, Slav ve Prag çok tehlikeli bir takım. Yani kimse onu kale almıyor. Yani öyle az buz bir takım değil. Hemen hemen buradaki o İngiliz takımlarının ayarında bir takım. Oraya yakın bir takım Slav ve Prag. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir takım ki bunu biz gördük. Evet. Elemelerde de gördük. Gösterdi bize yüzlerini. Yani dikkat edilmesi gereken bir takım ve çok iyi

0: dışarıdan oyuncular bulup getiriyorlar. Avrupa'da hemen hemen belli bir noktada olan bir takım ve buradan da oyuncuları dışarıya transfer ediyorlar. Yani Türkiye Ligi'ni her türlü bir yerde force ediyorsunuz yani. Üzerinizdeki forma ağırlığınız, elinizdeki oyuncu kaliteleri, kaliteli oyuncular sizi bir yerde taşıyorlar ama burada hep şeyleri düşünmek lazım. Bütün takımlarımız için geçerli. Dört takım için de geçerli bu. Avrupa maçlarından döndükten sonra veya T'ye giderken işte rotasyonla mı oynayacaksın? Döndükten sonra ne şekilde bir oyun sergileyeceksin? Hangi kimlerle oynayacaksın? Bunları çözemediğimiz için bir şey diyemiyoruz ama ligdeki takımlarla hepsinin dört büyükten bahsedelim. Hepsinin kadro yapıları diğer takımlara nazaran çok üstünde. Burada mesela en sona geleceğim, şurada Ahmet Spor var, Gençler Birliği var, Çorum var, Alanya var. Burada Fenerbahçe ile Galatasaray ligin yeni takımıyla oynayacaklar en sondaki listeden buradan çıkarsak. Bunlar buraya kadar nerelerde olacaklar? Hangi konumda olacaklar? Çünkü onlar hışımla çıktılar. Evet. Ama bunu ne kadar sürekliliğini getiriyor? Alanya ile Gençler Birliği bu ligin gediklisi. Onların 3 aşağı 5 yukarı ne tarzda oynayacağınızı biliyorsunuz ama Çorum'a gittiğiniz zaman Çorum'daki atmosfer nasıl olacak? Ahmet Spor Ali Sami'ye geldiği zaman oradaki atmosfer nasıl olacak? Oyun tarzınız nasıl olacak? Yani bunlar vakit ama tekrardan Avrupa liglerine giderken, maçlarına giderken sizin takımınız o maçları düşünerek rotasyonla mı gideceksiniz? Türkiye Ligi'ni biraz bir nebze geri bırakıp oraya bütün ağırlığınızı verip ondan sonra kimi force edeceksiniz? Yoksa ben, lig benim için önemli. Ligde full kadroyla oynayayım, alacağımı alayım. Öbür tarafta da ne olursa öyle şekilde mi gideceksiniz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki hemen şöyle söyleyeyim, yani yapabileceğimizler belli. Ya emin ol. Belki çok abartılı falan bir şey ama değil. Çok çok milli takımları getir. Bu Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlayamaz. Bak çok fazla milli takımla böyle bir ligde oynuyorsunuz. Çok çok farklı bir yer orası Şampiyonlar Ligi.
1: Herhalde hocam.
0: Oyuncu kaliteleri de. Ve biz burada bu takımlarla baş etmeye çalışıyoruz. Evet, ona göre harcamalarınız yapılıyor. Tabii bunun yanında Şampiyonlar Ligi ve ligi de götürmeniz gerekecek. Ha, ligi zaten diyoruz ya, ligimizin hemen hemen kalitesi belli. Birkaç takımlar sizi zorluyorlar. Sürprizler çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama belli. Dört takım zaten bunu force etmiş. Onun altında beşinci, altıncı öyle sıralanıyor. İlk dört hemen hemen belli. Bir kim olur? Trabzonspor olur. Ne bileyim Fenerbahçe olur, Galatasaray olur ama sıralama Beşiktaş olur. Sıralama belli. Onun arkasındakiler yetişemiyorlar size. Ancak alınan galibiyetler falan hep böyle sürpriz olarak değerlendiriyoruz. Esasında normal olması gereken bir şey. Yani niye gelip de Çorumspor beni yenmesin değil mi? İşte Galatasaray'la ilk maçta herkes banko Galatasaray dedik, şans yok. Ben bile söyledim onu yani, imkansız. Neredeyse mağlup oluyordunuz ilk maçta. Ya bunlar var futbolun içinde. Keşke bütün takımlarımız da böyle dirençli sezon sonuna kadar götürebilse ligimizin kalitesi daha iyi olur ama her şey şeye bağlı Rezan, Şampiyonlar Ligi'nde ya Avrupa Ligi'nde oynayacağınız maçlarla.
2: Peki şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir haber de vardı bugün gazetelerde. Biliyorsunuz son dönemde Vedat Muriç şu anda Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlıyor. Lukaku'nun henüz Fenerbahçe forması konusunda bir istikrar söz konusu değil. Ancak Belçika'da özellikle milli takımımıza karşı oynadığı ve gol attığı karşılaşma, ortaya koyduğu performans dolayısıyla acaba Fenerbahçe'de forma rekabetine girmeye hazır mı sorularını uyandırdı. Sizce bu milli ara dönüşünde teknik direktör İsmail Kartal daha fazla Lukaku'ya forma şansı verir mi Selahattin Hoca?
1: Tabii ki verecektir ama ilk 11'de başlamak için yine henüz erken. Yani Lukaku'nun 90. dakikanın yorgun Sefil Abdül bardakçısını işte fulesiyle bir geçti diye değerlendirirsek yanılırız. Abdülkerim canı çıkmıştı zaten o pozisyonda koşu yaparken. Ama Lukaku da sonuçta bir golcü. Gördük, golcü, top geldi, golcü vuruşunu yaptı. Ceza sahası golcüsüydü Lukaku. Ama şu anda bana göre Vedat bütün değerlerde Lukaku'nun önünde. Yani performans olarak söylüyorum. Kalite olarak tabii ki Lukaku'nun daha iyi olduğunu biz kabul etmesek ne olacak? Bütün dünya bilir bunu. Ama şu anda şu haliyle ilk 11 olarak başlar mı dersen ben beklemiyorum. Ama idmanları da biz izlemiyoruz. Belki o oyuncu idmanlarda belki de harikalar yaratıyordur. İdman yaptıkları yok da doğru düz işte. Yani sonuçta hoca onun değerlerini biliyor. Bir iki idman da yapacaklardır. Başlar mı? Evet, ben başlamasını beklemiyorum. Vedat Muriç benim beklediğim

0: Kimden daha iyi bir başlangıç yaptı? Bir futbol takımları için çok önemli olan bir şeyi yapıyor Vedat. Futbol takımındaki diğer 10 kişi, hadi kaleci saymayalım, diğer 9 kişiyi özellikle dinlendiren oyuncu santrfordur. Vedat kendisine gelen topları 3'er 5'er saniye tutabiliyor. Bu çok önemli bir meziyet. O topu kaybetmeden tuttuğun zaman takımın öne çıkıyor. Onu sağlıyor Vedat. Yani şu ana kadar beklediğimden daha iyi yapıyor. O yüzden hocanın da Vedat'tan kolayca vazgeçmesini beklemiyorum.
1: Mahmut Peki hocam? Bu ikisinin oynamaz mı?
0: Onu ben de düşündüm hocam.
1: Böyle bir soru getirecek mesela. İkisinin oynamaz mı? Niye oynamaz?
0: 4-4-2, 3-5-2, 4-4-2 diyorsun.
1: Ya 3-5-2 oynar, 4-4-2 oynar. Ne oynarsın?
0: Ama hocam ikisi de ağır be. Ben
1: ya yani. Ağırlık başka ve siz şimdi ikisinin oynadığınız zaman ikisini de müdafaanız bir kere orada çakalı kalacak. Onları çıkaramayacaksınız. Ha, Avrupa maçları konuşmuyorum, onu demiyorum. Avrupa maçları felaket olur da. Ancak onu biz golden sonra falan ikiye geçeriz. Onu çünkü oraya yakalayamazsın. Avrupa maçlarında zor olur. Ama Türkiye Ligi'nde niye olmasın ki abi?
0: Yo, aynı şeyi ben de söyledim.
1: Senin orta sahanı iyi, müdafaanı iyi. Yani bunları bu seviyede oynamış oyuncular. Çift santraforlar oynamış takıntı oyuncular bunlar. Oynayabilir misin? Oynarsın. Hem de harikulade oynarsın. Hangisini tutacaksın? Birisi buldozer gibi. Öbürü zaten geziyor. Vedat, değil mi?
0: Yani o kadar gezmiyor. Hani Lautaro Martinez değil. Vedat da
1: abi şimdi pek ben, çok şeyi iyi ben yapıyor. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Evet. Onlardan bahsetmiyorum. Ya, zaten öyle olmuşsa burada olmazlar.
0: Hani 4-4-2 olsan oyuncularda hani santrforlardan birinin hani pırpır olsun istersin. İkisi de nokta santfor. Onu söylemek
1: istiyorum. Ben söyleyeyim. Vedat gezginci. Lukaku'ya nazaran daha fazla gezginci ama.
0: Evet tabii.
1: Yani Lukaku nasıl niye kullanabilirsin? Çünkü şeyin müdafaaları korkulu rüyası olur ya. Tabii. İki tane kulem var. Birisi dedim ya vücuda adam kalçayı bir koyuyor gidiyorsun ya.
0: Hoca bir denerse ha, bir biz adam. De görürüz. Ben de merak ediyorum çünkü hakikaten.
1: Oynanmaz mı? Oynanır bence.
2: Olabilir. Doğru. Peki. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Zaten az önce Beşiktaş'ın da fikstürünü ekranlarınıza taşımıştık. Siyah Beyazlılarda da bir Kocaeli Spor maçı olacak. Sonrasında Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek ve bu süreçte Beşiktaşlıları en çok endişelendiren konu sakatların durumuydu. Dušan Vlahović milli takıma gidememişti. Orkun Kökçü milli takımda sakatlığı dolayısıyla forma giyememişti bir maç haricinde. Peki sakatlar ne durumda? Milli ara dönüşü Beşiktaş'ta oyuncular ne kadar hazır olacak? Bunun detaylarına bakalım, sonra da konuşalım.
3: Milli ara sona erdi. Beşiktaş'ta gözler yoğun fikstüre çevrildi.

0: Teknik direktör Vincenzo Italiano sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesinden dolayı mutlu. Ahmet Spor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımı kadrosuna katılamayan Dušan Vlahović tedavi ve bireysel çalışma sürecini tamamladı. Bir süredir kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Sırp golcü yeniden takımla antrenmanlara başladı. Vlahović'in herhangi bir sorun yaşamadan çalışmalarını sürdürmesi teknik heyeti memnun etti. Marsilya ve Ahmet Spor karşılaşmalarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Leandro Trossard da yaşadığı problemi geride bıraktı. Tedavisinin ardından Belçika milli takımında çalışmalara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, A milli takımımızın ardından Fransa ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldızın milli takım dönüşünün ardından Beşiktaş'ta antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarılan Orkun'un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Marsilya ve Ahmet Spor karşılaşmalarında ağrılarına rağmen forma giyen Orkun, A milli takımın İtalya ile oynadığı mücadelede de görev yapmıştı. Ağrılarının artmasının ardından milli takım kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam ediliyor. İtalyano'nun milli takımlardan dönecek oyuncuların katılımıyla birlikte Kocaeli Spor karşılaşmasının hazırlıklarında tempoyu arttırması bekleniyor.
1: Evet, Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu bu şekilde. Orkun ve Emirhan'ın haricinde tabii Dušan Vlahović de yine endişe yaratmıştı. Şu an için özellikle Orkun ve Emirhan konusunda net bir ifade kullanılmıyor. Ancak Vlahović milli arada takımla birlikteydi. Sırbistan milli takımına davet edilse dahi gidememişti. Toparlanmış bir görüntüsü var. Şu an itibariyle bakalım Kocaelispor maçında kaçı ne kadar oynayabilecek? Mahmut Hocam, sizinle başlayalım Beşiktaş konuşmaya.
2: Zevkli bir maç var önce. Ya iyi bir maç olacak. Kocaeli'de kapanma.

0: Arasını bilen bir takım, çabuk çıkmasını bilen bir takım. Beşiktaş da tam bir formda da işte Orkun mesela biraz evvel arada onu söyledi. Niye oynarsın kardeşim? Ya ben istedim oynamak. Öyle bir şey yok ya. Uzun vadeli gidiyorsun. Hem takımına zarar veriyorsun oynadığın anda, hem de kendilik takımına zarar veriyorsun. Uzun vadeli olmayabilirsin. Çıkmayın bunu. Doktorlar var. İlla ki ben oynayacağım demek de olmuyor. Bir maç olmuş olsa final maçındır. Aminna dersin. Tamam çık oyna ama uzun vadeli düşünmek lazım. Maalesef biraz bazı amatörce düşünülebiliyor oyuncularımız. Sakatlar da geldikten sonra, daha doğrusu Vialovic burada seyahat de yapmadı. Tronsat da geldi. Son maçta oynamış değil mi? Girdi.
1: Evet, son milli maçta takımda oynadı hocam bize karşı.
0: Şöyle bir bakıyorsun, bak isimlere bak ya, santroforda var. Türkiye'ye gelen santroforlara bak. Açıklar. Daha salağa konuşmuyoruz. O zaten belli başlı başına bir oyuncu o.
2: Santroforlar. Bir de şu maaşların ödeme işi olmasa hepsi çok iyi.
0: Şu var Selahattin'cim, bu sene Türkiye Ligi'nde forvetlerlik. Evet. Santroforları da diyelim. Yani içine kapalı. Hepsi evet. Mükemmel forvetler var. Bir tarafta Lau'yu aldın. Sane var. Burada Tronsatlar. Yani var da var.
2: Evet.
0: Santroforun Vialovic. Kağıt üzerinde tabii Beşiktaş önde gözüküyor.
1: Bu başından beri konuştuğumuz takım oyunu, organizasyon oyununda şu an en çok ortaya koyan
0: organizasyondan
1: takım.
0: Ziyade şöyle söyleyelim, oyunu çok iyi okuyor bak hoca. Hemen değişikliği yapabiliyor. Hı hı. Tek orta sahayla oynamaya çalışıyorlar. 4'lü 1, 4-1, 4-1 gibi dizilişler de yapıyorlar ama işte Orkun'la Olaytan'ı önde daha çok kullanıyor. Salih arkada mı? Fakat bazı maçlarda yetmiyor. Yetmediğini de Marsilya'nın
2: 4-1'lik oyuna rağmen Marsilya'nın 1-1'lik süre
0: işte Marsilya'nın maçında gördük, şeyde gördük, Ahmet maçında gördük. Yani tek başınıza olmuyor. Sonra hoca ve ekibi mutlaka yukarıda ve kulübede oturanlar oyunu iyi analiz ediyor. Fenerbahçe maçında ilk devreden sonraki ikinci devre biraz Orkun'u çekti, o Laitan'ı ileri attılar, daha biraz toparladılar. Yani orada oyunu çok iyi süzüyorlar. Evet. İyi okuyorlar ve Beşiktaş'ın en büyük en büyük şansı hocanın kulübede, hoca ve ekibinin kulübede çok iyi okuması oyunu. Tek orta sahile götüremezsin. Salih falan yetmez size. Bakmayın, biraz dirençli takımlar falan geldiği zaman onun defoları mefoları gözüküyor. Biz hemen bir iki maçta böyle diyoruz. Yok öyle bir şey. Orada orta sahalarda siz o oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu mutlaka tek bir bölümde oynanın yanında olması gerekiyor. Abi şey, isim üzerindeler. Güzel gidiyorlar. Bilhassa o forvette çok aktifler. Defo ararsan bütün takımlarımız var. Ona tabii dersen her türlü çıkarız ama şu anda en agresif, en aktif oyunu oynayan şu ana kadar Beşiktaş. Evet. Bu gerçek.
2: Top oynadığımız zamanlardan biliriz. Orta saha oyuncularının özellikle baş parmakları çok sıkıntı olur. Çünkü ayakta çok top tutar, rakip çok basar. Orkun'un derdini anlıyorum ama şu an bende de bu dert var. 10 yıldır gidiyor yani. Yok o internetle böyle dolandırıcımsı ilaçlar olur böyle. Onlardan alıp deniyoruz. Allah bile Orkun garibimle deniyordur. O çünkü çok berbat bir şey. Orkun'u anlıyorum. Yani ama Orkun birkaç maç oynamamayı göze alıp, biz profesyonel futbolcu değiliz, biz idare ederiz. Ama Orkun'un Beşiktaş için de çok önemli, belki en önemli oyuncu. Orkun'un kesin tedavi sonrası dönmesi lazım. Tırnak çekilecek mi, ne olacaksa olsun. Çünkü tırnak kendini bu arada bir de kolay toparlıyor yani. Öyle haftalarca sürmez. Ama bir maçta oynayayım, bir maçta oynayayım olunca nüksediyor, öbür maçı oynayamıyorsun.
0: Uzuyor iş.
2: Uzuyor. Orkun'un o şeyden kendini kurtarması lazım. Şeye katılıyorum hocama, Beşiktaş kolay oyunlarda çok güzel galibiyetler aldı. Teknik kadronun oyuna müdahaleleri hep 10 numara oldu. Ama ciddi maçlarda mesela işte çok önemli bir veri oldu, gösteri oldu Marsilya oyunu. Marsilya 1-0'dan 1-1'i aldı. Ondan sonra Beşiktaş ikinci golü bulana kadarki dönemde bir Avrupa takımıyla bir Türk takımının çaresizliğini izledik yine. Kapanışa yakın, ilk yarının kapanışına yakın gelen golle Beşiktaş tekrar kendine geldi. Marsilya biraz yoruldu filan ama defolar var. Ben hani Salih'i çok beğeniyoruz. Beşiktaş'taki performansı çok iyi. Milli takımda da fena değil. Ama büyük oyunlarda, ciddi oyunlarda tek başına Salih arkayı toparlamaya yetmez. Belki hatta Olayten doğruya çekip çift önlü bir araya 2-6 ile de oynamayı deneyebilir işte. Hoca.
0: Marsilya maçında da onu yaptılar. Çektiler. Bu sefer Marsilya Beşiktaş'ın tuzağına düştü. Onun için dedim ya, hoca bırakın oyundan diye oyunu okumasını çok iyi, sezgisi evet. çok iyi.

0: Zaten hocalık da budur. Rakibin ne oynadığını bilmeniz gerekiyor. Nerede sizin zaaflarınız var? Bakın 3 maçtan bahsettik. Bir Fenerbahçe maçı, ikinci devreki yaptığı hareket, oyun içindeki değişiklik.
1: Marsilya
0: futbolcu değişikliği, oyuncu değişikliği değil. İki, Marsilya'daki olay maçında ikinci devre bilhassa ve şeyde Ahmet. De Ahmet maçında da maalesef geç toparladılar olayı ama o döneme kadar o sonuç skor daha farklı bir yere giderdi. Ahmet biraz o kolektif oyununu uygulamış olsaydı, oyuncular paslaşmalarını düzgün getirmiş olsalardı, belki de Beşiktaş biraz daha sıkıntılı bir skorla karşılaşabilirdi. Ama toparlamasını çabuk atlatıyorlar, çabuk toparlıyorlar. O bakımdan Beşiktaş hoca bakımından çok şanslı.
2: Evet.
0: Yani bunun devamlılığı da önemli. Devre arasına kadar bu kadrolarla gidecekler. Bir iki tane mutlaka transfer olacak.
2: Ondan evet, Joe Willock transferi hemen hemen kesin gibi şu anda.
0: Kimin?
2: Joe Willock transferi. Hem hocanın başkan söyledi evet, hem de hocanın istediğini söylemişti.
0: Ya şimdi sizler daha iyi biliyorsunuz kimlerle oynayacağınızı hoca olarak. Takımınızda kimin daha faydalı olacağını. Onlara gitmek de faydalı. Yani bu sezon sevgili Önder Hoca ile birlikte hoca seçimi takımın sadece bir yerden düğmeye basıp idare edilmesi sonuç buraya getirdi. Yani tekrar söyleyelim, hoca hakikaten oyunu ve ekibi çok iyi okuyorlar. Maçlarda dikkat edin. Bakın dikkat edin. Aksiyon yönlerine o kadar iyi neşteri vuruyorlar ki oyun, bak tekrar söylüyorum, oyunu oyuncu değiştirmek değildir. Oyunu değiştirmek önemlidir. Hocaların yapacağı en büyük özellikler odur. Ben çıktım, Selahattin girdi, ne oldu? Gol attı. Aa, hoca değil o. Eğer siz rakibine göre oyuncunuzu değiştirebiliyorsanız işte orada sizin oyunla ve takımınıza katkınıza faydınız. Burada oyuncular görüyor. Yani oyuncular da az buz değil ki. Hepsi zaten belli bir yerlerde olmuş oyuncular. Hı. Hocanın değmesi, takıma katkısı, oyun içinde oyuna katkısı, hepsi profesyonel üst seviyede gelmiş oyuncular. Ya Beşiktaş isim üzere tekrardan söyleyeyim, şu anda gene de tekrarlayayım, ligin en iyi aktif oyununu oynayan bir takım.
2: Evet, şimdi yavaş yavaş Beşiktaş'ı da toparlayalım ve Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da milli aranın ardından Samsunspor'la karşı karşıya gelecek ve sonrasında Bordo Maviller Avrupa mesaisine başlayacak. Konferans liginde toplamda 6 karşılaşmaya çıkacak. Bunların başında da ilk olarak Kupio takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor da milli araya girmeden önce 4-0'lık bir Galatasaray galibiyeti vardı. Teknik direktör Thomas Reis'in de ilk mücadelesiydi. Derbide 4-0'lık galibiyetle başladı Alman çalıştırıcı. Milli takım arasında Thomas Reis neler yapmıştır? Nasıl bir Trabzon izleyeceğiz Selahattin Hocam?
1: Thomas Reis'e ve Trabzonspor'a gelmeden Trabzon futboluna şekil verenlerden biri görüyor musun? Hüseyin Avni Aker, Trabzon şehir adına ismini verilen hocamız, öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmenimiz, bir tarihtir Hüseyin Avni Aker. İlk kez Hüseyin Avni Aker hakkında akademik bir çalışma yapıldı. Hüseyin Avni Aker kimdir? Hüseyin Avni Aker, Kafkas cephesinde, büyük taarruzda, İzmir'e giren ilk birliklerin içinde yer alan bir emperyalizme karşı savaşmış, kurşun atmış, kurşun yemiş atalarımızdan biridir Hüseyin Avni Aker. Sonrasında da Trabzon şehir stadının inşa sürecinde çalışmış, bedenen çalışmış. Bütün ömrünü memleketin esenliğine, memleket gençliğinin spor yapmasına adamış bir adamdır. İlk defa Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın da katkılarıyla bir akademik çalışma kitaba dönüştürüldü. Çalışmayı Denizcan Yıldızlı kardeşimiz yapmış, akademisyen. Ona da teşekkür ediyoruz. Kütüphaneler şahane bir kitap kazandı. Belki Aspor ekranından birkaç kolay soru karşılığında meraklılarına da biz buradan Aspor olarak hediye edeceğiz bunu. Edebiliriz. Milli arada Trabzonspor'un da pek çok oyuncu milli takımlara gitti. Sadece bir tanesi 3-5 dakika süre alabildi sağ olsun Montella'dan. Klopp 30 ayrı oyuncuyu deniyor. Milli takımımız maalesef o cesareti gösteremedi. Aralı işte 5-10 dakika 60-70 dakika oynattı mecbur kaldığı için. Ama ne oldu? Trabzonspor da diğer 4 büyükler gibi pek çok oyuncusundan yoksun bir hazırlık süreci geçirdi. Ama devre arasına, milli araya Trabzonspor tabii 4-0'lık Galatasaray galibiyetinin coşkusuyla girdi. Ama şimdi rakip Samsunspor ve Samsunspor Karadeniz adına bir iddia ortaya koyan bir takım. Yani Trabzonspor'u rakip olarak gören bir takım. O yüzden çok daha iyi motive oluyorlar bu oyunlara. Herkes tabii şey diyorsun, keşke Samsunspor her oyuna böyle motive olsa da şampiyonlukların adayı olsa. Bu sezona iyi başlayamamanın getirdiği bir motivasyon arayışı aslında bu. Ben Fink Hoca'yı da anlıyoruz tabii. Bir şehir bir şehire karşı diyor. Elbette öyle olması gerekiyor ya, futbolda bir şehir bir kimlik bir kültürel doku koyar ortaya, rakibine karşı ben de varım demek ister, kendini sunmak ister, gayet anlaşılır şeylerdir bunlar. Ama tabii Türkiye'de karşı konulacak bir tane şehir vardır eğer bir iddia ortaya koymak istiyorsan, o da İstanbul'dur. Yani İstanbul'un üst büyüğüne karşı bir iddia ortaya koyabiliyorsan var olma mücadelen bir anlam kazanıyor. Trabzonspor bu anlamı kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya kendi hanesine yazdırdı. Samsunspor'a ve diğer Anadolu takımlarına da bunu öneririz. Ama elbette ki bu şey anlamına gelmiyor yani. Trabzonspor oyunu da sonuçta 3 puanlık bir oyun ve Samsunspor çok kötü bir yakalandı Trabzonspor'a. Sondan ikinci sırada, en kötü lig başlangıçlarından biri neredeyse Samsunspor için. Ve bana göre gönderdikleri adamların yerini de dolduramadılar. Mesela sol stoper Van Drongelen şahane bir stoperdi. Gitti onun yerine gelen stoper belki çocuk iyi bir çocuk ama sağ ayaklı bir stoper. Yani takım içi dengelerin biraz sarsıldığını görüyoruz Samsunspor'da. Zeki Yavru'yu gönderdiler. Belki Zeki Yavru ya oyuncu olarak uçmuyor, kaçmıyor ama takımı bütünleştiren bir iceberg'in yüzü gibi insanları hep kendine çeken bir hali vardı takım arkadaşlarını. Yani kriz anlarında takımı toparlıyordu. Sanki Zeki'nin gidişi de oyun anlamında olmasa bile takım bütünlüğü anlamında zarar vermiş. İskandinav çocuk Holse çok önemli bir oyuncuydu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu tutamadı Samsunspor. Başka gidenler de oldu ve gelenler gidenlerin yerini en azından 6. haftaya kadar dolduramadığını gördük. Şimdi Samsunspor büyük motivasyonla bu oyuna hazırlanıyor. Cumartesi 16'da maç. Ama Trabzonspor'da Salah'lı kadrosuyla bir anda Salah piyangosuyla diyelim yani tekrar şeyi söyleyelim. Yani Salah'ı Türkiye'ye gelmesi hala bazıların rüya gibi kabul ettiği bir şey öyle bir oyuncunun. Salah'ı olan bir oyuncunun da Türkiye Ligi'nde çıktığı her oyunun en azından %50-50 deplasman oyunu da olsa ortağı olduğunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden çok dostane havada geçmesini dilediğimiz ama Samsunspor cephesinin biraz fazla motive edici cümleler kullandığını görüyoruz. Ya gereğinden fazla olduğu zaman saha içi mücadeleyi de etkiler. Bence Samsunspor cephesi normal bir lig maçı oynuyormuş gibi bütün değerlerini sahaya yansıtacak bir çalışma haftasından sonra taraftarını da sahaya davet edip muhtemelen zaten Samsunspor taraftarı en azından 15 bin kişi gelecektir. Oyunu kazananı olmaya çalışmalı ama yani gereksiz bir motivasyon yüklemesinin Trabzonspor'dan çok Samsunspor'a zarar verebileceğini düşünüyorum ben. Genellikle öyle olmuştur. Yani Trabzonspor da bu hatayı sık yapar İstanbul takımlarıyla oynadığı oyunlar öncesinde. Özellikle Fenerbahçe rekabetinden dolayı Fenerbahçe oyunlarında Trabzonspor bu hatayı çok yapmıştır. Hep de cezasını kesmiştir Fenerbahçe yani. Şu anda da Samsunspor'un sanki öyle bir havaya, Trabzonspor'un düştüğü hataya düşüyormuş gibi görüyorum ben. Ama sonuçta herkesin kendi takımını motive etme yolu kendine özgüdür. Fink de böyle uygun görmüş. Görelim sonucunun ne olacağını. Cumartesi günü saat 18 civarında hepimiz göreceğiz.
0: Samsun'un sakatları bitti mi? 6 tane falan sakat vardı Samsun'da. Onlar da talihsiz başladılar yani.
1: Evet, kötü bir başlangıç.
0: Epey bir sakatları vardı, toparlayamadılar. Gençler de aldıkları veyahut da getirdikleri onlar da.
1: Evet, ama hocam Holse ile Van Drongelen'in boşluğu
0: çok,
1: da olmamış.
0: Sadece de genelde onlar 3 sene falan beraber oynayan bir takımı birden dağılması kolay değil. Bir de ana bölgelerden oyuncular gitti. Sizi taşıyıcı kolonlar deriz ya biz. Oralardan gittiler. Yani şimdi Trabzonspor hani 4-0'lık Galatasaray galibiyetine rehaveti koplamı hiç tahmin etmiyorum. Thomas öyle birisi değil. Yani Almanlar öyle değildir. Bakmazlar onlara. Almanlar makine gibi çalışır. Onlardan bir tanesi ben çok iyi o eğitimi aldığım için.
1: Tabii.
0: Hiç umurumuza bile değildir. Yani dün oynamışsındır. Bugün yine çıkarsın antrenmanda çatır çatır çalıştırırlar seni. Yani böyledir onlar. Thomas takımı daha iyi de toplayacağını düşünüyorum. yani şu anda bakarsan Samsun'un gidişatına göre tabii Trabzonspor ağır basıyor ama derbiyle Karadeniz derbisinde ön yargılı olmamak lazım. Şeyler gibi üç büyükler arasında nasıl oynuyorlar, İstanbul takımları diyorsun ya sen ona.

0: Galatasaray, Beşiktaş, Fener aralarındakini önceden siz de dinlemezsin. Karadeniz derbisi de öyle. Rize ile oyna belli olmaz ne olacak. Samsun'la oyna belli olmaz.
1: Ya hocam tamam tabii öyle de ama istatistiklere bakınca da Trabzonspor'un çok net bir üstünlüğü
0: var. Şu anda bak şu anda.
1: Çok derbi gibi durmuyor yani.
0: Yok ya şimdi genel Karadeniz olduğu için derbi olarak söyleniyor bunlar. Biraz evvel Zonguldak'tan bahsettim ya Karabük işte Düzce bunlar bir derbi ama birisi yukarıda birisi aşağıda. Trabzon'un zaten bir Salah faktörü, Onana faktörü, Savic faktörü, bir Onaçu faktörü. Beğensen de beğenmesen de bu Onaçu bir faktör orada.
2: Tabii.
0: Bir faktör hani gol atamıyor, edemiyor filan. Bunlar bir başladılar mı gol atmaya şey gibi seriye bağlarlar. Çünkü çok yaşadık böyle santroforlarda. Uzun bir suskunluğa girerler ama ondan sonra da öyle bir seriye bağlarlar ki durduramazsın bunları. Ve ben Onaçu'nun da tekrardan gol serisine başlayacağını düşünüyorum. Yani Trabzon'un bir de o sakatlar toparlandıktan sonra bilhassa orta sahada.
1: Atagoğlu, Tim, Polkarelli.
0: Yani onlar da tekrardan geldikten sonra bu sefer abi zaten Fabio yeter sana. Yani öyle bir orta saha şu anda düşünüp bakıyorum böyle. O tarzda bir orta saha Türkiye'de kimde var? Yani yok. Kusura bakmasınlar yani.
1: O tarz yok.
0: Yok ama yani.
1: Daha iyileri var.
0: Daha iyisi nasıl var? Daha iyisi de yok yani. Yok. Yok. Şimdi
1: orta saha dediğimiz için söylüyorum. Şöyle, sadece ön libero değil. Şöyle, kendi alanında
0: ön libero falan değil. Bu adam oyunun iki yönlü oynayan ve her türlü sana oynatan bir adam. Pozisyonlarını çok iyi biliyor. Çok çok.
1: Zaten
0: çok,
1: en belirgin özelliği pozisyon bilgisi.
0: Zaten odur. Savic niye oynuyor bu zamana kadar? Pozisyon evet. Bilgisi. Zaten bu yoksa sen topçu değilsin. Sadece deli de tavuk gibi koşsan ne olacak ya? Sana bir şey ifade etmiyor. Pozisyon bak. Mesela bunu tek başaran kim var biliyor musun burada? Osimhen. Tam doğaçlama oynayan bir oyuncu. Eğer sen onu fix dedi mi olmaz. Şey de böyle Barış da bu tarzda bir oyuncu. Evet. Onlardan bir tanesi. Güzel bir maç olur. Zevkli bir maç olur. Ben de Trabzon'u tabii favori görüyorum.
3: Peki yavaş yavaş kulüp gündemlerini toparlayalım. Son bölüme girdik artık birazdan veda edeceğiz ama dün tüm dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir gelişme vardı değerli izleyenler. Arjantin Benin'le özel bir karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmanın tabii özel olmasını sağlayan şey Lionel Messi'nin 39 yaşında Arjantin milli takımına vedasıydı. Ekranlarınıza bu karşılaşmadan görüntüler geliyor. 2 asist 1 penaltı golüyle tamamladı Lionel Messi. Karşılaşmanın sonunda da çok güzel duygusal anların yaşandığı bir sekans vardı. Zaten 10. dakikada Messi'nin 10 numaralı özel formasına ışıklı gösteriler, tezahüratlar ve gökyüzünde yine şovlar vardı. Ekranlarınıza takım arkadaşlarıyla olan vedası da geliyor. Tabii yalnızca o değil, Otamendi de dün milli takıma veda etti ama tabii ki Messi'nin gölgesinde kaldı. Messi arkadaşlarına sarılarak bu şekilde milli takıma veda etti. Mahmut Hocam siz dün izlediniz zaten. Evet. Buyurun ilk sözü size vereyim.
0: Vallahi ne diyeceksin son dönemlerde Maradona'dan sonra Pele'den Maradona'dan sonra bunlar gelmiş geçmiş en iyi topçulardan bir tanesi diye değerlendiririz.
3: Evet.
0: Şimdi bak ben şeyi merak ediyorum. Arjantin'de acaba sokaklarda duvarlarda bunun resimleri falan olacak mı? Çünkü 3 tane var Arjantin'de. Evita, Che Guevara, Ernesto Che Guevara bir de Maradona. Bu üçü Arjantin'in en ücra köşesine de git. Çünkü ben çok gittim oralarda, çok bulundum. Her yerde bunların fotoğrafları vardır. Ernesto'nun şeyi var, durak var, otobüs durağı var. Doğduğu
1: dünyanın ev... Dünyanın gelmiş gitmiş en iyi insanlarından biri.
0: Yani doğduğu ev var, doğduğu evde de şöyle bak ufak bir dikdörtgen gibi Arjantin bayrağı vardır.
1: En büyük devrimcilerinden biri tabii.
3: Yani, siz ne diyeceksiniz hocam? Üç şöyle
0: bakalım,
3: hemen.
0: Bakalım aynısını göreceğiz mi ama muhteşem bir oyuncu. Bunu en iyisi şeye sormak lazım. Ronaldinho. O çok yetiştirdi bunu.
3: Hocam?
1: Don Cruyff'um Argentina diyorsun Evita. Yani bir Maradona değil bunu kabul edelim. Evet. Maradona yani değerlendirmeler üstü bir portreydi ama Messi de bizim neslin şu yaşayan nesillerin gördüğü belki en kıymetli oyunculardan biri. Doğru. Belki birincisiydi ama yani insan bunu söyleyince de ya Ronaldinho'ya da haksızlık etmeyeyim diyorsun. İspanya'nın hocası Fransız hocası Zidane'a da haksızlık. Ya çok güzel oyuncular geldi fakat tek başına alıp getirip dönüştürmede, değiştirmede Messi, Maradona'dan sonra Messi'yi yazmak lazım. Biz Pele'ye çok yetişemedik ama Pele zamanındaki oyun da çok günümüz
0: o da çok o da çok enteresan.
1: Karşılaştıracak gibi değil.
3: Özür diliyorum, artık süremizin sonuna geldik. Zira Türkiye Kupası maçı başlamak üzere. Ağzınıza sağlık. Selahattin Kınalı, Mahmut Alparslan, Spor Ajansı'nın sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
2: Aspor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: İyi gösteriyor. Teknik adamlar açısından da tabii ki oldukça farklı bir maç olacak. İki teknik adamın da birbirini çok yakından tanıdığı, oyuncuların birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bildiği bir mücadele izleyeceğiz. Ve bu kez beraberlik ihtimali yok. Çünkü Türkiye Kupası'nın bu aşamasında karşılaşmalar tek maç eleme usulü oynanıyor. Zonguldak spor takımı kalede Osman'la başlayacak değerli futbol severler. Kaan, Emre, Necmican, Yusuf Mert, Mert Kabasakal, Eren Büyükkaya, Ufuk Birdal, Berat Doğan, Nevzat ve Bertu Zonguldak spor takımının kadrosu. Düzce spor takımı da Akil, Enisan, Arda, Doğukan, Sinan, Ali Elperen, Esat Çelebi, Hakan, Yusuf Enes, Oğuz ve Ömer Faruk. Böyle bir 11 Düzce spor takımında. Futbolcular sahaya geldiler. Karşılaşmayı yönetecek hakem Sabit Selvi ve yardımcıları Sezer Arıcı, Ayşe Nida Portakal, dördüncü hakemliği de Zeki Yasin Bafralı yapıyor değerli futbol severler. Futbol için her şey hazır. Maçın başlaması için artık her şey hazır. İstiklal marşımızı söyleyeceğiz ve sonrasında kupanın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.

0: Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başta hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
10: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Değerli futbol severler, Zonguldak Spor, Düzce Spor maçının heyecanına hoş geldiniz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turunun heyecanını yaşıyoruz. Az sonra Kara Elmas Kemal Köksal Stadı'nda mücadele başlayacak. Bir tarafta Zonguldak Spor, diğer tarafta Düzce Spor. Bugün kazanan takım kim olacak? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz hep birlikte. Az sonra zorlu maç başlayacak. Futbolcular maç öncesinde galibiyet yemini ediyorlar. Zonguldak Spor Ali Çalış yönetiminde kupada yoluna devam etmek istiyor. Aslan Toklu ve öğrencileri de aynı şekilde yoluna devam etmenin formülünü arıyor. Bugün hedef kazanmak ve kupada tur atlamak. Karşılaşmanın hakemi son kontrollerini yapıyor. Sabit Selvi, 37 yaşındaki hakem, Kocaeli bölgesi hakemlerinden biri, yardımcılarıyla göz göze geliyor mücadeleye. Düzce Spor takımı başlayacak. Zorlu bir maç, heyecan dolu bir karşılaşma. Hakem Sabit Selvi kontrollerini yaptı. İlk düdük sesi ve maç başlıyor karşılaşmaya. Düzce Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Zonguldak Spor taç kullandı. Yusuf Mert. Yarı sahasında Necmi Can. Atağa çıkacak Zonguldak Spor. Kaleci Osman. Dörtlü bir savunma anlayışı var. Kaan, Emre, Necmi Can ve Yusuf Mert. Hemen önlerinde Mert Kabasakal, Eren Büyükkaya, sağda Ufuk, solda Nevzat Göbek'te Berat ve ileride Bertu. Yükleniyor Zonguldak Spor takımı. Son çizgi, top biraz hızlı ve dışarıda. Bertu, onun yetişmesine imkan yok. Kale vuruşu akil kullanacak Düzce Spor takımında. Akil arkadaşına bıraktı ve Düzce Spor ekibinin atağını izleyeceğiz. Uzun bir pas, ileride Ömer Faruk var. Savunmada Emre kafayı vurdu. Bir ikili mücadele. Takım kaptanı Yusuf Enes. Top Zonguldak Spor takımında. Necmi Can. Sağ bekte Kaan top istiyor. Emre, kaleci Osman. Necmi Can, soldan Yusuf Mert bindirme yapmıştı. Şimdi Eren. Baskı var, pres var. Ömer Faruk kovalıyor. Yatarak müdahale. Kritik bir hamle. Zonguldak Sporlu futbolcu yerde ve sakatlık geçiriyor değerli futbol severler. Oyun devam ediyor. Sinan uzaklaştırdı. Top Zonguldak Spor'da kaldı. Karşılıklı top kayıpları, Ömer Faruk dokunuyor. Etkili gelebilir Düzce Spor takımı. Hakem düdüğünü çaldı. Ve topun olması gerektiği noktayı da işaretliyor karşılaşmanın hakemi Sabit Selvi. Pozisyon ekranda. Evet, yatarak müdahale Necmi Can'dan. Ve sonrasındaki pozisyon ekranlarınıza geldi. Serbest vuruş kullanıyor Düzce Spor. Ceza sahası içi hareketli. Kaleci Osman arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor. Hakem de orada Nevzat'ı uyardı. Zonguldak Sporlu futbolcuyu. İşaret geldi. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Müdahale geldi ve Zonguldak Spor hiç riske girmiyor. Nevzat topu dışarı gönderdi. Taç kullanacak Düzce Spor. ...4-1 sistemini kullanıyor Düzce Spor takımı. Şimdi ceza sahası içi. İkili mücadele Ömer Faruk. Orada topu kazanamıyor. Oğuz ısrarla top istedi. Zonguldak Spor yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Düzce Spor atak yapıyor. Ve top bir kez daha dışarıda. Sinan kullanacak taç atışını Düzce Spor takımında. 4 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Oğuz ceza sahası içinde.

istiyor. Sinan ısrarla ata sürüklüyor. Orta geldi, ceza sahası içi arka noktaya doğru. Top Zonguldak Spor'da kaldı. Riskli hareketler. Berat, hakemin uyarısı var. Zonguldak Spor kullanacak şimdi. Osman. Yusuf Mert az önce ekranlarınıza geldi. Pozisyon. Yusuf. Necmican. Şimdi pas Emre. O top istiyor. Mert verdi pasını. Yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor Zonguldak Spor. Necmican. Sağ kanatta Kaan ısrarla top istemişti. Şimdi gönderilen nokta. Bertu kafayı indirdi. Ceza alınca gol pozisyonu olabilir. Kaleci de kaldı. Akil topun sahibi. İşte topun ayaktan çıktığı an. Bertu böyle gönderdi ama kaleci Akil kalesine dikkatliydi. Osman. Necmican. Oyun kurmaya çalışıyor Zonguldak Spor. İki takım ligde karşı karşıya geldiğinde mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Kupada yoluna devam etmek istiyor her iki takım. Nevzat geriye bıraktı. Necmican. Orta alanda Mert. Kaan ve Mert Kabasakal. Şimdi pas. Necmican. Sol taraftan Yusuf Mert ata destek veriyor. Bir kafa pası Nevzat'tan. Faul. Enisan ekranlara geldi. Sakatlık yaşıyor. Hakem gördüm dedi ve işte pozisyon. Düzce Spor takımı da 4-1-4-1 sisteminde ileride Ömer Faruk takımın skor yükünü çekmesi beklenen isim. Hakan paslaşıyorlar. Enis Han ve Arda. Doğukan arkadaşlarına gidin diyor ileriye. Ve Düzce Spor Arda ile oyun kurmaya çalışıyor. Takım kaptanı Yusuf. Sakın atan destek geldi şimdi Enis Han. Enis Han yakalayamıyor.

Osman verdi pasını. Yarı sahasında Zonguldak Spor. Necmican. Mücadelede 8 dakika geride kaldı sevgili futbol severler. 0-0'lık eşitlik var. Uzun bir pas defansın arkasına doğru. Bertu koştu ama savunma araya giriyor. Şimdi Yusuf faul, serbest vuruş kullanacak Düzce Spor takımı. Hakan, Ali Alperen, Arda, Ali Alperen, o verdi pasını, oyun kurmaya çalışıyor Düzce Spor. Doğukan da ısrarlı arkadaşlarına savunmanın arkasına top atılması yönünde uyarılar yaptı Düzce Spor'da. Kaleci Osman için rahat bir top. Mert Kabasakal. Şimdi pas. Necmican, solunda Yusuf var. Necmican. Eren. Necmican.

Yine savunmanın arkasına doğru Emre koşuyor. Emre yerde kaldı. Faul yapıyor Yusuf Enes. Pozisyon bu. Düzce Spor'un kaptanlığını yapıyor Yusuf Enes. 3 yıldır Düzce Spor'da o faul yapmıştı. Serbest vuruş kullanıyor Zonguldak Spor kaleci Akil kalesinde dikkatli. Ceza alanı içi hareketli. Savunmadan ileri çıkan futbolcuları da görüyoruz. 6 futbolcu Zonguldak Spor'dan ceza sahası içinde. 7.'si de geliyor. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanı içi. Kafa savunmadan uzaktan bir vuruş. Kaleci Akil için rahat bir top oldu. Zonguldak Spor takımını Ali Çalış çalıştırıyor. Düzce Spor'da da Aslan Toklu bu görevi üstleniyor değerli futbol severler. 11 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Osman bıraktı. Yarı sahasında Zonguldak Spor. Kaan ve Mert paslaşıyorlar. Solda Yusuf top istiyor. Necmican. Mert. Maç içinde Ufuk Birdal ve Nevzat'ın zaman zaman kanat değiştirdiğine de şahitlik edebiliriz Zonguldak Spor takımında. Necmican. Berat geriye dönüyor. Necmican. Top kaybı. Top yine Düzce Spor takımında kaldı. Zaten şansı olacak Ali Alperen. Ali, Sinan uzaklaştırıyorlar. Düzce Sporlu futbolcular. Hava topu mücadelesi. Top yine Düzce Spor'da kaldı ama araya giriyor Necmican. Bir ikili mücadele. Çok güzel kurtardı orada Hakan. Sol kanattan yüklenme çabası ama top dışarıda. Zonguldak Spor çabuk kullandı. Emre. Necmican. Solunda Yusuf var. Şimdi pasını verdi. Mert. Düzce Spor kendi yarı sahasında. Zonguldak Spor'da hazırlık pasları yapıyor ve sol kanatta Yusuf yine top istedi. İkili mücadele, oradan çıkmayı başardı Enis Han ama devamı gelmedi ve kaleci Osman. İki teknik adamın da ayakta karşılaşmayı pür dikkat izlediğini ve futbolcularına da direktif verdiğini görüyoruz. Sağ kanattan yüklenme çabası. Hakem düdüğünü çalıyor bir kez daha. Düzce Spor takımı kullanacak pozisyon ekranda. Bertu rakibiyle girmiş olduğu mücadele buydu. Faul yapıyor Zonguldak Sporlu futbolcu. Ve Doğukan serbest vuruşu kullanma hazırlığında Düzce Spor ekibinde. 13 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Esat sağ kanatta. Esat topu kontrol etme çabası. Esat güzel kurtardı. Esat ceza alanı içi ama faul kararı. Serbest vuruş kullanacak Zonguldak Spor. İşte burada pozisyon ekranda. Devamında Yusuf Enes çok önemli bir fırsat yakalayabilirdi. Necmican. Zonguldak Spor atak geliştirecek. Kaan. Necmican. Solda Yusuf top istiyor. Baskı var, pres var Ömer'den. En solda Yusuf Mert ve ileride kafayla Bertu indirdi. Ceza alanı için riskli hareketler Enis Han'dan ama kaleci Akil topun sahibi. Uzun gönderilen top Necmican ve kaleci Osman için rahat bir top oluyor.

Mert? Necmi Can. Sol taraftan yükselme çabası Ufuk. Ufuk araya giriyor. Düzce sporlu futbolcular ve top dışarıda. Zonguldak Spor kullanacak Necmi Can. O takım arkadaşı Yusuf Mert'e bırakıyor. Yusuf Mert o kullandı taç atışını. Ufuk Tampans. Sağ kanatta Emre. Rakibi geldi ve hemen orayı kapattı. Top dışarıda bir kez daha. Değerli futbol severler, yarı sahasında Düzce Spor. 15 dakika bitti değerli futbol severler. Akil. Akil gönderdiği nokta, kafayı da indirdi Necmi Can. Top Düzce Spor ekibinde. Sağ kanatta Enisan top istedi. Şimdi Enisan, o verdi pasını. İyi bir pas gelmiyor. İleride Ömer Faruk var. Ömer Faruk top dışarıda. Yusuf kullanacak Zonguldak Spor takımında taç atışını. O kullandı. Kafayla müdahale geldi. Şimdi Bertu. Sol kanattan geliyor Zonguldak Spor takımı. Eren. Eren aldı rakibini karşısına. Verdi pasını. Ceza sahası. Bayrak havada. Nevzat. Onun için bayrak havaya kalkıyor. Ayşe Nida Portakal. O kaldırdı bayrağını ve pozisyon ekranlarınıza geliyor değerli futbol severler. Ayşe Nida Portakal Yalova Üniversitesi'nde öğrenciymiş kadın hakemimiz. Futbola kadın eli deyince çok daha güzel oluyor kuşkusuz. Ve bugün kendisini izliyoruz. Ayşe Nida Portakal'ı. Enisan kullandı taç atışını Düzce Spor takımında. Esat alamadı ve Mert, araya giren Ömer Faruk. Düzce Spor takımı tehlikeli gelecek. Faul. Necmi Can faul yapıyor. Ve Ömer Faruk ayağa kalkıyor. Oldukça tehlikeli bir nokta. Sevgili futbol severler, Düzce Spor takımı bakalım nasıl kullanacak bu duran topu. Sinan topu istiyor arkadaşlarından. Üç kişilik bir baraj sevgili futbol severler. Zonguldak Spor'da ve Sinan kullanacak bu duran topu. Kaleci Osman Kalesi'nde dikkatli. Sinan sol ayağının içiyle çok güzel vuruşları var. Çok da iyi ortalar açabilen bir futbolcu Düzce Spor'da. Dört kişilik baraj. Ceza alanı içi hareketli, hakem gerekli uyarıları yaptı. Dakika 18. Sinan geldi. Sinan kaleye doğru, kalecide kaldı Osman. Osman topun sahibi. Bekletmeden eliyle oyunu kuruyor Yusuf. Yusuf Mert baskı vardı, geriye döndü. Necmi Can. İşte Sinan böyle kullandı. Kaleci Osman topun sahibiydi. Ufuk. Bir ikili mücadele. Ufuk kaybetti topu. Orada Ömer Faruk araya girdi. Ve Düzce Spor takımının hatanı izleyeceğiz. Esat. Top dışarıda. Taç Zonguldak Spor'un. Ufuk. Osman. Osman'dan sağ tarafa, yarı sahasında Zonguldak Spor. Emre uzun gönderiyor. Kafayla pas. İleride Nevzat var. Nevzat içeride, Bertu orta, ceza alanı içi. Top arka tarafa açıldı. Şimdi Bertu. Bertu top hala kendisinde. Ufuk kovalıyor. Ufuk önünü boşalttı. Ufuk baktı kaleye. Gol pozisyonu, kaleci Akil.
Ufuk Birdal. Etkili geldi Zonguldak Spor. İşte önünü böyle boşaltıyor Ufuk Birdal. Böyle vuruyor kaleci Akil. Köşe vuruş kullanacak Zonguldak Spor. Nevzat, Zonguldak Spor kaptanı, paslaşarak kullandılar Ufuk'la. Tekrar Nevzat, Ufuk orta pozisyonu, baktı kaleye, Ufuk vuruyor. Out. Ama son bir müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor takımı. Aslan Toklu ve Ali Çalış ekranlarınıza geldi. İki teknik adam ve Nevzat kullanma hazırlığında. Köşe vuruşunu ceza sahası içi hareketli ve adam paylaşımı yapıldı. Orta uzak noktaya doğru, kaleci kalesinden çıktı Akil. Ve tehlikeyi Yusuf uzaklaştırıyor Düzce Spor takımında. Zonguldak Sporlu futbolcu Yusuf geriye döndü. Kaleci Osman ileri kadar çıktı. Osman bir kafa, sağ kanatta bir boşluk, yükleniyor Zonguldak Spor takımı. Pas ceza sahası içine doğru. Bertuğ'u açtı. Atak devam edecek. Ufuk kurtarabilecek mi? İki futbolcu kapattı. Enisan araya girdi. İkili mücadele sürüyor ve Düzce Spor atağına dönüştü ama pas hatası oldu. Geriye döndü Kaan ve Emre, paslaşıyorlar. Güzel bir pas. Oğuz orada araya giriyor. Karşılıklı top kayıplarının arttığı bir dakika. Top Düzce Spor ekibinde kaldı. Uzun bir pas defansın arkasına doğru, kaleci Osman. ...22. dakikadayız. Zonguldak Spor takımı gol arıyor. Düzce Spor zaman zaman defansın arkasına atılan toplarla çok etkili oluyor. Yusuf Mert pasını verdi. Ufuk, baskı var, pres var. Esat araya girdi, top kaybı. Yusuf Mert, Necmican, şimdi pas. Emre orta alanda, Eren var. Bertuğ'u düşündü. Bertuğ önünü almaya çalışıyor topu. Bertuğ ceza sahası içinde. Bertuğ son çizgi ama. Top dışarıda ve köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor. Enisan ekranlarınıza geldi az önce Düzce Spor takımında. Ufuk bırakıyor. Nevzat kullanacak köşe vuruşunu Zonguldak Spor takımında. Köşe vuruşunu yakın direğe doğru kullandı. Savunma kapatıyor. Top dışarıda ve Zonguldak Spor taç kullanacak.

Golsüz eşitlik var değerli futbol severler. Yükleniyor Eren, orta ceza sahası içi, kafa savunmadan atak devam ediyor. Bir vuruş dışarıya. Nevzat topu dışarı gönderiyor. Zonguldak spor takımında. Etkili geldi. Zonguldak spor. Kaleci Akil arkadaşlarına ileri gitmelerini söyledi. Uzun gönderiyor. Kafa savunmadan bir ikili mücadele olacak. Enis Han araya girdi. Ömer Faruk dokunuyor ve Düzce Spor yüklenecek. Sol kanattan ceza alanı içi. Savunma yerleşmeye çalışıyor. Gol pozisyonu olabilir. Topuk pası. Atak devam etti. Tehlike geçmiş değil. Kapatmaya çalışıyor Zonguldak Spor. Vuruş savunmadan sekiyor. Oğuz şansını denedi ama istediği gibi sonuçlandıramadı. Bir orta daha, uzak nokta, ceza alanı içi, kafa savunmadan. Şimdi Ufuk düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Yusuf kullanacak ve çabuk kullandı. Az önceki pozisyon Esat faul yapmıştı rakibine. Yarı sahasında Zonguldak Spor. Osman

Necmican. Mert Kabasakal ve Yusuf paslaşıyorlar. Emre orta alanda, Mert var. Geriye kaleci Osman. Necmican. Nevzat. Pres vardı Yusuf Enes'ten, geriye döndü. Necmican. Yine uzun bir pas. Kafa savunmadan. Doğukan savunmada çok dikkatli. Düzce Spor takımında Bertu ikili mücadele, top kaybı. Yusuf Enes geriye döndü. Arda bırakıyor. Ve en geriye kaleci Akil. Sol kanatta Sinan var. Hakan. Yusuf Enes. Düzce Spor atağını izleyeceğiz. Arda. Doğukan ve Hakan paslaşıyorlar. Doğukan. Ali. Arda. Sağında Enisan vardı. Onu tercih etmedi. Ali bıraktı ve Esat kanat değiştirdi bu dakika itibarıyla Düzce Spor'da. Ali Alperen. Doğukan. Yarı sahasında Düzce Spor. Baskı var Eren'den. Yusuf Enes. Araya giren Mert ve top Zonguldak Spor takımında. Emre. Gönderdiği nokta, top biraz hızlı ve dışarıda. Düzce Spor kullanacak sevgili futbol severler. Taç atışını. Bir kez daha müdahale. Bir taç daha. Bu kez Zonguldak Spor takımı kullanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İkinci tur eleme maçı. Zonguldak Spor'la Düzce Spor karşı karşıya. Kazanan kim olacak? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz hep beraber. Faul beklentisi var. Maçın hakemi devam dedi. Defansın arkasına doğru Ömer Faruk. Kaleci kalesinden çıktı Osman. Esat da hareketlenmişti. O da gol arıyor, fırsat arıyor. Bunu kovalıyor ama Düzce Spor istediğini yapamadı. Yusuf bıraktı. Defansın arkasına doğru Nevzat koşuyor. Nevzat müdahale geldi. Enisan müdahaleyi yapan futbolcu ve taç kullanıyor Zonguldak Spor Yusuf'la. Yusuf kullandı. Eren. Eren destek bekledi. Şimdi verdi pasını. Düzce Sporlu oyuncular iyi kapattılar. Ardından yatarak müdahale. Bu kararı pek beğenmiyor Esat. Pozisyon ekranda. Eren gidememişti. Necmican verdi pasını. Yarı alanda Zonguldak Spor hazırlık pasları yapıyor. İki takım da birbirini tartıyor. 29 dakika bitti. Mert Kabasakal. Emre. Bir kafa savunmadan. İleride Ömer Faruk. Solda da Oğuz bindirmeler yapıyor zaman zaman. Düzce Spor takımında. Zonguldak Spor kullandı. Tacı ve yarı sahasında ev sahibi takım. Necmican ve Nevzat paslaşıyorlar. Uzun pas. Yusuf koşuyor. Esat topa daha yakın ve kontrol etmeyi başardı. Esat. Baskı var Yusuf Mert'ten. Arda. Riskli hareketler. Akil uzaklaştırıyor. Bir kafa Necmican. Düzce Sporlu oyuncu ıskaladı Enisan. Ardından takım arkadaşı.

maçı uzaklaştırıyor. Şimdi Ömer Faruk bıraktı. Hakan. Hakan'dan sol tarafa Oğuz. Çok süratli bir oyuncu. Fırsat kovalıyorlar ceza alanı için. Gol pozisyonu kaleci Osman. Önemli bir fırsat. Ömer Faruk. Çok etkili geldi. Düzyaspor. Kaleci Osman kalesinde başarılı. İşte nefis bir pas. Karşı karşıya mutlak fırsat ama Osman'ı geçemiyor. Net bir fırsat. Kaçıyor Düzyaspor adına Ömer'le. Köşe vuruş kullanacak Düzyaspor. Ceza sahası içi hareketli. Sayabildiğim kadarıyla 6 oyuncu var. Orta geldi içeriye kafa savunmadan. Ufuk. Paslaşıyor Zonguldak Spor. Kontratak şansı olabilir. En solda bir boşluk var ama oraya gelmedi. Zonguldak Spor kullanacak. Değerli futbol severler, Kaan Tacı kullanma hazırlığında. Karşılıklı top kayıpları ve Düzyaspor hatanı izleyeceğiz. Sağ kanatta bir boşluk oraya doğru. Takım kaptanı Yusuf Enes hareketlenmişti. Oyun devam etti. Esat ceza sahasına girmeye çalışıyor. Esat yerde kaldı ve hemen hakeme döndü. Hakem aynı kanaatte değil. Yarı sahasında Zonguldak Spor. Osman. Necmican. ...32. dakikadayız. Nevzat bıraktı. Orta alanda paslaşmalar. Berat ve ardından Ufuk gönderdiği nokta savunma araya girdi. Enisan. Hızlı atak şansı. Ali Alperen gönderdiği nokta kafa savunmadan. Şimdi defansın arkasına doğru bir pas. İkili mücadele gözler hakemde. Hakem gördüm diyor, kırmızı kart. Kırmızı kart çıkıyor değerli futbol severler. Pozisyonu izleyeceğiz. Çok kritik bir an. Düzyasporlu futbolcular seviniyor ve Zonguldak Spor 10 kişi. Yapılan müdahale bu. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını gösteriyor. Necmican rakibini böyle engelledi. 15 numaralı formayı giyen futbolcu Zonguldak Spor'da kırmızı kartla oyun dışında. Kritik bir dakika sevgili futbol severler. Necmican kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Zonguldak Spor. Kaleci Osman kalesine dikkatli, barajı oluşturuyor Zonguldak Sporlu futbolcular. Çok iyi vuruşları var Ali Alperen'in. Ali Alperen mi vuracak? Şimdi göreceğiz. İşaret geldi. Doğrudan kaleye dışarıya. İyi bir vuruş gelmiyor. Düzyaspor gole yaklaşmıştı. Hakan da Düzyaspor takımının önemli isimlerinden biri. Uzun gönderilen top kafayla indiriyor Bertu. Faul bekledi Zonguldak Sporlu futbolcular, top Düzyaspor'da. Yusuf Enes. Doğukan'dan sol tarafa. Yusuf Enes.

10 kişi oynuyor Zonguldakspor. Tabii bu çok önemli bir dezavantaj kuşkusuz. Yusuf Enes, Hakan'la paslaştılar. Sol tarafta Sinan. Oyun kuracak Doğukan. Yusuf Enes'ten geriye. Doğukan uzun gönderiyor. Enisan iyi kontrol etti. Enisan verdi pasını, top kaybı. Tekrar Enisan. Açısı dar. Enisan atağa sürüklüyor. Yerleşti Zonguldakspor savunması ve Yusuf kapattı. Köşe vuruşu kullanacak Düzce Spor takımı.

Ceza sahası içi hareketli. 36. dakika. Şimdi yakın direğe doğru savunma kapatıyor Zonguldak Spor'da. Top dışarıda, taç. Sinan'ın iyi ortaları var Düzce Spor'da. Ama istediğini yapamadı şu ana kadar her iki takımda geride kalan dakikalarda. Ali Alperen sol tarafa gönderiyor. Oğuz ısrarla bana atın dedi Düzce Spor takımında. Yusuf Enes, Arda. Ali Alperen paslaşıyor Düzce Sporlu oyuncular Zonguldak Spor yarı sahasında. Yusuf Enes, Arda. Sağda Enisan var, onu atmadı. Yusuf Enes sol tarafa çeviriyor oyunun yönünü ve Zonguldak Spor savunma yapıyor an itibarıyla. Ve Düzce Spor'da bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanmaya çalışıyor. Sağ kanada pas, sağda Enisan orta şans aradı. Enisan geriye doğru gönderdi. Enes alamadı orada. Yusuf Enes hızlı atak şansı olur mu? Ufuk dokunuyor. Bertu az adamla geliyor Zonguldak Spor. Bertu yerde kaldı. Faul bekliyor Bertu. Hakem de gördüm dedi ve düdüğünü çaldı. Düzce Spor teknik direktörü Aslan Toklu ekranlarınıza geldi. İtirazı vardı. Ve serbest vuruş kullanacak Zonguldak Spor Nevzat'la. İşte Bertu faale maruz kaldı. Arda faal yapan isimdi. Serbest vuruşu Nevzat kullandı. Çok güzel bir pas. Orta şansı. Orta geliyor Eren'den. Ceza alanı içi kafa savunmadan. Tehlikeyi uzaklaştırıyor Düzce Sporlu oyuncular. Yusuf atak devam edecek. Solda Nevzat. Nevzat aldı rakibini karşısına. Nevzat destek bekliyor. Şimdi geriye döndü. Baskı vardı Ömer Faruk'tan. Yusuf Mert riske girmedi. Kaleci Osman'a dönüyor. Osman Nevzat'ı düşündü. Nevzat kafayla indirdi. Ufuk ceza sahası Ufuk ama bayrak havada. Bayrak havada Ufuk bir dal için. Ayşe Nida Portakal yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırıyor. Pozisyonu izliyoruz sevgili futbol severler. Ufuk offside pozisyonunda. Düzce Spor sol kanattan gidecek. O bölgeyi iyi savunuyor şu ana kadar Zonguldak Spor ama derinlemesine paslarda etkili oluyor Hakan. Hakan kurtarabilecek mi, verdi pasını. Yusuf Enes geçmiyor. Eren araya girdi. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Ufuk yerde kaldı. Faul bekliyor. Hakem pozisyona çok yakın, oyun devam etti. Ali Alperen paslaştılar Hakan ve Ömer Faruk. Top Zonguldak Spor'da. Topu dışarı gönderiyorlar Zonguldak Sporlu futbolcular. Sakatlık geçiriyor Ufuk Birdal.

Ufuk rakibiyle girmiş olduğu ikili mücadele faul beklemişti. Neyse ki ciddi bir problemi yok. Zonguldak sporlu futbolcu topu dışarı göndermişti ve Düzyspor'dan fair play örneği, centilmenlik örneği. Osman, Mert, Mert Kabasakal, 41. dakikanın içindeyiz değerli futbol severler. Savunmanın arkasına güzel bir pas. Zonguldak spor takımı tehlikeli gelecek. İçeride Bertuğ var. Orta şansı. Kapanıyor Düzyespor. Şimdi orta ama savunma kapattı. Faul, serbest vuruş kullanacak. Düzyespor. Nevzat az önce pozisyonu zorladı. Sonrasında faul kararı. Sağ kanattan yüklenme çabası. Esat. Top hızlı ve dışarıda. Taş kullandı Yusuf Mert. Zonguldak spor atağa çıkacak. Eren. Eren destek bekliyor. Şimdi ortaya döndü. Hızlı atak şansı. Bertu koşuyor. Bertu önü bomboş. Verdi pasını. Gol pozisyonu dışarıya. Nevzat dışarıya gönderiyor. Çok önemli bir fırsat. Nevzat gole çok yaklaşıyor Zonguldak Spor. İşte pozisyon. Bertu aldı, at diyor ama istediği vuruşu yapamadı Nevzat. Yarı sahasında şimdi Düzyespor, Arda bıraktı. Ali Alperen paslaştılar. En geriye kaleci Akil. Doğukan. Yarı sahasında Düzyespor. Kanatta Oğuz. Hakan bırakıyor. Doğukan. Sağında Arda vardı. Ona atmadı. Yine Hakan sol taraftan destek geldi. Orayı düşündü ama Nevzat geldi, kapattı. Nevzat rakibine çarptırdı ve ardından uzaklaştırıyor. Zonguldak Spor savunması, atak devam edecek. Düzyespor geliyor kalecinin kucağına. Osman. Osman kontrol etti topu. Mert Kabasakal. Osman. 39 yaşında Düzyespor. Zonguldak Spor teknik direktörü Ali Çalış. Sağ kanattan çıkacak Zonguldak Spor atağı. İleride Nevzat var ama kapatıyor savunma orayı. Şu dakika itibarıyla Düzyespor teknik direktörü Aslan Toklu da futbolcularına kızıyor. Tabii ki teknik adamların beklentisi Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam edebilmek. Güç dengeleri açısından da iki takımın birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Sol kanattan gelecek şimdi Düzyespor takımı. Ceza sahası işaret etti. Ömer Faruk top istiyor. İkili mücadele. Geriye pas. Şut şansı. Şimdi Esat kaleye doğru vuruyor. Kaleci uzandı. Osman. İki güzel hareket değerli futbol severler. İşte Esat ve kaleci Osman. Esat Çelebi'nin şutu Osman kalesini gole kapatıyor. İlk yarıda son anlar değerli futbol severler. Köşe vuruşu kullanıyor. Düzyespor takımı paslaşarak kullandı Yusuf Enes. Esat son çizgiyi, orta şansı arıyor ama top dışarıda. Kale vuruşu

0: kullanacak Osmanlı Zonguldak Spor. Çerçeveyi görür görmez vurdu ve Osman kurtardı. Esat'ın şutunda başarılıydı. 10 kişi kaldıktan sonra Zonguldak Spor'un atakları biraz daha seyrekleşti ama kontralarda iyi oynadıklarını söyleyebiliriz genel itibarıyla. 2 dakika oynanılmamış kabul edilen süre 4. hakem tarafından, Zeki Yasin Bafralı tarafından elektronik tabelada gösterildi. Taç kullanıyor Zonguldak Spor. Top sıkıştı o bölgede. Bertu araya girdi. Bertu yerde kalıyor. Faul. Sarı kartıyla geldi maçın hakemi. Hakan sarı kart görüyor. Yapmış olduğu müdahalenin ardından Düzce Spor'da Bertu faale maruz kalan oyuncuydu. Hakan ligdeki maçta 11'de oynayan isimlerden biriydi. Ve Zonguldak Spor serbest vuruş kullandı. Yusuf Mert doldurdu ceza sahası içine. Kaleci Akil topu kontrol etti. Akil uzun gönderiyor. İleride Oğuz var. Çok süratli. Oğuz aldı rakibini karşısına. Oğuz kurtarabilecek mi? Oğuz kurtardı. Oğuz topu hala kendisinde. Gönderdiği nokta savunma araya giriyor. Ufuk Birdal. Ufuk çıkarabilecek mi? Enisan araya girdi. Enisan çok güzel kurtardı. Yusuf Mert'ten. Orta pozisyonu. Enisan yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bomboş pozisyon topu ağlardı ama. Bir elle oynama var sanıyorum. Elle oynamayı gördüm dedi karşılaşmanın hakemi. Düzce Spor'un gole çok yaklaştığı bir andı. İşte izliyorsunuz, Enisan böyle ortaladı. Burada elle oynamayı tespit etti karşılaşmanın hakemi. Ömer Faruk'un eline çarpmış. Ve Zonguldak Spor geliyor şimdi sol kanattan. Orta şansı Nevzat, top hala kendisinde. Nevzat ikili mücadele. Nevzat kurtarabilecek mi? Nevzat ve Enisan. Sanıyorum orada Enisan. Nevzat'ın bir müdahalesi vardı. Dediğim anda değerli futbol severler, ilk 45 dakika bitti diyor maçın hakemi. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. Zonguldak Spor 0, Düzce Spor 0. İlk yarı sonucu. İkinci yarıda tabii ki neler olacak, bu sorunun yanıtını arayacağız. Çok etkili gelmişti bu pozisyonda. Sert de vuruş ama kaleci gole izin vermiyordu Akil. Düzce Spor takımının da çok etkili geldiği bir andı. Burada da Osman Ömer Faruk'a geçit vermemişti. Karşılıklı pozisyonlar ve kırmızı kart pozisyonu. Necmican rakibine yaptığı müdahalenin ardından Ömer Faruk'a kırmızı kart görmüştü. Ve bu da Zonguldak Spor takımının Bertu'la asist yapmaya çalıştığı pozisyonda ama sonuç alamadı. İlk yarıda gol yok, bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hep birlikte olacağız, bizden ayrılmayın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışverişine.

0: alışveriş.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: Spor Radyo Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Reklam. A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kWh, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kWh olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Vardı. Özellikle Nevzat'la net bir fırsat yakalamıştı Zonguldak spor takımı. Bertu çok güzel bir pas vermişti. Ömer Faruk da Düzce spor takımında gol arayan isimlerin başında geliyordu. Kalecilerin hem Akil'in hem de Osman'ın ilk yarıda önemli fırsatlara geçit vermişti.

dediğini söyleyelim. Tabii Necmi Can'ın görmüş olduğu kırmızı kartın ardından Zonguldak Spor takımı 10 kişi kaldı ve kontrataklarla gol arayan bir takım görüntüsüne büründü Zonguldak Spor. Ligde oynanan maç golsüz tamamlanmıştı ama bugün bir kazanan olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdıracak takımı hep birlikte göreceğiz. Elle oynama kararı vardı. İzlediğiniz pozisyonda top ağlara gitse de ağlara giden bu top gol değeri kazanmamıştı. Zonguldak Spor, Düzce Cam, Düzce Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu. Şayet değerli futbol severler, kupanın formatını bir kez daha izleyenlerimiz için hatırlatmış olalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda şu anda takımlar eğer gol bulamazlarsa, eşitliği bozamazlarsa 15'er dakikalık 2 devre oynanacak uzatmalar. Ardından da seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Tabii önümüzdeki 45 dakikada her iki takımın performansını da merakla izleyeceğiz, göreceğiz. Zonguldak Spor takımında Emircan, Aykut, Serhat, Umut Kerem, Rahmi Anıl, Sabahattin, Enes Can, Fazlı Arda ve Muhammed Leis Alzin şans bekleyen isimler. Düzce Spor takımında da Gökdeniz, Emirhan, Taha, Burhan, Berat ve Ahmet Tan Güner bekliyor. Şans bekliyor Aslan Toklu'dan. Evet, Düzce Sporlu futbolcular sahaya geldiler. Az sonra Zonguldak Sporlu oyuncular da oyun alanına gelecek değerli futbol severler. Türkiye Kupası'nda Zonguldak Sporlu futbolcuların yola devam etme noktasında birbirleriyle yapmış oldukları sohbete tanıklık ettim. Bugün tabii 10 kişi kalmalarının ardından nasıl bir reaksiyon gösterecekleri önemli ikinci yarıda. Bunu da hep beraber göreceğiz. 14 bin kişilik bir stadyum. Kara Elmas Kemal Köksal Stadı hem modernize edilmesi hem de yenilenmesi taraftarların en büyük isteğiydi kuşkusuz. Az sonra 37 yaşındaki Kocaeli bölgesi hakemlerinden Sabit Selvi düdüğünü çalacak ve ikinci yarı başlayacak. 2008'den beri hakemlik yapıyor Sabit Selvi. İkinci ve üçüncü liglerde maçlar yönetiyor. Buna tanıklık ettik. Alt ligleri takip eden futbol severler bu hakemi de çok yakından tanıyor. Zonguldak Spor'da Ali Çalış, onun da kazanma arzusu, isteği var. Az sonra değişiklikler de yapılacak sevgili futbol severler. Sabahattin Emir Boz ve Rahmi Anıl Başaran iki oyuncu oyuna girecek. Sabahattin oyuna giriyor değerli futbol severler. Berat çıkıyor. Ve Ufuk oyundan çıkıyor. Rahmi oyuna giriyor. İkinci yarıya Zonguldak Spor başlayacak. Bakalım bu değişiklikler nasıl etkileyecek. İki değişiklik birden Zonguldak Spor takımında. Karşılaşmanın hakemi son kontrollerini yapıyor. Az sonra ikinci yarı başlayacak. Yardımcılarından tamam işaretini aldı maçın hakemi. Düdük çaldı ve ikinci yarıya Zonguldak Spor başladı. Emre. Yarı sahasında Zonguldak Spor. Sağ kanatta Kaan kendisini gösteriyor. Emre şimdi pas. Osman. Emre. Mert. Kalecisi Osman'a döndü.
Osman Uzun gönderiyor. İleride Bertu var. O verdi pasını. Nevzat dokundu. Nevzat

Yerden vuruş dışarıya. Nevzat gol aradı Zonguldak Spor. Pozisyonu izledik. Nevzat'la etkili geldi Zonguldak Spor. Yarı sahasında Düzce Spor. Oyun kuracak Ali. O verdi pasını. Sol kanatta Sinan top istiyor. Doğukan savunmada müdahale geldi. Sabahattin müdahaleyi yapan oyuncuydu. Daha çok savunmaya yardımcı olan bir Sabahattin göreceğiz. Hakan şimdi topu aldı Düzce Spor'da. Hakan solunda Oğuz var. Hakan kendi gitmeye çalıştı. Oğuz sürüklüyor. Oğuz yerde kaldı. Kart çıkacak. Evet, sarı kart. Emre sarı kart görüyor Zonguldak Spor takımında. Emre Topçu ekranda. Müdahale buydu. Oğuz gidememişti. Kritik bir dakika, Düzce Spor takımı serbest vuruş kullanacak sevgili futbol severler. Ceza sahası içine futbolcular geldi. Sürpriz çıkışlar yapan oyuncular da var tabii ki. Bir kişilik baraj. Rahmi Anıl Başaran barajda. Serbest vuruş kullanıldı. Cezaları içi savunma müdahaleyi yapıyor. Defansına yardımcı oldu Bertu. Top Düzce Spor takımında. Sinan kullanacak. Sinan taç atışını kullandı. Ceza sahası içi Hakan kurtardı. Hakan gol pozisyonu, kaleci Osman topun sahibi. Düzce Spor'un gol aradığı, gole yaklaştığı bir an. İşte izliyorsunuz. Hakan böyle vuruyor kalecinin üstüne ve Osman iki hamlede kontrol etti. ...49. dakikadayız. İleride Bertu vardı, ona gelmedi. Kaleci kalesinden çıktı Akil. Tehlikeyi seziyor ve müdahaleyi yapıyor. Şimdi Mert. Topu kaybetti Mert. Düzce Spor atağa çıkacak dediğim anda. Hakem oyunu durduruyor ve... ...Yusuf Mert sarı kart görüyor. 3 numaralı formayı giyen futbolcu. Yaptığı müdahale... Bir kez daha ekranda. Ömer Faruk yerde kalmıştı. Düzce Spor kullandı serbest vuruşu. Solda Sinan top istiyor. Ali Alperen bıraktı. Oyun kuracak Hakan. En solda Oğuz top istiyor ısrarla. Doğukan şimdi. Doğukan verdi pasını. Yusuf Enes. İyi paslaşmalar. Hakan orada alabilecek mi topu? Takım arkadaşı yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sağda bir boşluk. Hakan topu kontrol etti. Hakan geçmedi. Enes de pres yapıyor, olmadı. Şimdi defansın arkasına doğru. Bertu hareketlendi ama. Kaleci Akil. Doğukan. Solunda Sinan var. Doğukan şimdi pas. Düzce Spor takımının atağını izleyeceğiz. Yusuf Enes takım kaptanı. Hakan da oynadı. Hakan soldan bindirme Oğuz. Oğuz gidiyor. Oğuz son çizgi yaptı ortayı. Savunmada kapatan Kaan. Köşe vuruş kullanacak Düzce Spor takımı. Oğuz köşe vuruşunu kullanma hazırlığında, o takım arkadaşına bırakıyor. Hakan köşe vuruşunu kullanacak olan futbolcu. 5 futbolcu ceza sahası içinde ve kaleci Osman kalesinde dikkatli. Şimdi geldi topun üstüne, Hakan kullandı uzak noktaya doğru kafa savunmadan. Atak devam eder mi? Nevzat alamadı.

Eren'le gole çok yaklaştı. Ama bu ataktan eli boş dönüyor Zonguldak Spor. İşte izliyorsunuz. Mutlak fırsat. Eren böyle vuruyor. Kaleci Akil kapattı. Top bir kez daha dışarıda ve Zonguldak Spor takımı tacı kullanıyor Kaan'la. Kaan kullandı. Orta şansı. Nevzat ceza sahası için topuk pası çok şık. Gol pozisyonu olabilir ama Bertuğ'a gelmedi. Zonguldak Spor atakta az edecek. Baskı vardı, pres vardı. Nevzat en geriye garanti yolu tercih etti ve Osman'a gönderdi. Kişi kalan Zonguldak Spor'da Osman biraz daha savunma oyuncusu gibi oynamaya başladı. Emre Topçu'dan sol tarafa. Sabahattin ve Emre paslaşıyorlar. En sağda Nevzat kendisini gösterdi. Gönderilen nokta savunma müdahaleyi yapıyor. Sabahattin, kaleci Osman. Nevzat, faul beklentisi var, oyun devam etti. Oğuz, yakınında Ali var. Ali Alperen. Ali o oyunun yönünü sağa çevirmek istedi. Bir dokunuş Yusuf Mert'ten. Faul beklentisi ve yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Düzyasporlu oyuncular bu kararı pek beğenmedi. Pozisyon ekranlarınıza geliyor. Az önceki pozisyonu izleyeceğiz. Zonguldak Spor takımı gole çok yaklaşmıştı. Ama kaleci gole izin vermemişti. Akil böyle kalesini gole kapattı. Taç kullanacak Zonguldak Spor. Kaan tacı kullanma hazırlığında. Nevzat top kaybı. Hakan dokundu. Düzyaspor hata çıkıyor. Oğuz aldı rakibini karşısına. Oğuz destek bekledi. Oğuz top hala kendisinde. Geriye döndü. Sinan. Nevzat peşinde. Sinan çok zorlayıcı bir pas. Kaleci Akil topu taca gönderiyor. Nevzat çabuk kullanma hazırlığında ama arkadaşları ona ayak uyduramadı. Biraz gecikti, şimdi kullandı. Mert, Nevzat tek top oynuyor. Ceza sahası içi Eren ortaya çevirdi. Gol şansı olacak. Bertuğ o geriye bırakıyor. İkili mücadele. Faul beklentisi var. Hakem şimdi düdüğünü çalıyor. Bir kez daha izliyoruz. İşte pozisyon. Yusuf böyle yerde kalmıştı. Zonguldak Spor kullanacak. 56. dakikadayız. Bir kişi eksik kalmış Zonguldak Spor. Özellikle duran topları çok daha etkili bir şekilde kullanmak istiyor. Nevzat topun başında olan futbolcu. Kalabalık bir baraj. Henüz işaret gelmiş değil. Nevzat, kaleci Akil kalesinde dikkatli düdük çaldı. Nevzat geliyor. Nevzat barajdan sekti. Tekrar Nevzat doldurdu ceza sahası içine. Yusuf Enes sonrasında vuruş dışarıya. Kale vuruşunu kullanacak Akil Düzyaspor takımında. Eren ekranlarınıza geldi az önce. Zonguldak takımının yaş ortalaması 24.1. Düzyaspor'un da aynı şekilde. Zonguldak Spor ligde Tokat Belediye deplasmanına gidecek. Düzyaspor'da Pazarspor'la karşılaşacak ve Düzyaspor atağı Hakan verdi pasını Yusuf Enes'ten sol tarafa. Solda

var. Oğuz aldı rakibinin karşısına. Oğuz orta pozisyonu. Yatarak müdahale geldi. Oğuz gönderdiği nokta ceza alanı içi. İkili mücadele. Orta şansı orada. Esat bırakmıyor. Zonguldak sporlu futbolcular ve faul. Serbest vuruş kullanacak Zonguldak Spor. Eren Büyükkaya, ekranlarınıza gelen futbolcu Zonguldak Spor'da. İşte Ömer Faruk da girmiş olduğu mücadele.

savunmanın arkasına bir pas. Kaan orta şansı. Kaan verdi pasını. Nevzat orta şansı arıyor. Ceza alanı içi, top kalecide kaldı. Akif

Ömer Faruk az önce sarı kart gördü. Düzce Spor takımında bunu ifade edelim. Ve Emirhan oyuna giriyor. Emirhan Kayar oyunda sevgili futbol severler. Bakalım Emirhan Kayar nasıl bir performans ortaya koyacak. Enis Han kenara geliyor. 20 numaralı formayla. Oyuna giren 8 numaralı formayla Emirhan Kayar. Düzce Spor takımı atağa çıkacak. Değerli futbol severler. Bir top kaybı. Sarla kovalıyor Kaan. Bertu'dan sağ tarafa. Şimdi ceza alanı içine doğru. İkili mücadele olacak, top dışarıda. Son bir müdahale var ve köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor takımı. Nevzat o bölgede. Maçın 3'te 2'li kısmı geride kalmış durumda. 0-0'lık eşitlik var. 10 kişi kalan Zonguldak Spor gol arıyor. Nevzat arkadaşlarını uyardı. Paslaşarak kullandı. Uzak mesafe, şut pozisyonu. Kaleye doğru vuruş dışarıya. Eren Büyükkaya şansını deniyor ama istediği gibi olmadı. Eren şansını denedi, dışarıya gönderdi. Adi Çalış 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var. 15 Eylül'de takımın başına geçti. 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Daha önce Fatsa Belediye, Tire 2021 Futbol Kulübü, Manisa 1965 Spor Kulübü, Çeşme Belediyespor, İzmir Spor, Alaçatı Spor ve Bornova'yı çalıştırmıştı. Sol kanattan geliyor Düzce Spor. Orta pozisyonu. Ceza alanı içine girme çabaları. Düzce Sporlu oyuncular faul bekliyorlar ve hakem verdi. Penaltıyı verdi hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Esat ve arkadaşları seviniyorlar. Öne geçme fırsatı Düzce Spor takımı adına. 10 kişi kalan rakibi karşısında Düzce Spor penaltı kazanıyor. İşte yapılan müdahale bu değerli futbol severler. Emirhan Kayar vermişti pasını böyle. Müdahale bu. 11 numaralı formayı giyiyor Esat. Böyle yerde kalmıştı. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları vardı. Penaltı kullanıyor Düzce Spor takımı. Doğukan topun başında.

Vücukan ise dikkatli. Doğukan geldi. Doğukan vuruyor, kaleci. İkinci pozisyon, kaleci Osman. Penaltıdan faydalanamıyor Düzyespor. İşte izliyorsunuz sevgili futbol severler. Kaleci Osman gole izin vermiyor. Doğukan ve Osman. Zonguldakspor taraftarlarının coşkusunu artıran bir an değerli futbol severler. Düzyespor'da oyuncu değişikliği olacak biraz sonra. Taha Yusuf Sarı kenarda bekliyor. Arda. Oyun kuracak Düzyespor. Emirhan Kayar. Faul beklentisi bir kez daha. Hakem pozisyona yakın. Sabahattin. Müdahaleyi yapan futbolcuydu. Ömer Faruk ayağa kalkıyor. Evet, Düzyespor'da Oğuz çıkıyor. Yusuf Sarı, Taha Yusuf Sarı oyuna giriyor. Oğuz çıktı. Bakalım Taha Yusuf Sarı nasıl bir katkı sağlayacak Düzyespor'a. Önümüzdeki dakikalarda 64. dakikadayız. Penaltıdan Doğukan faydalanamamıştı. Düzyespor ekibinde ve Düzyespor gol arıyor. Hakan topun başında. İki kişilik bir baraj var. Osman kalesinde dikkatli. Hem Emirhan hem de Hakan topa yakın isimler. İşaret geldi. Hakan kullandı. Uzak noktaya doğru. Kimseye değmiyor ve top dışarıda. Kale vuruşunu Osman kullanacak Zonguldakspor'da. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları vardı. Penaltı kazandı Düzyespor. Aslan Toklu ve öğrencileri öne geçme fırsatı vardı. Şimdi ceza sahası içi, kaleci de kalıyor. Akil hemen bekletmeden oyunu kurdu. Eliyle Yusuf'tan sağ tarafa Düzyespor yüklenecek. Ömer Faruk ceza sahası içindeydi ama iyi kontrol gelmiyor, top dışarıda. Taç kullandı Zonguldakspor. Mert Kabasakal baskı var. Geriye dönüyor. Kaleci Osman uzaklaştırdı. Top Düzyespor'da kaldı. Ömer Faruk. Esat sağ kanatta yatarak bir müdahale. Hakem düdüğünü çalıyor. Yardımcısının uyarısıyla ve serbest vuruş kullanacak Düzyespor. Yusuf Mert kararı hiç beğenmedi. İşte pozisyon değerli futbol severler. Esat Çelebi böyle yerde kalmıştı Düzyespor'da. İki kişilik baraj oluşturuyor Zonguldakspor. Serbest vuruş kullanacak Düzce ekibi. Ceza sahası içine futbolcular girdiler. Adam paylaşımı yapıldı. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Out, kale vuruşunu Osman kullanacak Zonguldakspor'da. Değerli futbol severler, içeride mi dışarıda mı tartışmaları. Burada yerde kalmıştı Esat ve hakem beyaz noktayı göstermişti. Doğukan kaleci Osman'ı geçememişti. Osman uzun gönderdi. Bir kafa, top dışarıda. Taç. Zonguldakspor kullanacak. Karşılıklı ataklar, karşılıklı pozisyonlar ama 67 dakika geride kalırken gol sesi çıkmadı. Bertu yerde kalıyor.

Ve bir sarı kart daha. Ali Alperen sarı kartı gören futbolcu. Pozisyon bu. Ali Alperen ve Berdu. Sarı kart gören futbolcu Düzyaspor'da Ali Alperen ekranlarınıza geldi. Şimdi Zonguldak Spor bir gol bulma düşüncesinde, çabası içinde. Ceza sahası içinde Bertu, top isteyen isimlerden biri. Mert Kabasakal, o da ceza yayının orada bekliyor. Serbest vuruş kullanılacak. Nevzat'ın da çok iyi ortaları var. Orta geldi. Ceza alanı içi kafa savunmadan. Yusuf Enes takım kaptanı savunmasını rahatlatıyor. Köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor. Nevzat köşe vuruşu kullanma hazırlığında olan futbolcu. Ceza sahası hiç hareketli. Sayabildiğim kadarıyla 7 oyuncu var. Köşe vuruş kullanıldı. Arka tarafa doğru gidiyor. Top açıldı ve Düzyaspor hızlı atak şansı yakalar mı? Araya giren Eren. Aykut Emre ve Umut Kerem oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar. Zonguldak Spor takımında az sonra değişiklikler yapılacak. Yusuf Enes gönderdiği nokta Esat Çelebi, ters kanada gelmişti. Nevzat dokunuyor şimdi. Nevzat'tan top kaybı. Düzyaspor oyun kuracak. Doğukan penaltıdan faydalanamadı takım adına. Çok önemli bir fırsatı kullanamadı Doğukan. Şimdi ara pası çok güzel. Orta şansı Hakan. Hakan top hala kendisinde. Hakan baktı kaleye. Önünü boşaltmaya çalışıyor. Verdi pasını. Şut şansı Ali Alperen. Enes ama orada Emirhan'a gelmedi. Bir kez daha Ali Alperen. Pas güzel, düşünce güzel daha doğrusu Emirhan Kayar'dan ama top kaleci Osman'da kalıyor. Osman. Zonguldak Spor'da Ali Çalış oyuna müdahale ediyor tabi 70. dakikada. Evet, iki değişiklik birden gerçekleşecek. 17 numaralı formayla Umut Kerem oyuna giriyor. 4 numara Kaan kenarda. Aykut oyuna giriyor. Mert Kabasakal oyundan çıkıyor. Aykut Emre Yakut oyunda. Bakalım o neler katacak. Aykut ve Umut Kerem oyundalar. Taç kullanıyor Zonguldak Spor. Ceza sahasına doğru savunma müdahaleyi yaptı. Oyuna yeni giren futbolcu yerde kalıyor. Umut Kerem ve hakem pozisyona yakın. Son derece kritik bir an. Yine bir duran top. Pozisyon ekranda. Umut Kerem Ayar böyle yerde kaldı. Nevzat ve Umut Kerem topun yakınında olan futbolcular. Kaleci Akil kalesinde dikkatli. Nevzat, iki kişilik baraj var. Hakem barajdaki futbolcuları uyarıyor. 71. dakika. Nevzat kullandı serbest vuruşu, uzak noktaya doğru. Kaleci Akil kontrol etti. Bekletmeden eliyle oyunu kuruyor ve Düzyaspor takımı sağ kanattan atağa çıkıyor. Derinlemesine bir pas. Savunma az adamla yakalandı. İkili mücadele. Ceza alanı içi ama kurtaramıyor orada Emirhan. Savunma müdahaleyi yaptı. Bir kafa. Faul beklentisi var. Gördüm dedi hakem ve düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş. Kart çıkacak. Evet. Aykut itiraz etti. Zonguldak Sporlu futbolcu.

yerde kalan Sabahattin'di. Az önceki pozisyonda. İşte Sabahattin böyle yerde kalmıştı Zonguldak Spor'da. Ardından da Aykut bir kart çıktı ona. Emre. Osman. Osman. Evet, defansın arkasına doğru bir pas ama bayrak havada. Ömer Faruk. Offside kararı. Ayşe Nida Portakal bayrağı kaldırdı. Serbest vuruş kullanıyor Zonguldak Spor. Gol arıyor Zonguldak Spor. 10 kişi ve bakalım neler olacak. Ceza alanı içinde Nevzat var ama yakalamasına imkan yok. Kale vuruşunu akil kullanacak Düzce Spor'da. Maça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu birçok futbol sever tribündeki yerini aldı. Futbolun coşkusunu, heyecanını sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı ve Zonguldak Spor'la Düzce Spor takımları karşı karşıya, 0-0'lık eşitlik var. 74. dakikaya girilirken Ali Alperen bıraktı. Paslaşıyor Düzce Spor. Doğukan. Solda Sinan var. Doğukan şimdi pas. Emirhan, o verdi pasını. Ali Alperen sağdan yüklenme çabası. Her iki takımın oyuncuları da güçlerini ekonomik bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Maçın uzatmaya gitme ihtimalini düşünerek karşılıklı top kayıpları, oradan çıkabilecek mi, çıkmayı başardı. Düzce Spor takımı yükleniyor. Uzaktan bir şut şansı olur mu? Şimdi ceza sahası içinde Esat var. Esat bayrak havada. Gole yaklaşıyor Düzce Spor ama pozisyon bu. Esat offside. Ve fırsat kaçtı bir kez daha. Oluşabilecek bir fırsat offside sebebiyle kaçmış oldu. Ali Çalış ekranlara geldi. Zonguldak Spor teknik direktörü. Şimdi ceza alanı içine doğru bir pas. Kaleci Akil. İki takımın kadrolarına baktığımızda değerli futbol severler, ligdeki maça nazaran elbette ki değişiklikler var. Bu değişikliklere karşın 0-0'lık eşitlik. Sinan sakatlık geçiriyor Düzce Spor takımında. Oyuncu değişikliği yapılacak. Zorunlu bir değişiklik olacak kuşkusuz. Kenara beni değiştirin işareti yaptı Sinan ve kendisini de yere bıraktı. Maçın hakemi futbolcunun yanında durumunu değerlendiriyorlar. Sağlık ekipleri de gereken müdahaleyi yapıyor. Sinan ağır adımlarla kenara geliyor değerli futbol severler. Bugün Zonguldak Sporlu taraftarlarla konuştuğumda ligin çok önemli olduğuna vurgu yaptılar. Tribünde 7'den 70'e futbol severler. Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Zonguldak sporlusu, Düzce sporlusu. Sekerek kenara geliyor Sinan. Kendini denedi aslında. Hakemle de konuştu. Oyuna devam edip edemeyeceğini sordular. Şimdi oyun hareketlendi yeniden. Hakemle de konuştu Sinan.

Evet, Düzcespor'da Berat Yavuz oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

sol kanattan Esat Atanasio sürüklüyor. Esat orta pozisyonu orta geldi, savunma müdahaleyi yaptı. Hızlı atak şansı olur mu? İleride Bertu var. İkili mücadele. Bertu kurtarabilecek mi rakibinden? Doğukan'dan. Bertu gitti. Bertu. Doğukan sakatlandı. Bertu girdi ceza sahasına. Önünü boşalttı. Verdi pasını. Şut pozisyonu. Gol vurur ama olmuyor. Gol anı. Gol pozisyonu fırsatı oluştu. Umut Kerem kalecide kalıyor. Doğukan sakatlık geçirdi Düzce Spor takımında. Çok ilginç bir andı gerçekten. İşte izliyorsunuz. Bertu rakibiyle karşı karşıya. Çok güzel de bir pas ama bu vuruş kalecide kaldı. Burhan Bülbül kenarda oyuna girmek için hazır. Berat Yavuz da yine oyuna girecek. Az önce Sinan oyuna devam edememişti. Hatırlayacaksınız. İki takımda 10 kişi. Düzce Spor'da iki değişiklik birden olacak. Topla oynama oranlarında her iki takımın da zaman zaman tabii bu oranlar değişse de Zonguldak Spor özellikle ilk yarıda üstündü. ...45 numaralı formayı giyen oyuncu Berat oyunda Sinan'ın yerine. Burhan da Doğukan'ın yerine oyuna giriyor.

Doğukan'ın yerine de Burhan Bülbül oyuna girdi. Ağır beklentisi var Esat yerde. Esat böyle yerde kalıyor. Nevzat faul yapan futbolcu. Ali Alperen. Paslaştılar. Esat Çelebi. Esat kaleye baktı. Esat yaptı ortayı. Kaleye doğru. Kaleci Osman. 3-4 oyuncu ileride Zonguldak Spor'da. Osman eliyle oyunu kuruyor. Bu dakika itibariyle Osman'a yoğun bir destek var. Arda gönderdiği nokta top kaybı. Nevzat faule maruz kalıyor. Pozisyonu konuşuyor Umut Kerem'le. Karşılaşmanın hakemi. İşte faul anı. Sakatlık geçirdi Nevzat. Düzce sporlu futbolcu da özür diliyor. Ve şimdi Umut Kerem, iyi ortaları vardır orta. Ceza sahası içi, top dışarı gitti. Önemli bir fırsat ama. Yardımcı hakeminde uyarısı vardı. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Burhan. Emirhan. Düzce Spor yüklenecek. Hakan bıraktı. Emirhan. Solda Taha Yusuf Sarı

Şimdi pas. Emirhan. Pas güzel. Ceza sahası içi. Orta. Gol pozisyonu olabilir ama savunma. Berat çok güzel bir pas verdi. Olmadı. Atak devam edecek şimdi. Taha Yusuf Sarı. Önünü kapatıyor Umut Kerem. Hadi, hadi. Köşe vuruşu kullanacak Düzce Spor takımı. Emirhan Kayar köşe vuruşunu kullanacak Düzce Spor takımında. Ceza sahası içi hareketli kaleci Osman dikkatli. Şimdi işaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanı içi kafalardan sekiyor ve Hakan topu şimdi kontrol etti Düzce Spor'da. Hakan orta pozisyonu sekiyor savunmadan. Atak devam edecek. Yusuf Enes alamadı orada ve Zonguldak Spor takımı adına hızlı atak şansı olacak. Sağda Nevzat. Önünde bir boşluk var. Nevzat bekledi. Nevzat gönderdiği nokta kafa savunmadan. Çok kritik bir hamle. Şu ana kadar Burhan da oyuna girdikten sonra iyi müdahaleler yapıyor. Ömer Faruk bıraktı. Esat da sol kanatta top istiyor. Normalde sağ kanatta başlayıp sola geçen isimlerden biriydi. En solda Taha Yusuf Sarı bana atın dedi ve şimdi topla buluşuyor. Taha. Ali Alperen. Emirhan. Esat top istedi. Top hala Emirhan'da. Düzce Spor yükleniyor. Kanatları kullanmaya çalışıyorlar. Bir pas ceza sahası içine ama ceza sahası içine giden Berat ona gelmedi. Yusuf Enes, Düzce Spor takımının kaptanı. O 3 yıldır takımın daha iyiye gitmesi için sürekli mücadeleye devam ediyor. Arkadaşlarını motive etmesi çok önemli tabii ki. Arda kararı pek beğenmedi. Serbest vuruş kullanacak Zonguldak Spor. 85. dakikadayız. Aykut kullandı. Ceza sahası için Nevzat. Bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Sezer Arıcı bayrağı hemen kaldırdı. Pozisyon buydu. Ali Alperen. Emirhan. Emirhan Kayar. Top hala kendisinde. Hakan ve ardından Burhan. Arda. Hakan. Hakan ortaya dönüyor. Ali Alperen. Arda. Emirhan. Solda Taha kendisini gösterdi. Esat da oradaydı. Şimdi Taha. Taha Yusuf Sarı. Taha topu sürükledi. Taha orta pozisyonu yatarak müdahale. Umut Kerem. Taç kullanacak Düzce Spor. Esat Çelebi o takım arkadaşına bıraktı. Taha Yusuf Sarı şimdi kullandığı taç atışını Düzce Spor gol arıyor. Zonguldak Spor karşısında pas güzel. Emirhan ceza sahası içinde ortaya çevirdi. Hakan vuruyor savunma. Pozisyonun devamı. Ali Alperen yaptı ortayı. Enes kafayla verdi. Gol durumu kaleci ikinci pozisyon. Top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Berat Yavuz. Berat Yavuz. Düzce Spor golü buluyor. Oyuna sonradan giren futbolcu golü atıyor değerli futbol severler. Teknik heyete de koşuyor aynı zamanda. Durum 1-0 oldu. 45 numaralı formayı giyen Berat ayağının tozuyla golünü atıyor. Ali Alperen çok iyi bir orta. Burada güzel

Bir pas Yusuf Enes'ten. Kaleci ve tamamlayan futbolcu Berat. 1-0 önde Düzyaspor. 87. dakikadayız. Gol sonrası sevincini de gördük. Düzyaspor öne geçti. Bir kafa savunmadan kaleci de kaldı. Burhan kafayla aşırdı, kaleci Akil. Berat Yavuz'un golü. Düzyaspor öne geçti sevgili futbol severler. Bir kafa Yusuf Enes. Top dışarıda. Taç Zonguldakspor kullanacak. Şimdi kullanıldı. Zonguldakspor beraberliği arıyor. Sağ kanatta bir boşluk var. Ara pas güzel. Ceza alanı içi. Gol fırsatı olacak. Umut Kerem yerde kaldı. Gözler hakeme döndü. Maçın hakemi devam dedi. Atak devam eder mi? Top dışarıda taç. Zonguldakspor kullanacak. Nevzat hemen kullandı. İkili mücadele. Nevzat şimdi gönderdiği nokta. Elle oynama beklentileri var. Oyun devam etti. Umut Kerem kurtarabilecek mi? İkili mücadele. Top Düzyaspor takımında kaldı. Hızlı hücum şansı olacak şimdi. Hakan sağda bir boşluk var. Soldaki boşluğu gördü. Oyuna sonradan giren Berat. Gole atan futbolcu. Gole gidiyor, ikinci gole. Berat vurdu. Kaleci uzandı Osman. İki nefis hareket. Berat Yavuz vuruyor, kaleci Osman. İşte Berat böyle vuruyor, Osman başarılı. Bir futbolcu yerde sakatlık geçiriyor. Taç kullandı Düzyaspor takımı. Ceza sahası için Ömer Faruk yerde kaldı. Penaltı beklentileri var. Umut Kerem'in az önce sarı kart gördüğünü söyleyelim. 17 numaralı formayı terletiyor Umut Kerem. Zonguldakspor'da kart gördü. Ve bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Serhat baştan kenarda. Yusuf Mert oyundan çıkıyor. Serhat baştan oyuna giriyor. Yusuf çıktı, Serhat girdi. Zonguldakspor'da. Dakika 90. Heyecan dorukta. Düzyaspor tura çok yakın şu anda. Yatarak müdahale. Top dışarıda. Zonguldakspor son dakikalarda bir gol arayışı içinde. Maçı uzatmalara taşıma düşüncesi içinde. Dakika heyecan devam edecek. Dördüncü hakem tarafından elektronik tabelada gösterildi ve kaleci Akil topun sahibi. Akil uzun gönderiyor. Zonguldakspor savunması karşıladı. Karşılıklı top kayıpları, oyun devam etti. Berat bıraktı. Güzel bir pas. Şimdi Berat ceza sahası içinde. Berat Serhat kapattı önünü. Sabahattin de geldi, destek verdi. Top sıkıştı o bölgede. Ve Zonguldakspor'da kalıyor. Aykut. Pas güzel. Nevzat. Gönderdiği nokta. Burada sonradan giren Rahmi Anıl Başaran. Dışarıda. Taç Zonguldakspor'un hemen kullanıldı. Beraberliği arıyor Zonguldakspor. Sağda Umut Kerem koştu ama Eren ona atmıyor. Yükleniyor Zonguldakspor. Aykut sürükledi ama olmadı. Eren bıraktı. Şimdi bir pas ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Gözler hakemde. Bertuğ yerde kaldı. Penaltı beklentileri var ama aynı kanaatte değil maçın hakemi. Zonguldakspor'lu futbolcular ve taraftarlar tepki gösteriyorlar bu karara.
90 artı 2.

0: dakika ve köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor. Pozisyon bu. Bertu yerde kalmıştı. Orta geldi şimdi ceza alanı içi. Kafa savunmadan defans uzaklaştırmaya çalışıyor Düzce Spor'da ve uzaklaştırıyorlar. Top dışarıda. Kullanıldı. Ceza alanı içi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Düzce Spor'da ve uzaklaştırdılar. Sağ kanatta Umut Kerem. Zonguldak Spor yükleniyor. Orta geldi. Ceza alanı içi. Kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyon savunma. Burhan uzaklaştırıyor. Orta şansı Nevzat ortaladı. Yükleniyor tüm atlarıyla Zonguldak Spor. Sabahattin kafayla geriye dönüyor ve kaleci Osman. Osman hariç herkes rakip yarı sahada, Düzce Spor yarı sahasında. Heyecan dorukta. Sakin ve rahat bir şekilde Akil uzun gönderiyor. Düzce Spor kendi yarı sahasında. Ceza alanı için penaltı beklentileri var. Hayır dedi maçın hakemi. Hayır dedi. Tartışmalar var. Bir kez daha. İtirazlar sürüyor. Son dakikalarda tansiyon arttı. Berat. Ara pas çok güzel. Etkili geliyor Düzce Spor. Kurtarabilecek mi? Emirhan verdi pasını. Şut pozisyonu. Vuruş kaleye, kaleci. Pozisyonun devamı yine kaleci. Ömer Faruk vuruyor, kaleci Osman. Düzce Spor. Evet, sarı kart çıktı. 30 numaralı formayı giyen Taha Yusuf Sarı. Sarı kart gören oyuncu. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyor Düzce Spor. Zamanı kullanmaya çalışıyor şu anda Düzce Spor. Tansiyonun da arttığı bir an. Maç bitti. Maç bitiyor. Düzce Spor tur atlıyor. Zonguldak Spor karşısında Düzce Spor kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor. Maçın sonucu Zonguldak Spor 0, Düzce Spor 1. Ve golü izliyoruz değerli futbol severler. Önemli bir fırsattı Düzce Spor takımı adına. Oyuna sonradan giren futbolcu Berat Yavuz galibiyet golünü attı. Ali Alperen çok iyi ortaladı. Yusuf Enes burada kaleci başardı ilk başta ama sonrasında Berat Yavuz affetmiyor ve topu filelere gönderiyor. Düzce Spor takımı bu golle öne geçti. Zonguldak Spor karşısında 10 kişi kalan Zonguldak Spor karşısında Düzce Spor tur atlayan taraf.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor ekranlarından mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Futbolda yaklaşık 20 günlük milli ara sona erdi ve Trendyol Süper Lig'de ise heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
2: Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
1: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık flaş bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsun Spor deplasmanına çıkacak.
3: Mucci rakibinin üstüne gitti. Mucci kaleye düşürdü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
1: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında milli araya Eyüp Spor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçındaysa Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüp Spor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Galatasaray'dan gelişmelere göz atacağız. Sarı Kırmızılı kulüpte ise bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Victor Osimhen'in Kasımpaşa mücadelesinde şans bulması bekleniyor.
2: Galatasaray'da milli aranın sona ermesiyle girilecek zorlu maraton öncesi en çok merak edilen konu, sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği oldu. Milli arada ülkesine giden ve tedavi sürecini Nijerya'da geçiren yıldız golcünün Süper Lig'de Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netleşmedi. Osimhen'in hedef olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasını belirlediği ve bu mücadelede mutlaka sahada olmak istediği belirtildi. Bu nedenle yıldız futbolcunun Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamasının risklerinin hem teknik ekip hem de sağlık heyeti tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Kasımpaşa mücadelesini mutlaka kazanmak isteyen Sarı Kırmızılılar'da Osimhen'in durumunun gün gün kontrol edileceği, ancak Barcelona karşılaşmasında oynamasını riske sokacak bir karar verilmeyeceği belirtildi.
3: Osimhen topla buluşu, Osimhen
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rus futbolcu Alexey Batrakov'a Kasımpaşa mücadelesinde yeniden ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

0: Alexey Batrakov 11'e dönüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Rus futbolcuyu 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Teknik heyet 21 yaşındaki futbolcunun adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladığını düşünüyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında Batrakov'un hücumdaki etkinliğinden daha fazla yararlanmayı planlıyor. Başarılı teknik adamın genç futbolcusuyla hücum bağlantısını güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Galatasaray Batrakov'u yaz döneminde 25 milyon euro bonservisle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı formayla 5 maçta süre bulan Alexey Batrakov bir asist üretti.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı kırmızılılar milli aranın dönüşünde 30 günlük süreçte tam 8 resmi karşılaşmaya çıkacak.
2: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Sarı Kırmızılılar, Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim Pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'ta mücadele edecek. Galatasaray, Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı Kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
1: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Sarı lacivertli takımda şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray gibi önündeki 30 günlük süreçte yine zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak.
3: Fenerbahçe milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından yoğun bir fikstüre giriyor. Bir aylık süreçte 5 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Sarı Lacivertliler bu karşılaşmanın 5'ini İstanbul'da oynayacak. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın ardından 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Üst üste iki dış saha mücadelesinin ardından ligde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertliler 20 Ekim'de Kadıköy'de Slavia Prag'la karşılaşacak. Fenerbahçe böylece 10 Ekim ile 20 Ekim arasında 2 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkmış olacak. Sarı lacivertliler ligin 9. haftasında ise 26 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 31 Ekim'de Göztepe'yi, 4 gün sonra İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri bir sonraki milli araya 8 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Arda Çorum Futbol Kulübü müsabakasıyla girecek.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlara milli takımda sakatlanan Kosovalı oyuncu Rashica'dan kötü haber geldi. Kosova'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rashica'nın MR'ı çekildi. 30 yaşındaki futbolcunun sağ oyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Rashica'nın sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor. Deneyimli oyuncu Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda yönetim kurulunun yeni isimlerinden Üzeyir Engin Ağspor özel açıklamalarda bulundu.
4: Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte görev almanın onurunu yaşıyorum. Sayın Başkanımızın teveccühüyle bugün yönetim kuruluna seçildik. Büyük bir takımda, büyük bir camiada olduğumuzu düşünüyoruz. Serdar Başkan'ın önderliğinde inşallah Beşiktaş'ımızı hem bu sene şampiyonluk yaşatacağız hem de Avrupa'da çok büyük başarılar imza atacağız. Ben de şahsım olarak, maddi manevi olarak Beşiktaş'ın yanında olduğumdan son derece mutluyum ve sonuna kadar destek vereceğimi buradan bir kez daha taraftarlarımıza söylüyoruz. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Biraz sabırlı olsunlar. İnanın bu takım bu sene şampiyon olacak. Beşiktaş lige çok iyi başladı. Hem Avrupa'ya çok iyi başladı gruplarda hem lige çok iyi başladı.

0: Teşekkürlerimi sunuyoruz. Maçlarımızı muhakkak takip etsinler. Muhakkak stat olmasa televizyon ekranına takip etsinler. Çünkü Beşiktaş bu sene gerçekten son yılların en büyük heyecanını yaşıyoruz. Yönetim olarak, futbolcu olarak, taraftar olarak bütün emekçilerin en güzel sezonu bu sezon olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyorum. Bu sezonun sonu şampiyonluk olsun diyorum.
1: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor ise Süper Lig'de bu hafta Samsunspor'a konuk olacak ve Bordo Maviler bu zorlu deplasmanda galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
2: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviler, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviler, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçta elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavilerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde 4. Metin Diyed'in dönemi sona erdi. İstifa kararından dönmeyen deneyimli teknik direktörle yollar resmen ayrıldı.
3: Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyed'in dönemi bir kez daha bitti. Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan 58 yaşındaki teknik direktörün kararında ısrarcı olmasının ardından yönetim karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sonlandırdı. Gençler Birliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Diyedi'nin istifasını ilk etapta kabul etmediklerini ancak deneyimli çalıştırıcının kararından dönmediğini söyledi. Başkent ekibinde ilk kez 2013'te göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı 2021-22 sezonunda ikinci dönemini yaşadı. Geçen sezon iki ayrı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunan Diyed'in dördüncü kez Gençler Birliği ile yollarını ayırdı. Böylece Diyed'in son 10 ayda görev yaptığı iki dönemde toplam 19 maçta Ankara ekibinin başında sahaya çıktı. Gençler Birliği Süper Lig'de sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başladı. Erzurumspor beraberliğinin ardındansa Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir mücadelelerini kaybetti. 10 Ekim Cumartesi günü Amit Sportif faaliyetlerle karşılaşacak Kırmızı Siyahlılar 13. sırada bulunuyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Türk futbolunun temiz olması gerekir dedi.
4: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavların da ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. İnşallah biz Sayın futbolun Bakanım, temiz olmasını istiyoruz. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirilmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok.
1: Evet, Ziraat Türkiye Kupası diyeceğim.

0: Prens Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı yine Aspor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Ve hemen bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz spor bültenine. Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'de ekip arkadaşımız İbrahim Uslu bizleri bekliyor ve hem güne dair hem de tabii ki bu akşamki mücadeleye dair notlar için sözü İbrahim Uslu'ya bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan. Ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde Eskişehir'deyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı dün oynanan 4 karşılaşmayla start almıştı. Bitlis Spor 1916 takımı, Kırklareli Spor, Sakarya Spor ve Karşıyaka tur atlayan ilk takımlar olmuştu. Heyecan devam ediyor. Günün bülteninde 24 karşılaşma futbol severleri bekliyor. 12 takım adını 3. tura yazdırabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde Yeşil Yurt Spor Kulübü, Sihir Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu karşılaşma Aspor ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Ve bizim de bulunduğumuz noktada saatler 20'yi gösterdiğinde Eskişehir'de Eskişehir Spor'la 1922 Akşehir Spor karşılaşmaları yine Aspor ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Kupa ile ilgili kısa bir hatırlatma da yapalım. İlk turda toplam 40 takım mücadele ederken 20 takımın adını ikinci tura yazdırdığını belirtelim. İkinci turda tamamı ikinci ve üçüncülüklerden olmak üzere toplam 42 takım daha kupaya dahil oldu. Toplam 62 takım bu turda ter dökecek. 31 takımın adını üçüncü tura yazdıracağını belirtelim. Formatta da bu sezon bir değişikliğe gidildi. Artık Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması yok. Maçlar tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre planlanıyor. Tabii yarın oynanacak olan son karşılaşmalardan sonra 3. tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takım tesislerinde saat 11'de gerçekleşecek. Eskişehir'de maç heyecanı sarmış durumda. Eskişehir'de küllerinden doğdu. Yıllar sonra tekrar 3. ligde şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Ligde ve kupada adından söz ettirmek en büyük hedefi kırmızı siyahlıların. Şehirde de maç heyecanı, maç atmosferi yavaş yavaş yaşanmaya ve hareketlenmeye başladı. Bir sonraki bağlantıda stadyumda yine gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Biz şimdi Eskişehir'den sözü tekrar size bırakalım.
0: İbrahim Uslu'ya teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin. Gün boyu bu ekranlarda dün başlayan Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu heyecanı yine yaşanmaya devam edecek. Biz yeniden milli takıma döneceğiz değerli izleyenler ve UEFA Uluslar A Ligi'nde grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da puansız tamamlayarak istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol takımımızın gruptaki ilk 2 şansı kayboldu.
2: Bizim çocuklar Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 yaptı. Milliler grubundaki 4. maçında İtalya deplasmanda 3-1 yenilerek ilk 2 şansını yitirdi. Yıldızlar Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, 3. maçında da deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu. A milli takımın ilk 4 maçını puansız kapattığı grupta lider Fransa'nın 10 puanı bulunuyor. 2. İtalya'nın 7, 3. Belçika'nın da 6 puanı var. Çeyrek final şansı kalmayan Türkiye'nin grubunu 3. bitirme ihtimali de epey zor. Kasım ayında Belçika'yı ağırlayacak Ayıldızlar son hafta Fransa'ya konuk olacak. Şu an 0 puan ve -9 averajla 4.'cüler arasında da en kötü takım konumunda olan Ayıldızların A Ligi'nde devam edebilmesi için son 2 maçta puan alması bekleniyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri en iyi 2 dördüncüden biri olursa A Ligi'nde kalmak için B Ligi'ni 2. bitiren takımlardan biriyle playoff mücadelesi verecek.
0: Sırada UEFA Uluslar Ligi'nden maç özetleri var. Liga Grup 3'te İspanya geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
3: Hırvatistan İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya bir başka değil.

işte Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perisic. Perisic çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Stalo, Modric, Vlasic, Kovacic hareketli, solda Perisic var, sağda Matanovic. Kovacic gitti, bıraktı Matanovic, gol şansı olabilir. Matanovic vurdu, Simon, Perisic gol! Ivan Perisic! Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu. Matanovic'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perisic. Hırvatistan 1, İspanya 0. Kubil. Kubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambrets. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perisic'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perisic. Unai Simon. Hata geldi, ikinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Laporte. Laporte. Bomboş bir kafa Oyarzabal. Kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte. Çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor Mikel Oyarzabal. Bayana'da merkeze. Pedri. Yanında Pubil var. Ona değil. Lamine Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamine Yamal. İkinci yarıya İspanya başladı. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamine Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrets'te. Korneri gösteriyor Lambrets. Lamine Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafa Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olma. Dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino. 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası, ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. On kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino. Merino. Mikel Merino. O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor.

0: Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. İspanya Uluslar Ligi'nde ilk pencerede 4-4 yapıyor.
1: Lig A grup 3'te bir diğer karşılaşmada ise İngiltere Harry Kane'in damga vurduğu mücadelede Çekya karşısında zorlanmadı.
0: İlk düdük İngiltere Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold doğrudan kaleye soran da Ornicek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye. Direkt dibine göndermeyi başardı. Hornicek'ten muazzam bir kurtarış. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı 2'ye çıkartıyor İngiltere! Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane! 2. yarı için ilk düdük geliyor. 2. yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı. Ranatsı. Morgan Rogers verdi pasını, ceza sahası, çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi, Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor, durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane bir gol daha.

Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Vlojek. Kaptan Vlojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak

0: gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: Evet, UEFA Uluslar Ligi Lig A'da tablo bu şekildeydi. Lig B'de ise birinci grupta Slovenya deplasmanda geriye de düşse İskoçya karşısında 3 puan almayı başardı.
2: Hampton Park'ta Uluslar Ligi B Ligi birinci grupta İskoçya'nın konuğu Slovenya. Sebastian Pocognoli görüntüde ve Bosnian Cesar, iki teknik adam üst üste ekrana yansıdı. Slovenya atakta. Savunmanın arkasına bir top. Konuk takım etkili geldi. Gol şansı, savunma müdahaleyi yaptı. Önemli bir fırsat. Çerim vurdu. Savunmanın hamlesi. Skoç atakta. Sert bir müdahale. Yanındık yerde. Erik Yanza sarı kartı görüyor. Serbest vuruşu İskoçya kullanıyor. Pasa başlattı İskoçya. Genindouk ceza sahasında arka bölüme gönderdi. Kafa vuruşu, dönen top, karambol ve top ağlara gitti. Ryan Christie. İskoçya Christie ile öne geçiyor. Genindouk, onun çevirdiği top. Kafa vuruşu direkten döndü. Son dokunuşu yapan Ryan Christie. Jack Hendry direğe takıldı ama Christie golü atıyor. Beraberlik arıyor Slovenya. Gol şansı, vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi top dışarı gitti. Zambi Potnik. Potnik'le iyi bir fırsat buldu Slovenya. Sonuç gelmedi. Görüntüler ikinci yarıdan. Beraberlik golü geliyor. Matko. 56'da Slovenya İskoçya deplasmanında beraberliği buluyor. Kaptırılan top. Pas Matko'ya. Ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor. Angus kanı alıyor. Beraberliği yakalıyor Matko ile Slovenya. Bu kez öne geçmek için geliyor Slovenya. Savunmanın arkasına etkili bir top. İkinci gol şansı ama dışarı gitti. Daniel Sturm sonuç alamıyor. Slovenya etkili olmaya devam ediyor. Önemli bir şans daha. Vuruş geldi, ikinci gol. Bu kez gol atıyor Sturm. Az önce kaçırmıştı. Bu kez topu ağlara yolluyor. İlk gol atan Matko pası veriyor. Golü atan Daniel Sturm. Maçta son bölümler. İskoçya beraberlik arıyor. Ceza sahasında gözler hakemde, yerde kaldı McPake. Devam dedi Jose Maria Sanchez. Son düdük sesi geliyor. Slovenya geriye düştüğü maçta Hampton Park'ta İskoçya'yı 2-1 mağlup ediyor.
1: Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek grubunda 4'te 4 yaptı.

0: İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Elvedi. Lucien. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyomski korneri kullanma hazırlığında. Paslaşarak kullandılar. Bardin. Dışarı doğru oynadı Elif Elmas. Orta etkili kafa. Top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı. Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero. Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontratağa dönüştü şimdi pas. Yerden ceza sahasına bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Envakon. Alyonski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyonski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor. Gol! Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İşte Alyonski ile başlayan hatalar zinciri. Burada baskı. Amdoni. Bu baskı sonuç verdi. Savunmanın inanılmaz hatası. Reiner topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve top ağlarda 3. gol. Dan Endoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor. 3. gol. Dan Endoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı. Gastarov'un hatası. Dan Endoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Vesigin. Arkaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top, korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.
1: Ve futbolda dün gece sabaha karşı bir aslında dönem resmen sona ermiş oldu. Ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi milli takım formasıyla dün gece son kez sahadaydı. Messi milli takıma veda ettiği karşılaşmada ise 2 asist ve 1 gol kaydetti.
2: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi,

0: 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu, 20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi, 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu, bir FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta.
1: Evet, futbolda bir dönem aslında sona erdi dedik. Lionel Messi Arjantin milli formasıyla dün gece son kez sahadaydı. Rekorlarla geçen, şampiyonluklarla geçen bir milli takım kariyeri yaşadı Lionel Messi. Armando Maradona'dan sonra devraldığı 10 numaralı formayı aslında çok büyük başarılarla taşımış ve taçlandırmış oldu. Toplamda 6 kupası var Lionel Messi'nin Arjantin milli takımıyla. Tabii ki yaşamış olduğu en büyük başarı kuşkusuz 2022 Dünya Kupası. Katar'da düzenlenen turnuvada Messi ve arkadaşları şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Aslında kariyerindeki belki de tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı da Katar'da yine kazanmayı başarmıştı Lionel Messi. Kupa Amerika şampiyonluğu var tam 2 kez. 2020-21 ve 23-24 sezonlarında da yine Arjantin formasıyla Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. 2021-2022 yılında ise Finalissima'da şampiyonluğa ulaştı yine Arjantinli Lionel Messi. Biraz daha gençlik yıllarında ise 2008 olimpiyatlarında yine altın madalyaya ulaşmayı başarmıştı Messi ve Arjantin. Bir de yine Messi'nin biraz daha gençlik dönemleri, kariyerinin daha ilk yılları olan 2005 yılında da Arjantin milli takımıyla 20 yaş altı Dünya Kupası şampiyonluğu var. Rekorlarına da yine Messi'nin bir göz atalım. Toplamda 208 maçı var Arjantin milli takımı formasıyla. En çok maça çıkan oyuncu Lionel Messi, 126 gol. En çok gol atan oyuncu ve 69 asistle de en çok asist yapan oyuncu. Toplamda 195 gol katkısıyla Arjantin milli takımını tamamladı. Dünkü hazırlık maçında da az önce haberimizde izlemiştik, Messi yine 2 asist ve 1 gole imza atmayı başardı Benin karşısında. Dünya Kupası performansını da Messi'nin bir kez daha hatırlayalım. 2006 Dünya Kupası Messi'nin kariyerinde forma giydiği ilk Dünya Kupası'ydı. 3 maçta forma giydi. 1 gol 1 asistle o turnuvayı noktalamıştı Messi. 2010'da Güney Afrika'da yine Messi sahnedeydi. 4 maçta gol atamadan turnuvayı tamamlayıp sadece 1 asiste imza atmıştı ki o turnuva zaten Arjantin için hiç de iyi hatırlanmayan turnuvalardan birisiydi tarihte. 2014'te 7 maçta 4 gol 1 asistlik performansı vardı Lionel Messi'nin. Aslında yavaş yavaş Arjantin milli takımında da o liderliği ve ipleri eline aldığı turnuvalardan birisiydi 2014. 2018 Rusya'da 4 maçta 1 gol 2 asisti vardı Messi'nin ve bu turnuvada yine Messi'nin dikkat çeken performansı olduğunu hatırlıyoruz. 2022 şampiyonluğa ulaştıkları Dünya Kupası Arjantin'in 7 maçta 7 gol 3 asistle o turnuvada, o şampiyonlukta en büyük pay sahibi sahip olmayı başarmıştı. Messi'nin etrafında kenetlenen bir Arjantin milli takım izlemiştik ve son Dünya Kupası 2026'da ise

0: Yine 8 maçta Messi 8 gol 4 asistle turnuvayı tamamladı. Kazandığı Dünya Kupası'nın dışında 2 tane de kaybettiği Dünya Kupası finali olduğunu hatırlatalım. Devam ediyoruz. Bu kez bizden bir isimle devam edeceğiz. Milli futbolcumuz Arda Güler kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı ve milli futbolcumuzun piyasa değeri 100 milyon euroya yükseldi.
1: Milli takımımızla Uluslar Ligi'nde çok iyi performans sergileyen Arda Güler'in yükselişi sürüyor. 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 100 milyon euroya çıktı. Arda Güler böylece 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Milli yıldızın yükselen performansı Real Madrid yönetimini de harekete geçirdi. İspanyol basınından Asın haberine göre Real Madrid ile Arda Güler yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2029 yılına kadar kontratı bulunan Arda'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor. Yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcunun maaşında da artış yapılacağı belirtildi. 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde her geçen sezon daha da önemli bir rol üstleniyor. Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 7 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
0: Bu haberle birlikte spor bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Paraf'ın katkılarıyla
6: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Shalamonov olarak değiştirilmişti.

0: değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Nahin, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Nahin Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Nahin 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Nahin'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Nahin buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Nahin'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Dünya şampiyonu, dünya rekortmeni Nahin Süleyman.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
3: Reklam.
6: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Evet sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz A-Spor ekranlarında. Zira Türkiye Kupası heyecanı yaşanmaya devam ediyor. İkinci tur mücadelesi Yeşilyurt Spor Sivrispor eşleşmesi. Az önce top kale seçimi yapıldı. Yeşilyurt Spor takım kaptanı Esnaf Baltanoğlu ve diğer tarafta Sivrispor'un kaptanı Muhammed Ali top kale seçimi için hakemin yanındaydı. Maçın hakemi Abdülkadir Aslan, Gaziantep bölgesinden 1998 doğumlu, 28 yaşında. Bugün bu maçta düdük çalacak yardımcıları Kadir Kara ve Sabır Sultanoğlu olacak. Dördüncü hakem Baha İlhan değerli izleyenler. Ve artık yavaş yavaş takımlar saha içerisindeki dizilimlerini alıyor. Birazdan Malatya'da ilk düdük çalacak ve mücadele başlayacak. Yeşilyurt Spor takım olarak şimdi tribünlere doğru gitti. Gelen taraftarları alkışladı oyuncular. Malatya'da tam 18 derecelik bir hava sıcaklığı var. Zemin güzel, hava güzel, tam bir futbol havası var. Maça Yeşilyurt Spor başlayacak. Maçın hakemi Abdülkadir Aslan'dan ilk düdüğü bekliyoruz. Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Maça Yeşilyurt Spor başladı. Uzun bir top şimdi savunma arkasına. Kaleci Ahmet Taş uzun bir topla başlamayı tercih ediyor. Malatya Yeşilyurt Spor. Top Ahmet Taş'ta kaldı. Sirt Spor hata izleyeceğiz. Yahya pasını aktardı, yerde kalan bir Sirt Sporlu var. Ömer Akar yerde kalmıştı. Sol kanattan şimdi etkili geliyor Yeşilyurt Spor. Enes Nalbantoğlu. Enes içeriye girdi. Enes yerden çevirdi kaleci. Ahmet Taş. Sol kanattan etkili geldi Yeşilyurt Spor. Bu arada Ahmet Taş da bir anlığına kafasını tuttu. Pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Önemli bir şey yok. Oyun devam edecek. Sivrispor file bekçisi Ahmet Taş. Maçtaki ilk köşe vuruşunu Malatya Yeşilyurt Spor kullanacak. Köşe gönderinde Enes Nalbantoğlu var. Takımın kaptanı, aynı zamanda 10 numarası. Enes ceza sahasına bakıyor. Enes sağ ayakla ortaladı. Kale sahası içi bir anlık karambol. Ahmet Taş dikkatli. Ahmet Taş oyunu başlattı. Güray. Yasin. Savunmada büyük bir hata geldi. Şimdi top kaybı penaltı noktasına doğru. Doğrudan dışarıya gitti. Savunma hataları peş peşe geliyor. Maçın henüz ilk dakikaları. Tekrarını izliyoruz pozisyonun. İyi bir başlangıç yapamadı henüz. Sivrispor iyi adapte olamadı. İbrahim Ali. Faul kararı. Abdülkadir Aslan faul düdüğünü çaldı. Güray Fırat. Muhammed Ali. Tek top Yasin'den. Güray. Döndü kalecisine Güray. Kaleci Ahmet Taş. Savunmadan kısa paslarla çıkmayı deniyor Sivrispor. Yine savunmada bir top kaybı geldi şimdi Sivrispor'dan. Yeşilyurt etkili geliyor. Enes düşüncesi tasarısını iyi yaptı o bölgede. Muhammed Ali. Mert Göze. Mustafa. Furkan Çolak. Sağ çizgide Yiğit. Tekrar geriye dönüyor. Mert Göze. Kaptan Enes. Enes Nalbantoğlu 31 yaşında. Takımın deneyimli oyuncularından, önemli oyuncularından geçen sezon 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde forma giyiyordu. Bu sezon Malatya Yeşilyurt Spor'a transfer oldu. Kaleye doğru şimdi bir şut. Ahmet Taş. Topu dışarı çeviriyor. Köşe vuruşu kullanacak Malatya Yeşilyurt Spor. Dakika 5. Yeni Malatya stadında ardı ardına ataklar izliyoruz. Yeşilyurt Spor'dan. Şimdi maçın hakemi Abdülkadir Aslan ceza sahasında itişen oyuncuları uyardı. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Yeşilyurt. Kaleye uzak mesafe, Enes sağ ayakta ortalıyor. Savunma dikkatli, Taha Poyaz. Yerde kalan bir Yeşilyurt sporlu var. Şimdi sağ dışında bu şekilde yerde kaldı Enes Nalbantoğlu. Ekrana yansıyor Mehmet Ak, Yeşilyurt Spor Teknik Direktörü 44 yaşında. Hemen ardından Muhammed Ekrem Kurt da ekrana geldi. 37 yaşında Sivrispor'un Teknik Direktörü. İki teknik adam da arka arkaya ekranlarınıza yansıdı. Tabii Mehmet Ak Malatya temsilcisine yabancı bir isim değil. 2019-2020 sezonunda da Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u çalıştırmıştı. 2026-2027 sezonu öncesinde kulübe yeniden imza attı ve takımın başına geçti. İlk 5 maçta da ligde 5 maçlık periyodu kayıpsız atlattı Yeşilyurt Spor. Yasin Elmas. Furkan. Taç kullanacak Sivrispor. Halil. Tek başına kaldı Taha. Arkadaşlarından yardım bekledi. Bir taç daha bu kez Yeşilyurt Spor kullanacak. Kaleci Ramazan. Mert. İyi çıkardı topu oradan Mustafa. Dripling halinde topu fazla açtı ayağından. Aykut. Berkay. Mustafa. Mustafa savunmasını oynuyor. Furkan. Yiğit bindirdi. Hücuma desteği var. Enes. Tek başına kaldı. Faul beklentisi var. Mücadele devam ediyor. Sol kanattan geliyor Sivrispor. Çok hızlı döndü. Görev bölgesine Yiğit Ulaş. Tam yerinde atağı sonlandırmayı başardı. Az önceki pozisyon. Enes burada faul beklemişti. Mücadele devam etmiş

savunmaya iyi yerleşti. Hızlı yerleşti. Yeşil Yurt Spor. Kolay kolay boşluk bırakmıyorlar. Yasin Elmas. Yasin uzun bir top yolluyor savunma arkasına. İbrahim topa yetişebilecek mi? Yetişti. Topu saklıyor şu an İbrahim. Arkadaşlarından yardım bekliyor. Aradığı yardım geldi. O bölgede daha sonrasında oyun tıkanıyor. Yahya Bengi elinden geleni yaptı orada ancak topu oyun alanında tutamadı. Kale vuruşunu kullandı Yeşil Yurt Spor. Mustafa Alşimşek. Enes'in koşusunu gördü. Yahya. Ömer. Baran. İyi bir verkaç şimdi. Baran sağ kanattan geliyor. Baran. Baran ceza sahasına girdi. Baran. Attı fake'ini şimdi. Baran yaptı ortayı. Sol ayakta. Arka direğe doğru açılıyor top. Taha. Atak devam edecek Siirt Spor adına. Muazzam bir çalım izledik. Ön direğe doğru. Dışarı gidiyor top. Ömer Akar. Çok etkili geldi. Çok iyi geldi Siirt Spor. Ancak bu pozisyondan yararlanamadı. 10 numara Ömer Akar. Kale dibinde çerçeveyi bulamıyor. Kale vuruşuyla oyun devam etti. Dribbling halinde Ümitcan. Ümit pası Enes'e. Muhammed Enes. Aykut. Enes. Kaleye baktı. Enes vurdu. Top yükseklik kazandı. Top şimdi yere indi. Baran. Birebir mücadelesi. Şut. Kaleci Ahmet Taş. Yakın köşeyi dönüyor. Muhammed Enes Yılmaz. Ahmet Taş dikkatli kalesinde. 39 yaşında deneyimli bir kaleci. Ahmet Taş. 10 dakikayı geride bıraktık. Yeni Malatya stadında 10 dakika içerisinde ona epey bir iş düştü. Köşe vuruşunu kullanıyor Yeşil Yurt Spor. Korner kullanıldı şimdi. Bir korner daha. Bu kez bir diğer köşeden korneri kullanacak Malatya temsilcisi. Enes Nalbantoğlu. Takım kaptanı, takımın duran topçusu korneri kullanmaya gitti. Enes'in ortası. Ahmet Taş çift yumruklu uzaklaştırıyor topu. Savunmada büyük bir boşluk var. Hata yapmadı. Yeşil Yurt Spor savunması. Sol çizgide şimdi Aykut. Aykut birebir deniyor. Aykut pasını aktardı. Orta alana Mustafa. Uzun top geldi Enes'e. Enes arkadaşını iyi gördü. Yiğit. Tekrar Enes'e oynuyor. Enes. Kaldırdı kafasını, baktı içeriye Enes. Yardıma geldi Mustafa. Minik üçgenler kuruldu orada. Siirt Spor savunması yerini aldı. Enes sol ayakla ortalıyor. Kale dibine doğru. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Rakibini çok iyi daralttı. Yeşil Yurt Spor kafa vuruşu geliyor. İsabet elde edemiyor. Yeşil Yurt Spor bu pozisyon için. Bu arada Ahmet Taş'ta bir problem var. Şu anda sağlık görevlisi Ahmet Taş'ın yanına gitti. Bir tedavi uygulanacak ona. Oyun kısa süreliğine duruyor şu an için ve takımlar yedek kulübesine doğru hareketlendi. Hem ufak bir su molası oldu bu. Hem de teknik taktik alışverişi için iyi bir zaman. İşte az önce Siirt Spor'un etkili geldiği pozisyon, hemen ardından Yeşil Yurt Spor bu pozisyonla karşılık verdi. Mert Göze değerlendirememişti kafa vuruşunu.

Ahmet Taş'ın tedavisi devam ediyor. Oyuna devam edebilecek mi? Kendisini deneyecektir muhakkak. Ahmet Taş kale vuruşunu kullanacak. Uzun yolluyor orta saha çizgisine doğru. Yeşilyurt şimdi topu kazandı. Orta alanda Aykut. Aykut kaleye de baktı. Aykut vurmak istedi. Dengesini kaybetti. Düştü. Topu kaybetti. Dönen topu kazanabilecek mi Yeşilyurt? Top Siirt Spor'da kaldı. Hasan. Taha'nın pası hatalı. Çok iyi girdi araya. Yahya. Sağ çizgide Baran kendisini gösterdi. Doğrudan dışarı gidiyor top. Arkadaşına bir bir top yollayamıyor. Yasin Elmas. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur eşleşmesi bu değerli izleyenler. Yeşilyurt Spor, Siirt Spor eşleşmesi. Yeşilyurt Spor bu turla birlikte turnuvaya, kupaya dahil oldu. Siirt Spor ilk turdan katılım sağladı ve Tunceli temsilcisi Dersim Spor'u 3-0 mağlup etti. Kulüp tarihinde bir ilki yaşadı Siirt Spor. Bu arada top kaybı, savunma arkasına doğru etkili olamıyor Muhammed. Biraz geç kaldı. Faulü belirliyor. Maçın hakemi Abdülkadir Aslan.

Kaptan Muhammed Ali duran topu kullanacak. Arkadaşlarını yönlendiriyor Muhammed Ali. Yasin. Yasin'den iyi bir top geldi şimdi. Sol kanatta Arif. Arif rakibini karşısına aldı. Karşısında Yiğit var. Bayrak havada. Karar offside. Mert Göze. Mustafa. Mert. Yakın oynadı Mert. Yiğit Ulaş. Furkan. Mert. Enes. Enes Nalbantoğlu. Pası Berkay Kumlu'ya. Berkay tekrar Enes. Berkay yerde kaldı. Faul kararı. Hızlı kullanıyor. Serbest vuruşu Enes. Muhammed Enes. Adaşı Enes'i düşündü. O bölgede alanı iyi daralttı. Siirtspor. Mert Göze. Mustafa. Orta alanda etrafı iyice süzdü. İyi bir top geldi şimdi Enes'e. Enes birebir deniyor. Enes yerden çevirmek istedi. Top rakibine çarpıyor ve dışarı gidiyor. Korner kullanacak Yeşilyurt Spor. Enes köşe gönderine gitti. Enes paslaşarak kullanıldı bu köşe vuruşu. Kadir küçük hareketler devamını getiremiyor Kadir. Yasin. Uzun top Yasin'den. Yahya iyi mesafe kat etti. İstediği gibi kalabalıklaşamadı. Rakip sahada Siirtspor. Mert Göze. Mustafa.

Enes en geride takımını rahatlatmak adına, geriden oyun kurmak adına, en geriden oyun kurulumuna yardımcı olmak istiyor Enes. Top kaybı Yeşilspor'da. Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi 2026-2027 sezonu yeni formatla başladı. Grup aşaması bulunmuyor. Takımlar finale kadar doğrudan eleme maçları oynuyor. Sağ kanattan yüklenecek Sivrispor. Ceza sahası içi, o bölgede Baran. Yahya'ya döndü. Yahya. Baran zor bir top. Oyun aralığında tutamadı. Top çok sert geldi ona. Dakika 20. Yeni Malatya stadında henüz gol sesi çıkmadı. Birden fazla gol pozisyonlarına şahit olduk ancak gol sesi çıkmadı. Kadir. Onun için hızlı bir top. Az önce yeni formattan bahsediyordum. Yeni formatta 5 eleme turu. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final etabından oluşuyor. Yarı final dışında bütün turlar tek maç üzerinden oynanıyor değerli izleyenler. Bu bilgiyi hatırlatmakta fayda var. Yarı final turu çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleşecek. Bu arada Yeşilspor etkili geliyor. Kaleye doğru sert bir şut, dönen top dışarıya gitti. Bayrak da havada. Çok sert vuruyor topa Aykut Sarıdoğan. Kaleci Ahmet Taş. İşte tekrarı geliyor. Çok sert vurdu Aykut Sarıdoğan. Ahmet Taş kalesinde. İyi bir kurtarışa imza attı ardından. Kalkan bayrak. Yeşilspor adına. Muhammed Ali. Ömer. Yahya. Ömer. Ömer iyi ilerledi. Pasını da aktarmayı başardı Baran. Şimdi içeriye bakıyor Baran. Baran tek başına kaldı Baran. Birebir deniyor Baran. Korner kararı. Ertay Kumlu. Bugün rotasyonlu bir kadroyla Sivrispor karşısına çıktı. Yeşilspor. Son iki lig maçında rakip kaleye 17 gol üreten bir takım Malatya Yeşilspor. Oldukça formdalar. Sivrispor şimdi korneri kullandı. Arka direğe doğru etkili olamıyor. Konu takım. Bir atak daha isteyeceğiz. Taha. Taha sol ayakla ortalıyor. Ceza yayına doğru. Sol çizgide Arif. Top kaybı Sivrispor'dan kale vuruşunu kullanacak Ramazan Özkanlı. Berkay. Mustafa. Mustafa Alşimşek. Mert. Hücum hattında çoğalmaya çalışan bir Yeşilspor var. Enes tek başına kaldı. İki kişinin arasında zor da olsa

topu oradan çıkarmayı başardı. Enes Nalbantoğlu. Mustafa. Furkan. Sabırla pas yapıyor Yeşilyurt. Mustafa. Tehlikeli yerde top kaybı şimdi. Uzaktan deniyor şansını. Kaleciyi önde gördü. Yasin Elmas. Ancak top rakibe çarpıyor. Şiddetini kaybediyor. Mert Gözep. Ne pas geldi ondan Mustafa. Sağ kanatta Kadir'i gördü. Kadir rakibinin üstüne üstüne gitti Kadir. Taha karşılıyor onu. Kadir'in ortası penaltı noktasına. Yasin. Bir kez daha yüklenecek Yeşilyurt. Yiğit Ulaş. Kadircan Gündoğdu. Kadir'in ortası. Kale arkasına doğru Enes. Topu kontrol etmeyi başardı. Siirtspor savunması dikkatli. Kilidi açmaya çalışıyor Yeşilyurt. Aykut. Hemen hemen tüm atlarıyla rakip yarı sahada konumlanmayı başardı. Ev sahibi takım. Aykut. Kadir. Destek de artmış durumda. Kadir'in şutu. Kaleci Ahmet Taş. Taça gidiyor top. Ahmet Taş. Şu ana kadar ona epey bir iş düştü. Kalesini gole kapıyor Ahmet Taş. Dışarıda taç. Berkay Kumlu. Mert Göze. Mert'in pası Furkan'a. Furkan. Kadir. İlk turda Siirtspor, Dersimspor'u 1-0 geçmişti. Orada goller Yasin İbrahim ve Zafer'den gelmişti. Maçı 3-0 kazanıp adını ikinci tura yazdırmıştı Siirtspor. Az önceki pozisyon. Taha Poyas kendisini yere bıraktı. Bir sakatlığı var. Sağlık görevlisi şu anda Taha'nın yanında. Yeşilyurt Spor'a da oldukça iyi bir destek var. Yeni Malatya stadında. Geçen sezon kupaya birinci turdan katılım sağlamışlardı. İki turu geçip üçüncü turda Karacabey belediyeye elenmişlerdi ve kulüp tarihinde ilk kez üçüncü tura kadar yükselme başarısı göstermiş. Yeşilyurt Spor bugün bu başarıyı tekrarlayabilecekler mi? Göreceğiz. Oldukça formda bir takım olduğunu deklare etmiştim. Taha'nın tedavisi tamamlandı. Koşu vuruşu kullanılıyor. Kale sahası içerisinde etkili olamadı. Yeşilyurt gelişi güzel bir vuruş şimdi. Bir korner daha kullanacak Yeşilyurt Spor. Berkay'ın şutu kornere gitti. Enes topun gerisinde. Enes ceza sahasına bakıyor. Enes topu ortaladı. Kaleci Ahmet.

les pêches. İyi karşıladı Berkay. Enes. Attı çalımını Enes. Berkaç denemesi. Çık hareket Yasin'den. Hızlı çıkmak istiyor Sivrispor. Yahya Bengi. Yahya bindiriyor. Yahya rakibinden sıyrılmayı başardı. Yahya suratını korudu. Yahya çok iyi girdi içeriye. Yahya pasını çıkardı şimdi. Vuruş açısı. Şut geldi, savunmadan döndü. Savunmada hazırlıksız yakalandı şimdi. Hızlı çıkarsa tehlike yaratabilir Yeşilyurtspor, ancak Aykut Sarıdoğan faule maruz kalıyor orta alanda. Maçtaki ilk kart çıkıyor değerli izleyenler. Ömer Akar sarı kartı gören oyuncu. Sivrispor'un 10 numarası. Ömer Akar sarı kartı gördü. O da yeni transfer bu sezon. Kağıtta 0-2'den transfer oldu. 29 yaşında deneyimli bir isim. Enes yerden çeviriyor topu. Düşüncesini gerçekleştiremedi. Berkay Kumlu taçı kullanacak. Enes Berkay paslaşması. Top Berkay'da. Berkay sol ayakla içeriye kesmek istedi. Top dışarıda. 5-5'e kornerler izliyoruz. Malatya temsilcisinden. Yine Enes köşe gönderindeki isim. Bir duran top organizasyonu, bir korner organizasyonu. 8. korner bu. Yeşilyurtspor adına Enes. İşaret geldi. Enes ortaladı. Kaleye doğru kafa vuruşu, yandan dışarıya gidiyor top. Yandan dışarı gidiyor top. Mustafa Alşimşek. İşte kornerin tekrarı. Burada itirazları oldu. Mustafa itiraz etti. Bir korner beklentisi oluştu. Out kararı. Yeşilyurtspor'un kaleye toplam 8 denemesi var değerli izleyenler. Bu 8 denemenin 5'i kaleyi buldu. Ama henüz gol sesi çıkmadı yeni Malatya stadında.

Kendi yarı sahasından taç kullanacak Sivrispor. Taç kullanıldı. Göğsüyle yumuşatıyor İbrahim Halil Öner. Ramazan Özkanlı. Mert. Ramazan. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul bekleriz var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve Topalar'da gol. Topalar'da gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Sivrispor'a. Muhammed Enes Yılmaz da golü buluyor. Yeşilyurt Spor. Dakika 34. Bir anlık hata. İşte gol sevincini böyle yaşıyor Yeşilyurt Spor.

Bir kez daha izleyeceğiz gol pozisyonunu. Bu pozisyonda forvetten soluştu. Enes pozisyonu devam ettirdi. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskalıyor savunma. Ardından boşluktan faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Malatya Yeşilyurt Spor. Golün adı Muhammed Enes Yılmaz. Bu sezon 2 golü vardı ligde. Santra vuruşu yapıldı. Sağ çizgiden etkili geliyor. Yeşilyurt orta denemesi. Enes top gerisinde kaldı. Az önceki pozisyon. Faul beklentisi oluşmuştu. Oyun devam etmişti. Dördüncü dakikada geldi gol. Yeni Malatya stadında. Savunmada yapılan bir anlık hata. Bu hatayı çok iyi değerlendirdi. Muhammed Enes Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi.

Top oyun dışında diyor yardımcı hakem. Tacı kullanacak Yeşilyurt Spor. Bu sezon bu formu korursa, koruyabilirse Yeşilyurt Spor liginde en ciddi şampiyonluk adayı olan takım. Şu an için kale sahası içi Enes. Topun kontrolünü sağladı Enes. Rakibini karşısına aldı. Çalım denedi. Başarılı olamıyor orada. Baran topu kurtarabilecek mi? Kurtaramıyor Baran. Berkay. Merkeze döndü Ümitcan. Kale uzak mesafe. Şut geldi. Savunmadan döndü. Bir kez daha eklenecek Yeşilyurt Spor. Bu kez sağ kanatta Yiğit. Yiğit. Çizgiye yakın. Yiğit'in ortası. Kafa vuruşu. Ahmet Taş. İki şık hareket izliyoruz. Ahmet Taş. İşte Yiğit'in ortası. Kafa vuruşu geliyor Aykut Sarıdoğan'dan. Ahmet Taş. Kapattığı köşede oldukça başarılı. Korner kullanılacak. Enes yakın direğe oynadı. Bir korner daha. Enes iyi kesti içeriye. Kimse dokunamıyor. Savunmadan döndü top. Aykut. Taç. Aykut tacı kullanacak. Aykut boşta kalan bir arkadaşını aradı. Hakem saymaya devam ediyor. Taç kullanıldı. Enes. Mert. Furkan Çolak. Mustafa.

Enes Nalbantoğlu. Enes pasını aktarıyor Berkay'a. Berkay. Herkese döndü Berkay. Mustafa. Yerden kısa oynadı. Ubitcan o kalabalıktan çıkamadı. Topu hemen geri kazanıyor Yeşilyurtspor. Aykut. Yüksek bir top şimdi savunma arkasına doğru. Bayrak kalkıyor Yiğit Ulaş için. Yiğit Ulaş. Burada kalkan bayrak.

Furkan Çolak, Ramazan, Mert. Orta alanda Mustafa. Top kaybı geldi şimdi. Ömer. Ömer. Kaleye uzak mesafe Ömer. Ömer top bayağı bir ayağında kaldı. Topu da kaybetti Ömer. Enes de şimdi çıkıyor. Yeşilyurt Spor. Enes. Enes. Enes ayak dışıyla penaltı noktasına yetişemedi. Yetişemedi Muhammed Enes Yılmaz. Topa dokunmak için elinden geleni yaptı ancak yetişemiyor. Enes.

Muhammed Enes. Aykut topa yetişmek istedi, hamle yapmak istedi. Out kararı. Kaptan Muhammed Ali. Kale vuruşunu o kullanacak. Sağ kanada doğru oynadı. Berkay'dan döndü top. Yahya topu kaybediyor. Enes. İki kişi birden üstüne geldi Enes. Tek başına kaldı Enes. Topu koruyor. Enes'ten muazzam bir hareket. Çok iyi kapattı Muhammed Ali. Şık bir pas şimdi Enes'in önünde. Enes. Enes ceza sahasına vuruş açısı aradı. Enes topu hala onda. Geriye döndü. Başarılı olamıyor. Şimdi sol çizgide bomboş pozisyon. Arif Bostancı. Arif. Arif ilerliyor. Arif içeriye baktı. Arif rakibi karşısında. Arif sağına çekti, vurdu. Rakibinden döndü top. Bu tür kontra ataklarla etkili olmaya çalışan bir Siirt Spor var. Muhammed Enes, maçın hakemi, pozisyonu oldukça yakın, itiraz var, sarı kart çıktı. Güray Fırat, maçtaki ikinci sarı kart oluyor bu. İşte sarı kart pozisyonu. Maçta iki sarı kartta Siirt Spor'a çıktı. İşte az önce Enes Nalbantoğlu'nun şık hareketi. İki kişinin arasından topu çok iyi çıkardı Enes Nalbantoğlu. Kademeye girdi Muhammed Ali. Mustafa. Ceza sahasında şişirdi topu Mustafa. Kadircan

gerisinde Yiğit var. Yiğit de oynamayı tercih etti. Kadir. Bir kez daha Kadir. Bu ikilinin paslaşmalarını izledik. Yiğit çizgiye doğru indi. Topu kaybediyor. Yiğit Ulaş. Evet değerli izleyenler, dakika 44. Malatya'nın plaka kodu ve şu anda taraftarlar telefonlarının el fenerini açtı. Görsel bir şölen var yeni Malatya stadında. Şimdi ceza sahasına doğru şut, kaleci Ramazan. Çok etkili geldi Sivrispor ama Ramazan Özkanlı açıyı çok iyi kapattı. Sivrispor bu pozisyonu çok arayabilir. Bariz gol şansıydı. Enes. Mustafa. Kadir. Kadir minik adımlar Kadir'den. Yiğit içeriye çevirdi. Muhammed Ali. İşte bayrak da kalkmadı. Paris gol şansı burada değerlendiremiyor. Sivrispor bu pozisyonu. Sarı kart çıktı. Yeşilyurt Spor'a. Mert Göze. Mert Göze. Sarı kart gördü Yeşilyurt Spor'da. Berkay Kumlu. Mert. Mustafa. Kadir. Sol ayakla ceza yayına doğru penaltı noktasında top. Mustafa. Bir ortada Kadir'den. Ahmet Taş. Pozisyon devam etti. Ahmet. Ahmet acılar içinde kıvranıyor. Bir sakatlık yaşıyor. Ahmet Taş. Bu topa yükselirken sakatlık yaşadı. İşte az önce Mert Göze'nin sarı kart gördüğü an, itirazdan dolayı sarı kart gördü. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ahmet Taş değerli izleyenler yerde. Sivrispor file bekçisi. Maçın başında da bir sakatlık yaşamıştı. Yine sanıyorum o sakatlığı nüksetti. Şu anda tedavisi yapılıyor Ahmet Taş'ın. İki dakikalık ilave süre geldi. 45 dakika sonuna ve 45 artı 2'nin içindeyiz şu an için. Yeni Malatya stadında tek gol sesi var. 34. dakikada Yeşilyurt Spor Muhammed Enes'in golüyle 1-0 öne geçti değerli izleyenler. Bu golden başka gol sesi çıkmadı. Gol pozisyonları oldu elbet ama İki takım da değerlendiremedi. 1-0'lık üstünlüğü var Yeşilyurt Spor'un. Korner kullanıldı. Uzun oynuyor Yahya Bengi. Yeşilyurt Spor etkili geldi. Ahmet Taş. Ahmet. Eliyle topu oyuna dahil etti. Baran Alakuş. Sağ çizgide topu tutamıyor ayağında. Ve ilk yarıyı bitiriyor. Abdülkadir Aslan yeni Malatya stadında. Zira Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde ilk 45 dakika tamamlandı. Değerli izleyenler işte ilk yarıda tek golü hatırlıyoruz. Enes burada içeriye çevirdi. Daha sonrasında savunmada büyük bir hata. Bu hatadan çok iyi faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. Bir anda savunmanın dengesini bozdu. Savunmayı hazırlıyor.

0: hızlı yakaladı ve golü buldu. Bu şekilde Yeşilyurtspor ve bu skorla birlikte soyunma odasının yolunu tutuyor Yeşilyurtspor. İşte gol sevinci de bu şekilde yaşandı değerli izleyenler. Şimdi belki de Ahmet Taş'ın bir sakatlığı var. Belki ikinci yarı onu kalede göremeyebiliriz. Yayınımız devam edecek değerli izleyenler. İlk yarı için şimdi reklam arasına gidelim. Tekrar birlikte olacağız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Asiko Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aspor Radyo, sporun radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
10: Reklam.
0: Aspor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve

0: almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz A Spor ekranlarında. Zira Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesi Yeşilyurt Spor, Siirt Spor karşısında. 45 dakikada tek gol sesi Yeşilyurt Spor'dan geldi. 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz topu ağlarla buluşturmuştu ve bu gol ilk yarıda tek gol olmuştu. Bu golle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu Yeşilyurt Spor. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun izleyeceğiz? İki takımdan da merak konusu. İstatistikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplam 11 şutu var Yeşilyurt Spor'un. 7'si kaleyi buldu. 4 isabetsiz şut olarak kaydedildi. Siirt Spor'a değinecek olursak onlar fazla kaleye gelemedi. İyi bir savunma anlayışına sahip Yeşilyurt Spor. Önde iyi basan, rakibi önde karşılayan bir takım. Toplam 2 şutu var Siirt Spor'un. Bunlardan yalnızca biri kaleyi buldu. O pozisyonda gerçekten Siirt Spor adına çok önemliydi, çok değerliydi. Bariz gol şansını değerlendiremedi Siirt Spor. Ramazan Özkanlı'ya da hakkını vermek lazım. Yeşilyurt Spor file bekçisi Ramazan Özkanlı kalesini çok iyi korumuştu. Gole izin vermemişti. İlk yarıda 11 korner kullandı Yeşilyurt Spor. Bu sayı Siirt Spor'da 1. Toplamda 3 sarı kart var. İkisi Siirt Spor'a çıktı. Ömer Akar ve Güray Fırat sarı kart gördü. Yeşilyurt Spor'da ise tek kart gören oyuncu Mert Göze oldu değerli izleyenler. İlk yarının özeti bu şekildeydi aslında. Tabii biraz da takımlara değinmek istiyorum ama tekrar golü hatırlayalım dilerseniz. İşte Enes Nalbantoğlu bu şekilde çıkarmıştı. Savunmada büyük bir hata geldi. Muhammed Enes Yılmaz bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Araya çok iyi girdi. Savunma oyuncuları topun nerede olduğunu bile görmedi ama Muhammed Enes harika takipçiliğiyle golü kaydetti takımı adına. Bu golle 1-0 öne geçti Yeşilyurt Spor. Bu gol olduğunda kronometreler 34'ü gösteriyordu değerli izleyenler. Yeni Malatya stadında ilk yarı 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı Yeşilyurt Spor'un. Takımlara değinmek istiyorum yine. Tabii Siirt Spor'un da bariz gol şansı. Bu pozisyonu değerlendirememişti Siirt Spor. Tekrarı ekranlarınıza yansıyor. Kaleci Ramazan Özkanlı gerçekten muazzam bir reaksiyon gösterdi. Ömer Akar pozisyonu değerlendiremeyen oyuncu Siirt Spor'da gerçekten eşitliği yakalayabilirdi Siirt Spor. Ancak bu atak, bu girişim golle sonuçlanmadı. 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'den düşmüştü Siirt Spor. 4. grupta mücadele ettiler ve ligin 9 puanla 13. sırada tamamladılar. Bölgesel amatör lige düştü Siirt Spor. 2024-2025 sezonunda bölgesel amatör ligde 1. grupta yer aldılar. Sezonu üst sıralarda tamamladılar ancak 3. lige yükselme başarısı gösteremediler. Bu sezon yine bölgesel amatör ligde yer alıyor Siirt Spor. Evet, ikinci yarı için artık her şey hazır. İkinci yarıya Siirt Spor başlayacak. Son hazırlıklar yapılıyor. İkinci yarı öncesi maçın hakemi Abdülkadir Aslan yardımcılarıyla birlikte son kontrollerini gerçekleştiriyor. Herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum şu an için. İki takımda da henüz gözüme çarpan bir değişiklik yok. Ve ikinci yarı başlıyordu tekrar. Keyifli seyirler diliyorum. Yeni Malatya stadında ikinci yarıya Siirt Spor başlıyor. Ahmet Taş, 39 yaşında deneyimli file bekçisi. Onun da ilk yarı sonunda hatırlayacağınız üzere bir sakatlığı vardı. Sakatlığı şimdilik geçmiş gibi duruyor. İkinci yarıya devam edecek mi, edemeyecek mi? Bu soruları soruyorduk. İkinci yarıda kalesini korumaya devam ediyor Siirt Spor adına Ahmet Taş.
Yeşilyurt Spor'da da tabii çok önemli bir teknik adam da var. Mehmet Ak 44 yaşında 2017-2018 sezonunda Tamer Tuna'nın yardımcısı olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de görev yapmıştı. Göztepe'nin ligi 6. sırada tamamladığı başarılı sezonda kulübedeydi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Sol çizgiden bastırıyor şimdi Siirt Spor. Taha tek başına ilerledi. Arif Bostancı. Taha. Arif. Ayrak havalandı. Offside.

Serbest vuruşu kullandı Yiğit Ulaş. Merkezde top kapma çabası iki takımda. Mert faul yapıyor. Siirtspor Mert yerde. Kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor İbrahim Halil Öner. Yiğit Ulaş. Yiğit kalesine döndü Ramazan. Mert. Berkay. Ramazan. Riske girmeden direkt gelir gelmez topu havalandırıyor Ramazan Özkanlı. Az önce aktarmış olduğum gibi ilk yarıda iyi bir kurtarışı var. Berkay. Tribünler ekranlara yansıyor. Yeşilyurt Spor şimdi merkezden geldi. Kadir, Yiğit. Yiğit'in ortası

kayarak müdahale geliyor savunmadan. Kadir. Mustafa. Mustafa. Hata yapmıyor. Kendi mevkiinde, kendi görev bölgesinde Mustafa. Ümitcan. İlk yarıda da izlediğimiz gibi sabırla pas yapıyor Yeşilyurtspor. Boşlukları değerlendirmeye çalışıyor.

Muhammed Enes Yılmaz pasını verdi. Berkay yerde. Ümitcan Ekşi yerde kaldı, düzeltelim. Taç kullanacak Yeşilspor. Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi, direkt çarptı top. Gol olsa muazzam bir gol olacaktı. Muazzam bir gol izleyecektik. Direkt çarpıyor top. Ümitcan Ekşi çok iyi vurdu topa. Top üst direkten dışarı gidiyor. Jeneriklik bir gol olacaktı, gol olsaydı. Top direği çarpıp dışarı gitti.

İşte tekrarı geliyor. Ümitcan Ekşi. Rövaşata denemesi izletti bizlere. Enes. Kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor. Yeşilyurt Spor. Enes. Bu kez hücumun sağında Enes. Ters bir vuruş, topalarda gol. Talihsiz bir gol Siirt Spor adına. 2-0 yapıyor skoru Yeşilyurt Spor. Dakika 52. Fark 2'ye yükseldi. Yeni Malatya stadında, kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Yeşilyurt Spor 2-0 öne geçiyor. Ters bir vuruş. Çok talihsiz bir an. Siirt Spor adına topu kendi ağlarına yolluyor Güray Fırat. Çaresiz bakışlar. Çok şanssız, çok talihsiz bir an. Farkı 2'yi yükseltti Malatya Yeşilyurt Spor. Santra vuruşunu yaptı. Kovuk takım. Güray. Hasan. Kenardan bir hamle gelebilir mi? Maçın gidişatına göre birazdan ilerleyen süre içerisinde göreceğiz. Furkan. Furkan.

Ametaş. Bu arada yerde kalan bir Siirt sporlu var. Yahya Bengi. Yerde kalan oyuncu. Evet, bir oyuncu değişikliği izleyeceğiz şimdi. İbrahim Halil Enes. Zorunlu bir değişiklik, bir sakatlık yaşandı. Yahya Bengi kenara geliyor. İlk hamle, ilk değişiklik konuk takım Siirt Spor'dan geliyor değerli izleyenler. Yahya Bengi, ışıklı tabelada forma numarası yanan oyuncu. 8 numara kenara geliyor. İbrahim Halil'in.

this. Evet, takım arkadaşı Ömer ve rakibi Enes eşliğinde onların yardımıyla sağ dışına alındı Yahya Bengi. Dileyelim önemli bir şey yoktur. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Kalan sürede onun görev bölgesinde İbrahim Halil Enes'i izleyeceğiz. Arif. Arif kale sahasına girdi Arif. Arif'in vuruşu Yiğit. Ayağını tam zamanında koydu araya. Aykut. Top savunmadan döndü. Savunma arkasında koşu var şimdi. Kale sahası içi Ramazan. Bir libero kaleci gibi kafayla çıktı, uzaklaştırdı topu. Taraftarından da alkış aldı. Enes. Enes'in ortası kaleye doğru yöneldi. Orta şut karışımı bir vuruş deniyor Enes. Arkadaşlarından özür diledi. Az önce Ramazan'ın uzaklaştırdığı top savunma arkasına çok iyi sarkmıştı. İbrahim Halil Öner. Ramazan iyi reaksiyon gösterdi. Muhammed Ali, Ahmet Taş, Güray, Taha. Dripling halinde Taha, önünde bir boşluk var. Taha boşluğu iyi değerlendirdi, yerde kaldı. Ona yapılan müdahale, faul. Arif. Orta denemesi geçmiyor top. Hasan Yusuf Çetiner. Yeşil Yurt Spor tarafında da ısınan oyuncular var. İlerleyen süre içerisinde teknik direktör Mehmet Aktan değişiklikler izleyebiliriz. Taha. Topu kaybetti Taha. Daha sonrasında hatasını telafi ediyor. Topun geçişine izin vermedi. Yiğit Ulaş. Furkan Çolak. Mustafa Alşimşek. Savunmada paslaşmalar, hata geldi şimdi Yeşilyurt Spor savunmasından. Taha yardıma geldi. Arif Bostancı. Arif birebir deniyor rakibi karşısında. Arif iyi kapandı kendi yarı sahasına. Yeşilyurt Spor topu da kazandı. Yeşilyurt. Muhammed Enes Yılmaz merkezden şimdi Mustafa ile yüklenecek. Yeşilyurt sol çizgide bir boşluk. Berkay'ı gördü Mustafa. Berkay'ın ortası arka direğe doğru Güray. Kontratak şansı olabilir Siirt Spor adına. Ömer Akar biraz tereddütte kaldı. Arkadaşlarını bekledi. Savunma yerleşmiş durumda Yeşilyurt için. Yasin Elmas.

Değerli izleyenler, bu turun ardından 3. tur eşleşmeleri için 9 Ekim Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Canlı yayınla A-Spor ekranlarından yayınlanacak. Zira Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi.

Sarı kart çıktı bu arada. Yoğun itiraz var Yasin Elmas'tan. Sarı kart çıktı. Bu pozisyon için itirazı oldu Yasin'in. Maçtaki dördüncü kart oluyor bu. Üçü Siirt Spor'a çıktı. Mert Gözü. Aykut savunmasına döndü Furkan. Mustafa. Kaleci Ramazan. Ömer. Ömer. Dripping halinde Ömer. Topu iyi korudu. Ömer çizgiye inmek istiyor. Daha fazla giremedi. Hemen hakeme döndü Ömer. Out kararı. Ramazan kale vuruşunu kullanıyor. Yakın oynadı Furkan'a. Furkan. Yiğit. Mustafa. Enes. Aykut. Top Siirt Spor'a geçti. İki sıfırlık üstünlüğü var. Yeşilyurt Spor'un Siirt Spor karşısında. Goller 34 ve 52. dakikada geldi. 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz golü kaydetti. Şimdi gol pozisyonu olabilir Ramazan Özkanlı. Bir sakatlık yaşıyor şimdi. Siirt Spor çok etkili geldi. Ramazan Özkanlı yerde kaldı. İbrahim Halil Enes az önce oyuna dahil oldu. Siirt Spor'du. Ramazan Özkanlı ile girmiş oldu. Pozisyon bu. Ramazan dizine bir darbe oluyor. Yerden kalkamıyor şu an için Ramazan Özkanlı. Evet, kenarda bir hareketlilik var. Henüz yerden kalkabilmiş değil Ramazan Özkanlı. Tedavisi devam ediyor. Bugün kritik kurtarışları da oldu. Özellikle ilk yarıdaki pozisyon. Siirt Spor'da Ömer Akar'ın kaydetmiş olduğu pozisyon devamında Ramazan Özkanlı iyi bir reaksiyon gösterip kalesini korumayı başarmıştı. Ve yine buna benzer bir pozisyon gerçekleşti az önce. Ramazan yine başarılı oldu. Evet, kenara şimdi olumlu bir işaret geldi. Ramazan oyuna devam edebilecek. Şu an için görünen o. İşte ikinci yarıdaki gol. 52. dakikada topu kendi ağlarına yollamıştı Güray Fırat. Bu golle farkı 2'ye çıkarmıştı Yeşilyurt Spor. Taha. Ahmet. Güray. Halil. Halil Enes. Halil. Yerden çeviriyor. Yiğit Ulaş kademede. Bir kez daha yüklenecek Siirt Spor. İyi bir pas geldi derinlemesine şimdi. Ceza sahasına Ramazan Özkanlı'ya doğru. Ramazan. Şimdi dışarı attı topu Ramazan Özkanlı ve

Kenara bir değişiklik işaretinde bulundu. Oyuna devam edemeyecek. Zorunlu bir kaleci değişikliği izleyeceğiz Yeşilyurt Spor'dan. Şu anda hazırlanan Admir Carlos Balat birazdan kaleyi devralacak. Admir Carlos Balat, Ramazan iyi de bir maç çıkarıyordu. Sakatlık yaşıyor. Ahmet Taş da şimdi, o da yedek kulübesine geldi. Teknik ekibiyle bir diyalog halinde. Evet, birazdan Admir Carlos Balat oyuna dahil olacak. Kasımpaşa altyapısından çıkan bir kaleci Admir Carlos Balat, 20 yaşında ve şimdi zorunlu bir değişiklik oldu Yeşilyurt adına. Kalan sürede kalede Admir Carlos Balat'ı izleyeceğiz. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Taha savunmada yine dağınık yakalandı Sivrispor. Enes pası Kadir'e. Kadir tekrar Enes'e çıkardı. Enes ceza sahasında. Enes kaleyi görmek istedi. Arkadaşına dönüyor. Tekrar yüklenecek Yeşilyurt. Yiğit

Erköz'e. İki takım da birer değişiklik yaptı. Şu ana kadar Taha, Arif istediği gibi sıyrılamıyor. Berkay tam köşe gönderinden içeriye çevirdi. Kafa vuruşu geldi Ahmet. Ahmet Taş üzerine gelen topta hata yapmıyor. Ahmet Taş çok iyi yükseldi. Aykut Sarıdoğan bu arada kulübeye doğru bir sarı kart çıktı. Muhammed Ekrem Kurt, Siirt Spor teknik direktörü, sarı kart gördü. Az önce Berkay içeri böyle çevirdi. Aykut Sarıdoğan kafayı vuruyor. Ahmet Taş iyi konumlanmış. Sağ kanattan geliyor Aykut'la Yeşilyurt. Aykut içeriye çevirdi. Ahmet Taş bu arada yerde kaldı. Aykut yardımcı hakemle bir diyalog halinde. Değişiklik işareti. Hasan Yusuf Çetiner kulübeye çağrılan oyuncu. Yunus Derman Sarcan oyunda.

Muhammed Ali. Aykut yerden kalktı. Normal sürede artık son 20 dakika içine giriyoruz. Yeni Malatya stadında. Zira Türkiye Kupası ikinci tur eşleşmesi Yeşilyurt Spor, Siirt Spor karşısında 2-0 üstün durumda değerli izleyenler. Şimdi kale sahası dışında içeriye girmeyi başardı Yeşilyurt Spor. Yerde kalan bir oyuncu var. Bu arada hakemi aldatmaya yönelik hareket yapıldı. Ceza sahası içerisinde sarı kart çıkıyor. Enes bu şekilde kendini yere bıraktı. Sarı kart çıktı Enes'e.

Ahmet, Güray, Yunus, Güray. Topun dibine giriyor Güray. Baran. O da Yahya Bengi oyundan çıktıktan sonra onun görev bölgesini aldı. Baran Alakuş. Şık hareketler izledik. Şimdi ceza sahasına doğru. Top geçmiyor. Halil Öner. Yasin Elmas. Yasin'in şutu. Kaleci Carlos. Az önce oyuna dahil oldu Carlos. Kaleci Ramazan sakatlık yaşadı ve yerini Carlos'a bıraktı. Furkan. Yiğit Ulaş. Furkan Çolak. Berkay Kumlu. Kaleye uzak mesafe şut. Ahmet'ten şık kurtarış geldi. Pozisyon devam ediyor. Kadir. Kadir orayı zorladı. Kadir çevirdi içeriye. Kafa vuruşu. Ahmet Taş adeta fotoğraf çektirdi. Ahmet Taş eliyle başlattı oyunu. Çok şık aldı önüne Yiğit Ulaş. Yiğit arkadaşlarının dağılımına baktı. Yiğit ortayı da yaptı. Üçüncüsünü gerçekleştiremiyor. Enes için yüksek bir top oldu bu. Köşe vuruşunu işaret etti yardımcı hakem. Korneri kullanacak. Malatya Yeşilyurt Spor. Az önce İbrahim Halil Enes çok iyi dribling yaptı. Devamını getiremedi. Ardından bu şut Carlos kalesinde dikkatliydi. Korner kullanıldı. Paslaşarak kullanılıyor köşe vuruşu. Kaleye uzak mesafe şut üstten dışarıya. Ümitcan Ekşi şutu çektikten sonra bir sakatlık yaşıyor. Ümitcan onun da kaydetmiş olduğu güzel bir gol girişimi vardı. Hatırlayacağınız üzere değerli izleyenler bir rövaşat.

denemesi izlettirmişti bizlere Ümit Can Ekşi. Top üst direkten dışarı çıkmıştı. Ardı ardına şutlar Sivrispor kalesine. Ahmet Taş'tan güzel kurtarışlar izledik.

Henüz Ümitcan Ekşi'nin tedavisi tamamlanmadı. Şimdi Muhammed Enes'i yanına çağırdı. Mehmet Ak öğrencisine bir şeyler aktarıyor. Azerbaycan futbolunda da önemli işler yaptı Mehmet Ak. Rasim Kara'nın ekibinde Karabağ'da yardımcı antrenörlük yaptı. Ardından Neftçi Bakü ekibinde görev aldı ve kupalar kazandı. Teknik eğitim bir parçası oldu. 2011 ve 2013'te Azerbaycan Lig şampiyonluğu ve 2013'te Azerbaycan Kupa şampiyonluğu yaşadı Mehmet Ak. Bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı öğrencileriyle birlikte. Üçüncü ligde, üçüncü grupta 5 maçın 5'ini de kazandı Yeşil Yurt. Mücadele devam ediyor. Sol çizgide şimdi Enes. Savunmayı karşılık verdi Güray. Halil Öner. Yunus. Halil Enes. Yerden çevrilen topta dikkatli Mert Göze. Berkay Kumlu. Berkay. Uzun vurdu bu topa Berkay. Muhammed Enes hareketlenmişti. Topu önüne alamadı. İyi pas geldi Arif'e. Arif yerden çevirdi. Son anda müdahale savunmada. Ömer Akar. Pozisyonun tekrarı. Arif. Altı pasa çok iyi çeviriyor. Ömer Akar değerlendiremedi. İki değişiklik birden geldi şimdi. Ensar ve Eyüp. Oyuna dahil olan iki oyuncu Yeşil Yurt Spor'da. Böylelikle 3 değişiklik yapmış oldu Yeşil Yurt Spor. Sol çizgiden yükleniyor Yeşil Yurt. Enes Nalbantoğlu içeriye çeviremedi. Yiğit Ulaş. Yiğit'in ortası. Ön direkte konumlanmıştı Muhammed Enes Yılmaz. Son temas Sivrispor savunmasından anıyor maçın hakemi. Korner. Dakika 79. Enes Nalbantoğlu. Maçın iyi isimlerinden Enes Nalbantoğlu yerden çevirmek istedi. Bir korner daha kazandı Yeşil Yurt Spor. Enes, onun ortası öndüreye, arkaya açıldı top.

Yiğit Ulaş önünü alamadı. Furkan Çolak. Berkay Kumlu. Yükselen oyuncu Yiğit Ulaş. Bayrak havada. Offside. Arif Bostancı. Enes. Topu çok iyi sakladı Enes. Faule maruz kalıyor. İbrahim Halil Öner rakibine faul yaptı ve centilmence rakibini yerden kaldırdı.

Enes Nalbantoğlu her duran topta olduğu gibi yine bir duran top ve topun başında Enes Nalbantoğlu var. Takım kaptanı, takımın 10 numarası Enes. Paslaşarak kullanıldı. Yiğit Ulaş için hızlı bir top. Yiğit tüm uğraşlarına rağmen topu oyun alanında tutamıyor.

Eat. Enes. Enes. İkine gönderdi. Ahmet Taş. Yerde kalan bir Sivrispor oyuncusu var. Bir sakatlık yaşandı şimdi. Bu pozisyonda bir sakatlık yaşadı. Taha. Taha Poyaz. Yerden kalkamıyor şu an için. Normal sürede son 8 dakika. Yeni Malatya stadında Malatya Yeşilyurt Spor 2-0 önde Sivrispor karşısında. 3. tur için çok az bir zamanı kaldı. Şu anki skora göre Yeşilyurt Spor adına. Ahmet Taş. Berkay Kumlu. Baran. Yasin. Muhammed.

Aykut. Taha araya girdi. Taha pasını da aktardı şimdi arkadaşına. Arif merkeze döndü. Yasin. Pres var ona. Topu hemen ayağından çıkardı. Arif ayağının dışıyla yolluyor arkadaşına. Taha. Taha bindirdi. Rakibini hataya zorladı. Furkan risk almadan kalesine dönüyor. Carlos. Yerden iyi pas geldi Aykut'a. Aykut dripling halinde. 4'e 3 geliyor. Yeşilyurt Spor. Aykut pozisyonun devamını getiremedi. Yunus. Baran. Dar alandan topu iyi çıkardı. Sirk Spor şık hareket Yasin'den. Yasin yerde kaldı. Faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sağ çizgiden geliyor şimdi. Şut. Kaleci Ahmet Taş. Enes Nalbantoğlu. Sağ ayakta yerden yakın köşeyi deniyor. Enes Nalbantoğlu. Bu pozisyonda bir faul beklentisi oluştu. Sirt Spor'da Yasin Elmas yerde kalmıştı. Henüz yerden kalkabilmiş değil. Bunu da aktarmış olalım. Pozisyonun akabinde Enes Nalbantoğlu'nun şutu gerçekleşti. Ahmet Taş iyi bir performans sergiledi. Korner kullanacak. Korner hazırlığı var Yeşilyurt Spor'da. Yasin henüz yerden kalkamadı.

şimdi yerden kalkmayı başardı Yasin Elmas. Biraz sekiyor yürürken. Oyuna devam edecek mi göreceğiz. Köşe vuruşunu kullanacak Enes Nalbantoğlu. İşaret geldi Enes. Korneri kullandı Enes. Yiğit Ulaş. Hatasını telafi etti. Yiğit iyi döndü. Yiğit içeriye baktı. Bir korner daha. Baran Alakuş. Rakibini iyi karşıladı orada. Aynı köşeden bir korner daha kullanacak Yeşilyurt Spor. Enes ortaladı. En arkada şimdi Eyüp. Şık hareketler. Eyüp daha fazla gidemedi. Top kaybı geldi. Savunmada dengesiz yakalandı Yeşilyurt Spor ama çok hızlı dönüyor savunmaya. Aykut Sarıdoğan

Kuyper tanked top. Yiğit. Çizgide Enes. Bir anlaşmazlık orada. Aykut'un ayağı kaydı. Yunus. Topu hemen hızlıca geri kazanıyor Yeşilyurt Spor. Mustafa. Aykut. Aykut savunma arkasına. Ensar hareketliydi. Onun için kalkıyor bayrak. Offside. Ensar Duman.

Değişiklik işaret ediliyor. İbrahim Halil Öner. Tabelada onun forma numarası yandı. Ömer oyunda. Ömer İrge. İşaret geldi. Ceza sahası için Carlos elinden sektirdi. Şimdi topu alarda gol. Siirt Spor farkı 1'e indiriyor bu golle. Carlos'tan hata geldi. 2-1. 2-1. Farkı 1'e indiren gol. Siirt Spor'dan. Dakika 89. İtirazlar var. Yeşilyurt Spor tarafında. İşte bir duran top organizasyonu. Topu alarla buluşuyor. Oğuzkan Çelik az önce oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturuyor Oğuzkan Çelik. Durum 2-1. Normal sürede son 1 dakika. Birazdan kayıp süre işaret edilecek.

olası bir beraberlikte 15'er dakikadan 2 devre uzatma izleyeceğiz. Eğer Sivrispor beraberliği yakalayabilirse 2-1'lik üstünlüğü var Yeşilyurtspor'un. Berkay. Değişiklik işaret edildi. Zeki ve Mustafa. Aykut kenara geliyor. Günün çalışkan isimlerinden Aykut. Savunmada ve ofansta hemen hemen her yerdeydi. Enes de kenara geliyor. Enes Nalbantoğlu. O da oldukça verimli bir gün yaşadı. Ceza sahasına doğru şimdi. Kaleci elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Ve gol kararı. Top çizgiye geçiyor Ahmet Taş. Topu tutamadı. 3-1 oldu skor. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı. Tüm uğraşlarına rağmen topu tutamadı. Gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. İşte golün tekrarı. Bu şut topu elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Top çizgiye geçiyor. Az önce oyuna dahil oldu Zeki Görkem Koca. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor. Yeşilyurtspor Sivrispor karşısında. 90 dakikanın sonuna 5 dakikalık ilave süre geldi. Yeni Malatya stadında mücadele en az 5 dakika daha devam edecek. Son 3 dakikada 2 gol izledik. Önce Sivrispor'dan geldi gol. Ardından bu gole karşılık Zeki Görkem Koca'dan geliyor Yeşilyurtspor adına. Zeki. Pası Ensar'a. Ensar. Ensar. Vuruş açısı aradı. Ensar vurdu. Yandan dışarı gitti. Ensar. Ensar Duman. İkinci yarı oyuna dahil oldu Ensar Duman. Bursa Spor altyapısında yetişti. 20 yaşında Ensar. Geçen sezon Hopa Spor'dan transfer edildi.

Yasin. Kalabalık geldi. Sivrispor orta denemesi geçmiyor. Muhammed Enes Yılmaz bugün gol perdesini o açtı. 34. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti Muhammed Enes Yılmaz. +90+4. Carlos istediği gibi uzaklaştıramıyor. Mert. Sağ çizgide Mustafa top istedi. Mustafa arkadaşına indirdi şimdi. Mustafa tekrar top bekliyor. Ayak dışı bir pas. Pasın şiddetini ayarlayamadı Zeki. Eyüp. Yiğit Ulaş. Yiğit baktı etrafına. Yiğit boş arkadaşını aradı. Eyüp. Kaleci Carlos.

Maçın bitimine az bir süre kaldı. Bir dakikadan az bir süre var. Tur kapısını araladı Yeşilyurt Spor. Üçüncü tur eşleşmeleri için 9 Ekim Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Canlı yayınla A Spor ekranlarından yayınlanacak. Kura çekimi

0: Top kaybı şimdi hücum hattında Mustafa. Mustafa topun sahibi Mustafa vurdu. Ahmet Taş. Ve son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurt Spor 3, Siirt Spor 1 maçın sonucu. Bu skorla birlikte Yeşilyurt Spor adını 3. tura yazdırıyor. Maçın başında da belirttiğim gibi kulüp tarihinde ilk kez 3. tura kadar yükselme başarısı göstermişti. Yeşilyurt Spor bu başarıyı tekrarladılar. Kulüp tarihinde ikinci kez 3. tura yükselmeyi başarıyor. Zira Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt Spor golleri hatırlıyoruz. 3-1'lik skorla Siirt Spor'u geçmeyi başarıyor Yeşilyurt Spor işte. Siirt Spor'un kaydettiği gol 89. dakikada Oğuzkan Çelik golü kaydetmişti. Ve son olarak maça noktayı koyan gol Zeki Görkem Koç'a vurdu ve Ahmet Taş topu elinden kaçırdı. Tüm uğraşlarına rağmen topu kurtaramadı. Top çizgiyi geçti ve bu skorla maç tamamlandı. Yeşilyurt Siirt Spor'u 3-1 mağlup ediyor. Değerli izleyiciler.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Dün

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix.

0: Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: bir reklam.
1: Ben Münce Uzaybiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: ve katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Umran Oto Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli bana hayata.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
11: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sporun...
12: İyi akşamlar. A-Spor TV ve A-Spor Radyo ortak yayınında ana habere hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Koray Baloğlu. Milli aranın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de heyecan bu hafta sonu oynanacak. Maçlarla başlayacak. Hatta Cuma günü oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayacak. Biz de hemen sıcağı sıcağına Sarı Kırmızılılar'da son durum ne? A-Spor muhabiri Emre Kaplan'la birlikte konuşacağız. Emre hoş geldin.
13: Hoş bulduk. İyi yayınlar Koray Baloğlu.
12: Teşekkürler. Galatasaray milli arayı nasıl geçirdi Emre?
13: Açıkçası milli araya giderken şok bir mağlubiyet. Trabzonspor deplasmanında farklı bir mağlubiyetle.

gitmişti Galatasaray ve bunun biraz yaralarını sarmak adına hem mental olarak hem yoğun maç fikstüründe bazı oyuncuların dinlenebilmesi adına Galatasaray için geçtiğimiz senelere göre daha olumlu bakılan bir milli ara olduğunu söyleyebilirim. Çünkü son yıllarda biraz ritmini bulduktan sonra girdiği milli araların dönüşünde temposunu kaybeden, en azından birkaç hafta bu anlamda zorlanan bir takım hüviyetindeydi Galatasaray. Ama bu kez durumun daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem sakatlık yaşayan önemli oyuncuları vardı hem de Trabzon deplasmanındaki o ağır mağlubiyetin biraz daha unutulduğunu, artık pozitif bir bakış açısıyla hem Kasımpaşa hem Barcelona hem de Ekim ayında oynanacak 6 maça baktığını söyleyebiliriz Galatasaray cephesinin. Tabii Cuma günü itibariyle bu yoğun maratonun ilk maçı, ilk düdüğü çalmış olacak. Devamında aşağı yukarı 20 gün içerisinde 6 maçta sahada olacak Sarı Kırmızılar ve burada özellikle sezonun bu bölümüne kadar 6 haftalık süreçte sezon başına çok verim alınamayan oyuncuların da artık dönüşü, takıma katılması bekleniyor. Mesela bunlardan bir tanesi İlkay Gündoğan. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan sonra performansında biraz düşüş olmuştu ama bu sene başından itibaren çok kısıtlı süreler alabildi ve Galatasaray'ın çok az katkı aldığı bir oyuncu pozisyonundaydı. Milli ara dönüşüyle birlikte İlkay'ın biraz daha aktif rol alması bekleniyor. Sakatlı olan oyuncularla ilgili tabii çok merak edilen konular var. Az önce de Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları vardı. Resmi hesaplardan paylaşıldı. Oradaki notları da paylaşalım. Özellikle Victor Osimhen konusunda şunu söylüyor Sayın Yener İnce. Biz istihbarat bilgi olarak paylaşacaktık. Sağ olsun kendisi zaten resmi olarak açıklamayı yapmış oldu. Dün takımla birlikte çalıştı diyor Victor Osimhen. Milli takıma gitmemişti. Nijerya'dan döndükten sonra 2 gün antrenmana çıkmama sebebi üst solunum yolları enfeksiyonuydu. O süreçte tedavisiyle ilgili başka çalışmalar yapıldı. Dünkü antrenmandan sonra da şu anda testlerine bakıyoruz. Bir sonraki faza geçebilme, yani bir sonraki faz denilen artık sahada olabilmesi, oynayabilmesi durumuyla ilgili testlerin sonucuna göre karar vereceğiz ama çok da riske etmek istemiyoruz. Victor Osimhen'i biraz korumak istiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu Yener İnce'nin. Tabii daha 2 gün var. 2 antrenman daha yapacak Galatasaray bu Kasımpaşa maçı öncesinde. Oradaki duruma göre karar verilecektir. Süre alacak mı? İlk 11'de mi başlayacak? Kasımpaşa maçında sahada mı olacak? Bu durumlara bakacak sağlık heyetiyle birlikte Galatasaray teknik heyeti. Onun dışında Mario Lemina'nın milli ara öncesinde sakatlığı vardı. Hazır hale geldi. Sakatlığı dışında, sakatlığını yaşadığı bölgenin dışında dizinde bir ağrısı olduğunu ifade ediyor Sayın Yener İnce ama onu atlattığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade ediyorlar. Burada Kasımpaşa karşısında Lemina ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Bir diğer isim Roland Şalay'ı ki kritik sürece girerken, kritik maratona girerken Şalay'ın varlığı çok önemli Galatasaray için. Çünkü Singo'nun sakatlığı var ve elde sağ bekte oynayan, sezon başından beri de bu mevkide görev alan Roland Şalay dışında çok da alternatif yok. Şalay da bu akşamki antrenmanda takımla birlikte yer almıştı. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Kasımpaşa maçında oynayabilecek. Milli ara dönüşünde Galatasaray adına eksik gözüken tek isim Wilfried Singo tabii ki. Tedavi süreci devam ediyor. Yine Sayın Yener İnce'nin bu konuda da açıklamaları var. Sağ çalışmalarına başladığını ama henüz riske edilmeye hazır konumda olmadığını ifade ediyor. Tedavi süreci bir süre daha devam edecek. Wilfried Singo'nun Galatasaray'da A milli takıma giden oyuncular tabii kötü bir süreç geçirdik. 4 maç 4 mağlubiyet Uluslar Ligi'nde. Moral motivasyon anlamında onların da dönüşte gösterecekleri reaksiyon önemli. Okan Hoca'nın da birebir hepsiyle tek tek görüşmeler yapmasını ve motivasyon anlamında hazır hale getirmesini bekliyoruz. İşte Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ki Barış zaten kart cezası nedeniyle İtalya maçı kadrosunda yoktu. O biraz daha erken döndü ama oyuncuların hepsiyle tek tek görüşmesini bekliyoruz. Lucas Torreira yıllar sonra Uruguay milli takımına geri dönüş yaptı. Uzun seyahatler gerçekleştirdi. Milli ara dönüşünde riske edilmeme, en azından Kasımpaşa maçında riske edilmeme durumu söz konusu olabilir. Az önce bahsettiğim İlkay ve Lemina ikilisiyle Galatasaray orta sahasını izleyebiliriz Kasımpaşa karşısında. Yanı sıra stoper hattında da Davinson Sanchez'in yine milli takıma gidiş gelişleriyle ilgili durumuna bakılacak. Fiziksel anlamda herhangi bir problemi olmaması halinde zaten oynayacak ama Davinson'la ilgili durumunda takip edildiğini söyleyebilirim. Kasımpaşa maçı öncesi bir de şu detaydan da bahsetmekte fayda var. Galatasaray son iç saha maçından sonra bir zemin yenileme çalışmasına gitmişti. Tüm zemin yerinden kaldırıldı, çimler söküldü ve yeniden bir çim ekimi gerçekleştirildi. Çim serildi yeniden ve onunla ilgili de üstlenici firma Kasımpaşa maçına yetişeceğine dair taahhüt vermişti. O çimler artık serildi, bakımları gerçekleştiriliyor yoğun bir şekilde. Kasımpaşa maçı öncesinde de hazır hale gelmesini, sonrasında da yine Barcelona maçında da daha

0: çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten sol bek Jakob, sağda Roland Şalay'ı. Stoperlerde Abdülkerim Davinson gibi gözüküyor ama dediğim gibi orada Davinson'un da yine gerçekleştirdiği uzun yolculuklar sonrası fiziksel durumu belirleyici olabilir. Kalede zaten herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Dediğim gibi Leao, Yunus gibi kanatlar. İleride Osimhen başlarsa zaten Osimhen, yoksa Deniz. Arkalarında Batrakov, İlkay, Lemina gibi bir üçlü görebiliriz. Savunma hattı da çok büyük bir değişiklik beklemediğimiz bir yer.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Yarın da Galatasaray'ın antrenmanı var tabii ki. Her şey aslında yarın yapılacak antrenmandan sonra şekillenecek, Emre'nin de söylediği gibi. En çok merak edilen konu tabii Osimhen'e dair. Osimhen için de yarın yine daha sağlıklı bilgileri aktarmış olacağımızı söyleyelim. Sıcağı sıcağına süreci takip etmeye devam edeceğiz. Alspor ekranında tüm gelişmeleri ve bilgileri bulabilirsiniz. Galatasaray'da bugün divan kurulu toplantısı vardı. Başkan Dursun Özbek de bu toplantıda üyelere seslendi.
2: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
1: Galatasaray milli aranın ardından 30 gün içinde 8 karşılaşmaya çıkacak.
3: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak sarı kırmızılılar 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'ta mücadele edecek. Galatasaray Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
1: Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Başkan Serdal Adalı törende yaptığı açıklamada "Şimdi sırada daha büyük hayaller var." dedi.
4: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumunda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada "Şimdi sırada daha büyük hayaller var." dedi.
5: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
4: Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın,

0: Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, Yedek Üyeler, Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Evet, sıcağı sıcağına hemen bir bilgiyi de paylaşalım. Beşiktaş'ta yönetim kurulu görev dağılımı hakkında da bir bilgilendirme yapıldı. Buna göre de şöyle diyor açıklamada. Serdal Adalı Başkanlığı'nda bugün Tüpraş Stadyumu'nda ilk toplantısını gerçekleştirilen yönetim kurulumuzda tüzüğümüzün 25'e 1 maddesi uyarınca ikinci başkan, as başkan, genel sekreter ve muhasıp üye görevlendirmeleri yapılmıştır deniliyor. Buna göre de Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter, Orhan Özalp muhasip üye. Başkanımız Serdal Adalı'nın başkanlığında görev yapacak futbol komitemiz, ikinci başkanımız Murat Kılıç, as başkanımız Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyemiz Aykan Aydın ve futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz Melih Aydoğdu'dan oluşmuştur. Yönetim kurulumuzda basın sözcülüğü görevini Mete Düren yürütecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızı da sunarız diyor. Beşiktaş kulübünde görev dağılımı da yapılmış oldu. Siyah beyazlı kulüpte mazbatalarını alan yöneticiler de ağız Spor'a özel açıklamalar yaptı.
2: Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mali Genel Kurul'da ve Seçimli Genel Kurul'da bizlere destek veren genel kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Biz de bu sorumluluğun bilinci içerisindeyiz. Başkanımız Serdar Adalı'nın liderliğinde, birlik beraberlik içerisinde Beşiktaş'ın markasına yakışır, layık olduğu yerde olması için var gücümüzle çalışacağız ve Beşiktaş'ı layık olduğu yerlere taşıyacağız.
3: Şimdi bildiğiniz gibi Beşiktaş olarak biz adil oyun, rekabetçi ortamdan yanayız. Yani Beşiktaş'ın kayırılması veya hakkının yenilmesi noktasında çok dik durduk. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, kimsenin de bizim hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Aslında bizim hem perde arkasında hem kamuoyunda yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz bir süreç var. Burada başkanımızın önderliğinde hem bizim kurumsal olarak federasyon ve MK ile ilişkilerimiz, bir yandan da başkanımız, ikinci başkanımız ve benim nezdimde yürüyen bir süreç var. Bunların tabii hepsini kamuoyuyla paylaşma imkanınız olmuyor. Fakat geldiğimiz bu noktada Beşiktaş'ın sezon sonundan başlayıp sezon başından beri yürüttüğü stratejisinin meyvelerini görüyoruz.
4: Genç bir yönetim. Hani ben abileriyim gibi duruyor aralarında. Benim de çok tabii geçmişten bu zamana birçok tecrübelerim oldu. Bunları paylaşmak isterim. Başkanımızın da teveccühüyle bir görev verdi. İnşallah bununla başarılı olacağız. Tabii bizim başarılı olmamız, takımın başarılı olması, tüm Beşiktaş takımlarının başarılı olması, gerek salonlarda gerek sahalarda. Bu sene tabii sene başında zaten sezon başında şampiyonluk parolasıyla her yıl olduğu gibi başladık ve çok da iyi gittiğimizi ve camianın da uzun süredir üzerinde olan bu gri bulutları diyelim, kara bulut olmasa bile gri bulutlarının dağıldığını görmek tabii hepimizi çok sevindiriyor.
5: Umarım daha başarılı, geçmiş yöneticilerimizin bize verdiği bir bayrak yarışı diye düşünüyorum. Daha da böyle konsantre ve disiplinli bir şekilde takımımızı bu sene şampiyonluğa taşıyacağız. Tabii ilk önce futbol, tabii bunun yanında basketbol da var, voleybol da var. İnşallah hepsinde büyük başarılar elde edeceğiz. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Takdir ettiler. Bu görevi bize verdiler. Daha önce de futbol AŞ'de epey bir görevim oldu zamanında işte. Buraya da umuyorum güzel değerler katarız diye. Camiamız köklü bir camia. Takımımız sevilen bir takım. İnşallah taraftarın da desteğiyle büyük işler başaracağımıza inanıyoruz.
3: Tabii bugün Beşiktaş Yönetim Kurulu'na Sayın Başkanımızın teveccühüyle biz de yönetim kuruluna girdik. Öncelikle tabii ki hedefimiz Beşiktaş. Beşiktaş gerçekten büyük bir camia, büyük bir kulüp. Evet. Ve biz de bu kulüpte olmanın son derece mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Başkanımızın önderliğinde bizlerin de yanında olarak destek vererek kısa süre içerisinde bu takımı nasıl lige nasıl başladıysa milli aradan sonra da aynı şekilde Mayıs sonu gibi inşallah Beşiktaş taraftarıyla beraber uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğa kavuşacağız.
6: İki günlük bir maratondan çıktık. Dün Mali ve İdari Genel Kurul sonrasında orada önemli bir mesaj ve destek aldık cami.

0: Ayağımızdan. Bugün de seçimli olağanüstü genel kurulumuz vardı. Gerçekten coşkulu ve güzel geçti. Burada önemli şey taraftarımızın ve camiamızın bize desteğini teyit etmesi, arkamızda olduklarını söylemesiydi. O yüzden hepsine bu iki günlük süre boyunca bizimle oldukları için teşekkür ediyorum.
1: Süper Lig'e verilen milli ara Fenerbahçe'de futbolcuların fiziksel olarak toparlanması ve teknik heyetin yoğun fikstür öncesinde hazırlık yapması açısından önemli bir fırsat sundu.
2: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadro ile mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Guendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezasız sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
1: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor deplasmandaki 153 günlük galibiyet hasretini dindirmek için sahaya çıkacak.
3: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviller, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviller, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavillerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
1: Evet, Türk futbolunda tabii ki özellikle federasyon kanadında da yoğun gelişmeler yaşanıyor. Hem milli takımın performansı, Montella'ya yönelik eleştiriler. Onun dışında Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanması, ardından istifa etmesi, neler yaşanacak hepsini A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'la birlikte konuşacağız. Erdem, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yoğun bir milli mesai artık noktalanmak üzere. Ama yine süreçten dolayı da Cuma günü özellikle bir toplantı var. Bugün de yine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri istifa etti. Sıcak gelişmeler var. Hem günün içerisindeki haberleri bir toparlamanı rica edelim. Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor onu da aktar lütfen.
4: Elbette. Bugünün ilk önemli manşetlerinden bir tanesi Sayın Genel Sekreter Abdullah Yaz'ın istifası olmuştu. Abdullah Bey Genel Sekreter olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde görev yapan bir isimdi. Milli takımla da kamp süreçlerinde sık sık gördüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Abdullah Yaz'ın daha önce Sayın Başkan'ın istifasını verdiği kabul edilmediği, bugün ikinci kez artık bu istifa kararıyla beraber bu istifasını da kabul edildiği bilgisi var. Öncelikle onu bir perde arkası olarak söyleyelim. Abdullah Bey'in istifasının ardından tabii diğer konuda hakemleri kimlere atayacaktı? Bu süreçte çok şey yaşanıyor. Çok fazla konu başlığı var, belirsizlik var. Hakemleri ataması yapılmamıştı. Liglerin oynanıp oynanmayacağı ile alakalı çok fazla spekülasyon da elbette bu süreçte oldu. Ama bugün hakem atamaları ile alakalı federasyondan bir açıklama geldi. Anthony Taylor, eğitimci olarak aslında gelen Anthony Taylor'ın birazcık daha yetkilerinin genişletildiğini biliyorduk. O yetki genişletilmesi hakem atamasına kadar ilerledi. Şimdi bundan sonra neler olacak? Onları konuşacağız. Oraya geliyorum yavaş yavaş. Cuma günü aslında kritik toplantı diyebileceğimiz bir toplantı var.

A milli takım İtalya maçını oynadığı gün aslında şöyle bir manşet atıldı Cuma gününe. Olağanüstü seçim gündemiyle Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü toplanacak diye. Öncelikle o ifade tam doğru değil. Cuma günü kritik bir toplantı var. Olağanüstü seçim kararının oluşması için bazı şeylerin yaşanması gerekiyor ya da direkt federasyonun bu kararı alması gerekiyor. Şu an ben bu yayına çıkarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın olağanüstü seçim kararı almakla alakalı bir düşüncesi yok. Benim edindiğim istihbaratlar bu şekilde. Cuma günü peki neler konuşulacak? Öncelikle oraya gelelim. TFF'de kritik toplantı başlığıyla onları konuşalım. Toplam şu ana kadar 3 istifa geldi. Abdullah Yaz'ın istifasıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu ana kadar ulaşan istifa sayısı 3. Yönetim içerisinde bir görüş ayrılıkları hala var. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Yönetim içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu istifa eden 3 yöneticinin dışında fikir ayrılıkları hala mevcut. Bu durum Cuma günü enine boyuna masaya yatırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bulunduğu o toplantıyla beraber istifa edenlerin dışındaki görüş ayrılıkları olan isimlerle bir istişare yapılacak. Bu durum devam ederse farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Yani istişarelerde bir sonuç çıkarmazsa farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Sonuç olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir tüzüğü var. Bir karar almadan o karara mecbur kalınabilir. Bunu Cuma günkü toplantı gösterecek. Oradaki yöneticilerin rahatsızlıkları devam mı ediyor? Yoksa o rahatsızlıklar giderildi mi? Bunların hepsi istişareyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya da vereceği kararla netleşmiş olacak. Saat 11'de Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi var. Bu toplantı 11'deki kura çekiminden sonra 14-15 civarlarında o toplantının başlamasını bekliyoruz. Çok kritik bir toplantı. Oradan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yöneticileriyle beraber bir karar alır, açıklar. Sonuç olarak burada açıklayabileceği iki tane karar var. Devam etmek ya da seçim. Seçim kararı alınırsa da 45 gün içerisinde seçim yapılabiliyor. Şu an bunun yorum kısmına ben girmeyeceğim. Bu durum bir ihtiyaçtır ya da değildir. Bunu kamuoyu hep beraber değerlendirecektir. Ama mevcut tablo şu an bu şekilde. 3 yönetici istifasını verdi. Görüş ayrılıkları yaşayan isimler var. O isimler görüş ayrılıkları devam ederse, istifa yoluna giderse, tekrar edeyim, federasyonun da bir tüzüğü var. Bazı kararları siz almadan mecbur kalınabilir. Ama sorunlar giderilir, istişareyle sorunlar çözülür, Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam eder. Yoluna devam ederse hangi adımları atmak istiyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ben o kısma geçiyorum. Hatta orayla başlamıştık. Hakem atamalarını bugün Anthony Taylor yaptı. Eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ederse edindiğimiz bilgiler, istihbaratlara göre Anthony Taylor'ın bu süreci sene sonuna kadar götürmesi yönünde. Ama yine bu Cuma günkü toplantıda konuşulacak konu başlıklarından bir tanesi. Bir diğer konu ise 3 hafta boyunca hepimizi çok yakından takip ettiği, herkesin elbette çok üzüldüğü milli takımın aldığı sonuçlar. A milli takımımızın aldığı sonuçlar elbette herkesi çok üzdü. Dünya Kupası'ndan sonra 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda aldığımız sonuçların ardından Uluslararası Ligi'ne de iyi başlayamadık. Bu bir gerçek. Buradaki bu konunun sorumlusu olarak da görülen isim an itibariyle teknik direktör Vincenzo Montella. Montella'nın geleceğiyle alakalı artık tartışıldığını net olarak söyleyemeliyiz. Cuma günkü toplantıda Sayın Başkan Yönetim Kurulu'yla beraber bu konuyu da ele alacak. Montella'nın geleceğiyle alakalı konu başlıkları tartışılacak. Eğer Sayın Başkan devam ederse, ki orada Montella ile de devamında bir istişare olabilir, yani bir toplantı olabilir. Ertesi gün veya o günün akşamında, bunu bilmiyorum. Ama Montella ile alakalı rahatsızlığı var federasyon yönetiminin, Sayın Başkan'ın ve aynı şekilde yöneticilerinin de. Yani o yönetim kurulu Montella bu zamana kadar aldığı desteği şu an itibariyle yönetimden ve Sayın Başkan'dan görmüyor. İtalyan teknik adamın milli takımdaki geleceği Cuma günü masaya yatırılacak. Bir değişiklik noktasında ben sıcak ya da soğuk olarak adlandırmam gerekirse, ben değişiklik ihtimaline eğer mevcut federasyon yönetimi ve başkanı görevine devam

0: derse A milli takım teknik direktör değişikliği ihtimalini çok sıcak görüyorum. Aldığım bilgiler de istihbaratlar da o yönde. Eğer mevcut yönetim ve Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ederse A milli takımda teknik direktör değişikliği bekliyorum ben. Ve görevine devam ederse de Merkez Hakem Kurulu'ndaki hakem atama bölümündeki kısmında Anthony Taylor'la devam edeceği yönünde aldığımız bilgiler bu şekilde Koray Baloğlu. Cuma günü kritik bir toplantı var. O toplantının ardından birçok konu başlığı aslında sorular, soru başlıkları cevabını bulacak. Ama bulan cevaplar bize yeni soruları da beraberinde getirecek. Çünkü eğer bir seçim kararı çıkarsa 45 gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu seçim yapmak zorunda ve sezon ortasında da böyle bir tabloyla Türk futbolu karşı karşıya kalmış olacak. Edindiğimiz bilgiler bu yönde Koray Baloğlu. En azından Türkiye Futbol Federasyonu ve A milli takımla alakalı süreç şu an itibariyle bu şekilde.
1: Kolay gelsin diyelim sana da. Gelişmeleri aktardı. Biz şimdi haberlerle devam ediyoruz. Soykırımcı İsrail'in rezillikleri spor sahalarında da devam ediyor. Uluslar Ligi'nde İsrail'li bir futbolcunun İrlandalı antrenöre tükürmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
2: Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, İrlanda-İsrail maçında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili soruşturma başlattı. Uluslar Ligi karşılaşmasının devre arasında yaşanan tartışma sırasında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenörlerden Damien Doyle'a tükürdüğü öne sürüldü. İngiliz ve İrlanda medyasında yer alan haberlere göre UEFA, maçın ardından söz konusu iddiayı araştırmak için konuya özel bir müfettiş atadı. 4 Ekim'de Sırbistan'da oynanan ve 1-1 biten maçın devre arasında futbolcular arasında tartışma çıktığı biliniyor. İddiayı doğrulayan İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, iki ülke gelecekte tekrar karşı karşıya gelmemeli. İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. UEFA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. İsveçli teknik adam karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada da soykırım suçlusu İsrail'le maça çıkmak istemediklerini ancak kurallar gereği mecbur kaldıklarını söylemişti. Kaleci Gavin Bazunu yine de maça çıkmamış, kararın masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor demişti.
1: Lionel Messi Arjantin formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki futbolcu Benin'i 3-0 yendikleri maçta 2 asist ve 1 golle oynadı.
2: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi, 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu, 20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim. Çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi, 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu, bir FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta.
1: Milli takım kampından ayrılarak dikkatleri üzerine çeken Cristiano Ronaldo söz verdiği gibi bu ayrılığın nedenini tüm ayrıntılarıyla açıkladı.
2: Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu.

0: 41 yaşındaki süper yıldız UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Norveç maçlarında forma giymemiş ve milli takım kampından ayrılmıştı. Portekiz'in maçlarının bitmesiyle birlikte gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Ronaldo sözünde durdu ve detaylı bir yazı kaleme aldı. Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmak istediğini ancak federasyon başkanı tarafından vazgeçirildiğini belirterek, "Başkan bana şu anki teknik direktörle ilgili fikrimi sorduğunda doğru bir isim olduğunu söylemiştim. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten," dedi. Yıldız futbolcu süreçle ilgili şu detayları paylaştı. "Jorge Jesus beni arayarak görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Benimle devam etmek istediğini, proje açısından çok önemli olduğumu anlattı. Uluslar Ligi'ndeki ilk ve son maçta oynayacağımı söyledi. İlk maçta oynadım ve oyundan alınsam da bunu sorun etmedim. Norveç maçından önce bana 30 dakika oynayabilir misin diye sordu. Daha önce böyle konuşmamış olmamıza rağmen tabii ki oynarım dedim. O da bana hazır olmamı söyledi ancak ikinci yarı boyunca ısınmama rağmen beni oyuna sokmadı. 48 saat sonra son derece açık bir görüşme daha yaptık ve bu olayı kapatmak için bana söylediklerini basın toplantısında tekrar etmesi konusunda söz verdi. Ancak basın toplantısında yaşananları biliyorsunuz. Konuştuklarımızla örtüşmeyen, hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve agresif bir tavırla karşılaştım. Böylece bana verdiği iki sözü de tutmamış oldu. Ben de kampı terk etmeye karar verdim. 25 yıllık kariyerimde hiçbir teknik direktörün kararlarına müdahale etmedim. Kararlara saygı duyarım ama bana verilen söz tutulmadığında artık orada yerimin olmadığını düşünürüm. Kampı terk etmem tabii ki hataydı ve cezamı kabul ediyorum." Ronaldo gerektiği zaman birkaç veda maçı yapacağını belirterek, "Şu anda aklımdaki şey sadece milli takım için rekabet etmek" sözleriyle milli formayı henüz çıkarmayacağının da mesajını verdi. Kariyerinde Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zaferinde de başroldeydi.
1: Eurolig'in Fransa temsilcilerinden Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu.
2: Fransa basketbolu ve Eurolig'in en başarılı ekiplerinden Monaco Basket aylardır süren mali sorunların sonucu olarak iflas etti. Kırmızı beyazlı kulüp yapmış olduğu açıklamada, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Şimdi bir süreliğine faaliyetlerimizi ara vereceğiz. Bu süre içinde yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve projemizi bir gün yeniden başlatmayı umuyoruz," denildi. Euroleague'de 5 sezon geçiren Monaco, Avrupa kupalarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunuysa 2021 yılındaki Euro Cup'ta elde etmişti. Fransız ekibi iki kez Final Four oynadığı Euroleague'de ise bir kez finale çıksa da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 12 yılda elde ettiğimiz başarılar elimizden alınamaz" ifadesi kullanılan açıklamada 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları hatırlatıldı.
1: Çin Açık'ta zafere ulaşan Novak Djokovic adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
3: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 500 puanlık tenis turnuvasında Novak Djokovic şampiyon oldu. Çeyrek finalde Alexander Zverev'i yenerek yarı finale çıkan Djokovic, yarı finalde Daniil Medvedev'le karşılaştı. Rus tenisçi Medvedev setlerde 2-1 gerideyken sinirlenerek vurduğu topun seyircinin gözüne isabet etmesi sebebiyle diskalifiye edildi. Bu gelişme üzerine Djokovic finalde Alex de Minaur ile eşleşti. İlk seti 7-6 kazanan Sırp tenisçi ikinci sette 1-0 gerideyken rakibinin sakatlığı sebebiyle çekilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti. Novak Djokovic 7. kez Çin Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken ATP kariyerinin 102. zaferini kazanarak 103 galibiyete sahip Federer'e bir adım daha yaklaştı. Başarılı tenisçi aynı zamanda 21 sezon üst üste en az bir tekler kupası kazanan tek erkek tenisçi olarak da tarihe geçti. Kupa töreninde konuşan Djokovic, "11 yıl sonra yeniden buradayım. Kendimden beklentilerim her zaman çok yüksek. Ancak bugünlerde gerçekliğin biraz daha farklı olduğunun da farkındayım. Bu yıl benim için sağlık sorunlarıyla dolu, oldukça zorlu bir yıl oldu. İyi hissettiğimde en üst düzeyde yarışabileceğimi biliyorum," dedi.
1: "It's a great achievement, and you know. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için ülkemizde bulunan eski F1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul'da piste çıktı.
2: Görme engelli Levent Karadöl hayaline kavuştu. Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Karadöl, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile bir araya geldi. Massa ile Tostvet İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayan Levent Karadöl, tur boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.
4: Hani dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi asla. İnanılmaz bir sürpriz.
2: Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
11: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
12: Türkcell'li bana hayata.
5: Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Bir reklam.
18: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
17: Bir reklam.
19: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
21: Ay.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz.

0: Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
1: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata.
0: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam.
4: A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Eskişehir'de tekrar birlikteyiz. Aslında takımlar normal sürenin biraz önünde, erken çıktılar sahaya. Bunu belirtelim. 1922 Akşehirspor'un 11'e ekrana yansımıştı. Ben bir kez daha hatırlatayım sizlere. Kalede Furkan Şimşek var. Savunmanın sağında Can Demir, solunda Ömer Faruk Alaç olacak. Stoperler Yasin Akyol ve Mustafa Erastan. Savunmanın önünde Osman Tokay ve Ali Karacakaya'yı izleyeceğiz. Orta sahada Furkan Koyuncu, Semih Çakır, Asaf Gültekin var ve ileride Uğur Ahmet Özder görev alacak konuk ekipte.

Bu iki takım sadece 4 gün önce yine karşı karşıya gelmişlerdi. Çünkü Nesine 3. ligde aynı grupta yer alıyorlar. Ve Konya'da oynanan maçı Eskişehirspor deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Hasan Kaya o maçta hat-trick yapmıştı. 3 gol de Hasan Kaya'dan gelmişti. Hasan Kaya bugün Eskişehirspor'da yedekler arasında yer alıyor forvet pozisyonunda. Osman Arslantaş'ı izleyeceğiz. Eskişehirsporlu futbolcular maç öncesinde taraftarlarının yanına gittiler ve onların vermiş oldukları desteğe bir anlamda teşekkür ettiler ve çok motive bir şekilde şimdi kendi alanlarına dönüyorlar. Maçı Hasan Kaçar yönetecek. Yardımcıları Uğur Çakmak ve Vedat Güneş. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Karamer. Maça Eskişehirspor'un vuruşuyla başlanacak. Maç öncesinde her zamanki dileğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umuyoruz bol gollü, yüksek tempolu, keyifli bir 90 dakikaya şahitlik ederiz. Ya da belki de daha fazlasına, tek maçta eliminasyon sistemi biliyorsunuz. Eşitliğin 90 ya da 120 dakikada bozulmaması durumunda seri penaltı vuruşları 3. tura yükselecek olan takımı belirleyecek. Son kontrollerini yapıyor Hasan Kaçar.

İşaret geldi. Zira Türkiye Kupası ikinci turunda Eskişehirspor 1922 Akşehirspor maçı başladı. Emre Sarıkaya, Abdülkadir,

top Mert Başer'den. Sol tarafa şimdi Furkan Koyuncu hareketli ama top taca çıkıyor. Emre Sarıkaya. Abdülkadir Öksüz. Emre Tan geldi, yaklaştı. Emre Sarıkaya tekrar. Paralele uzun top. Müdahale savunmada Ömer Faruk Alaç'tan. Taç atışı kullanıldı. Orta şansı, orta içeriye, uzak tarafa doğru. Can Demir hareketli. Top oyun alanında. Eskişehirspor yüklenmeye devam ediyor. Bir orta daha, herkesi açtı, avuta çıktı. Ömer Faruk, pres var orada. Mustafa ileri doğru gönderdi. Orta alanda tekrar topu kazanıyor Eskişehirspor. Emre Sarıkaya. Abdülkadir Öksüz. Emre. Eskişehirspor Nesne 3. Lig 2. grupta 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Tam playoff hattının sınırında. 1922 Akşehirspor'sa sadece bir galibiyet aldı. 3 puanla 15. sırada. Şimdi konuk ekip etkili geliyor. Kayarak müdahale. Hasan da kaçara baktı. 1922 Akşehirsporlu futbolcular. Out kararı geldi. Asaf Gültekin yerde kalan isim. Var uygulaması yok. Zira Türkiye Kupası'nın bu etabında bildiğiniz gibi. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Emre. Murat Şener. Kaan Çinkaya. İlk kez Eskişehirspor'da forma giyiyor kaleci Kaan Çinkaya. Çankaya Spor Kulübü'nden de transfer olmuştu. Yine onun gibi Emre Sarıkaya ve Emre Tan geldi gibi isimlerde ilk kez Eskişehirspor'da forma giyiyorlar. İsmail Kureç şimdi ortasını yaptı. Savunmadan sekti. Uzak mesafe. Kaleye ulaşmadı bu şutta top. Murat Şener bir kez daha yükleniyor. Kırmızı siyahlara pası geçmedi. Uğur Ahmet Özder. Ters kademede Abdülkadir. Öncesindeki faulü şimdi verdi Hasan Kaçar, avantajı bırakmıştı. Abdülkadir araya girince oyunu durdurdu konuk ekip. Serbest vuruşu kullanacak Osman Tokay. Kemal kullandı. Mustafa Eraslan, Can Demir, Semih. Sol tarafa pas. Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna, gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. İlk tehlike Eskişehirspor kalesinde yaşanıyor. Ters bir çalım burada. Furkan Koyuncu'dan yakın direğe plase Kaan Çinkaya. Köşe vuruşunda Furkan arka direğe doğru kullandı. Savunma vurdu kafayı. Diğer taraftan taç atışını kullanacak 1922 Akşehirspor. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özler ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas, offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman, Osman.
6. dakikada Osman Arslantaş da golü buluyor Eskişehirspor. Eskişehirspor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Henüz 5. maçı bu. Yozgat Belediye'den gelmişti Osman Arslantaş. Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi. Üstünlüğü çok erken yakaladı kırmızı siyahlılar. İşte İsmail Kulet savunmanın arkasına çok güzel bir pas. Osmanlı karşı karşıya bu fırsatı harcamıyor. 21 yaşındaki genç forvet çok soğukkanlı. Denge erken bozuldu. Ömer Faruk, Yasin, Mustafa pres var. Şimdi sağ tarafa. Can, Taç, Konya ekibinin. Can hemen kullandı. Abdülkadir vurdu kafayı. Bir taç daha. Abdülkadir, Ali Karakaya, şimdi yine hızlı hücum şansı Eskişehirspor için. İsmail Kulet iyi sakladı. İsmail Kulet şimdi soldan da Sarper de hata destek veriyor. Mert geriye döndü. Bir kez daha Mert Başar yerde kaldı, faul. Hasan Kaçar oyunu durdurdu.

serbest vuruş kullanacak Eskişehirspor. İşte Mert Başer'in yerde kaldığı an. Topun başında da Mert var. Savunmadan Emre ve Abdülkadir geldiler. Mert uzak tarafa ortası şimdi. Emre Sarıkaya indirdi. Kaleci Furkan Şimşek. Furkan Şimşek de ilk kez 1922 Akşehirspor forması giyiyor bugün. Osmaniyespor'dan transfer edilmişti. Semih Çakır faul yapıyor. Osman Arslantaş sol kanattan konuk ekip serbest vuruşu hemen kullandı. Semih buluştu topla. Semih Çakır, destek geldi Furkan. Ömer Faruk, iyi çalım. Son çizgiden orta şimdi kimsenin olmadığı yere. Eskişehirspor karşı atağa çıkmaya çalışıyor. Sarper, kalecisi Kaan'a döndü. Emre Sarıkaya. Kaan Çinkaya. Abdülkadir Öksüz. Mert'ten tekrar Abdülkadir'e. Emre Sarıkaya. Savunma arkasına yine İsmail koşu yaptı. İçeride bomboş Osman. İsmail'le göz göze geldiler ama İsmail'in pasında top kaleci Furkan'da kaldı. Ömer Faruk. Top kaybı. Mert Başer yerden pası şimdi. Çaprazdan şut kaleci Furkan. Arka arkaya ataklar Eskişehirspor'dan. Sağ bek Murat Şenel bu kez gol aradı ama vuruşu çok etkili olmadı Murat'ın. İleride pres devam ediyor. Sarper çaldı topu, kazandırdı arkadaşına. Mert Başer. İsmail kendini gösterdi. Pas geriye. Emre Sarıkaya. Sağ bek Murat Şenel şu anda tam merkezde. Yani rakip ceza alanına çok yakın.

Kısa kaldı bu top. Bir pas hatası geldi Abdülkadir'den. Uğur Ahmet Özder şut şansı buldu. Uğur Ahmet yerden kaleci Kaan Çinkaya. 1922 Akşehirspor etkili geldi. Bir pas hatası sonrasında Uğur Ahmet şut şansı yakaladı ama kaleci Kaan'ı çok da zorlayamadı. Abdülkadir Öksüz. Emre Sarıkaya. İsmail. Emre tekrar. Kaan. Mert'in pası Abdülkadir. Abdülkadir. Taç Eskişehirspor'un. Sarper kullandığı taç atışını çimdiği yere pas. Murat. Sağ kanatta top bekleyen İsmail şimdi buluştu. İsmail Kulet içeride Osmanlı pas bekliyor. Orta şansı Murat için. Murat bastı topun üstüne. Kurtaramadı rakibinden Murat Şenel. Pres var orada. Can Demir'e. Araya giren Emre oluyor. Orada bir anlaşmazlık. Şimdi Uğur Ahmet'le gelecek 1922 Akşehirspor. Ama savunma bırakmadı ve Uğur Ahmet'in yapmış olduğu hareket sert. Sarı kart çıkıyor.

Sarper Çağlar, Abdülkadir, Emre, Mert'in pası, Murat beklemiyordu bu topu. Taç, 1922 Akşehirspor'un. Ozan Donbaz görüntüde. Akşehirspor'un teknik direktörü 52 yaşında. Az önce de Hakan Şapçı ekrana gelmişti. Eskişehirspor'un 53 yaşındaki teknik direktörü. Osman indirdi topu yere. Osman şimdi yardımda geldi. Mert iki oyuncu arasına girdi. Mert hakeme bakıyor. Serbest vuruş konuk takım lehine. Offside bayrağı kalkmış, hemen düzeltelim. Orada yardıma geldiği anda topa dokunmuştu Osman. Mert dedi çarpınca Mert offside'de yakalandı. Yasin Akyol, Can Demir. Can Demir ve Ömer Faruk Alaç kanat değiştirmiş gibi görünüyorlar. Can Demir bir süredir savunmanın solunda ama evet şu anda kendi bölgesine doğru gidiyor. Ömer Faruk hala sol bek pozisyonunda. Hatta Can Demir şimdi içeri doğru gidip merkezde oynuyor. Sağ beke geçen Ali Karakaya oldu. Furkan. Furkan ayağından fazla açıyor. Şimdi İsmail. Tayfun. Kaybetti topu Tayfun. Ömer Faruk. Tek top. Furkan. Koyuncudan rakibe gitti. Aradan çıkardı Tayfun. Abdülkadir'i gördü. Solda Sarper top bekliyor. Abdülkadir biraz ağır davrandı. İsmail'e doğru kafa vuruşu. Yasin Akyol'dan. Furkan Koyuncu dokundu topa. İleride presi devam ediyor Eskişehirspor'un. Furkan Koyuncu iyi kontrol ama pasın şiddetini ayarlayamadı. Can Demir için top taca çıktı. Paralele pas. Yasin topa yakın. Bir taç daha Eskişehirspor lehine. Tayfun kullandı taç atışını. Offside. İsmail Kulet offside'de olduğunun farkındaydı.

Yasin Akyol. Offside'dan Doğan Endirekt serbest vuruşu şimdi kullandı. Karşılayan Emre Tan geldi. İsmail orada mücadele ediyor. Pres var, Mert'ten sekti. Şimdi Osman Arslantaş aldı. 4'e 4 pas derinlemesine. Yerini bulmadı. Bir kez daha kazandılar topu Tayfun'la. İsmail Kulet. İsmail Kulet yaptı ortasını. Kale sahası içinde Akşehir spor savunması karşılıyor. Top taça çıkıyor. Emre hemen kullandı taç atışını. Murat Şenel. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi. Müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas. Çok teknik. En nefes bir gol. Bu sezon ligde 2 golü vardı Atalay'ın. Türkiye Kupası'nda da boş durmuyor Atalay Yıldırım. Arnavutköy Belediyespor'dan gelmişti. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Osman'la çok iyi anlaştılar. Sol ayakta en nefes vurdu. Fark 2'ye çıkıyor. Gol Atalay.

İleride yapılan pres sonuç veriyor Eskişehir Spor adına. İlk golü savunma boşluğundan hızlı hücumla bulmuşlardı. Ardından ileride arka arkaya preslerini izledik Eskişehir Sporlu. İleri uç oyuncularının ve genellikle bu preslerde sonuç verdi. Pozisyonlar buldular ve bu pozisyonların sonunda gol de geldi. Ömer Faruk taç atışını kullanıyor konuk ekipte. Yine baskı var orada Tayfun. Bu top çıkar mı? Savunmadan çok kritik müdahale ama top oyun alanında kaldı çok enteresan bir şekilde. Osman hakeme bakıyor, oyun devam ediyor. Araya giriyor Murat Şenel. Abdülkadir. Sarper. Abdülkadir. Emre Sarıkaya. Murat. Emre Tan geldi. Savunma arkasına doğru gönderdi topu. Şimdi Atalay Yıldırım. Atalay. Emre çıkardı oradan. Tayfun. Sol tarafta Osman'ın olduğunu düşündü ama Osman biraz daha kaleye yakın bölümdeydi, anlaşamadılar. Top da oyun alanını terk etti. Evet, 20 dakikayı geride bıraktık. 6. dakikada Osman Arslantaş, 19. dakikada Atalay Yıldırım'ın atmış olduğu goller. Eskişehir Spor'un 1922 Akşehir Spor'a karşı 2-0'lık üstünlüğü var. Profesör Doktor Fethi Eper Stadyumu'nda. Uğur Ahmet faul yapıyor. Uğur Ahmet'in sarı kartı var. Sarı kartlı tek oyuncu sahada. Dikkat etmesi gerekiyor. Abdülkadir. Paralele pas Mert Başar. Osman içeri doğru hareketlendi. Mert yerde kaldı. Faul yok diyor hakem. Mert isyan ediyor. Kayserslautern'in altyapısından yetişmiş bir isim. 20 yaşındaki Mert Başar. Eskişehir Spor'da ikinci sezonu bu. Faul pozisyonu tekrar hatırladık. Abdülkadir. Tayfun. Emre Sarıkaya. Emre tekrar. Şimdi İsmail topla buluştu, faul. İsmail acı içinde. Bu kez de Mustafa Eraslan'ın hakeme tepkisi var. Yani sert bir müdahale Mustafa Eraslan'dan. Tamam, topa dokunuyor ama topa dokunana kadar da İsmail'in canını bir aile yakıyor. Tabii Mert'in ve Mustafa Eraslan'ın düşüncesi topa dokunduktan sonra faulün olamayacağı doğrultusunda, ki pek de doğru bir düşünce olduğu söylenemez. Tayfun. Abdülkadir. Sarper.

geriye döndü Tayfun. Kaan Çinkay aradan. Emre Tan geldi. Emre kaybetti. Furkan dikine offside. Furkan Koyuncu'nun pasında offside bayrağı kalktı. Sarper, Abdülkadir, Emre, İsmail, Furkan, Can Demir çıkardı topu, Ali Karakaya, Ali iyi taşıdı, Ali gidiyor. İki oyuncunun arasına girdi, kaybetti Ali. Atalay topu çaldı Ali'den. Abdülkadir. Kaan Çinkaya. Pres var. Uzun gönderiyor Kaan. Karşılayan Yasin oldu. Ali Karakaya. Emre Sarıkaya. Osman araya girmeye çalışıyor. Faul. Mustafa Eraslan yerde orada. Osman Aslan Taş'ın müdahalesi de yerde kaldı. Mustafa Eraslan arkadan 2.45 numaranın müdahalesinde Osman Mustafa'ya faul yaptı. Ömer Faruk, Semih, Ömer Faruk, Semih Çakır, hemen sağ tarafa doğru pas Osman Tokay'dan ama fazla uzun, top taca çıkıyor. Sarper kullandı, topuk pası Osman Arslan Taş'tan. Sıyramadı Atalay. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa, karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon, İsmail alamadı. Harika bir pas geldi orada. Derinlemesine çapraza İsmail hareketlendi. Ayağa kaydı İsmail'in. İşte burada kayarken yaptığı vuruşunu ya da o vuruşu daha güçlü yapabilmek için kaydı, bilemiyorum. Ama kaleci Furkan'ı geçemedi. Ömer Faruk. Bir kez daha taç atışını kullanacak Ömer Faruk Alaç. Anlaşmazlık, taç atışı el değiştiriyor. Murat kullandı. Murat Şenel. Osman alamadı. Mustafa Eraslan. Kalecisi Furkan Şimşek'e kadar döndü. Yasin Akyol. Furkan. Sağ kanatta Ali Karakaya'ya. Ali Karakaya tek top oynadı. Asaf. Araya giren Tayfun oldu. Atalay. Sarper'e döndü. Sarper kurtardı rakibinden. Sarper Çağlar. Sarper top hala onda. Şimdi müdahale geldi. Tayfun şık hareket ama alamadı. Şimdi Abdülkadir. Ve çok adamla rakip alanda Eskişehirspor. Osman Arslan Taş yerde. Faul yok diyor Hasan Kaçar. Taç atışını Eskişehirspor hemen kullandı Osman. Abdülkadir.

Sarper. Atalay'ın pası iyi olmadı. Sarper'in presi var. Ali Karakaya. Tekrar kazanıyor topu. Eskişehir Spor. Emre Tan geldi. Abdülkadir. Mert. Abdülkadir. Emre Tan geldi. Tekrar Abdülkadir Öksüz'e. Uzun gönderiyor Abdülkadir. Offside bayrağı kalktı. Topta kaleci Furkan'a kadar gelmişti. Gördüm dedi Hasan Kaçar. Avantajı bıraktı. Osman Tokay. Yasin. Mustafa Eras'tan. Kaleci Kaan'a kadar gitti top.

Mert kendini gösterdi. Şimdi sol tarafa. Sarper aldı önüne. Sarper Çağlar. Ali karşısında içeri doğru döndü. Topuk pası bıraktı şimdi. Mert Paşer. Mert döndü geri Abdülkadir. Emre Tan geldi. Çok güzel bir çalım Emre'den. Uygun durumdaki bir arkadaşını bulamadı ama. Abdülkadir. Tayfun. Ara pası, savunmanın müdahalesi var. Osman Tokay geriye. Ali. Mustafa. Osman. Kalecisi Furkan Şimşek'e döndü. Ali Karakaya. Semih Çakır. Top hala Semih'te. Pres var. Osman faul yapıyor. Osman Arslantaş. Semih Çakır yerdeki isim. Uzun top şimdi Mustafa'dan. Abdülkadir sektirdi. Korner. Son temas Abdülkadir'den diyor. Yardımcı hakem Vedat Güneş. Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. 1922 Akşehirspor. Furkanlı Koyuncu gitti şimdi köşe vuruşunu kullanmak üzere. İçeride konuk takımdan 6 oyuncu var. İçerisi çok hareketli. Furkanlı yaptı ortasını. Uzak tarafa açıldı top. İsmail hareketli en geride. Ali Karakaya. Furkan'a döndü. Furkan biraz aceleci davrandı. Mustafa dokundu. Arkasında kalıyor Uğur Ahmet'in. Sol tarafta bir boşluk. Şimdi Osman Arslantaş da geliyor Eskişehirspor. Osman Arslantaş paralele bıraktı. Orta uzak tarafa gelmedi. Ali Karakaya topu kornere gönderiyor. Mert Paşer kullanacak köşe vuruşunu. Mert yaptı ortasını, bir kafa dışarıya. Savunmadan Abdülkadir ileri çıkmıştı ama Abdülkadir'den önce İsmail Kulet vurdu kafayı. Top uzak direğin yanından dışarı çıktı. Şimdi bir top kaybı. Mert Paşer aldı topu. Mert Paşer. Top hala onda. Mert geriye çıkardı. Emre.

Hata devam ediyor Eskişehirspor'un. Mert tekrar, bu kez sağ tarafa. Murat Şenel. Emre Sarıkaya. Pası hatalı ama seken top Tayfun Tatlı'da. Sarper. Atalay. Atalay çok güzel çalım. Şimdi top bekliyor yine Atalay. Offside. Emre tam geldi o pası vermekte, biraz geç kaldı. İşte offside pozisyonu. Ali Karakaya. Kayarak müdahale Emre Sarıkaya'dan. Tekrar Ali. Can Demir kaybetti topu, faul yok. Etkili geliyor yine Eskişehirspor sağ tarafa. Murat Şenel var orada. Pasın şiddetini ayarlayamadılar. Faul. Yasin Akyol yerde. İşte faul pozisyonu. Pres var Yasin. Furkan. Doğrudan taca çıktı top. Son 10 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Eskişehirspor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibine oranla ve şimdi 3. gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda İsmail kulet topu dışarı vuruyor. Çok iyi kullandı vücudunu Osman Arslantaş. İsmail'i aldat dedi. İsmail bu topu dışarı vurdu. Akşehirspor atak geliştiriyor şimdi. Asaf ceza alanında. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya. Yerden pası Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Bir anda gelişen atak. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu. Ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. İlk anda savunma başarılıydı ama işte burada seken top Uğur Ahmet'in önünde kalıyor. Ve 1922 Akşehirspor'u umutlandıran gol oluyor bu. Eskişehirspor'un 3. gole yaklaşmasından yaklaşık 1 dakika sonra fark birinde ama şimdi yine geliyor ev sahibi ekip derken ayağından çok fazla açıyor topu Atalay Yıldırım. Gerçekten arka arkaya pozisyonlar, çok keyifli bir mücadele. İşte burada İsmail Kulet bu pozisyondan yararlanamamıştı. Ardından gelişen 1922 Akşehirspor atağında Semih'in pasında savunmadan seken top Uğur Ahmet'in önünde kaldı. Ve sol ayakta düzgün vurdu Uğur Ahmet Özder. Taraftarlar hiç susmuyor Eskişehir'de. Yedikleri gol dahi onların moralini bozmadı. Destekleri maçın başlama düdüğünden de çok öncesinden de başladı. Gerçekten Eskişehirspor taraftarı her zaman olduğu gibi yine nefes kesiyor Profesör Doktor Fethi Eper Stadyumu'nda. Evet, Yasin burada topu almıştı ama Mustafa Eraslan'ın sakatlığı sonrasında Hasan Kaçar
kendi oyunu durdurdu ve onun yanında gitti. Oyunun durakladığı anlar Eskişehir'de. Mustafa Eras'tan hala yerde. Sanki bir baş dönmesi problemi yaşıyor gibi. Ayağa kalktı şimdi. Mustafa'nın tedavisi yapılırken 1922 Akşehirsporlu oyuncular da hocaları Ozan Dombaz'ın yanına gittiler. Yaklaşık 6-7 oyuncu. Yani hem su içtiler hem de son talimatları aldılar. Farklı bire inince kuşkusuz hocalarının onlara söylediği bir şeyler oldu. Maçı çevirme adına. Ama Eskişehirspor gerçekten pozisyon bulmakta hiç zorlanmıyor. Özellikle savunma arkasına atılan derinlemesine paslar çizgi halinde çok yakalanıyor Akşehirspor savunması. Onun dışında bir de tabii preste kazanılan toplar var. Şu ana kadar 2 gol buldu belki Eskişehirspor ama çok net bir 3 pozisyondan da yararlanamadıklarını ben hatırlıyorum. Fazlası da olabilir. Savunmanın arkasına şimdi kaleci elinden kaçırdı. Kaan Çinkay ikinci hamlede aldı topu. Ona yapılan bir faul olduğunu işaret etti Hasan Kaçar. Ama avantaja bıraktı. Abdülkadir

Evet, Mustafa Eraslan şimdi oyuna dahil oluyor. Bir dakika kadar kenarda beklemiştim. Tekrar sahada 11 kişi, 1922 Akşehir Spor. Emre geriye. Kaan. Abdülkadir. İlk yarıda son dakikalar. Yine taraftarların desteğinin arttığı anlar Eskişehir'de. Abdülkadir savunma arkasından çok güzel bir pas. Salper şimdi paralele geçmedi. Emre Tan geldi, tekrar kazandırdı takım arkadaşına. Abdülkadir. Mert. Diğer tarafta top bekliyor. Atalay Abdülkadir'e döndü. Tayfun Tatlı. Tayfun uzun top. Sekti şimdi. Atalay'ın baskısı var. Ali Karakaya. Ali top oyun alanında. Rakibe gönderdi topu Ali. Baskı altında kaybediyor Emre. Kararsız kaldı. Şimdi taç Eskişehir Spor'un. Mert Başar. Bir vücut çalımı denemesi. Son çizgi. Top oyun alanında. Mert içeriye. Bırakmaya çalıştı. Mustafa Eraslan girdi araya. Dar alanda iyi işler yaptı. Mert Başar.

Evet, Eskişehir'de bando zamanı. Taraftarlar zaten hiç susmuyordu. Şimdi onlara enstrümanlar da eşlik ediyor.

Uğur Ahmet. Top taca çıktı. Mümkün olduğunca konuşmamaya çalışıyorum bu anlarda. Sizler de bandonun keyfini yaşayın diye.

Ömer Faruk şimdi yerden içeriye. Uğur Ahmet şut şansı arıyor. Uğur Ahmet dengesini kaybetti. Abdülkadir bırakmadı. Karşı atak şansı Eskişehirspor için. Atalay. Atalay. Bekledi Atalay. Abdülkadir geriye. Kaan.

Emre Sarıkaya, Murat Şener, Emre tekrar. Dördüncü hakem Yusuf Karamer tabelayı eline aldı. En az iki dakika. Bu arada Eskişehirspor üçüncü golü arıyor yine. Osman son çizgiye inme çabası. Kayarak müdahale. Mustafa Eraslan'dan Koner. İlk yarıya en az iki dakika ilave edildi. İşte Eskişehir bandosu. Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. Ev sahibi ekip topun başında Mert Başer var. İçerisi hareketlendi. Mert yaptı ortasını. Arka direkte bir kafa dışarıya. Savunmadan ileri çıkan Emre Sarıkaya kafa vuruşunu yaptı. İsabetli ol.

0: Furkan kale vuruşunu kullanıyor. Emre Tan geldi. İsmail topun taça çıkmasını sağlıyor. Taç Eskişehirspor'un. Murat kullanacak. Son uzatma dakikasının içindeyiz ilk yarıda. Emre Sarıkaya. Kısa kaldı Yastin, kafa vuruşu şimdi İsmail Osman'ı düşündü. Osman kurtardı rakibinden ama topu ayağından açıyor. Ters kademeye giren Mustafa Eraslan. Ömer Faruk uzun top. Abdülkadir Atalay kalecisi Kaan'a kadar döndü. Atalay Yıldırım. Son bir atak şansı çıkar mı ilk yarıdan? Hasan Kaçar az önce saatini kontrol etti. Emre Sarıkaya, Tayfun Tatlı. Emre Tan geldi. Şimdi savunmanın arkasına. Sarper ayağından açıyor. Out. Evet, ilk yarıdaki son aksiyonda buydu. Hasan Kaçar ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor karşısında ilk yarı 2-1 önde kapattı. Golleri hatırlayalım. İşte İsmail'in savunmanın arkasına pasında Osman Arslantaş kaleci ile karşı karşıya kalmıştı. 6. dakikada bu golü Eskişehirspor'a öne geçirdi. Eskişehirspor'daki ilk golünü attı Osman Arslantaş. Ve ardından çok güzel bir gol 19. dakikada Atalay'dan geldi. Burada Osman ve Atalay işbirliği, sol ayağının içine gerçekten çok klas vurdu Atalay Yıldırım. Ve gelişen Akşehirspor atağında 37 Uğur Ahmet Özder ilk yarıdaki son sözü söyledi. Gol anlamında ilk yarı skoru Eskişehirspor 2, 1922 Akşehirspor 1. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar...

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor Radyo.
1: Eskişehir'de tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Fethi Eper Stadyumu'nda Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor maçında ikinci 45 dakika birazdan başlayacak. İlk yarı Eskişehir Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Eskişehir Spor'un gollerini 6. dakikada Osman Arslantaş, 19. dakikada Atalay Yıldırım kaydederken 1920 Akşehir Spor'un tek golünü 37. dakikada Uğur Ahmet Özer kaydetti. Kaliteli goller izledik gerçekten son vuruşları itibariyle. İlk yarıda genel anlamda baktığımızda Eskişehir Spor'un daha fazla gole yaklaşan taraf olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çok net fırsatlardan yararlanamadılar ki ilk yarıda 5 isabetli olmak üzere 8 şutu vardı Eskişehir Spor'un. 1922 Akşehir Spor'un ise 3 şutu var. 3'ü de isabetli. Topa daha fazla sahip olan taraf ev sahibi ekip. Özellikle Akşehir Spor'un golünden bir dakika önce İsmail'in bomboş kaleye kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yani skor 3-0 olsa belki maç başka yerlere gidecek. Ama 1922 Akşehir Spor ardından farkı bire indirince tekrar umutlandılar bu maçı çevirebilme adına. Ve ikinci yarı bizleri gerçekten enteresan, keyifli bir maç bekliyor. Bu temponun kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü şu anki skor Eskişehir Spor için de garanti bir skor değil. Gol yemeleri ihtimalini düşündüğünüzde ve Akşehir Spor'un da maçı çevirme çabası olacak. Zaten keyifli, güzel bir maç oluyor. Mevcut skorda bu keyfin katlanarak artacağının sinyalini bize veriyor. Sadece 4 gün önce yine karşı karşıya geldiklerini söylemiştik ki bu iki takımın Nesine 3. Lig'de aynı grupta yer alıyorlar. Ve 4 gün önceki o maçı, Konya'da oynanan o maçı Eskişehir Spor 3-0 kazanmıştı. Şu anda da zaten ligdeki durumlarına baktığımızda Eskişehir Spor 2. grupta 10 puanla 5. sırada. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. 1922 Akşehir Spor'u ise 5 maçtan sadece 1 galibiyet çıkardığını hatırlatalım. O da son sıradaki Alanya 1221'e karşı ve o galibiyette 3 puan alan 1922 Akşehir Spor küme düşme hattının tam sınırında yer alıyor. Evet, takımlar henüz sahaya çıkmış değiller. Ve onları beklerken taraftarlara da bir vurgu yapmak istiyorum. Maç içerisinde de zaman zaman bahsettim, bando esnasında özellikle. Yani maçın başından beri, başını da geçtim, maçın başlamasına dakikalar 15 dakika kaldığından itibaren hiç susmayan, devamlı tezahürat yapan, devamlı takımları destekleyen bir taraftar grubu var şu anda Profesör Doktor Fethi Eper Stadyumu'nda. Hiç durmadılar, hiç susmadılar. Gol yedikleri anda dahi destekleri devam etti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aynı şekilde hangi tezahüratın ortasındalarsa oradan devam ettiler. Hiç onları etkilemedi. Moral bozukluğu da olmadı. Yani bu anlamda Eskişehir Spor taraftarında zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hani Türkiye'deki en iyi taraftar gruplarından biri hiç kuşkusuz. En coşkulu, en ateşli ve hafta içinde bu saatteki bir maçta bile tribünleri mümkün olduğunca fazla doldurmayı başarmışlar. Ve bu anlamda onları da bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Evet, Hasan Kaçar topu aldı ve şu anda başlama noktasına doğru götürürken yardımcı hakemler de kale ağlarını bir kez daha kontrol ediyorlar ikinci yarı öncesinde. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlanacak. Her iki takımda da bir oyuncu değişikliği yok. Maça başladıkları 11'lerle devam ediyorlar. Sahadaki oyuncuları şöyle bir gözlemlediğimde bir değişiklik yok. Hakem de son kontrollerini yaptı Hasan Kaçar. Şimdi topu Uğur Ahmet Özder'e verdi. Bakalım bugün Zira Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen son takım hangisi olacak? Yarın da maçlar var ama bugünkü takımları itibariyle diyorum tabii. O kadar fazla maç oynandı ki tek tek 3. tura çıkan takımları saymak zor. Hasanlı kaçar işaretini veriyor Eskişehirspor. 1922 Akşehirspor maçı başlıyor. Furkan, İsmail'in presi var. İsmail'e çarptı top. Taca çıktı. Eskişehir'de İspanyol esintisi devam ediyor.

bugünkü maçtan bağımsız bu taraftar Süper Ligi her şeyini istek ediyor. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekiyor.

Ali. Taç atışını kullanıyor Ali Karakaya. Abdülkadir'den bir kez daha top dışarı çıktı. Bu kez uzun bir taç atışı. Yine Abdülkadir. Atalay uzaklaştırdı ama orada Ömer Faruk topla buluştu. Onun vuruşunda top dışarı çıktı. Sol bek Ömer Faruk Alaç.

kale vuruşunu paslaşarak kullandılar. Kaan Çinkaya sol tarafa ama kısa kaldı top. Saf alamadı. Taç atışını kullanacak Konya ekibi. Ali Karakaya yine uzun bir taç atışına hazırlanıyor. Yine Abdülkadir karşıladı. Osman indirdi topu. Can Ali derinlemesine Uğur Ahmet ayağından fazla açıyor. Tek golün sahibi Akşehirspor'da Uğur Ahmet. Bu sezon 3. golünü imza attı. Ligde 2 gol 1 asisti var. Kazanılan tek karşılaşmada Alanya 1221 maçında 3-1 kazanmışlardı. 3 golde de katkısı vardı. 2 gol 1 asistle. Offside bayrağı kalkmadı. Uğur Ahmet vurdu. Abdülkadir'den dönüyor. Şimdi uzaklaştırdı savunma. Ters bir vuruş. Mustafa Eraslan top taca çıktı.

Sarper. Atalay. Emre. Sağdan destek adaşı Emre Sarıkaya'dan. Derinlemesine pas geçmedi. Sağ tarafa açıldı. Top taşı çıktı. Emre Sarıkaya tekrar. Şimdi dikine Mert. Mert çok güzel çalım. Mert kendi gidiyor. Yerde kaldı Mert. Oynayın diyor. Hasan Kaçar. Oyun devam ediyor. Burada da oyunu devam ettirdi. Maçın hakemi Mert hala yerde. Sarper topuna müdahale. Taç Eskişehirspor'un. Sol omzunda bir problem var. Mert Başer'in. Sağlık görevlileri şimdi sahaya davet edildi. İşte pozisyon. Çok güzel bir çalım burada Yasin'e. Düşerken bir şanssızlık yaşıyor Mert Başer. Umuyoruz önemli bir şey yoktur.

Evet, sanıyorum önemli bir şey yok. Kenara doğru geliyor şimdi Mert. Hasan Kaçar da gerçekten bugün iyi bir yönetim ortaya koyuyor, bunu söylemek gerek. Yani oynattığı avantajlar ki bunlardan bazıları offside'tı. Kolay kolay düdük çalmıyor. Kolay kolay oyun durdurmuyor. Atalay sıyırlamadı. Yani hakemin de hakkını vermek gerek. Zaten bir maçta eğer tempo yüksekse ve bir maçtan keyif alıyorsanız emin olun ki hakem o maçı iyi yönetiyordur. Çünkü temponun yüksek kalmasını, yüksek olmasını sağlayan bence birinci faktör hakem yönetimi. Kale vuruşuyla oyun başlayacak tekrar.

de biraz geç kaldı Yasin. Şimdi özür diledi arkadaşından da. Tekrar Yasin Akyol. Can Şıkçalım, İsmail faul yapıyor.

Ali Karakaya. Araya giren Sarper oldu. Mert yetişemedi. Mustafa Eras'tan. Uzun top. Furkan hareketli. Furkan Koyuncu. Murat karşılıyor onu. Furkan destekle geldi. Şimdi ortasını yaptı Furkan. Kafalardan sekti orta. Sarper. Bekliyor Sarper. Şimdi uzaklaştırdı. Osman topa yakın. Boşta kaldı. İsmail hareketli tek başına. İsmail kulet gidiyor. Çok süratli. İsmail buluştu topla. Osman kendini gösterdi. Bekledi. İsmail dışarı çıkardı. Mert çekti. Şut şansını yordu. Önünü vurdu. Kaleci Furkan. İsmail sağ kanatta neler yaptı? Thierry Henry yarattı. Akıllara direkt Thierry Henry'i hatırlattı, gerçekten getirdi. İsmail Kulet öylesine süratli hareketlendi ki. Sol taraftan şimdi 1920 Akşehir Spor atak geliştirmeye çalışıyor. Osman. Orta geldi. Uğur Ahmet'e geldi top. Şimdi uzaklardan bir şut. Kaleci Kaan'ın üzerine. Osman. Emre soğukkanlı.

Sarper Çağlar kullanıyor taç atışını. Mert. İki oyuncuyla mücadele ediyor Mert. Çıkardı topu oradan şimdi. Tayfun ama topuna müdahale geldi son anda. Kıran kırana mücadele bu anlarda. Emre Tan geldi. Sol tarafta Atalay Yıldırım. Sarper. Aradan pası. Osman kontrol. Hacı çıkıyor top. ...1922 Akşehirspor'da biraz sonra oyuncu değişikliği olacak. Furkan Koyuncu şimdi topla buluştu. Sıyramadı rakiplerinden. Osman Gümüş var kenarda. Birazdan Osman Gümüş'ü göreceğiz. Konuk takımda. Atalay. Savunma arkasına geçer mi? Ters bir kafa vuruşu. Bir elle oynamayı tespit ediyor Hasan Kaşar. Durdurdu oyunu ve değişiklik işareti geldi. Evet, Osman Gümüş Can Demir'in yerine oyuna dahil oldu. Bu da az önce İsmail'in topa elle temas ettiği an. Osman Gümüş Asaf'ı pası Uğur Ahmet Ali Semih Osman top kaybı şimdi hızlı gelebilir Eskişehirspor ama kayarak müdahale Mustafa Eraslan'dan çok kritik müdahale. İşte az önce İsmail Kulet'le gole yaklaşacağını Eskişehirspor'un Mert Başer'i gördü. Arka arkaya şut şansları vardı ama sol ayaklı çok da etkili vuramadı Mert Başer. Bu da uzaktan Ömer Faruk'un şutu. Arka arkaya o pozisyonları da hatırlamış olduk. Sarper kullandığı taç atışını

Boşta kaldı şimdi Atalay Yıldırım. Mert kendini gösterdi. Atalay'ın pası Mert'e doğru. Müdahale Osman Tokay'dan. Korner. Savunmadan yine Abdülkadir ve Emre Sarıkaya geliyorlar. Mert paslaşarak kullandılar. Emre Tan geldi. Yaptı ortasını şimdi. Abdülkadir vurdu. Kaleci. Furkan Şimşek'te kaldı top. Evet, Eskişehir Spor'da da bir oyuncu değişikliği var. Tayfun Tatlı kenara geliyor ve 80 forma numarasıyla Fırat Sarı oyuna girecek. Fırat Sarı da bu sezon Karaköprü Belediyesi'nden gelmişti, 22 yaşında.

sol tarafta Atalay'a doğru pas. Sarper koşu yaptı. Atalay merkeze doğru hareketlendi. Emre Tan geldi. Sağ kanada çeviriyor Atan yönünü. Orada İsmail Kulet var. Murat yaklaşıyor. Murat Şenel. Tekrar Murat'a doğru. Açı daraldı. Osman karşılıyor Murat'ı. Murat şimdi içeri. İsmail ortası geldi. Geçmedi Yasin'den. Faul. Uğur Ahmet faul yapıyor. Emre Sarıkaya'ya faul yaptı. Uğur Ahmet Özler. Mert yaptı ortasını. Temas yok savunmada. Out. Son yarım saatin içindeyiz Eskişehir'de. Şu an 3. tura yakın olan taraf ev sahibi Eskişehir Spor.

güzel hareketler. Uğur Ahmet, Abdülkadir'in teması var. Taç 1922 Akşehirspor. Ali Karakaya taç atışını kullandı şimdi. Abdülkadir ters bir kafa korner.

Topun başında az önce oyuna giren Osman Gümüş var. Osman yerden orta, uzak tarafa açıldı. Uzaklaştırıyor Eskişehirspor oyuncular. Taç ev sahibi ekibin, Atalay hemen kullanıyor. Osman, Atalay. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi. Emre Sarıkaya ile atak devam etme eğiliminde. Emre düştü kalktı. Top oyun alanında Emre bir kez daha düştü. Ömer Faruk out. İşte Murat Şenel bu şutu kaleci Furkan Şimşek başarılıydı.

Ali. 1920 Akşehirspor'da birazdan bir oyuncu değişikliği daha olacak. Akın şu anda kenarda. Akın Arıcan konuk ekipte oyuna dahil olacak. Hakem şimdi izin verdi. Evet, Furkan Koyuncu ikinci yarıda çok etkili olamadı. Akın Arıcan 31 yaşında deneyimli bir isim. Balıkesirspor'dan geldi. Bir de golü var bu sezon. Oyuna dahil olacak. Ali kullandı. Emre vurdu kafayı. Osman. Tekrar Emre Tan geldi. Baskı altında Emre. Emre kalecisi Kaan'a dönüyor. Kaan'ı hemen ileri doğru gönderdi. İsmail'e doğru. İsmail dokundu topa. Yasin. Şimdi Emre Sarıkaya kısa kaldı biraz. Abdülkadir bırakmıyor. Atalay. Ali'de kaldı top. Ali Osman'ı gördü. Osman Tokay. Osman Gümüş sol tarafa. Akın ceza alanında top bekliyor. Semih. Bir oyuncu yerde. Akşehirspor'da oyun sürüyor. Karşı atak şansı olur mu? Sağ tarafa açılmadı top. Ve şimdi faul kararı kart çıkıyor. Az önce oyuna giren Fırat Sarı sarı kart görüyor 66. dakikada. İşte Fırat'ın burada Semih'e yapmış olduğu bu hareket kart görmesine sebep oldu. Topun başında Osman Gümüş var. Osman doldurdu içeriye. Osman Aslantaş savunmasına yardımcı olan isim. Şimdi Atalay. Kayarak müdahale. Tekrar Osman'a doğru kaleci. Kaan Çinkaya çıktı aldı topu. Hemen sol tarafa eliyle gönderdi Mert'e doğru. Önünde sekti top Mert'in. Taç konuk ekibin. Uğur Ahmet. Kaan. Emre Sarıkaya. Murat Şenel. Emre. Şimdi savunma arkasına İsmail'e doğru çok iyi pas geldi. Emre Tan geldiğinden İsmail ceza alanında. İsmail ortası uzak tarafa Atalay kontrol. Şimdi bir voley dışarıya. Sarper Çağlar etkili vuramıyor. İşte İsmail'in ortası Atalay indirdi. Sarper dışarı vurdu. Sol bek. Sarper gol aradı ama etkili vuramadı. Osman Gümüş vurdu kafayı. Şimdi Atalay. Mert'le buluşturamadı topu. Abdülkadir. İsmail Murat'a kazandırmak istedi ama Uğur Ahmet girdi araya. Ömer Faruk'tan iyi çalım. Ömer Faruk koşusunu sürdürüyor. Şimdi buluştu topla. Uğur Ahmet bırakmadı Fırat Sarı.

Murat sol tarafa. Atalay. Eskişehirspor'da birazdan iki oyuncu değişikliği birden olacak. Osman Arslantaş pasını aktaramıyor. Mehmet ve Hasan kenarda, ev sahibi ekipte. Birazdan oyuna girecek Mehmet ve Hasan. Murat Şener, Abdülkadir Öksüz, Osman Arslantaş ve Mert Başar çıkacaklar. Mehmet Bağlı ve Hasan Kaya oyuna girecek. ...28 forma numaralı Hasan Kaya... ...4 gün önce Eskişehirspor'un 3-0 kazandığı Akşehirspor maçına hat-trick yapmıştı. 3 gol de ondan gelmişti. Birazdan oyuna girecek. Abdülkadir uzun top sağ tarafa doğru. Murat hareketli. Yetişemiyor Murat. Evet, şimdi oyuncu değişikliği yapılsın diyor Hasan Kaçar. Osman Arslantaş yerini Mehmet Bağlı'ya bırakıyor. Ve Mert Başar da kenara gelecek. Hasan Kaya oyuna girecek.

şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez Hasan Kaya, az önce bahsetmiştim, 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Akşehirspor atmaya devam ediyor. Ama ne gol, gerçekten kusursuz bir son vuruş. Baktı baktı, ölçtü ölçtü, biçti biçti. Enfes bir şut çıkardı. Sayan içi, uzak köşe. Kaleci Furkan'ı çaresiz bıraktı. Farkı tekrar ikiye çıkarıyor Eskişehirspor. Isparta'dan gelmişti 30 yaşındaki deneyimli oyuncu. Ankara Gücü altyapısında yetişmiş bir isim. Daha doğrusu ilk profesyonel olduğu takım diyelim Ankara Gücü. Hamburg doğumlu. Fırat Sarı. Emre Sarıkaya. Murat Şenel. Emre tekrar. İsmail yerde kaldı. Faul. Serbest vuruş kullanacak Eskişehirspor.

Murat. Mehmet. Top kaybı şimdi Asaf aldı. Asaf'ın pası aklına gelmedi. Mehmet bağlı. Fırat Sarı. Emre Sarıkaya. Murat. Kaan. Emre Sarıkaya tekrar.

başlayan Ömer Faruk oldu. Bir kez daha Ömer Faruk Alaç. Osman. Osman Tokay sağ tarafa, Asaf Aldönne, Abdülkadir savunmada bugün kusursuza yakın bir performans ortaya koyuyor. Abdülkadir Öksüz çok kritik müdahale. Ali Karakaya taç atışını kullandı şimdi. Abdülkadir boşa çıktı bu kez. Kafa vuruşu, top dışarı çıkıyor. Osmanlı Gümüş. Murat'ın bir sakatlığı var bu arada. Yani Abdülkadir'i övmemden 30 saniye sonra onun boşa yükseldiği an, işte bu hareketi, bu müdahaleyi yaptı. Çok yerinde bir müdahaleydi ama ardından boşa çıktı. Biraz da benim nazarım değdi herhalde Abdülkadir'e. Akın'la gole çok yaklaştı 1922 Akşehirspor.

Evet, Murat devam edemeyecek. Değişiklik işareti. Murat Şenel sakatlık yaşıyor. Zorunlu bir oyuncu değişikliği yapacak Hakan Şapçı. Murat Şenel oyun alanının dışına taşındı. Ha, bu arada evet oynayabilirim diyor Murat Şenel. Sağlık görevlileri kenara değişiklik işareti yapmıştı. Murat Şenel oynarım dedi. Kaan ileri doğru gönderdi. Atalay Osman'dan Taca çıktı. Mehmet Bağlı. Sarper. Tek top orada İsmail'den. Mehmet kurtardı. Atalay, İsmail, tekrar Atalay. Sağ tarafı oynuyor Atalay. Hasanlı Kaya. Hasan'ı paralele bıraktı. Şimdi orta geldi. Kaleci Furkan Şimşek. Bir kez daha kazanıyor topu. Fırat Eskişehirspor. Mehmet. Abdülkadir. Eskişehirspor 10 kişi. Murat Şener hala kenarda. Şimdi Emre Sarıkaya taşıdı topu. İsmail. İsmail Kulet. Faul. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi ekip. Evet, Murat Şenel de tekrar oyuna dahil oldu. Bu az önce İsmail'in yerde kaldığı an. Semih Çakır faul yapmış İsmail'i.

Duran toptan şans arayacak. Eskişehir Spor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kale. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. Nefes bir gol daha. 4-1 oldu. Ayakkabılarını sindiriyor arkadaşlarına. Hak ettiği bir tebrik bu. 4-1 oldu Hasan Kaya. Duble yaptı. 4 gün önce hat-trick yaptı. Akşehirspor'a karşı. Şimdiden duble yaptı. Ve maçta daha bitmedi. İki müthiş gol izledi.

Kaan Çinkaya, Abdülkadir, Atalay, aradan çok iyi pas. Emre pasını aktaramadı. Osman, Osman Gümüş. Akın içeride top bekliyor. Pas geriye. Semih Çakır. Geriye bıraktı Mustafa Eraslan. Ali. Taç konuk ekibin. Akşehirspor'da birazdan 3 oyuncu değişikliği birden olacak. Ali Karakaya kullandığı taç atışını dokunan Abdülkadir oldu yine savunmada. Sarper. İsmail. Top kaybı Osman Gümüş. Osman Gümüş vuruyor. Son bir temas savunmadan korner. Evet, 3 oyuncu değişecek. Ramazan, Alican ve Mevlana Halis oyuna girecek. Akşehirspor'da, Eskişehirspor'da da Beytullah ve Muhammed var kenarda. Osman Gümüş yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Dışarıya çıktı Osman Tokay'ın kafa vuruşu. Evet, önce konuk takımın oyuncu değişiklikleri. 25. Ahmet oyuna dahil oldu. Asaf Gültekin. Oyundan çıktı. Oyuna giren isimleri söylemiştim sizlere. Eskişehirspor'da da Beytullah ve Muhammed oyuna dahil oluyor. Atalay ve Emre Tan geldi. Oyundan çıkan isimler oldular.

Abdülkadir. Çok güzel döndü İsmail. Kayarak müdahale Osman Tokay'dan. Mustafa Eras'tan. Yasin Akyol.

Pavlušina Abdülkadir. Sağ tarafa Fırat, Murat Şenel kayarak müdahale geldi. Fırat, Emre Sarıkaya sol tarafa. Sarper unutturmuştu kendisini orada. Sarper kontrolü iyi olmadı ama topu da kaybetmedi. Sarper Çağlar, Mehmet Bağlı, Beytullah, Mehmet Bağlı. Atalay çıktıktan sonra Beytullah savunmanın soluna geçerken Sarper Çağlar sol açığa ilerledi. Öne çıktı. Murat Şenel, Emre Sarıkaya. Son dakikalar artık mücadelede. Güzel paslaşmalar orada dar alanda. Şimdi çıkardı topu Mehmet Bağlı. Murat ayağını açıyor. Kaleci Furkan'a kadar döndüler. Furkan şimdi uzun gönderdi. Halis, Beytullah, Fırat Sarı. Sağ kanada oynadı. Şimdi etkili geldi Eskişehirspor. Kaleci Furkan. İsmail topla buluşamadı. Yasin Akyol, Osman tek top, Emre soğukkanlı, Mehmet Bağlı, Emre tekrar Mehmet, Murat Şenel'in pası, Muhammed, Murat, Murat.

Beytullah. Topu pası orada Fırat Sarı'dan ama Osman Gümüş şimdi çaldı topu Abdülkadir. Yine doğru zamanda doğru yerde Abdülkadir Öksüz. Mehmet Bağlı sağ tarafa. Hasan. Muhammed topuna müdahale, şimdi savunma arkasına kontrol geldi Hasan'dan. Onun pası önüne istediğini gibi alamıyor topu Muhammed. Osman Gümüş döndü yüzünü Osman, derinlemesine gönderdi yine Abdülkadir. Şimdi tek top orada Ramazan'dan. Osman Gümüş duvar pası düşüncesi, Fırat Sarı araya giriyor. Bir oyuncu sakatlık yaşıyor Akşehirspor'da. Ayağında kramp girdi, ona Hasan yardımcı oluyor. İki oyuncu şu anda oyundan düşmüş durumda. Ve şimdi ayağa kalktı Ömer Faruk. Hasan da ileri doğru çıktı. Hasan Kaya. İsmail savunma arkasına koşu yaptı. Bekliyor Hasan. Mehmet Bağlı'ya döndü. Beytullah. İsmail. Abdülkadir.

Abdül Kadir. Kaleci Furkan'a kadar gitti top. Baskı var orada. Osman.

Yasin, İsmail'in presi. Kalecisi Furkan'a döndü Yasin. Mustafa Eraslan. Furkan. Yasin. Alican. Sağ kanadı uzun gönderiyor Alican. Ali Karakaya hareketli orada ama Beytullah topa yakın. Riske girmedi Beytullah. Normal sürede son dakikaya girdik. Ters bir kafa vuruşu. Kaleci Kaan Çinkaya.

Fırat. Hasan Kaya. Fırat Sarı çok iyi sıyrıldı. Fırat. Muhammed. Geriye döndüler tekrar. Murat. En sola doğru. Sarper. Topu pası Beytullah. Şimdi İsmail. Abdülkadir. Dördüncü hakem Yusuf Karamer. Maça ilave edilecek olan sürenin en az 3 dakika olduğunu işaret etti. Zira Türkiye Kupası'nda 3. tura 3 dakika uzaklıkta Eskişehirspor 3 farklı üstünlükle. İsmail sağ kanada. Murat. Şimdi pas derinlemesine. Mehmet Bal'ın pası çok hızlı Hasan Kaya için. İki maçta 1922 Akşehirspor'a 5 gol attı Hasan Kaya. Ki bu maçta da 69'da oyuna girmişti. 71 ve 78 Hasan'ın gol dakikaları. Tam 10 dakikada 2 gol. Osman'a gelmedi top. Araya giren Emre Sarıkaya oldu. Emre çok soğukkandı. Mehmet Bağlı. Kaan Çinkaya. Kafa vuruşu savunmadan. Şimdi Abdülkadir tekrar yükseklik kazandırdı topa. Yasin vurdu şimdi kafayı. Osman Gümüş. Akın. Sağ kanada oynuyor Akın. Halis yerden. Abdülkadir. Sarper. Sarper. Kapatlar önlü Sarper'in. Taç Akşehirspor'u. Evet, 6 Osman Arslan Taş, 19 Atalay Yıldırım, 71 ve 78 Hasan Kaya, Eskişehirspor'un gollerini atan isimler. Akşehirspor'da şu an için tek gol Uğur Ahmet Özler'den geldi. Eskişehirspor'un 4-1'lik üstünlüğü var. Başka gol olmazsa, skorda değişiklik olmazsa 4-1'lik galibiyetle adını 3. tura yazdıracak Eskişehirspor. Mustafa Eraslan'dan taca çıktı top. Son uzatma dakikasının içindeyiz. Profesör Doktor Fethi Eper Stadyumu'nda. Emre Sarıkaya kalecisi Kaan'a dönüyor. Abdülkadir ters bir vuruş geldi Osman. Hemen kapattı önü döndü Abdülkadir ama şimdi bir pas Akın'a. Akın'ın topuna müdahale Osman kendi vurdu dışarıya.

son düdük geliyor. Hasan Kaçar'dan son düdük geliyor. Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor. Hasan Kaya'nın da gollerini hatırladık. Müthiş 2 gol attı Hasan ve bu güzel görüntülerle de yayınımızı noktalıyoruz. Maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayın değmeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
0: İdefix. Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Mutlu akşamlar. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Spor Merkezi'ne hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündemi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu gece Serhan Türk, Ogün Şahinoğlu ve Cem Kerpiçliler bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız? Şöyle sağ baştan.
3: Cem Bey bakınca böyle...
0: Senin Cem Kerpiçliler olan sevgin.
3: Cem'i çok seviyorum.
2: Sevgiler karşılıklı.
3: Seni de zaten sen benim favorimsin, kardeşimsin.
0: Cem Kerpiçliler bu arada gerçekten tanıyıp tanıyabileceğiniz en pozitif insanlardan biri. Evet.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Akşama kadar
0: çevresine böyle neşe saçan bir büyüğümüz, abimiz.
3: O hoş sen geldiniz. Öyle görmek istiyorsun ondan. Çok teşekkür ederim.
0: Mahcup. Ben teşekkür ederim asıl.
1: Bir de Güvenç hocamız var.
3: Selam olsun.
0: Tabii hocamızın yeri ayrı biliyorsun. Hocama da selam olsun. Mutlaka izliyordur diye düşünüyorum şu anda. Çünkü çok sıkı bir Aspor izleyicisi.
1: Yok zaten buradan çıkmıyor. Akşama kadar burada.
0: Bugün yayını var mı acaba?
1: Bugün yokmuş. Sabah bana telefon açtı. Sabah Libero yayını varmış biliyorsun, kardeş kuruşumuz.
0: Evet.
1: Nice 96 yaşlarda diyorum hocama. İnşallah 96 daha gider inşallah.
3: İnşallah.
0: Hocam selamlar, sevgiler sana da buradan. Nasıl gidiyor milli ara? Hazır mıyız? Yeniden böyle kaldığımız yerden Süper Lig 7. hafta. Maçları konuşacağız, takımların son durumunu, milli aradan dönüşler nasıl olur, biraz bunlara değineceğiz. Ama milli takımı konuşmadan da herhalde başlamak olmaz.
1: Neyini konuşacağız ki, kalacak bir şey diyorum.
0: Hayal kırıklığını konuşalım.
1: Yani hayal kırıklığını konuşalım. Geldiğimiz noktada hocanın bizi anlamadığını konuşalım artık. Aynı dili konuşmuyoruz bir kere. Yani Montella ile biz aynı dili konuşmuyoruz artık. Eskiden ne güzel anlaşıyorduk, birbirimizi seviyorduk, sayıyorduk. Güzel başarılar vardı ama hoca geçmişte kalmış ve tek başarısının bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na getirmesini ballandıra ballantıra anlatıyor. A Lig'e çıkarmasını ballantıra ballantıra anlatıyor. B'ye düşmemizi ise hiç es geçiyor. Sanki Mourinho'nun son buradaki dönemini hatırlar oldum. Çünkü artık başka yerde problemler aramaya çalışıyor. Gidiyor 350-400 milyon dolarlık adamlar karşı oynuyoruz diyor. Ya hocam yani konuşacak aslında bir şey yok. Artık Ferdet Ersun'un konuşması lazım. Cuma günü hoca ile ilgili artık bir net kararın çıkmasını bekliyorum. Artık hocaya...
0: Cuma günü bir toplantı gündemi var.
1: Evet,
0: Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin var. Olağanüstü. O toplantıdan kritik kararlar çıkabileceği konuşuluyor. Bilmiyorum, sizlerdeki istihbaratları da yine birazdan zaten konuşuruz ama önce bir Montella ile ilgili olarak bir kısa değerlendirme almak istiyorum. Ogün Şahinoğlu ve Cem Kerpiçler'den de. Ogün Bey, sizinle devam edebiliriz. Bir aslında bir takım muhabiri olarak da sizin tespitlerinizi merak ediyorum. Artık gelinen noktada Montella konusu Amiri Futbol Takımı'nda nasıl sonuçlanır ya da sonuçlanması gerekiyor sizce?
1: Teşekkürler. Montella o güne de Montella o güne de kesik atmış. Ben son iki maçta göremedim yurt dışında.
4: Yok, dün Bologna'dan döndüm.
1: Öyle mi? İtalya'da yoktum, Belçika'da.
4: Çok fazla paylaşmıyorum ondan. yani milli takımda bundan belki 1-1,5 yıl geriye sarsak en azından ortadaki bir oyuncu topluluğunu grup adı altında konuşabiliyorduk. Yani sahada gerçekten hani böyle bir şeyin mücadelesini verdiklerini hissettiren bir grup olma çabasındaydılar ve yaşlar daha gençti. Yeni jenerasyon diye adlandırdığımız bir yetenekli bir grubumuz vardı ve bunların geleceğini hayal ediyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada, o hayal ettiğimiz noktada ise işler istediğimiz gibi gitmedi. Adım adım hayal kırıklıklarına doğru sürüklendik. Yani normal şartlarda işte Ulusal Ligi hikayesi, Avrupa Şampiyonası hikayesi derken işte Arda daha da tecrübelenecek, Kenan Yıldız daha da tecrübelenecek vesaire derken işte Can Uzun keza Can aynı Uzun. Şekilde belki o dönemler için Semih Kılıçsoy'u konuşuyorduk yine, hatırlarsanız Avrupa Şampiyonası dönemlerinde. Bu oyuncu grubuyla gelecekte çok daha büyük işler yapabiliriz diye ümit ediyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Burada artık şu an mevcuttaki milli takımda yani çok böyle grup havası yokmuş gibi hissettiriyor.
3: Önemli.
4: Yani işin teknik taktik çok ayrı, bunu da ayrıca konuşmamız gerekir ama milli takımın havasında da yani hakikaten böyle izlerken olsun, toplulukta olsun çok o eski görüntüsü yok. Şimdi bunun birkaç belki farklı noktalarda değerlendirebiliriz işte. Geçmişte hep fedakarlıklardan bahsediyorduk. Sakat oyuncuların geldiği milli takımlardan, cezalı oyuncuların katıldığı, kulübünden izin alıp katıldığı milli takımlardan vesaire bahsediyorduk. Bugünlerde mesela bunlar sorgulanır hale geldi oyuncular özelinde. Seçimler konusu ayrı bir tartışma oluyor. Evet. Yani bu Montella'nın problemi değil bir santrafor üretilmemesi. Sonuçta Montella gidip kulüplerde bunu yetiştirmeyecek.
3: Tamam.
4: Mevcuttan seçim yapacak. Ama mevcuttan yapılan seçimlerin sağlıklı olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Yani herkes santrafora odaklanmışken ben Avrupa Şampiyonası da dahil o dönemde de gelecek adına en endişe verici yerin savunma hattı olduğunu
3: Bravo.
4: Düşünüyorum demiştim.
3: Bravo.
4: Aradan geçen 2 yıllık süre zarfı bence bizim savunmada gerileyişimizi gösterdi.
1: Çünkü Almanya mesela,
4: o kadroyu
1: Almanya'dan
4: hatırlarsanız Çağlar Söyüncü'nün, Samet Akaydın'ın, Kaan Ayhan'ın, Abdülkerim Bardakçı'nın, Merih. Ozan yoktu Avrupa Şampiyonası'nda, Merih Demiral'ın olduğu bir kadroydu. Şimdi bu oyuncu grubu zaten çok iyi seviyelerde ilerlemiyordu. Kariyer açısından da sonradan Çağlar yok oldu. Değil mi?
0: Evet.
4: Kaan Ayhan keza aynı şekilde 2 sezondur yok. Ve onun dışında Samet Akaydın'ın hani
0: süreleri azaldı yine.
4: Belli. Trabzonspor'da bu sezon oynamıyor çok fazla. Savunmadaki oyuncu grubu yaşlanıp performans düşüşleri yaşarken, ki Abdülkerim de mesela bu sezon özelinde bunu konuşabiliriz. Yerlerine yeni yetiştirebildiğimiz elit stoper bulamadık bir türlü. Ya da bulduğumuza güvenip oynatamadık. Yani var dedik. İşte alttan geliyorlar, Ahmetcan geliyor, Yusuf Akçiçek geliyor, Emirhan geriden geliyor vesaire derken bunları
1: Montella da geriden geliyor.
4: A takıma dahil edemedik. İşin sonunda geldiğimiz noktada bence Uluslar Ligi'ndeki maçların hikayesi savunmadaki çok kötü performansımızda yatıyor. Evet, bir santrafor problemimiz var. Ama bu ülkece olan bir problem olarak konuşmamız gerekiyor bunu. Montella yetiştirmiyor, tekrar ediyorum. Yani kaç tane santrafor sayabiliyoruz ki? Herhalde son nitelikli elit son örneği Burak Yılmaz olarak elimizde kaldı. Tamam. Ondan sonra belki Enes Ünal'ı kullanabilirdik. O da çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Ama bu sezon oynuyordu mesela bu arada. Evet. Oynamaya başladı. 4 maçlık periyotta belki faydalanabilecek oyuncular vardı. Değerlendirilmedi. Dolayısıyla yani işin seçim boyutlarını ayrıca tartışıyoruz bugün geldiğimiz noktada. Oyuncu grubunun ileri gidememesini ve bireysel anlamda da kendi kulüplerinde birçoğunun performans düşüşü olduğunu da konuşmamız var. Gerekiyor.
0: Evet.
4: Tek başına Montella'yı da değil bu arada.
3: Tabii.
4: Şimdi eğer sadece Montella özelinde konuşursak
3: doğruyu bulamayız.
4: Bu kez o oyuncuların kulüplerinde yaşadığı performans sıkıntılarını da göz ardı etmiş oluruz. En çok güvendiğimiz oyuncular. Bugün çoğu yok.
3: Tabii.
4: Şimdi son maça nasıl çıktık biz? Yunus Akgün oynattı önde. Normalde milli takım Montella döneminde nasıl alışmıştı? İşte santrafor bulamıyoruz. Hadi Kerem Aktürkoğlu oynasın. Kerem. Çözüm oluyor muydu?
3: Oluyordu.
4: Birçok maç vardı.
3: Oluyordu. Kanatlardan gol katkısı
4: İdeal değil ama merkezde de olduğu birçok maç vardır. Gürcistan maçı vesaire birçok maç hatırlarız. Ama gel bugün biz İtalya'da deplasmana çıkarken santrafor kulübede, forvet de kulübede. Milli takımda forvet seydi. Forvet de kulübede. Dolayısıyla bir oyuncularımızın da

0: kendini toparlaması gerekiyor. İkincisi, Montella'nın artık çok sağlıklı bir teknik anlayışta olduğunu düşünmüyorum. Alışılagelmiş iyi oyunlarını bize daha ziyade dörtlü savunma, iki önlü vero kurgusu, birini işte tamam, Hakanlı vesaire oynattığı evet, dönemde gördük. Bugün şimdi bakıyoruz, 4 tane Uluslar Ligi maçına da 3 stoperle çıkıyor. Zeki sağ stoper,
1: Zeki sağ, stoper,
0: sağ kenar stoper, tamam, Roma'da oynadı geçen yıl. Sol kenar stoper Abdülkerim Bardakçı. Ya Galatasaray'da en çok mesela Abdülkerim üzerinde konuşan şey, hani geriye koşulları, tabii, ağır olması. Evet, zaten onu daha da zayıf bir noktaya getiriyorsunuz. Dolayısıyla seçim, oyun planı hepsinde gerçekten hani geriye dersimizi gidiş, alamadığımız bir Dünya Kupası yaşamışız. Normalde beklentimiz evet, oradan bir ders almaktı, alamamışız.
2: Dünya Kupası'ndan sonra aslında belki de bir yenilik katmak gerekiyordu. Oyuncu grubu, işte havuz, oyuncu havuzu noktasında bunu yapamamak da belki çok doğru bir tercih olmadı Montella için. Oradaki o dokunuşu bekledik çünkü Uluslar Ligi ile beraber. Size göre Cem Kerpiççiler, özellikle bu cuma günkü toplantı kritik bir toplantı olacağı konuşuluyor. Olağanüstü bir toplantı Futbol Federasyonu için. Oradan ne gibi bir karar çıkmasını öngörüyorsunuz?
1: Dünya Kupası süreci sonrasında Montella'nın geleceği çok net masaya yatırılması gerekiyordu. Bir, baştan biz bunu yapmadık. Biz bu riski aldık. Fakat sonrasında Uluslar Ligi'nde önümüzde çok net tartışılması gereken bir tablo var. 11 gol yedik, 2 gol attık. Ama çok önemli eksikler var mı? Var. Hakan Çalhanoğlu bu takımın lideri. Ön tarafta Kenan Yıldız gerçekten bir yıldız gibi parlıyordu ve işleyişte çok önemli bir rolü vardı. Orkun sakatlığı istediği kadar faydalı olamadı. Ama tüm bunların özelinde genelde bir savunma problemi olduğunun geniş olarak fotoğrafını çekmek gerekiyor. Fakat bütün hikayeyi Montella üzerinden okur muyum? Benim burada kafamda soru işaretleri var. Ya oyuncu grubu da yeteri kadar refleks gösterdi mi saha içerisinde? Mesela ilk İtalya maçında ben sahada inanılmaz anlar, sekanslar gördüm. Ya İtalyan oyuncular çok rahatlıkla topla ilerlediler. Dribling yaptılar. Ceza sahası önünde bizim oyuncularımız hiçbir şekilde bir müdahale bile gerçek. Yani bir acaba Montella'nın fikirleriyle sahadaki oyuncu grubunun yapmak istedikleri arasında bir anlaşmazlık, bir fikir karşıtlığı veya kafadaki teorinin pratikte uyuşmadığı anları gördüm. Şimdi ben Fransa maçı için çok net olarak söyledim. Ben Montella'dan ve oyuncu grubundan razıydım. Fransa'ya karşı böyle oynanır. Biz doğru oynadık. Hatta önümüze gelen fırsatlarla o maçı berabere de bitebilirdik. Daha da iyi bir sonuç da alabilirdik. Şimdi Belçika maçı için ayrı paragraf açmak lazım. Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu var. Ona şut imkanı tanıdığınız anda size mesafe tanımaksızın jenerik goller atıyor. Orada oyunun belli sekanslarında, anlarında milli takım bir refleks gösterdi. Şimdi dönelim bakalım. Son İtalya maçında çok basit goller yedik. Mesela bizim en sıkıntıya sokan konu çok basit goller yememiz. Ama saha içerisindeki oyuncu grubunun da ben eski dönemlerde bizi mutlu eden, Dünya Kupası'na götüren o oyuncu grubundan sanki mental olarak da bir takım eksiklikler de gördüm. Form olarak da tabii ki kendi kulüplerinde o formu yakalayamamış oyuncular var. Ama geçtiğimiz dönemlerde saha içerisinde gayet iyi oyunlar da gördük. Bana kalırsa çok önemli bir toplantı olacak. Mesele şu, biz meselelere çok arabesk bir noktadan yaklaşıyoruz. Dünyanın sonu değil. Biz Uluslar Ligi'nde istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Ama mesele bana kalırsa isimlerden öte bir yönetim anlayışı. Yani Türk futbolunda ben bir Rönesans'ın yetmeyeceğini düşünen taraftayım. Bir devrim yapılması gerekiyor. Yani X isim gitti, Y isim geldiğiyle ben Türk futbolunun, bizim gelişimimizin çok doğru noktalara gideceğini düşünmüyorum. Neyi kastediyorum? Önümüzde 2028-2032 Avrupa Şampiyonası var ki İtalya ile beraber ortak düzenleyeceğiz. Biz bugünü milat kabul edeceğiz. Öyle kararlar alacağız ki Türk futbolunda yepyeni bir manifesto yazılacak. Türk futbolunda radikal değişikliklere gidilecek. Tepeden tırnağa bazı değişiklikler gerekiyor. Yani bir X ismin gidip Y ismin gelmesiyle düzelecek bir nokta yok. Gerekirse bir çalıştay düzenlemek gerekiyor. Türk futboluna bu zamana kadar emek veren, Türk futbolunu bu noktaya getiren isimler. Bunlar, Fatih Terim Hoca da katılabilir, Şenol Güneş Hoca da katılabilir. Mesele bir ismin oraya gelmesiyle mesele düzelmeyecek. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı bir araya gelmeli. Geleceğe dair biz neler yapabiliriz? İşte spor liseleri projesi vardı. Onlar ne kadar ayakta, nasıl gidiyor? Acaba biz

0: Tabii bu şu anda görevine devam eden bir teknik direktör var. Hani saygısızlık olarak da algılanmasın. Ama varsayım üzerine, yani cuma günkü bu işte toplantıdan bir ayrılık kararı çıkarsa bundan sonraki süreçte nasıl bir teknik direktör profili, işte yerli mi ya da tekrar yabancı isimle devam mı edilir? Aslında bunu soracaktım ama Cem abi daha biraz daha derin aslında biraz bir çözüm sundu.
1: Ben de o derin şekilde girmek istiyorum için.
0: Ben yine de biraz daha böyle yüzeysel olarak bir sormuş olayım. İşte yayına girmeden önce sosyal medyaya yansıyan bir dış basın kaynaklı iddia vardı mesela, Foot Mercato'nun haberi. Arda Turan ismi Türk milli takımı için şu anda konuşuluyor. Arda Hoca, ya tamamen bir futbol sever olarak kendi düşüncem, sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Mesela o son dönemde kaybolan enerjiyi, düşen enerjiyi sanki mesela Arda Turan tercihi yeniden hareketlendirebilir gibi geldi bana. Bu haberi gördüğümde bilmiyorum, ne dersin Serhan abi?
1: Bu haber seni de heyecanlandırmış. Demek ki sosyal medyayı da heyecanlandırmış. Ama ben de bir saptama yapmak istiyorum.
0: Doğru bir isim olabileceğini düşündüm.
1: Ben de aynı neden şekilde, olmasın aynı dedim, şekilde düşünüyoruz gördüğümde. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani aslında diyoruz ya, mesela o gün dedi savunma olarak zafiyetimiz var, sıkıntılarımız var dedi. Cem de aynı şeyi söyledi. Sen de aynı şeyi söyledin. Savunma olarak sıkıntılarımız var ama bu savunmayı oluşturan takımı kim seçiyor? Montella seçiyor. Peki bizim Almanya'dan ne farkımız var? Ya da Klopp'tan ne farkımız var? 40 oyuncu çağırıyor. Değişik oyuncularla oynuyor. İtalya değişik bir takım kuruyor. 8 oyuncusu değişik. 3 oyuncusu asıl takımın oyuncusu. En önemlisi ise değişim. O kadar çok önemli değişim ki. Yani o değişim kan kazandırır. O değişim tekrardan heyecanlandırır. Ya Fransa 4. olan takım hocasını değiştirdi. Zidane geldi, Deschamps gitti. Belçika keza hoca değiştirdi. İtalya Mancini'yi aldı. Yani aslında bir değişim oldu ve başarılı olan takımlarda da değişim oldu. Başarısız olan takımlarda da değişim oldu. Peki bu değişime bizim niye ihtiyacımız olmasın? Yani hep şunu konuşuyoruz. Montella dönemi 36 maçta 64 gol attık. 47 gol yedik. Maç başına 1.31 gol yeme. Her maç neredeyse bir golden fazla gol yemişiz. Yani sıkıntı aslında bitiricilikte sıkıntı. O gün de söylediği gibi, Cem'in de söylediği gibi defansif anlamda sıkıntılarımız var. Mesela kulaklar için nasıl, bizim Halit Güvenilir abi var. O da bize forma şansı veriyor bazen. Biz halı saha maçları oynuyoruz. Onu da bugün doğum günü kutluyorum. O bile değişim yapıyor. Bazen bizim maça çağırmıyor. Yeni bir kadro çıkıyor. Taze kan ortaya çıkıyor. Taze kana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En önemlisi ise bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bu forma o kadar kutsal, bu forma o kadar önemli bir forma ki. Bu forma üzerinde prim hesaplarının olmaması lazım. Bu formanın üstünde villanın hesaplarının olmaması lazım. Bu formanın üstünde oraya ben gireceğim de prim kazanacağım da oraya geleceğim de başarılı olursam prim hak edeceğim konuşulmaması lazım. O formayı giymenin ne kadar değerli olduğu anlaşılması lazım. Bunu teknik adam olarak da istiyorum. Yani kim gelirse gelsin, şimdi işte Arda Turan konuşuluyor. İyi ki konuşuluyor. Bence güzel de yapılıyor. Zaten Arda Turan'ın benim bildiğim kadarıyla iki tane vazgeçemediği taraf var. Birincisi o şanlı Galatasaray forması kendisi için çok önemli ve hiçbir şekilde biyografisinde değiştiremediği ve Arda Turan Arda Turan yapan, Arda Turan'ın da vazgeçemedik arasında Galatasaray'dan gelen bir teklif. İkincisi ise o dedik ya, milli takım forması o kadar kutsal, o kadar önemli ki zamanda istemediğimiz olaylar oldu ama şu bir gerçek. O formanın hocası olmayı Arda Turan herkesten daha çok ister. İki forma içinde ben sonuna kadar mücadele edecek bir teknik adam olarak görüyorum kendisini. Ve temiz kan o kadar çok önemli diyoruz ya, o temiz kanı artık akıtmamız lazım. Kirli kanı artık boşaltmamız lazım. Artık bir kan değişikliği kesin olduğunu düşünüyorum. Montella artık bu saatten sonra bizim reaksiyonumuza cevap vermiyor. Montella bizim isteklerimize cevap vermiyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Belki hani o gün de milli takımı beraber takip ettiğimiz için. Cem de tabii ki yakından biliyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi milli takımda 3 ayda bir 4 ayda maç olduğu için o kötü senaryoyu biz 3 ay konuşmazdık. Niçin? İşte milli takım arası hemen ardından hemen ligimiz vardı. Ligimizdeki mücadeleyi konuşurduk. Gündem değişirdi. Ama şu an gündem değişecek bir şey yok. Şu an gündem bangır bangır diyor ki bir ay sonra bizim tekrar maçımız var.
0: Evet.
1: Bu maçımızın çaresi Montella
0: değil. İki maçımız daha var. Bu Montella arada Lika'da yani kalabilmek önce, için
2: çok önemli.
1: Bir an önce bir değişmemiz lazım.
0: Var. En iyi iki grup sonuncusundan biri olmamız gerekiyor. O noktada da özellikle iç sahadaki Belçika maçı zaten
2: çok önemli.
0: Bizim hedef biz maçlarımızdan birisi.
1: Şimdi mesela diyor ya işte giren takımın oyuncuları 400 milyon euro alıyor falan diyor ya. Mancini bir

0: 3,5 milyon euro alıyor. Beyefendi 2,2 milyon euro alıyor.
1: Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Arjantin teknik direktörü Scaloni 2,3 milyon euro alıyor.
2: Mental olarak dağıldığını düşünüyorum ben Montella'nın.
3: Ya yani bence her türlü dağıldı. Her türlü dağıldı.
2: Hiçbir şekilde bizi hedefe götürmüyor ve kendisi de o açıklamaları yaparken ben çok zorlandığını hissediyorum. Yani.
0: Ben Arda Turan'ın çok yakışacağını düşünüyorum. Arda Turan'ın da bu takımımızı ayağa kaldıracağını ve artık o saçlarının, sakallarının artık beyazladığını ve artık bu takımı çalıştırabilecek bir güçte, kuvvette ve beceride olduğunu düşünüyorum. Arda Turan gelirse bu takımı daha çok bizim takımımız olarak görürüz ve bizim hocamız olarak görürüz. Her zaman öyle görüyoruz. Ama artık en önemlisi ise, hani derler ya, Atatürk'ün bir lafı vardır. Bu da Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, beni Türk hekimlerine emanet edin derdi ya. Ben diyorum ki bize Türk teknik direktörlerine emanet edin der ve Arda Turan'ı alnından öperim inşallah gelirse.
1: Sizler ne dersiniz? Arda Turan ismi ya da bilmiyorum olabilecek sizin belki aklınızdan geçen başka profilde isimler de olabilir tabii ki. Bu sadece bir iddia bu arada şu an için.
4: Aklından geçen olabilir de dilimden çıkmaz. yani şöyle, Türk geçtiğimiz günlerde işte ya, maçlar kaybedildi. Dördüncü maç öncesi böyle konuşuyorduk. Yani düşünmeye başladım yani kim olabilir, kim olmaz vesaire. Biraz zorlandım açıkçası. Şimdi
0: kaosa geliyor. Kim geliyorsa kaosa geliyor bir kere.
2: Ateşten gömlek
4: izliyor. Şu an birincisi şu. Mevcutta boşta olan, ilk önce boşta olana tabii bakarsın ya. Boşta olana, boşta olan teknik adamlarımıza baktığım zaman son dönemlerini hem mental hem saha içi performans anlamında çok istikrarlı geçirmeyen hocalarımızdan bahsediyoruz. Hani bir başarının ardından ben biraz dinleneyim diye kenarda kalmadılar. Diğer taraftan olası senaryolara baktığımızda mevcutta işte Arda Turan konuştu şimdi değil mi? Orada da sadece şunu düşünüyorum. Şimdi zaten dört büyük teknik adamlarının bence bunu yapmaması gerekiyor. Hani hem onu çalıştırsın hem bunu var ya, daha kaotik ortamlara giriyor çünkü o tabloda. Yani bizim iklimimiz bu maalesef. Orada şunu düşünüyorum. Arda Hoca'nın her maçı deplasman. Şimdi iki kulüp çalıştırma konusunda. Her maçı.
1: Şaktar'da zaten çok
4: bütün maçları İngiltere'de oynuyorlar. Bütün maçları İngiltere'de oynuyorlar.
1: Çok sık seyahat ediyorlar.
4: Hakikaten kolay bir durum değil. Bir, milli takımın içinde bulunduğu durum kolay değil. Gerçekten çok mesai harcanması gerekiyor üzerine. Çok fazla maç izlemeniz lazım. Çok fazla oyuncuları takip etmeniz lazım. Bu arada yani bunu Montella ve ekibi de yapıyordu. Sayısız yapıyor. Maça gitti, izledi vesaire ama İzliyorum analizi de doğru yapman gerekiyor.
0: İzlemiş mi sen? Tabii.
4: Oyuncuların performansı.
0: İzlemişler mi sence? Çok izlemişler mi?
4: Şimdi izlemek başka bir şey. Yani görmekle bakmak arasındaki farkı işte burada anlatıyoruz.
0: Doğru.
4: Yani çok maç izlendi ama oyuncuların performansıyla ilgili analizler beni bazen şaşırtıyor. Yani çağrılmayanlar, çağrılanlar grubunda. Arda Hoca'nın her maçı deplasman. Tabii ne var? Gençliği var. Yapabilir mi? Yapabilir.
0: 39 yaşında.
4: Tek sıkıntı şurada abi işte. Shakhtar'daki yoğun mesaisi, çok fazla maç var. Her maçı deplasman vesaire. İkisini bir arada Arda Hoca'ya olacak durumdan bahsediyorum burada sadece. Yani yorucu bir durum. Milli takıma ne kadar kendisini odaklayabilir? Yoksa şu anki mevcut jenerasyon içerisinde en sağlam adımlarla geldiği konuşulan isim. Değil mi? Belki ileriki yıllarda işte daha farklı yine isimler konuşacağız.
2: Tabii
4: yeni takım
2: konuşacağız.
4: Şu an mevcut takım çalıştıran hocalarımız var. Tek sorun Shakhtar'daki o tablo. Yani kendi evinde oynamıyor. Her maçı deplasmanda.
1: Orada haberde de detay olarak zaten hani iki takımı da birlikte çalıştıracağına dair.
4: O yüzden söylüyorum.
1: Evet,
2: yani ben hani havuzu genişleteyim mi?
1: İfade edeyim.
4: Belki Serhan abi de farklı bilgi vardır. Hani bilemem de tek takıma dönme falan onlar.
2: Ben havuzu genişleteyim mi? Çok net söyleyeceğim size şimdi isimleri. Bana kalırsa Aykut Kocaman da o makama gelebilecek çok değerli isimlerden.
0: Ama işte Aykut Hoca ile Arda arasındaki fark, tabii ki ilk önce bir tecrübeleri var, onları bir kenara koyarım. Ama Ersun Hoca,
1: Aykut Hoca.
0: Aykut Hoca yaklaşık birkaç 6-7 seneden beri takım çalıştırmıyor.
1: Değil, evet.
2: Ona şöyle bir antitez geliştirebilir. Mesela Zidane da uzun süredir çalıştırmıyordu.
4: O da Fransa'nın takımına geçti. Takım çalıştırdı. O da Real Madrid.
2: Yani o da dönebilir.
4: Yıldızları çalıştırdı. Gitti yine yıldızları çalıştırıyor. Şimdi
2: daha da tartışılabilir mesela. Fatih Tekke Hoca niye olmasın?
4: Onun da işte son periyottaki hani o Trabzonspor'da bu takım hoca kovdurur dediği grup var ya, onun üzerine bu takıma gelecek şimdi.
2: Ama şöyle, bir kere gençliği, bu zamana kadar yaptıkları ve bizim yapacağımız planlama düşünüldüğünde 2028-2032 bence oyun bilgisi, geleceğe dair Trabzon'da yaptığı işler, organizasyonu.
0: Bir kişi daha söyle.
2: Abdullah Avcı.
0: Bir kişi daha söyle.
2: Ben 3 tane söyledim.
0: Ama şimdi ya yani yeni
1: senin sanki duymak istediğin evet abi başka birisi var. Sen
0: Arda. Bir daha söyle. Ya şunu söylemek istiyorum. Bak farkında mısınız? 3 tane isim saydık. Ve aynı isim üzerinden gidiyoruz geçmişte.
1: Ya Şenol Güneş işte. Ve Fatih tabii. Terim isimlerini bu arada hiç dile getirmemeniz.
0: Onlar başkan olsun ya.
1: Yani hani daha ya farklı isimler olsun.
5: Ben başkan isim bile ya. Getirmiyorum evet. Bu arada.
0: Başkan olsunlar ya. Çok da güzel başkanlık yaparlar ya.
2: Güzel başkan bir kombinasyon olsunlar. Yapayım. Fatih Terim başkan, Aykut Kocaman mesela teknik direktör.
1: Biraz
2: tartışılır.
1: Biraz üzerine çok tartışılabilecek bir kombinasyon.
5: Güzel kombinasyon.
1: Yani
0: bizim Mesutlar olmaz diyor. Olmaz diyor. Mesut Erbil olmaz diyor.
2: Selam olsun Mesut'a. Tartışılır.
1: Burada tabii işte o yüzden aslında hani nasıl bir profil olmalı diye konuşuyoruz. Yani hani biraz daha tekrar işte aynı isimler. Yani Türk futboluna çok tabii büyük hizmet etmiş isimlerden bahsediyoruz. Saygısızlık olarak algılanmasın ama Şenol Güneş, Fatih Terim ya da işte Aykut Hoca, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı mı yoksa biraz daha böyle yeni nesil diyebileceğimiz işte Arda Turan.
2: Arda Turan ismi beni çok heyecanlandırıyor.
1: Yani o jenerasyondan yani, bir
2: eğer
1: isim
2: olsa
1: mi?
2: Ben asla mesela hayır demem ki yani neredeyse 24 saatin 24 saati oyun konuşan bir isimden
1: çünkü
2: bahsediyoruz yani.
1: Kendi fikrimi söyleyebilir miyim?
2: Tabii
1: şimdi
5: merak et lütfen.
1: Hadi isim de vereyim ama kızmasınlar şimdi. Fatih Hoca, Şenol Hoca ya da Aykut Hoca ayırmıyorum hani hiçbirini birbirinden. Bu tip isimler göreve geldiğini varsayıyorum. Belki çok büyük etki de yaratabilirler ama yine dönüp dolaşıp günün sonunda yine bir tartışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Bu teknik adamların döneminde yani yakın zamanda son görev yaptığı dönemleri de düşünürsek yani milli takımda ben bu yüzden
2: farklı bir isim.
1: Yeni bir isim, farklı bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yüzden Arda Turan ismi beni heyecanlandırdı.
5: Aykut Hoca'nın tek
0: bak Yılmaz Zural geldi bir.
1: Yok şey üzerinde söylüyorum yani Şenol Güneş ve Fatih Terim var. Aykut Kocaman'ın yani. Zaten evet. Böyle bir deneyimi olmadı.
4: Şimdi şöyle bir konu da var yani onu atlamayalım. İki maçımız var sadece. Ondan sonra çok uzun bir
1: ara var.
4: Ara var. Sonraki
0: yılında aylar işte.
4: Sonra
0: Avrupa Şampiyonası elemeleri var. İşte sebebi o işte.
1: Ama belki zaten biz şu anda bence Avrupa Şampiyonası elemelerini biraz düşünmeliyiz. Evet, oraya daha sağlıklı.
4: Yani, Cuma günü şu an mevcutta bir hoca var takımda. Ne karar alınacağını
1: bilmiyoruz.
4: Şahit olacağız Cuma günü. Bu arada Montella Türkiye'de değil. İtalya'da, Roma'da şu an. Dün buraya geldim.
1: Milli maçını izledi.
4: Roma'ya döndü. O da Cuma günü öğrenecek. Muhtemelen kendisiyle ilgili durumu.
0: Evi yakın zaten.
4: Kalan iki maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani belki iki maç geçici bir görev de verilebilir. Sonrasında daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi de çünkü arada çok uzun bir zaman olacak teknik adam kararını vermek adına.
0: Arda,
4: sonraki maçlar ne zaman?
0: O zaman kriterler uyuyor baktığınız zaman.
4: Mart ayında
1: efendim?
4: Mıydı?
1: Kasım'dan sonra, liginde mi?
4: Kasım'dan sonra oynayacağımız maçlar
1: Mart.
4: Mart ayında.
1: Evet.
4: Yani Mart ayına kadar bir boşluk var arada. Dolayısıyla hani şu an iki maç birine göre verilebilir. Ardından bunun devamının niteliğine
0: abi kimi işaret ediyorsun? Onu da söyle yani.
4: Ben şu an birini işaret etmiyorum. Ben bir opsiyon söylüyorum. Yani bu da değerlendirilebilir. Kalıcı olarak hani bahsetmek yerine belki iki maçlık bir karar.
2: Oraya olacak. Ek yapayım. TFF acaba yeni gelecek yönetime mi bırakmak ister bu kararı? Hani biz artık
1: TFF yönetiminin herhangi bir seçim gündemi yok ama şu anda
0: söyleyeyim mi? Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan.
2: Güzel.
0: Ya eski ekibi topla oraya getirir. Arda'yı da hoca yap. Arda
1: hepsi şu an aktif. İşte Burak Hoca zaten daha yeni Çorum Futbol Kulübü ile anlaştı.
0: Ama milli takım oynarken lig mi oynuyor yani baktığımız zaman?
1: Yok
0: yani
1: hayır ben ya. Bilgi olarak
0: tabii
1: ben.
0: Yok, tabii.
1: Yani hani şu anda üçüde aktif olarak görev yapıyor.
4: Şimdi yeni jenerasyonu normalde ne konuşuyor? İşte Arda Hoca'yı konuşuyoruz, Selçuk Hoca'yı konuşuruz. Bundan sonraki süreçlerde ne bileyim Nuri Hoca konuşulurdu. Aslında iyi gitse mesela. Ama Başakşehir'de iyi giden bir süreci yok.
2: Yok.
4: Burak Hoca'yı konuşuruz ileride. Ama şu an mevcuttaki güncel performanslar ve devamlılıktan konuştuğumuzda
1: Burak Yılmaz olacağını düşünmüyorum bu arada.
4: Yok şu an için demiyorum. Ekip bu jenerasyonu ileriki yani. Dönemlerde sık sık konuşacağız muhtemelen. Mesela Nuri Şahin hiç konuşulmuyor. Niye? Şu an zaten takımında
2: güncel
4: çok
2: performansı sıkıntı
4: mı? İyi giden bir durum yok ortada.
0: Yani mesela sportif direktör olarak da adayım Nihat Kahveci.

0: Nihat Kahveci Sportif Direktör yaparsın. Arda Turan Hoca yaparsın. Yardımcılarında şey yaparsın. Burak Hoca ile Selçuk Hoca yaparsın.
1: Mis gibi Serhan takım. Abi teknik ekibi kurdu.
2: Reçeteyi verdi.
0: Başkanı da siz seçin.
2: Ya bu başkanı da siz seçin. Başkanı gerekli olmayabilir.
3: Başkanla teknik direktör arasında bir sportif direktör milli takım adına da bir köprü olma adına gerekli mi?
4: Milli takımda hiç böyle bir rol hatırlıyor musunuz?
0: İşte ben Nihat Kahveci verdim.
4: Milli takımda güzel böyle bir görev
3: olur yani. Güzel.
1: Yani idari
0: Egemen Korkmaz da olabilir.
4: Kimi hatırlıyorsunuz? Aklınıza gelen
1: 2002'ye dönersen Can Çobanoğlu.
3: Can Çobanoğlu.
1: Oradan mı yana mesela bir sürü isim var bu şekilde. İdari menajer olarak.
4: Yani böyle sportif.
1: Sportif Can Çobanoğlu'ndan sonra olmadı ama futbol direktörü.
0: Can Çobanoğlu'ndan sonra olmadı yani bu işe aktif bir şekilde.
1: Ondan sonra bu şekilde farklı sıfatlarla değerlendiriliyor. Bir önceki dönemde Hamit Altıntop da vardı.
4: O ama biraz daha yönetim kurulu üyesi gibiydi. Yani tabii, ben biraz daha profesyonel olarak hani işte ya, idareyi...
1: Tamam, işte mesela Ceyhun Kazancı da vardı futbol takımından sorumlu. O da YK'ydı. Yönetim kurulu üyesiydi ama zaten hayır, altında da ama idare olarak başka isimler vardı yine.
4: İşte ben hani futboldan gelen bir isim anlamında yani soruyorum. Mesela var. İtalya'da şu anda mesela Ranieri'nin bulunduğu görevde daha önce işte Maldini geldi bıraktı, Ranieri geldi mesela. Böyle bir tanım, böyle bir görev, rol bizde ben hatırlamıyorum yakın zamanda hani futbol bırakmış, futboldan gelen bir ismin aktif olarak çalıştığı. O yüzden
1: yönetimlerin
4: sordum.
1: Yönetimlerin içerisinde daha ziyade oluyorlar.
4: Evet, daha çok YK gibi oluyorlar.
1: Ki orada da çok fazla isim söyleyemiyoruz bu arada yani.
0: Ama tekrar diyorum, benim tek derdim şu.
4: Son yorumları alayım, bir takımı noktalayacağız.
0: Benim tek derdim şu, para konuşulmasın, villa vereceğiz konuşulmasın. Hediye vereceğimiz konuşulmasın. Ama villa saat konusu... vereceğimiz yok hani ben şunu
4: hayır,
0: söylüyorum.
4: Villa ya. Ve hediye konusu bir kere teknik direktörün abi, hatası saat... değil.
0: O bak, biraz prim de verilmesi federasyon... ya. Prim, adamlar zaten kendi takımlardan istedikleri kadar para kazanıyorlar. Bu oyuna para kazanıyorlar. Ya gerek yok. O giydikleri forma çok değerli.
4: Bizde
0: o forma
4: için sürekli gelsin. Bir ödüllendirme o forma, ihtiyacı var.
0: Aslında o formayı giymek ödül olsun, biliyor musun?
4: Evet.
3: O çok önemli işte.
4: Biraz daha bakış açımızı değiştirmemiz gerekecek. Son yorumları alabilirim yoksa eğer Galatasaray'a geçeceğim.
3: Olağanüstü şartlar diyorsak, olağanüstü bir durumun içindeysek bu tür durumlarda tecrübe en önemli enstrüman olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle acaba tecrübeli bir isim belki de yanına gençliğiyle birlikte gelecekte bir süre sonra tamamen tüm sorumluluğu alabilecek bir ikili de olabilir. Mesela? Ama mesele şu. Çok net kararlar alınmalı, arkasında durulmalı. Biz daha önce de çok Türk futboluna dair manifesto gördük. Çok hazırlanmış çalıştaylar gördük. Ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bana kalırsa böyle küçük rönesanslarla, küçük dokunuşlarla bu iş olmuyor. Bence tepeden tırnağa bir değişim gerek. Yani bir oyun ideolojisinin oyuna bakışını değiştirmemiz gerek.
4: Cuma günü kritik bir gün bu anlamda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı olağanüstü toplantıda olacak gözümüz kulağımız. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Tabii şu anda bütün gözler o toplantıya çevrilmiş durumda. Biz de tabii ki bu gelişmeleri takip edip aktaracağız. Milli takım defterini şimdilik noktalayalım. Yavaş yavaş artık Süper Lig heyecanı da futbol severleri sarmaya başladı. Cuma akşamı Galatasaray'la ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bir VTR'miz var. Geride bıraktığımız saatlerde, akşam saatlerinde bugün Galatasaray Kulübü takım doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan isimler Victor Osimhen, Singo, Lemina ve Roland Şalai'nin durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız.
5: Victor Osimhen'in durumu. Onun da tedavisi çok onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Risk etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize

0: görünmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adilesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasciyi ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda sağ çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi denk geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
1: Evet, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'nin sakat oyuncularla ilgili yapmış olduğu açıklamalar böyleydi. Elbette en çok durumu merak edilen konu Victor Osimhen konusuydu. Kısmen takımla çalışmalara başladı diyor Sayın İnce ve azımsanmayacak bir sakatlığı vardı diye de ekliyor. Biz Kasımpaşa maçıyla birlikte acaba döner mi diye zaten milli arada da zaman zaman konuşmuştuk ki sen maç kadrosunda olmasını beklediğini söylemiştin. Yine aynı beklentiye
2: aynı
1: sahip
2: beklenti misin? İçerisindeyim. Olacaktır da. Olacaktır, onu bekliyorum yani. Kesinlikle süre alacak. Ama ne kadar süre alacağını Perşembe günkü antrenmanda belli olacak. Çünkü bugün de takımla beraber çalıştı ve son kararı da Okan Hoca verecek. Ama şimdi Yener İnce'nin açıklamana bakıyorum. Hocam her şeyi anlatıyor. Ama işten geçtikten sonra anlatıyor. Yani belki ben orada işte iletişim diyoruz ya bak. Galatasaray her şeyi çok güzel yapıyor. Şampiyonluğu çok güzel kazanıyor. Güzel şampiyon oluyor. Güzel kutlama yapmaya çalışıyor. Güzel bir transfer dönemi geçirmiyor ama sonunu güzel bitiriyor. Ama bir türlü iletişimi çözemiyor. Çözemiyor ya. Ya bunu ben geçen hafta söylüyorum. Diyorum ki Singo'nun diyorum sağında daha önce problem vardı. Şimdi problem solunda diyorum. Bu kadar çok olay oldu. Bu kadar çok konuşma oldu. Daha dün Singo için şeyler konuşuluyor. Gelince çıkıp açıklama yapıyor. Hocam ya. Çıktı. Ertesi gün yapın bu açıklamayı. Deyin ki böyle bir durum var diye açıklama hocadan kaynaklanmıyor yani. Ben iletişiminden bahsediyorum. Rahatsızım.
1: Biraz geç kalınmış.
2: Ha, gerek
1: bir
2: yok yani.
1: Hani,
2: ya sürekli tamam kronik sakat olmadığını biliyoruz. Söyledik biz de burada. Aspor ekranlarını izleyenler söyler zaten. Daha önceki Monaco'da sağ arka adresindeydi. Şimdi sol arka adresinde. Ve darbeye bağlı olarak bir sakatlık söz konusu. Ve bundan dolayı da oyuncunun hala yetişip yetişmeyeceği ki ben Kasımpaşa maçında olmayacak zaten. Olacağını beklemiyorum. Singo'nun. Böyle bir süreç var ama tabii ki burada asıl önemli olan Osimhen'in yokluğu. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray çok Osimhen'i aradı. Önemlisi ise Osimhen'siz oyun planını hala çözemeyen bir Galatasaray var. Osimhen'in süre almasını bekliyoruz. Ama Osimhen için, Lemina için, Şallahi için ve diğer bütün sakatlar için Singo'da dahil hedef karşılaşma Barcelona karşılaşması. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Kasımpaşa gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Ve Galatasaray'ın son maçına baktığımız zaman Kasımpaşa'da oynadığı maçlar sürekli karşılıklı golle geçiyor. Kasımpaşa dirençli bir takım. Yani gol attığınız zaman karşılığını verebilecek bir takım. En önemlisi ise Emre Tilev'in kulakların içine atıyoruz. Emre Belezoğlu'nun elinde makineye dönmüş
1: bir... Bu ara çok Aspor izliyorsun herhalde Emre abi. Maç anladın.
2: Yok, Emre beni her gün arıyordu o yüzden. Emre kardeşim benim, çok da severim kendisini. Emre Belezoğlu'nun elinde makine gibi olan bir tabiri caizse Kasımpaşa var. Ve çok güzel direnç gösteriyor ve önemliyse maç kaybetmedi. Ve Kasımpaşa'da da Galatasaray'ın aslında biliyorsunuz Sanchez ve Torreira geç gelecek. Neredeyse tek antrenmanla maça hazır olacak. Bu da bir dezavantaj.
1: Barış erken
2: için
1: geldi.
2: Yani zaten yerli oyuncularda bir sıkıntı var. Milli takımda dönen oyuncularda moral motivasyon anlamında sıkıntı. Okan Hoca ilk önce bunu çözmeye çalışıyor. Oyuncularla birebir motivasyon konuşması yapıyor. Ve oyuncuları hazırlamaya çalışıyor. Bu oyuncuların hazırlanması da biraz zor. Çünkü hem milli takım performansı anlamında hem de kişisel performans anlamında iyi

0: bir dönemden geçmiyor millilerimiz. Özellikle A milliyle oynayan Galatasaraylı oyuncular. Bu anlamda Okan Hoca'nın işi çok zor ve bunu yapmak istiyor. Okan Hoca Şallay'ı takımla çalışmadı. Onun durumu da maç günü belli olacak. O da çok önemli. Şallay'ın eksikliğinde de Kaan Ayhan'ın sağ bek oynamasını bekliyoruz. Yani aslında Okan Hoca hem Kasımpaşa maçını kazanmak istiyor hem de Kasımpaşa maçını oynarken oyuncuların işte geç dönen Torreira Sanchez'in daha fazla böyle dinlenip asıl karşılaşmanın Barcelona olacağı. Çünkü Barcelona maçı Okan Hoca'nın da bir anlamda başkaldırış karşılaşması olacak. Şimdi yolda geçiyoruz, herkese sorsak Barcelona Galatasaray, Barcelona alır, herkes Barcelona alır dedi. Ama işte Galatasaray alır dedirtmesi lazım bu Barcelona'ya bile, ya da puan alır demesi dedirtmesi lazım. Daha önce Galatasaray ne böyle baba takımlara kafa kaldırıp ve puan almış bir takımdan bahsediyoruz. Bu anlamda
1: bu çok milli farklı takımdan bir Barcelona maçı. Evet. Yani çok, her şey yani şöyle, çok puan alamaz demiyorum hani şimdi buradan da bir yanlış anlaşılma çıkmasın
0: yok,
1: ama
0: yok çıkmaz, biz seni tanıyoruz.
1: Geçen yıl mesela Liverpool örneği hani belki verilebilir ama geçen yıl İstanbul'a gelen Liverpool bu durumda gelmedi sanki. Bu Barcelona biraz daha şey ya, farklı bir seviyede. Galatasaray'ın
2: daha önceki Barcelona maçıyla kıyasla mesela o Torrent Barcelona döneminde değil yani.
1: Evet, mesela ya, 0-0'ın rövanşını burada 2-1 kaybetmişti.
0: Kimin ne olduğu önemli değil.
2: Ya, o kadro da neyle karşılaşıyor? Kadro, Galatasaray değil. Kadrosu da o günkü değil, değil, tabii, değil, ki
1: tabii ki de değil.
0: Ama işte milli takımda dönen oyuncuların moralsiz olması, Okan Hoca onlara aşırı mesai harcıyor. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada moral motivasyon da çok önemli olacak. Ama şu bir gerçek, İlkay ve Sana ve Sara milli arayı iyi geçirdi. İlkay, Sara ve Sana milli arayı çok iyi geçirdi. O Galatasaray için kazanım oldu diyebilirim bu üç oyuncu için. Çünkü İlkay da çok fazla konuşuluyor, Sara da çok fazla konuşuluyor. Yani asıl amaç Kasımpaşa maçını kazanmak, hem lige güzel bir şekilde tekrardan geri dönüşü yapmak, Trabzonspor maçındaki moral motivasyonun sıkıntısını bir an nebze olsun üstüne atmak ama ardından da Barcelona gibi bir deve karşı dev bir mücadele gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, Osimhen'in geri dönüşü, Lemina'nın tekrar geri dönüşü ki Lemina artık Galatasaray'ın ana kadrosunda önemli karakterlerden birisi olacak. Ama şu bir gerçek, Kasımpaşa maçında bir kadro çıkartırsak ben Uğurcan'ın kalede, Kaan'ın sağ bek olmasını, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs önlerinde Lemina, İlkay, Sara, Sané, Leao ve orada ya Barış ya Deniz Gül ya da Osimhen olmasın.
1: Torreira'yı saymadın.
0: Torreira'nın ben dinleneceğini düşünüyorum.
1: Sen Lemina, İlkay, Sara dedin değil mi orta sahada?
0: Yani bu tabii ki Okan Hoca'nın yapacağı son maç toplantısında, son maç antrenmanında ve biraz önce Yener Hoca'nın anlattığı gibi oyuncuların o sakatlık geri dönüşündeki o donelerin net bir şekilde hem hocanın eline geçmesi hem de Yener Hoca'nın eline geçmesi bunda belirleyici olacağını düşünüyorum. Montella'da özellikle Yunus'u çok fazla oynattı. Yunus'un da ben iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hem milli takım sürecinde hem de Galatasaray'ın başlangıç sürecinde. Şu an sezona iyi başlayan iki oyuncudan bir tanesi Osimhen sakatı olana kadar ve bir de Yunus olarak sayabilirim.
1: Sakat oyuncuların durumu hakkındaki açıklama ve Galatasaray'ın Serhan Türk de bahsetti. Önünde biraz zorlu fikstür de var. Hatta 30 günlük süreçte 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir sonraki milli araya kadar. Osimhen'in dönüşü tabii ki herhalde bir pozitif anlamda etki yaratacaktır. Ne dersiniz Ogün Şahinoğlu?
2: Osimhen'den bahsediyorsak pozitif etki yaratmaması mümkün değil. İyi oynasın, oynamasın. En azından etrafındakilere
3: oynatıyor.
2: Oyun oynatıyor. Yani onlara bazen isyan ediyor sahada, yukarı tabii çekiyor hakikaten.
3: Çağırıyor.
2: Orada bir enerji katıyor. Yani bu arada kötü oynadığı maç sayısı da çok azdır mesela. Azdır. Yani gol atamadı, her maç kötü oynadığı anlamı taşımaz. Tabii. Burada Osimhen'in dönüşüyle birlikte Leo olsun, diğer tarafta belki kim oynar bilmiyorum. Sané mi, Yunus mu? Genel anlamda bir performans artışına ihtiyacı var Galatasaray kanatlarının. Çünkü şöyle, Osimhen'in dışında hücum hattında Galatasaray'da yanılmıyorsam sadece Yunus Akgün'ün golü var.
1: Evet.
2: Geriye kalan hiçbir oyuncusunun golü yok.
3: Katkı yok.
2: Yani inanılır gibi bir tablo değil. Kaç maç oynadı? Sadece Yunus'un bir golü var. Leo, Sané,
1: toplamda 7 resmi maç.
2: Batrakov, Yunus'un da golü yok bu arada. Bir golü mü var?

0: Öyle bir şey. Bir golü bir asisti var yani, öyle bir şeydi. Kısaca Osim, Deniz Gül.
1: Batrakov'un bir tane asisti var. Ama o da
0: golü olan
1: Spor.
0: Sadece Yunus olması lazım.
1: Bu arada Batrakov asist yazılan pozisyonda Kocaeli Spor maçında Abdülkerim'in attığı golde verdiği pas. Yani aslında çok da hani asist olarak da sayılacak bir pas.
0: Yani Osimhen orayı taşıdı. Geriye kalan oyuncular hücum hattında performansa, tabelada hiçbir katkı sağlayamadı. Özellikle Sané 2026'da ne yapıyor?
1: Yunus'un bir golü var, evet.
0: 2026'da Sané ne yapıyor mesela, belli değil. Çünkü attığı gol sayısı 1. Yani Galatasaray forması altında 1 golü var. Şimdi Galatasaray'ın saha içerisinde ciddi beklentisi olduğu oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla bu işin içerisine dahil olması lazım. Hadi Leo yeni geldi, takıma alışıyor vesaire gibi süreçten bahsediyoruz da Sané için bundan bahsedemeyiz. Serhan abi işte arayı iyi geçirdiğini söyledi. İşte dönüşünün iyi olması lazım. Tek odaklı bir Galatasaray oyununu izlememiz lazım. Yani sadece Osimhen'in gününde olup olmamasına bağlı. Şu anki mevcut hücum hattının bugüne kadar verdiği performans değerleri bize bunu gösteriyor. Osimhen'e bağımlı kalındı. Bu da tehlikeli bir durumdu. Osimhen tabii ki bunlar için var ama maç kazandırsın vesaire. Bu tehlikeli bir durumdu işte yokluğunda. Orta saha hücum hattından daha fazla katkı sağladı mesela. Hatta stoperlerin gol sayısı yine bu saydığım oyunculardan daha fazla. Dolayısıyla bir an önce özellikle kanat forvetler, kanatlarda oynayan oyuncular ve merkezin ofansif tarafının işin içine dahil olması lazım. Onları da Osimhen'in varlığı elbette yukarı çeker.
1: Çemik Erpiçliler Galatasaray'a çok iyi girmedi araya. 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti. Biraz eleştiriler de vardı hatta Okan Hoca'ya yönelik, ama bu ara, uzun ara, yaklaşık 20 günlük aranın ardından Galatasaray'ın nasıl geri dönmesini bekliyorsunuz?
2: Galatasaray'ın ben iyi geri dönmesini bekliyorum. Özellikle Kasımpaşa karşısında bir Leao'nun neler yapacağını çok merak ediyorum. Leao'yu seyretmek çok keyifli ve Leao ile birlikte aslında Osimhen'in o ikiliyi seyrettiğimiz zaman Galatasaray'da işlerin bence ne kadar daha iyiye gidebilir noktasında bizi götüreceği anları görebiliriz net olarak. Şimdi bir de ben o ikiliye bir de Batrakov'u ekleyeceğim. Ben Batrakov'un özellikle Osimhen'le, özellikle Leao'yla o ön tarafta kısa kısa işlerde aklımda çok net şöyle bir senaryo var. Mesela Batrakov soldan giriyor arka direkte. Ceza sahası içerisinde Osimhen'in kafasına o topu konduruyor. Net böyle anlar çok olacak.
3: Ben de üşütmüşsün diye, yorgan yapmışsın diye.
2: Mesela iç koridor olacak pasları. Inşallah. Özellikle Batrakov'un ben her forma aldığında ve üst üste giydiğinde, özgüveni kazandığında Galatasaray'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bana kalırsa asıl sorunu biraz savunma kaynaklı. Orada da şöyle bir istatistik var. Yani resmi ve hazırlık 13 maç var. Oynadığı 24 gol yemiş Galatasaray. Galatasaray bu kadar gol yemeyen bir takımdı ve
1: ligde galiba 10 gol yedi zaten.
2: Yani Davinson çok çok önemli bir stoper. Abdülkerim'le ikisi ligin belki de en uyumlu iki oyuncusuydu.
1: Evet, ligde 13 gol attı, 10 gol yedi. Yani, zaten 4'ünü son hafta Trabzonspor deplasmanında.
2: Yani toplam hazırlık maçlarına saydığımızda 24 gole tekabül ediyor.
1: Çok fazla.
2: Bu sıkıntılı bir durum. Ama şunu söyleyeceğim, Barcelona maçı için bu cümle kurayım. Ben Okan Buruk Hoca'nın da orada sahaya bir kartvizit bırakmak için bu maçı çok çok iyi çalışacağını düşünüyorum.
1: Var, hocanın Galatasaray kariyerinde bence bu tarz sahaya kartvizit bıraktığı var. Maçlar
2: çok
1: var.
2: Çok önemli. İşte, oyuncu grubu da Bayern Okan Yıldız maçları, özellikle Manchester bu maçları seçiyorlar. Maçları. Yani evet. Orada olmak, o arenada olmak.
1: Başka motivasyon.
2: Bambaşka, ki herkesin mesela şaşıracağı bir sonuç olursa da ben kendi penceremden de şaşırmam. Yani Galatasaray İnşallah o maçlara olur, çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa var. Ve o maçlar için özel olarak da sahaya bazı planlar, setler de çiziyor Okan Buruk Hoca. Galatasaray açısından Kasımpaşa maçı çok zorlu geçecek. Emre Belözoğlu'nun bugün verdiği bir röportaj var. Çok kıymetli. Eğer o da izlenirse oyununu nasıl geliştirdiğini, oyuna bakışını.
3: Emre Belözoğlu Galatasaray maçlarına artı bir motivasyonu çıkıyor. Onu da söylemek lazım. Yani.
2: Saha içerisindeki varyasyonları, mesela 4-4-2'den nasıl 3-4-2-1'e evrildiğini, beklerin kullanımını mı? Emre Belözoğlu da biraz önce milli takım için mesela konuştuk. Bence gelecekte mesela milli takımın benim penceremden önemli adaylarından biri
1: Ankara
2: olabilir.
1: Ankara gücü dönemi biraz hocaya bu anlamda zarar verdi kariyerine, evet. Ama tabii
2: çok
1: ki Emre Belözoğlu
2: Antalya
1: Türk futbolunun en önemli.
0: Ama bir tane daha önerim var mı?
2: Yok artık.
0: İki önerim vardı, ikisi de dikkat çekiciydi.
2: Teşekkür ederim.
1: şunu sormak istiyorum Cem Kerpetçilere. Singo konusu. Galatasaray'ın Singo'dan fayda alabileceğini düşünüyor musunuz sakatlığını atlattıktan sonra? Mesela nasıl bir senaryo geçiyor sizin zihninizden?
2: Ben düşünüyorum. Ben çünkü Singo'yu beğenen taraftayım. Ya ilk günden beri söylediklerimden şimdi oyuncunun bu şanssız sakatlıkları yüzünden vazgeçecek değilim.
0: Abi özür dilerim. Nerede beğendiğini sormak istiyorum ama.
2: Serie A, Monaco.
0: Hayır, stoper mi, sağ bek mi?
1: Ben... Şöyle yapalım mı? Reklam dönüşü konuşalım. Tabii. Çünkü reklam vakti
0: çünkü
1: gelmiş.
0: Çünkü Saran abiye bir şey sormamız gerekiyor.
4: Orada Saran abiye bir şey sormamız gerekiyor.
1: Ve Singo konusundaki görüşlerini alacağım konuklarımızın. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam aramız var. Ardından Galatasaray'ı sonrasında da elbette sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor konuşacağız.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Reklam.
8: Asp.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Spor merkezine devam ediyoruz. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Cem Kerpiççiler Singo'yu beğendiğini ifade etmişti. O gün Şahinoğlu'ysa özellikle hangi mevkide beğendiğini merak etti.
1: Çünkü tam burada bu konuyu, Serhan abiye bir soru sormamız gerekiyor.
0: Tam bu konuyu konuşacaktık. Araya gittik. Buyurun Cem Kerpiççiler. Hangi mevkide tercih edersiniz?
2: Galatasaray'da stoperde daha faydalı olacağını düşünen taraftayım. Özellikle Avrupa maçlarında Singo'nun en önemli özelliği geriye attığı sprintler. Her oyuncu ön tarafa çok hızlı ve çok iyi gitmek istiyor. Orada ödül var, orada elma var, o elmayı kapmak için, ama geriye koşular zor. Singo o geriye sprintleri çok doğru atabilen bir profil. Umarım bu şanssızlık, üst üste gelen sakatlıklardan kurtulup Galatasaray'a faydalı olur.
1: Burada Serhan abi'den bilgi almam gerekiyor. Çünkü Galatasaray en hakim isimlerden birisi olarak. Singo'nun bugünden sonraki Galatasaray kariyerine biz stoper mi olarak stoper olarak mı değerlendireceğiz? Yok. Daha ağırlıklı sağ bek mi mesela?
3: O zaman ben de profesyonel olarak bir
0: biraz ciddiyet böyle önemli Singo, bir açıklama geliyor galiba.
3: Bundan sonraki sürecini benim aldığım bilgi ve tahminim ve edindiğim bilgiye göre bundan sonra stoper mevkisini oynatmayı bekleyecek.
2: Önemli.
0: Artık sağ bek Singo yok mu?
3: Sağ bek Singo beklemeyeceğiz gibi geliyor bana. Yani Galatasaray'da planlamada sizin bence bundan sonraki süreçte
0: yorumlarınızı
3: stoper Singo'yu izleyeceğiz gibi geliyor bana.
0: Paralel.
1: Şimdi Cem abi stoper de beğendiğini söyledi. İlk ama geldiğinde
3: zaten Cem beğendiği için özellikle bir artısı olacak yani.
1: İlk etki gösterdiği yer tabii ki sağ bek.
2: Sağ bek.
1: Ama orada yaşadığı sakatlıklar vesaire bazı tartışmaları da beraberine getirdi. Birçok şey konuştuk ve devamında da zaten bundan sonra çok fazla sağ bekte görmeyiz gibi bir konu ortaya çıktı.
2: Evet, tartışılmıştı.
1: Sebeplerinden bahsedilirken neydi? Şiddetli sprint attığında çok fazla, işte zaten çok sık atıyor ve bunu çok fazla yaptığında bu da işte bir sakatlığa sebebiyet verebiliyor vesaire gibi konular konuşuluyordu. Şimdi geriye dönüşler ve sprintten bahsettik. Aslında sağ bekteki pozisyonda bir benzer bir şey, stoperdeki övgüde benzer bir şeyi konuşuyoruz aslında. Belki kronik sakatlığı yoktur. Şimdi Sayın Yener İnce bunu söylüyor. Sadece şunu söyleyebiliriz o zaman. Sakatlık eşiği çok düşük. Yani çok düşük bir sakatlık eşiği var ki yani sık sakatlanabiliyor. Yani en ufak, yani küçük darbelerde ya da işte yoğun şiddetli, ki kendini aslında futbolcu anlamında ön plana çıkaran özelliklerinden bir tanesinin icra ettiği noktada onu sık yapmasıyla birlikte gelen sakatlık, yani şiddetli koşu atıyor, sprint atıyor.
2: Önemli özellik.
1: Tamam, bu onun iyi özelliği ama onu sakatlık olarak geri dönüyor. Bir özelliğini siliyorsunuz. Faydalanamıyorsunuz ondan. Ve artık kısıtlanıyor belli bir ölçüde. Sonuçta Galatasaray'a geliş hikayesi aslında bir sağ bek transferiydi ki orada Galatasaray'ı rahatlatan konu Roland Schalai'nin iyi giden performansı, istikrarlı oyun oldu. Belki hücumda çok fazla değil ama
2: çok
1: işin savunmadaki mücadele yönünde vesaire. Şimdi onun da bir sakatlığı var ama çok uzun sürmeyecek sanırım.
0: Evet.
1: Yani Barcelona'nın
0: ilgili de açıklaması var.
2: İnşallah olumlu diyor.
1: Maça hazır olur herhalde.
3: İnşallah için Barcelona maçında ben ideal bir şekilde olacağını bekliyorum.
1: Artık herhalde yani Şalay'ı sağlıklı olduğunda orada oynayacak. İhtiyaç olursa şayet Singo'yu bir sabit görürüz. Çünkü normal şartlarda herhalde kimse Kaan Ayhan'ı sabit görmeyi beklemez.
3: Orada Barış'ı da görebiliriz yani. Yani neden Barış'ı görebiliriz? Artık
0: Barış'ı sabekte görmedim ama.
3: Ama nerede göreceğiz onu?
1: Barış'ın da çektiği çile.
3: Nerede göreceğiz? Şimdi Galatasaray'da ben
2: kanatta göreceğiz Barış.
3: Ölalan'da şöyle bir kadro burada yapıyorum benim kafamda. Önde Osimhen, arkasında Batrokov, solunda Leo, sağda bir Yunus, iki Sané, üç Barış. Ben şu an sıralamada Barış'ı maalesef son performansı itibariyle Barış'ı 3. sıraya koyuyor.
0: Sané'nin de mi gerisinde?
3: Sané'de şey bekliyor ya, herkes bitirici yönünde adamın bitirici yönünde aslında iyi. Sadece gününde olması lazım. Ve artık Sané'nin zamanı dediğimiz zamanın olması gerekiyor. Barış maalesef 2 basamak geriye gelerek günün kaybedeni oldu.
2: 3 pozisyonda katılıyorum. Benim sağ öndeki ilk tercihim Barış Alper Yılmaz olur. Leo da sahnede ayağına gelen top

0: larla hareket eden iki profil.
1: Ya Barış'ın bir eşiği atlatması lazım. Yani Barış'ın
2: sağ ya önde Barış skor yapmaya başlaması lazım.
0: Vazgeçeceğini düşünmüyorum.
1: Barış çok iyi bir topçu. Kesinlikle. Çok iyi de bir profesyonel. %100. Antrenman temposu olarak olağanüstü bir oyuncu ve aslında Barış çok da güzel bir karakter. Babasını da çok seviyorum. Babası da 10 numara bir insandır. Ailesi çok güzel bir ailesi vardır. Kendisi olağanüstü bir insandır. Çok da güzel bir karakteri vardır. Ama Barış da zaten kendinin bu durumda olmasından rahatsız. Zaten maç içerisinde onun debelenmesini, onun böyle çırpınışını görebiliyoruz. Zaten bir kendi o bir tık atsa, o kabuğunu bir kırsa, arkasından o Liverpool maçındaki efsane olan Barış'ı izleyeceğimizi düşünüyorum. Sadece o kabuğu atması için de Okan Hoca ona fazlasıyla zaman tanıyor ve fazlasıyla süre veriyor. Ve oyun içerisine atıyor. Bence Barış'ı izleyeceğimiz günler yakın. Barış artık meşaleyi yaksın.
0: Geçen seneyi düşünün, çok özür dilerim. O kriz anında, transfer döneminde en fazla destek olan isim ona Okan Buruk Hoca. Bana kalırsa
1: Abdullah Kavuş ile Okan Buruk'tu, evet.
0: Okan Buruk Hoca Barış Alper Yılmaz'dan kolay kolay vazgeçeni düşünmüyorum. Özellikle Süper Lig'de Barış'ın ön taraftaki o güçlü ataklarını bir koçbaşı gibi rakip savunmayı dağıtmasından, bence o fiziksel özelliklerinden kolay kolay vazgeçmeyecek Okan Buruk Hoca.
2: Galatasaray'ı noktalayacağız.
1: O şey yapması lazım Barış'ın önce bir.
2: Grafiğimizi görebilir miyiz sevgili Ogün? Fiksürü bir hatırlatalım, Galatasaray'ı bekleyen zorlu fiksürü. Sonrasında Fenerbahçe bölümüne geçeceğiz.
1: İsa da beni hatırlattı. Yüksel amcanın onu çiğ çiğ bir et yedirmesi lazım Rize'ye götürüp.
0: Rize'deki lokantası.
2: Galatasaray'ın 8 maçlık fikstürü, bir sonraki milli araya kadar, Kasım ayındaki milli araya kadar Galatasaray'ı bekleyen fikstür. Ligde cuma akşamı Kasımpaşa maçıyla iç sahada oynayacak sarı kırmızılılar. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde yine iç sahada Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray. Ardından Gençler Birliği deplasmanı Süper Lig ve Lille deplasmanı Şampiyonlar Ligi ve 26 Ekim pazartesi akşamı ise Süper Lig'de dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Konyaspor deplasmanı Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Stuttgart, ardındansa yine ligde Ahmet Sportif Faaliyetler iç saha maçıyla Galatasaray Kasım ayında araya, milli araya girecek. Yaklaşık bir aylık bir süre 8 zorlu maç Galatasaray'ı bekliyor. Özellikle cuma günü tabii Kasımpaşa maçıyla beraber bakalım Galatasaray milli aradan nasıl dönecek. Ekleyeceğiniz varsa son yorumları alabilirim Galatasaray'a dair.
1: Yok işte, görüyorsun devler arasında ve önemlisi ise hem Süper Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürebilecek bir kadro yapısına sahip. Yani ya buradan galip çıkacaklar ya da çok taş yerinden oynayacak. Artık kendi kaderlerini kendilerinin yazma zamanı, hem Okan Hoca'nın hem oyuncuların. Ama önce Okan Hoca'nın kendi kaderini kendisi iyi bir şekilde yazması için. Elinde çok güzel bir fırsat var. Kasımpaşa karşılaşması, ardından Barcelona gibi bir deve karşılaşması, Gençler Birliği, ardından Lille ve Fenerbahçe. Bu süreçten galip gelirse herkesin gönlünde de taht kurar. Benim gönlümde de taht kurar. En önemlisi ise buradan galip gelirse, buradan da anlak bir şekilde çıkarsa bir 5 sene daha Okan Hoca gider artık ya.
0: Lille deplasmanı dönüşü Rams Park'ta, evet. Derbi.
2: Fenerbahçe'nin de Slavia Prag maçı var.
0: Önemli bir ayrıntı.
2: Birazdan Fenerbahçe'nin de hatta o fikstürünü grafik olarak bir görürüz.
1: Ama bu haftalar ya kelle alır ya da o kelleye çok güzel bir madalya yakışır. Ya bu kellenin üstüne madalyayı koyacaksın, madalya böyle parlayacak bu maç serisinden sonra, ya da sıkıntılı bir sürece girilecek.
2: Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle milli araya girmişti. Bu milli arada Fenerbahçe adına belki de en sevindiren noktalar önemli isimlerin takımda kalması, burada çalışmalara devam etmesi. İşte Asensio sakatlıktan döndü, Ederson affını istedi, Kante ve Gendouzi yine burada takımla çalıştılar bu süre zarfı içerisinde. Lukaku milli takıma gitti ama İyi bir milli ara geçirdi gibi. En azından bizim maçta öyle bir görüntü verdi Romelu Lukaku. Fenerbahçe'den nasıl bir geri dönüş bekliyorsunuz aradan sonra Cem Kerpiçiler?
0: Fenerbahçe'nin oyununun gelişmesi gereken çok nokta var. Fakat bir takım ezberleri de bozmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye dair çok olumsuz cümleler kuruluyor. Şimdi Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyet çok kıymetli. Ama dönüp istatistiklere bakalım. Fenerbahçe ligin şu an en çok gol atan takımı. 16 golü var. Fenerbahçe maç başına isabetli şutta 7.7, Galatasaray'la lider. Maç başına net gol pozisyonu 4.5, Galatasaray'la yine lider pozisyonda. Rakip yarı alanda da isabetli pas yüzdesi %82. Burada da Beşiktaş'la birlikte lider pozisyonda. Bunlar olumlu bölümleri. Ama ben Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6, 3-2-5 oynarken o üçlünün önündeki tek veya ikili oyuncunun bir Zubimendi profilinde bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Kante ile Gendouzi ile bu iş çok zor oluyor, deneniyor. Elinize sizin zaten mesela Gendouzi varken Kante'ye gitmek bence problemli bir hataydı. Çok net bunu söyleyelim. Fakat yeni dönemde oraya mutlaka eğer bu oyunu oynayacaksınız, çünkü İsmail Kartal Hoca'nın planları genelde bunun üzerine, orada savunma önünde baskı altında sırtı dönük topu alıp oynayabilecek profile gitmek gerekir. Herkesin anlayabilmesi için özellikle ben Zubimendi ismini verdim ki Zubimendi de Arsenal'de şu anda istediği süreleri alamıyor. Hep 80'lerde, 85'lerde giriyor. Oyuncuyla mesela Real Madrid'de ilgileniyor, Paris Saint-Germain'de, Chelsea, ama profil bu. Bir örnek daha verelim mesela Camavinga. Yine sırtı dönük orada topu alıp o baskı altına dönebilecek bir profil. Net. Hatta daha kolay olsun. Belki daha kolay da ulaşılabilir tırnak içinde olsun. Mesela Raskin de bunu yapabilir. Raskin'deki Belçika'da çok net yapıyor. Şimdi söyleyeceğim konu ise çok mesela tartışılabilecek bir konu. Şimdi herkes Lukaku'nun mesela çok çok iyi bir şekilde döneceği fikri üzerinde mutabık. Bana kalırsa tabii ki herkesten ben beklemiyorum hani Fransa Belçika maçının tamamını izlemesini Lukaku'yu, ama bir tek sekans, bir an üzerinden mesela biz yorum yapıyoruz. Mesele şu: orada kaleci uzun topları sürekli Lukaku'ya atıyor. Acaba atılan toplardan kaçını indirip yanındaki oyunculara servis edebildi? Bir koordinasyon problemi, koordinasyon problemi halen devam ediyor. İki, Lukaku ile oynayacaksanız Lukaku yörüngesinde Fenerbahçe'nin bir oyun oynaması gerekiyor. Neyi kastediyorum? Mesela Ederson Lukaku'yu atacak, Lukaku indirecek, Asensio ve kanat oyuncuları hep Lukaku'nun etrafında dönecek. Ayrıca Lukaku'ya özel setler de olması lazım. Neyi kastediyorum? Mesela bizim milli takımımıza attığı gole bakın. Şimdi ceza sahası içinde tek vuruşluk setler yaratmanız gerekiyor. Yani Lukaku bize anlatılan, döndüğünde muhteşem dönecek denilen Lukaku hakkında benim soru işaretlerim var. Çünkü bazı sekanslara, anlara kapılıyoruz. Aldı, döndü, Abdülkerim'i geçti, Yoro'yu nasıl sırtına aldı, bakın götürdü. Bunlar oyun içindeki anlık anlar, detaylar. Belçika milli takımında da kullanma kılavuzu var. Yani Van Bobel gerçekten onu iyi kullanıyor ama nasıl kullanıyor? Ya Fenerbahçe'de kullanılacaksa bir istasyon oyuncu olarak kullanılacak.
1: Kime karşı kullanıyor?
0: Yani kolay değil bunlar. Ve şunu da söyleyeyim. Yani Vedat varsa, Vedat sağlıklıysa forma Vedat'ındır. Çok net söylüyorum bunu. Yani Lukaku belki gelecek zamanlarda evet Fenerbahçe faydası olur mu, olur. Ziraat Türkiye Kupası, uzun bir maraton var Fenerbahçe'nin önünde. Evet bence faydalı da olur ama şu soru işaretini de koyalım. 6. hafta değil mi? 7. hafta, 8. hafta. Yani biz Lukaku'nun hazır olmasını beklerken, Lukaku çok güzel döndü, müthiş oldu derken hani Atalan da Üsküdar'a geçebiliyor. Yani burada da ben transfer...
1: Olmadı mı?
0: Oldu. Çok net oldu. Evet. Ben transfer konusunda da bu bakış açısını eleştiriyorum. Yani Fenerbahçe transfer yapıyorsa yani aldığı oyuncunun aldıktan sonra böyle bir bekleme, hani kullanıma...
2: Ama bu Fenerbahçe'nin değil ki yani.
1: Peki bir şey sorabilir
2: miyim? Herkesin hatası, sorunu gibi. Yani Galatasaray da mesela Leao'yu aldı. Hazır hale gelmesini bekliyor oyuncunun.
1: Cem Bey, 7.
2: haftaya
1: şey
2: gireceğiz. Nedir Lukaku, buyurun? Tabii
1: Cem
2: ki.
1: Bey. Lukaku bizim maçı kıyaslarsak eğer, Lukaku miydi yoksa Abdülkerim mi kötüydü? Ya da bizim defans mı kötüydü?
0: Abdülkerim 80 dakika oynadı. Bir kere yorulmuş bir Abdülkerim var.
2: Abdülkerim İtalya maçında da bir pozisyonda yine kötü görüntü verdi. Dumbia ile girdi. İkili mücadele.
0: Orada da ben Abdülkerim'e çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya geçen sezonu düşünün. Oynadığı maç sayısını düşünün. Milli takımda aldığı rolü. Ya ben mesela bir sekans, bir an üzerinden oyunu yorumlamanın çok hatalı olduğunu
2: ama
0: düşünüyorum.
2: Dumbia ile girdiği omuz omuza o ikili mücadelede bu kadar dağılması...
0: Evet, orada gitti, alır diye düşünüyorum.
2: İyi bir
0: ama
2: görüntü
0: Dumbia
2: vermedi.
0: Karşı
1: kim iyiydi ki Abdülkerim kötü?
0: Herkes eleştirilebilir. Kötü. Ama Fenerbahçe penceresinden şunu söyleyeyim.
2: Buyurun.
0: Oyunun gitmesi gereken çok nokta var. Gelişmesi gereken çok nokta var. Rize Spor, Alanya Spor maçları... 6 puanı cebine koyup Rumspark'a güçlü gittiğinde, ki orada da alınabilecek bir derbi galibiyetiyle bütün rüzgarı Fenerbahçe arkasına alır, yanına alır ve geleceğe dair çok olumlu cümleler kurar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok erken bir

0: gelişinden sonra taşların yerine oturması için Fenerbahçe'de Eyüp Spor karşısında alınan çok iyi bir galibiyet var ama bunun taçlanması gerekiyor. İki üst üste galibiyet ve Rams Park'ta Galatasaray maçı Fenerbahçe adına bir kırılma maçı da olabilir.
1: Fenerbahçe'nin de fiksürü vardı elimizde. Bir de Sarı Lacivertlerin önündeki zorlu fiksüre bakalım. Ligde Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe bu hafta. Ardından Sarı Lacivertler Aston Villa deplasmanına gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Alanya Spor'la iç sahada oynayacak Fenerbahçe. Hemen de akabinde Slavia Prag'la Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçı var. Sonrasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe. Slavia Prag maçından sonra ligde derbi bekliyor Fenerbahçe'yi. Devamında iç sahada Göztepe Süper Lig maçı, Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe kozlarını paylaşacak ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanıyla da Sarı Lacivertler milli araya girecek. O gün Şahinoğlu, fikstüre baktığınızda nasıl bir periyot öngörüyorsunuz? Galatasaray maçı sizce de çok kritik mi İsmail Kartal'da Fenerbahçe için?
2: Ya buraya gelene kadar çok fazla maç var da ilk maç açısından şunu söyleyeceğim ben. Çaykur Rizespor bu sezon topladığı puanları hep deplasmanda aldı. Evinde oynayacak Fenerbahçe maçını.
1: Evet, maç Rize'de.
2: Evinde maç kazanamadı. Aldığı bütün puanlar deplasmanda Rizespor'un. Şimdi bir yerde bunu işin tersini de düşünün. Tersine çevirmeye çalışacak bir grup var yani. Aslında avantaj gibi görünen şey
3: dezavantaj da olabilir.
2: Bir anlamda dezavantaj da olabilir. Kendi evinde iyi olmayıp
1: deplasmanda mağlubiyeti yok bu arada. 10 puan topladılar, evet.
2: 2 puanlar orada topladı.
1: İç sahada da 2 mağlubiyeti var.
2: Yani dolayısıyla hani başlangıç böyle enteresan bir deplasmana denk geldi. Hiç evinde kazanamamış. Bütün puanlarını, ki iyi bir sezon geçiriyor bu arada puan açısından bence Rizespor, evinde deplasmanda kazanmış. Rize'ye konuk olacak. Devamında Aston Villa deplasmanı çok sert zaten, hani çok, tempo açısından çok düşünelim. Hani işin sadece işte kalitesini vesaire bir kenara bırakıyoruz. İşin temposunu düşündüğümüz tabii zaman sıkıntılı bir deplasman. Alanya Spor zaten her kulübe sorun çıkaran bir takım.
3: Joao Pereira.
2: Yani başlangıçtaki ilk 3 maç böyle tempo açısından da yorucu olabilecek maçlar ama bütün kulüplerimiz bunları yaşayacak. Zaten bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesinde artık çıkılan bir nokta var. Aston Villa, Barcelona vesaire, işte Galatasaray ile Fenerbahçe'yi konuştuk şu ana kadar. Sonra Beşiktaş'ın da mesela Kocaeli Spor sezonun en iyi takımlarından bir çok tanesi. Zor. Öyle açacak. Devamında Hoffenheim'e gidecek mesela. Ama bunlara artık tempo açısından da oyuncularımızın alışkın olması gerekiyor. Teknik ekiplerinde ona göre plan programını çizmesi lazım. İki işi bir arada götürebilecek kadrolar oluşturuluyor. Nerede, nasıl oluşturuluyor? Hemen bunun da cevabını şöyle verelim. Bütün takımlarımızın kadrosunda fazlaca oyuncu var. Hep artı 14'ün dışında oyuncu kalıyor ya, fazlasını göndermek için. Zaten fazla oyuncusu varmış fazla demek. Yani oyuncum yok tablosu kulüplerimizde mevcut değil. Fazlası var. Dolayısıyla fazlasının olduğu yerde de ona uygun bir takım ortaya çıkması gerekiyor fiziksel açıdan. Cem abinin bu arada Lukaku ile ilgili tüm yorumlarına katılıyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Belçika maçında 12'li mücadelenin 6'sını kaybetti. 12 top kaybetti. Pas başarı yüzdesi de düşüktü.
3: Düşük.
2: Bizim maçta iyi göründü. Bizim maçta hangi Belçikalı oyuncu kötü göründü? Bir anda da onu düşündüm. Evet. İşin diğer tarafında. Ve ilk maçta oynamadı yanılmıyorsam. İkinci maçta da 7-8 dakika falan oynadı. İtalya maçıydı. Yani çok uzun süreler, yani 30 artı 70 gibi, yani böyle 110 dakikası falan var. Sadece şunu söyleyebiliriz yani. En azından hani bu seviyelerde maçlarda biraz süre buldu. Ritim kazanmaya çalışıyor gibi bir durum ortada var ama Lukaku ile ilgili transfer edileceği dönemde de, henüz transferi gerçekleşmeden, Dünya Kupası'ndaki izlediğim maçlarından da şunu söylemiştim. Lukaku artık eskiden bizim düşündüğümüz ve beklediğimiz, işte gücüyle varlığını ortaya koyan, işte stoperi sırtına alıp bununla oyun oynayan, takımı çeken bir oyuncu görünümünden uzaktı. Top dağıtım konusunda Dünya Kupası'ndaki maçlarını açın bakın, çok sıkıntılıydı. Ne var ama ceza sahası içerisinde hala tek vuruşta çok iyi bitiriyor. Ceza sahası içerisine getirirseniz o topu, bir şekilde onu ağla ağla buluştu. 3 gol attı Dünya Kupası'nda. Üçü de böyleydi yanılmıyorsam. Ne yani ceza sahası
3: sonradan
2: içerisinde
3: girip hep doğru.
2: Şimdi bizim maçta da benzer bir şekilde yani. Dolayısıyla Lukaku'yu burada biraz idareli kullanmak gerekiyor. Belçika milli takımı 4 maçın birinde oynatmadı, diğerinde çok sınırlı 7-8 dakika kadar oynattı.

0: Bizim maçta 30 dakika son maça ilk 11'e başladı.
1: Tabii onda 70 dakika oynattı.
0: Yani katılıyorum. Vedat Muriç sağlıklı olduğu sürece ana planın ilk parçası, ikinci parçası Lukaku olur.
2: Marco Asensio'nun dönüşü nasıl etki eder oyununa Fenerbahçe'nin?
3: Rahatlayacak yani. Şimdi öyle bir sayıyoruz ki mesela Cem Lukaku'yu saydı. Lukaku'nun yani milli takım burasını iyi geçirmesi Fenerbahçe için bir kazanalım. Çünkü orada Lukaku'da devreye girmesi gereken karşılaşmalar olacak ve Vedat Muriç iyi de gidiyor. Bu anlamda hem Vedat Muriç'i yedek yiyecek hem de Vedat Muriç'le beraber oynayabilecek seviyeye gelen bir oyuncu haline geldi. Fenerbahçe için artı. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ise Asensio'ydu. Çünkü herkesin kafasında Asensio geldikten sonra Fenerbahçe'nin daha farklı bir kimliğe bürüneceğini söylüyordu. Tabii ki ama şu bir gerçek. Ligimiz tabii ki dört büyüklerin olduğu ama iki büyüğün çok fazla konuşulduğu bir lig. Yıllardır hep iki büyüğünde sürekli kendi aralarındaki o çekişmenin has safhaya geldiği bir şey durum. Ve Fenerbahçe'nin iyi olması Galatasaray'ı etkiler. Galatasaray'ın iyi olması Fenerbahçe'yi etkiler. Ama son zamanlara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kötü bir sezon geçirmesi, şanssız bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın çok işine yarıyor. Ama Galatasaray'ın o kötü sezon geçirmesi ya da yanlış maçlar ya da kaybettiği maçlarda Fenerbahçe çok fazla orada yararlanamıyor. Yani Galatasaray'ın net bir şekilde burada üstünlüğü görebiliyoruz.
1: Geçen sezon çok net örnek. 10 evet. Beraberliği var Fenerbahçe'nin.
3: Aynen. O yüzden yani şimdi Fenerbahçe'nin de 8 maça çıkacak. Şimdi görüyoruz Asensio'nun da bu takıma kanalize olmasıyla beraber istediği oyunu oynayabilecek mi? İlk önce İsmail Hoca onu göreceğiz. Tabii ki Eyüpspor, rakip Eyüpspor'du. Her ne kadar Eyüpspor şu an kötü bir sezon geçirse de, istenileni veremese de, teknik direktör maçtan sonra gönderse de, kötü futbol oynasa da Fenerbahçe'nin buradan almış olduğu galibiyet ve farklı galibiyet Fenerbahçe'nin moral motivasyonunu iyi bir yere getirdiğini görebiliyoruz. Üstüne üstlük milli takımda oynayan oyuncuların performansı, Lukaku'nun iyi bir dönüşü, Asensio'nun tekrar kendini tamamıyla sakatlığına atlatıp dönmesi Fenerbahçe'yi rahatlatacağını düşünüyorum. Ama o gün de söylediği gibi ilk maç zor. Tabii ki zor. Rizespor. Rizespor deplasman takımı. Onu da biliyoruz. Deplasmanda maç kazanan bir takım. Ama kendi evinde artık o kendi evinde de ben iyi oynuyorum da göstermesi gereken bir haftaya giriyor.
2: Ama Fenerbahçe son yıllarda Rize deplasmanında çok da zorlanmıyor. Böyle de bir istatistik de var. Kolay galibiyetler, farklı galibiyetler aldığı bir deplasman Rize deplasmanı Fenerbahçe'nin. Bu da o Fenerbahçe için artı bir istatistik.
1: İlginç bir şey söyleyeyim. Yalnız bu geri dönüşler dört büyük takımda puan kaybetse şaşırır mısınız? Bir denge bozuluyor o milli takım aralarından sonra dönüşlerde.
0: Ya geri dönüş veya sezonun içerisi. Bu sezon herkes zaten birbirine puan kaybedecek. Bunun farkındayız yani.
1: Kesin. Ama bu aranın acaba takımların o dinamizmine bir zarar verdiğini acaba o geri dönüşler
0: elbette
1: o
0: ara. Elbette şimdi şöyle bir fark var. Beşiktaş 17 oyuncu gönderdi. Galatasaray 14 oyuncu gönderdi. Fenerbahçe 13, Trabzonspor 11 diye hatırlıyorum. Hatta Trabzonspor son olarak Mustafa Eskelleci gönderince 12 olmuş olabilir.
1: Doğru. Mustafa Eskelleci.
0: Onun üzerinde oyuncu gönderdi hepsi milli takımlara. Şimdi hangi kulüp gönderdi ki geriye? Ligin geri kalanı ne kadar gönderdi mesela?
1: Önemli.
0: Şimdi herkes hazırdaki mevcut grubuyla çalıştı.
1: Daha çok önemli ayrıntı.
0: Sezonun bir sonraki döneminin hazırlığını yaptı. O oyuncuların eksiklerini, fiziksel açıklıklarını vesaire her şeyi kapattı. Dinlendiği bir dönem geçirdi. İşte İtalyan'ı 8 oyuncuyla çalıştı.
3: O gün ilk sayfaya gelir misin?
0: Ben o gün ilk sayfaya gelir misin?
3: Pardon.
0: Son sayfaya gelirim.
3: Abi güven çocuğa.
0: Şimdi İtalyan'ı işte 7-8 oyuncuyla çalıştı. Örnek veriyorum. Okan Buruk 10 oyuncuyla çalıştı. İsmail Kartal kez. Yani çok az oyuncuyla çalışıldığı bir dönem. Yani çok fazla milli oyuncu vardı. Dolayısıyla hani bu kulüplerin mevcuttaki elde kalan oyuncularını yukarı çekebildiği bir dönem belki ama onlar sınırlı sayıda. Ana planların hepsi milli takımdaydı. Dinlenme yaşamadılar. Üstüne yorgunluk yaşadılar.
1: Halen gelmeyen oyuncular var mesela.
0: Elbette. Dolayısıyla sakatlık vesaire yaşayanlar da oldu bu süreçlerin içerisinde. Aslında dört büyükler için çok arzu edilen dönemler değil bunlar.
3: Şimdi Bir de geçmiş dönemlerde hep konuşuyorduk ya, mesela evdeki maçlar, deplasmandaki maçlar. Şimdi Fenerbahçe'nin

0: Galatasaray deplasmanına gelene kadar ki süre içerisinde son iki karşılaşması kendi evinde oynayacağı karşılaşma. Galatasaray'ın da o derbi maçına kadar geldiği süreçte son iki maçı da zor olan Lille deplasmanı,
1: evet,
0: ve Gençlerbirliği
1: maçı. Bir deplasman. Gündüz maçı olacak Gençlerbirliği
0: yani,
1: maçı.
0: O yüzden zamanında bunu konuşanlar, tartışanlar işte bunu da konuş tartışsınlar diye buraya da bir
2: güzel ayrıntı. Fenerbahçe'nin 8 maçının 5'i İstanbul'da.
3: Beşiktaş'ın her Avrupa dönüşü deplasmanda.
0: Ve geçmiş senelerde de bu nasıl ayarlanıyor? Sıcak top, kırmızı top, yeşil top diyenler.
1: Onlar işte
0: hiçbir
1: veriye, bilgiye dayanmayan ezbere yorumlar. Yani fikstür ayarlanması vesaire, sıcak top, soğuk top.
0: Hepsi.
1: Herkes tabii kendi penceresinden bakıyor. Fenerbahçe'yi noktalayalım. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Adalı bugün yeniden mazbatasını aldı. Hayırlı olsun bir kez daha. Yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. O gün Şahinoğlu biraz belki bunu konuşarak da başlayabiliriz. Ben de not almıştım. Şöyle bir tekrar açayım. Yeni görev dağılımı Beşiktaş'ta.
3: Tamamını değil bu arada, belli bir
1: evet, Sayın Murat Kılıç daha önce as başkan pozisyonundaydı, ikinci başkan olarak görev yapacak Beşiktaş'ta. Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy iki as başkan Beşiktaş'ta, iki yeni as başkan. Uğur Bey Uğur Fora genel sekreterlik görevine devam ediyor. Evet. Orhan Özalp muhasip üye ve yeni isimlerden, yeni isim ama camianın tanıdığı isimlerden birisi, aşina olduğu isimlerden birisi, Sayın Mete Düren ise basın sözcüsü olarak görevine devam edecek. Hayırlı olsun bir kez daha, sana bırakayım sözü, bu yeni döneme dair beklentilerini
3: ve merak ediyorum. Futbol komitesi de yeniden
1: dört isim galiba değil mi?
3: Evet, Murat Kılıç yine orada as başkan. Murat as başkandı. Başkan. Şimdi ikinci başkan oldu orada. Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın ve Futbol AŞ tarafından Melih Aydoğdu futbol komitesinin içerisinde. Yeni yönetimle ilgili ben şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Serdar Adalı kurumumuzu ziyaret ettiğinde kendisiyle yönetim, seçim, yönetim vesaire bu konuları konuştuk. Şunu söyledi. Çünkü beklenmedik bir anda bir seçim kararıydı ya.
2: Evet.
3: Çok yoğun ve yorucu süreçlerden geçtiklerinden bahsetmişti. Yani bütün yönetimindeki çalışan herkesin çok hakikaten çaba harcadığını, yoğun ve sıkıntılı süreçlerden bu noktaya geldiklerinden bahsetti. Ve bu yönetimindeki değişikliği şöyle açıklamıştı. Yani yeni biraz enerjiye de kanadı, ihtiyaç var. Aynı zamanda ayrılan, yani şu an mevcutta yönetim kurulunda belki ismini görmediğimiz eski yönetimlerin belli bir bölümü Futbol AŞ'de olacak. Futbol AŞ ile ilgili o isimlerle ilgili bir mesaj olmuştu. Futbol AŞ konusunda şunu söyledi. Oraya çok aktif ve etkin bir hale getireceğiz demişti. Bizde çoğu zaman yani Futbol AŞ'den bir iki isim bilinir. Geri kalanı bilinmez. Aslında işin o tarafı var. Yani orada bir yönetim kurulu var. İşin o boyutu var. Oraya etkin ve aktif hale getirmek istediklerini söylemişti ve kulüplerde tek konunun sponsorluk, sponsor bulmak, para bulmak olmadığını anlattı başkan. Ve dolayısıyla hani bu işte sınırlı sayıda yöneticiyle yapılacak bir şey olmadığını, herkesin yanında aslında bir kişinin daha olsa, iki kişinin bu işlere bir, yani görevlendirme yapılıyor ya, iki kişinin belli bir görevi yürütmesinin işi paylaşmak daha o görevi alan kişilerin de daha rahat çalışmasını sağlayacağını söylüyor. Sonuçta herkesin normalde aktif hayatında da bir işi var.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla hani böyle bir yeniliğe gitti. Hayırlı olsun. 8 yönetimci değişikliği var. Şu an belli bir görevlendirme yapıldı. Geri kalanını bekliyoruz artık.
1: Bugün zannediyorum Efecan'ın bir paylaştığı bilgi. Sayın Başkan'ın Anthony Taylor'la ilgili Merkez Hekim Kurulu Başkanı olması gerektiğini ifade ettiğine dair sanıyorum sohbet toplantısında
3: olabilir demiş ya, geçtiğimiz günlerde
1: sezon sonuna kadar Taylor'a güvenilmesi gerektiğini söylemiş Sayın Başkan.
3: Yani geçtiğimiz günlerde de aynı şeyi söyledi, yine söylüyor. Yani hakem konusunda da, MHK konusunda da yabancı da olabilir diyor. Yani hakemde oluyorsa, ya teknik direktör oluyor, futbolcu oluyor, hakemde de oldu, MHK'de de olabilir.
2: Olabilir.
3: İşi ehline bırakmaktan bahsediyor başkan. Yani şu an zaten farklı bir dönemden geçiyoruz. Herhangi bir isim ortaya

0: atılıyor çıkıyor. Üzerine hop hemen bir yoğun bir tartışma. Şu an bu görevleri almak da çok kolay değil. Dolayısıyla çok sağlıklı bir kararın verilmesi lazım. Yeni kaosları beraberinde getirilmemesi gerekiyor yeni kararların. Başkanın da böyle bir önerisi var. Evet.
1: Beşiktaş Kocaeli Spor maçıyla dönecek. Milyara'dan iç sahada oynayacak. Pazar günü bu karşılaşmayı. Sakatlığı bulunan bazı isimler var. Mesela milli arada belki de en çok konuştuğumuz konulardan birisi Orkun Kökçü konusu oldu milli takım döneminde de. İşte Emirhan'la ilgili yine bazı haberler vardı. Bu isimlerin sakatlıkları ne düzeyde, ne durumda, Kocaeli Spor maçında oynamaları noktasında bir engel var mı? Bir de Vlahovic ve yine Trossard'a da sorayım ki Trossard zaten bizim maçta da hatta yine süre oynadı, almıştı.
0: Yani Vlahovic'de bir sorun yok. Tamamen hazır. Trossard'da da benzer bir durum var. Sadece onun milli takımda işte oynadı bu arada. Öyle bir yorgunluk durumundan bahsedebiliriz. Çünkü tam sakatlığın peşine geldi oynaması. Hiç arada dinlendiği bir periyot yok. İyileşti, oynamaya başladı. Orkun'un Kocaeli maçında oynamama ihtimali bir adım daha fazla. Yani kadroda
2: çatlak
0: olur.
2: Var mı ayağında? Yani bizim Cemil'imiz var, o da soruyor.
0: Parmağında, evet, doğru.
2: Parmağında çatlaklık var.
0: Evet.
2: Milli takımda olan mı yoksa?
0: Hayır, öncesinde.
2: Öncesinde.
0: Beşiktaş'taki maçlarında.
2: Peki
0: oldu.
2: Milli takımda o süre alması bu durumu çok fazla etkiledi mi?
0: Milli takım konusuna şöyle değineyim hemen. Orkun Beşiktaş'taki son iki maçına ayağındaki çatlakla çıktı.
1: Marsilya ve Ahmet.
0: Evet. Ve iğne yapılarak çıktı, ağrılarını dindirmek amaçlı. Milli takıma gittiğinde oynadığı maça kadar bir tane daha ayağı antrenmana çıkmadı. Antrenman görüntüsü servis edildi. Var. Ön bölüm. Isınmaya çıkıyorsun falan. Tam bir antrenman yaşadığı bir periyot olmadı. İlk maçta zaten oynamadı. 3 gün sonra bir maça çıkıyoruz. 3 gün önce hiç oynayamayacak durumda olan Orkun'u teknik ekip tercih edip ilk 11'de oynattı. Orkun 11'de sahaya çıkarken hiç antrenmana çıkma, milli takım kampında antrenmana çıkmadan oynayan bir oyuncuydu. Şimdi bunu teknik taraftan düşünmemiz gerekiyor. Kampa geldi ama şu an iyileşmedi. Ağrıları var.
3: Var.
0: Maça çıkarken ağrısı vardı. Ağrıları var. Hiç antrenmanı çıkarmadınız. Çıkamadı. Ve siz ilk 11'de kritik bir maçta ve ağır bir zeminde, çok da ağır bir zeminde ayağında ağrı olan bir oyuncuyu sahaya sürüyorsunuz. Ne kadar doğru bir karar. Maçtan sonra zaten doğru olmadığını bize gösterdi bu karar.
2: Peki bir sağlık ekibi bununla ilgili bir rapor sunmadı mı milli takıma? Mesela hani KHS'de, yanlış anlama yani, ben bunu sadece bilgi olarak sormak istiyorum. Mesela Yener İnce, Osimhen'in sağlık raporunu, diğer tarafta Şallay'ın sağlık raporu ve bu doğrultuda milli takımlardan affını isteyen oyuncu olur. Ya bizim Orkun'a milli takımda sonuna kadar ihtiyacımız var.
0: Evet,
2: Orkun'un kesinlikle olması gerekiyor ve Orkun'suz bir takımda düşünemiyorum. Ama bana sağlıklı bir Orkun'un ihtiyacım var. Ne için ihtiyacım var? Bir, kendisi için, iki, milli takım için, üçüncü, Beşiktaş için.
0: Evet, doğru.
1: Ama bu Beşiktaş'ın bir sorunu mu yoksa milli takım milli sağlık heyetinin bir sorunu mu? Yani bu oyuncunun
2: karşılıklı görüşme oldu. Hayır,
0: Orkun yarın Beşiktaş'ta antrenmana çıkacak. Yarın Beşiktaş'ta antrenmana çıkacak. Orkun 4 maçlık bir periyot için milli takıma giderken aslında ilk planlama düşünce son 2 maçta faydalanabileceği düşüncesi vardı son maçlarda. Milli takıma da bunun için katılması istedi zaten. Katıldı, orada bulundu. Yani bir süreçten geçiyordu, dinlenme süreci sakatlığın ardından. Tekrar ediyorum, milli takımdaki çıktığı maça antrenmansız çıkarıldı. Orkun milli takım kampında antrenmana çıkmadan çıkarıldı. Çünkü basın toplantısına çıkıp siz derseniz ki bizim ne olacaktır, o oyuncu zaten ertesi gün onu kendine görev atleder.
3: Orkun da fedakarlık yapmak istedi.
0: Aynı
3: acaba
0: basın toplantısında Salih Özcan'ın dediğini hatırlıyor musunuz? Yani son durumunu, şu anki son durumunu bilmiyorum ama çok ağrısı var, çok sakat, evet. Yani sakatlığı var, çok ağrısı son vardı dedi. Futbolcu bunu söylerken diğer yanda teknik direktör dedi ki bizim ne olacaktır dedi. Teknik direktör bizimle olacaktır mesajını veriyorsa kamuoyuna, ki o gün tartışılıyordu işte Orkun'un ayağındaki
1: Beşiktaş'ta oynadığı mesela, milli takımda niye oynamıyor
0: vesaire gibi iğneyle oynamayı istedi bu arada.
2: Aynı soruyu niye için Hakan Çalhanoğlu için söylemedi?
0: Geliyorum oraya, çok güzel, teşekkür ediyorum abi. Orkun iğneyle oynamak istedi bu arada maçı. Ben milli takımın tarafından bilmek istiyorum. Orkun maça iğne olup mu çıktı yoksa olmadan mı çıktı?
3: Önemli.
0: Gerek yok denildi mi? Gerek görülmedi mi? Nasıl çıktı? Maça nasıl çıkarıldı da lütfen söylenirse seviniriz.
1: Hayır, burada oyuncuyu belki iki maçta kullanabilecekken Montella,
0: ya Orkun bu kadar
1: İtalya maçında, iç sahadaki İtalya maçında kullandığı için
0: abicim son iki maçta kullanırsın. Hiç antrenmana çıkarmadın bir oyuncuyu. İki tane antrenmana çıkarırsın. Belçika maçına ya da İtalya maçına hazır hale getirip oynatmaya çalışırsın. Ama burada, sen hiç antrenmana çıkarmadın bir oyuncuyu, ağır bir zeminde bu arada. Hatırlayın ya,
1: evet, çok yağmur ya, çok
0: ağır bir zeminde
3: çok
0: zaten.
3: Çok ağırdı.
0: Hani çıksa iki antrenman diyeceğiz ki antrenmana çıktı.
3: Tabii.
0: Hani biraz ağrısı dindi. Ne müdahale edilmiş mesela? Nasıl çıkmış? Maça çıkış şartları da bir söyle.
3: Önemli sorular.
1: Zaten 45 dakika sahada kaldı. İkinci
0: ertesi günde kadrodan çıktı. Neden evet, çıktı?
1: Ağrılarından dolayı, sakatlığından
0: arttı
1: dolayı.
0: Arttı çünkü. Mevcudun daha da üzerine çıktı.
1: Evet. Bir kötü diğer bir kriz yönetimi
0: Orkun'un
1: aslında
0: Montella'da. Orkun'un bu kadar konuşulduğu yerde kamuoyu, Hakan Çalhanoğlu 1 Ekim'de antrenmana topla çalışmada vardı Inter'de. Demek ki son iki maçta aslında Hakan'dan 20 dakika, 30 dakika, belki sonra 45 dakika faydalanabilirdik ki geçmişte bu fedakarlığı yapmıştı. Hatırlayın, şampiyon öncesiydi, Galler maçı, sakatlığı vardı. İhtiyaç doğdu, çıktı, ikinci yarı oyuna girdi. Bir sonraki maçta 45 dakika oynadı. Devre arası oyundan alınmıştı. Böyle bir periyodu vardı. Bu kez neden olmadı? Milli takımda yok.
3: Önemli sorular.
1: Biz, orada bu gerçekten
0: biz
1: çok bence
0: cezası olan oyuncunun
2: biraz gözden sonun cevabını o gün de çok iyi biliyor.
1: Biraz
2: ben de
1: gözden
0: biz milli takıma cezası olan
2: söylemiyor gün.
0: Biz milli takıma cezası olan oyuncunun katıldığını gördük mü?
1: Gördük.
0: Destek olmak.
1: Evet.
0: Sakatlığı bulunup takımda kalanı gördük mü?
1: Gördük.
0: Gördük, yaşadık bunları geçtiğimiz sezonda. Çok sağlığı el vermese de ihtiyaç olduğu için 20-30 dakika kendini hazırlayan Hakan da bu fedakarlığı yapmıştı. Tabii. Anlatıyorum maçları. Gördük. Bu kez niye mesela ben ilk milli takımı konuşurken ne dedim? Aynı hissiyatı almıyorum dedim bu gruptan. Hmm. Yani o günkü hissiyatları evet, almıyorum 1,5 yıl önceki dedim. Biz sadece milli arada ilk maçın ardından sanki hikaye Orkun'un parmağındaki durum, biz bunu konuştuk. Tekrar anlatıyorum o zaman. Madem bu baskının devamında Orkun maça çıkarıldı işte. Montella evet, tarafından. Ya hoca şunu söylerse futbolcu nasıl düşünür hazır olmasa da? Bizimle olacaktır. Yarınki maç için konuşuyorsunuz. Hocanız diyor ki bizimle olacaktır. Bizimle olacaksın yani. Yani yarın sahaya çıkacaksın mesajı veriyor. Konuşulan tek şey Orkun'la da antrenman yok, taktik.
1: Ve 45 dakika oynayabildi. Sonrasında zaten o günün de ifade ettiği gibi bir gün sonra artan ağrılarından dolayı aday kadrodan çıkartılmıştı. Belki deplasmandaki İtalya ve Belçika maçlarında daha çok verim alabileceğimiz bir oyuncuydu Orkun, ama bu süreci de Montella'nın çok doğru yönetemediğini aslında görmüş olduk. Biraz gözden kaçan bir konuydu aslında Orkun konusu. Haksız eleştiriler de yapıldı oyuncuya. İşte Beşiktaş'ta oynuyor, milli takımda niye oynamıyor diyerek aslında bir gündem yaratılmıştı. Montella da ne yazık ki bu baskıya boyun eğmiş oldu. Devam edelim. Son artık bölümde Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor aranın ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Bir Karadeniz derbisi futbol severleri bekliyor. Deplasmanda yine Trabzonspor uzun süredir kazanamıyor. Bir deplasmanda galibiyet hasreti var Bordo Mavililerin ve Thomas Rice da eski takımına konuk olacak Cem Kerpiçiler.
3: Trabzonspor'da müthiş bir kere forma rekabeti olacak. Şimdi Francolinoju bana kalırsa aldığı formayı vermez ve ben gelecek süreçte öncelikli tercihinin hocanın Francolinoju olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Saviolo bence çok iyi oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Ama Trabzonspor'un elinde çok önemli oyuncular var. Mesela Cabral mı oynayacak? Mustafa Eski Ellaç mı? Böyle Trabzonspor'u konuşurken benim aklıma gelen en önemli kelime rekabet. Bu rekabet de Trabzonspor'a fayda getirecek. Samsunspor maçı önemli bir maç. Burada da şunu göreceğiz. Hani Galatasaray karşısında doğru bir plan gelir gelmez hocanın iyi oyunu, ki Salah üzerine saatlerce konuşmak lazım o maç özelinde ve Trabzonspor'a geldiği günden beri neler yaptığında. Ya öyle inanılmaz şeyler var ki mesela saha dışından Karadeniz'de mesela sağlık turizminin çok daha fazla arttığı yönünde onlarca haber var. Salah'ın transferini sağ içiyle birlikte sağ dışıyla da

0: yorumlamak gerekiyor. Ben Trabzonspor'un ileriye doğru doğru hedeflere, doğru adımlarla gidebileceğini düşünen taraftayım. Sağ üzerine bir oyun kurulacak ama bana kalırsa özellikle ön tarafta Salah'a konfor alanı yaratabilecek oyuncular tercih edilecek. Onaçu'dan kolay vazgeçilir mi? Asla vazgeçilmez. Bir kere çok keyifli bir Karadeniz derbisi izleyeceğiz. Ben Trabzonspor'da işlerin her geçen gün yoluna girebileceğini düşünen taraftayım. Çok kaliteli oyuncuları var. Şu Tim Folcarelli bir dönsün. Batagov bir dönsün. Çok daha iyi olacak Trabzonspor.
1: Folcarelli Fabinho ikilisi gerçekten merak ediyorum ben de o ikilinin yakalayabileceği
0: Furkan Yıldız
1: uyumu.
0: İki ahtapot merkezde. Bütün topları çekecek. İki tane mıknatıs. Ön tarafta Salah var. Ona çok büyük bir konfor alanı yaratacaklar. Ben Trabzonspor'un her geçen gün çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Seren Türk ne dersiniz? Trabzonspor adına.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu arada Samsunspor da bu maça gerçekten şehir olarak da çok motiveler. Hatta bugün işte bir takım yemeği vardı bu karşılaşma öncesinde. Samsunspor da bu maçı aslında çok iyi başlayamadığı sezonda bir yeniden ayağa kalkış maçı olarak görüyor. Şehir olarak Samsun şehir.
2: Bir kere Karadenizler misi?
1: Evet.
2: Bir o şekilde görmek lazım. İkinci olarak eski hocaları Thomas Reis'e karşı bir oyun oynamak istiyor Samsunspor.
0: Güzel.
2: Ama Samsun'da diyor ki benim diyor çıkışım Galatasaray maçını farklı kazanmam değil, benim çıkışım yeni bir hocayla yeni bir başlangıç yapıp iyi bir takım olgusu içerisinde geleceğe dair güzel sinyaller vermek istiyorum dediği karşılaşma. Yani Trabzonspor'un arka arkaya maç kazanması lazım ve bu ritmine arkasına alması lazım. Ve bu anlamda tabii ki elinde çok güçlü oyuncular var. En önemli silah ise tabii ki herkesin de yakından izlediği Muhammed Salah. Muhammed Salah'a tek başına ne yapabildiğini Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında net bir şekilde gördük. Ama hoca da onu nasıl istediği pozisyonda özgür bırakarak ve en azından topla buluşturursam bu oyuncu eski günlerini hatırlar dedi. Aslında oyuncu hiç günlerinden bir şey kaçırmamış. Günlerine devam ediyor. Ve Liverpool maçı, Liverpool formasıyla atmış olduğu gol serisine yeniden bir başlangıç yaptı. Ben tabii ki dediğimiz hem kadro kalitesi anlamında hem kadrodaki oyuncu yapısı anlamında ve yeni soluk anlamında Trabzonspor'un tekrardan bir başlangıç yapacağını ve maç kazanma serisini tekrar devam ettireceğini düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki Samsunspor deplasmana gitseler bile bu maçın favorisinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum.
1: Deplasmanda kazanamadı bu yıl. Evet. Trabzonspor son dışsal galibiyetini geçen yıl oynadığı son deplasman maçı İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında almışlardı. Bu yıl deplasmanda galibiyet yok. Bu kötü gidişatı da sonlandırmak istiyor tabii Trabzonspor. O gün Şahinoğlu.
3: Şimdi Trabzonspor bu sezon özellikle yani neredeyse sıfırdan kurulmaya yakın bir takım olmanın sıkıntılarını çekti. Ve üstelik şöyle bir sıkıntıdır bu. Yani hani kayıp bir sezonun ardından böyle takım kurarsan biraz beklenti düşüktür ve yani bu ayları çok böyle yüksek şiddetli eleştirilerle vesaire geçirmezsiniz. Çünkü yeni kurulmuştur. Zaten kayıp bir sezondur geçtiğinde. Kadroyu sil baştan yapmışsınızdır. Ama Trabzonspor kupayla bitirdiği bir sezonun devamında çok fazla sayıda oyuncu aldı. Ve dolayısıyla yeniden bir kadro oluşumuna gitti. Bunun da sancıları vardı ortada. Şimdi beklenti de yüksek zaten. Oyuncuların isimleri belli. Geçen sezon çıtanın geldiği nokta ortada. Daha fazlası isteniyor. Ve sezonun başlangıcında bu karşılanmayınca yeni oyuncu grubuyla eleştiriler de buna göre olmuştu. Trabzonspor'un Galatasaray maçında aldığı net galibiyetin şöyle bir tarafı var. Trabzonspor bekleyerek oynamayı tercih etti. Savunma arkası koşulları ile birlikte vesaire. Galatasaray'ı öne çekip savunma arkası koşulları ile birlikte ve bunu da çok başarılı bir şekilde icra etti. Samsunspor maçında veyahut bundan sonraki haftalardaki bir maçta kapalı savunmaya
1: karşı. Samsunspor'dan sonra da iç sahada Beşiktaş'ı ağırlayacak ligde 8. haftada Trabzonspor.
3: Avrupa'da ilk maçı kimle?
1: Kuopio deplasmanı, Finlandiya.
2: Ve bu hafta bütün takımlarımız Avrupa'da
3: mücadele çekiyor. Dolayısıyla kapalı takımlara karşı işte onun yollarını bulması gerekiyor bir nebze. Yeni bir teknik adam. Elbet yeni bir oyun planı, yeni setler. Belki oyuncuların mevkisel olarak

0: olmayabilir ama rol itibariyle sahadaki farklı rolleri olabilir. Tamam. En bence Trabzonspor adına en olumlu şeylerden birisi takım için çok kıymetli oyuncuların yavaş yavaş dönüş yolunda olması. Batagov'un sürecini tam bilmiyorum ama Folcarelli'yi ne kadar konuşuyorsak Batagov'u belki de daha fazla konuşmalıyız bu arada.
1: Oyun başlangıçta.
0: Bivon'un yanına çünkü bu sezonun sezon başı hikayelerinden bir tanesi Trabzonspor'da Savic'in performansıydı. Çok sallantılıydı. Ama iyi bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu iyi oyuna geçirmek gerekiyor. İsimler olarak bakarsak Fabinho'su, Salah vesaire. Son olarak alınan Franculina mesela
1: tabii
0: çok ya, iyi.
1: Franculina çok iyi. Aral'la ikisi.
0: Bunları iyi oyunda birleştirmek gerekiyor ama bireysel anlamda tek oyuncuya sadece Salah'a bağlı tabii bir Trabzonspor olmaması lazım. Muçi geri döndü mesela, onun bir etkisi olmuştu. İki Alman teknik adam karşılaşacak. İki Alman teknik güzel adam. Birisi eski takımıyla ve dolayısıyla hikayesinin de olduğu bir maç var ortada. En son ne zaman iki Alman'ı karşı karşıya görmüştük? Onu hatırlıyordum ben işsiz konuşurken. Çok
2: son 30 saniyemiz şey bu arada.
0: Yani güzel bir maç, umarım izleriz.
2: Orada kadınlar basketbolda da FIBA Avrupa Süper Kupa finali vardı. Bugün iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Çimsa, ÇBK Mersin'de Fenerbahçe Tarifin arasındaki maçı Fenerbahçe kazandı. Avrupa'da da Sarı Lacivertler 79-71 rakibini mağlup ederek Süper Kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarifin'i ve tabii ki Çimsa, ÇBK Mersin'i de kutlayalım. Gurur verici bir akşamdı. Kadın basketbolu için iki Türk takımı Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Spor Merkezi herkesin noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum. İsteyen gerçekçiler. O gün Şahinoğlu, Serhan Türk. Kıymetli yorumlarınızdan dolayı ağzınıza sağlık. Sen biz noktalıyoruz ama birazdan son sayfa ekibi burada olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Reklam. Sadece spor olsun diye.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınındayız. Şu saat itibariyle bizi radyodan dinleyenlere de ekstra selamlar yolluyoruz.
2: Ya alışmıştık biliyor musun maçlara? Ulusal Lig maçlarına. Abi bir gün İspanya, bir gün Fransa, bir gün
1: Hoş Ulusistan. Geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
3: Hoş bulduk.
2: Ya yani konuyu değiştirmedi.
1: Daha bismillah hemen.
2: Ama güzeldi biliyor musun?
1: Şimdi söyle.
2: Maçlara doyamadım daha. Güzel maçlar vardı ya. Harika abi. Acayip güzel. Bir de bol

0: Gollü maçlar vardı. Evet. Değil mi? Pozisyonlar, goller, cehennem
1: golleri. Doğru. Biz de harika. Bol bol gol yedik ama.
0: Ya şimdi gelme.
2: O tarafı da alırız, o da yaşmıyor. Yaramızı deşme Kaya, dur.
0: Geçmiş şimdi bak beni
2: tekrar. 39 maç naklen yayınlandı.
0: Maşallah.
2: Turkuaz
0: ya.
2: Medya
0: maşallah
2: kanallarında. Vallahi. Toplam 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu. Televizyon başında özeti kaçıranlar varsa hemen Aspor YouTube'a anında yüklendi. Bittiği gibi. Onu da söyleyelim. Yine birazcık bilgi de vermiş olalım. Örnek veriyorum. Herhangi maç elimize ulaştığı gibi özetini arkadaşlar ilk iş yayını hazırlar gibi aynı zamanda YouTube'a da yüklediler. Mümkün olduğunca
0: ekipi,
2: hızlı.
0: Teknoloji her şey on numara abi. Tabii ki de normalde sistem olarak çok güzel bir ekip kurarsın. O sistemin içerisinde de senin söylediklerinle beraber hepsi sorunsuz, kusursuz, harika işler oluyor görüyorsun. Yani gerçekten her şeyi bir kenara koyuyoruz. Bak 39 tane maç canlı yayın yayınlanmış. Yani bu büyük bir iş ha. Vallahi büyük bir iş. Kaç? 3 haftada bir daha.
2: Bir aya yakın süre işte.
0: 3 haftada abi, ne bir aya, 3 haftada. 39 tane maç canlı yayınlandı.
1: Şimdi de Ziraat Türkiye Kupası devam ediyor.
2: Tabii bir yandan o devam ediyor.
0: Onlar da bugün de mesela 4-5 tane maç. Tabii. Nereye yetişeceğiz abi biz? Hangi kameraman falan lazımsa yönetmen falan ben geçerim bir tarafa, yani eksiklik varsa, ama bakıyorsun eksiklik yok, her yere yetişiyoruz yani o anlamda da nazar değmesin maşallah diyelim. Vallahi gerçekten bak güzel, her şeyi bir kenara koyalım yani, burada olalım olmayalım fark etmez yani, önemli olan ne bileyim, ekran başında maç izliyorum, golleri izliyorum, önemli oyuncuları, dünya yıldızlarını, starlarını, bir de starlara bakıyorum yani, hiç rölantide değil. Adamlar varını yoğun her şeyini koyuyor. Hangi oyuncuyu söylersen söyle, yani isim ver bana fark etmez. Sahada maksimum performans veriyorlar. Bu evet. Da güzel bir şey sonuçta. Hafif alabilirler yani. Niye lig başlamış? Dünya Kupası, bir önceki sene Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, kendi ligindeki lig maçları artı kupa maçları falan. Nereden baksan 67-70 maç oynamış oyuncu topluluğunu getiriyorsun Uluslar Ligi'nde ve o Uluslar Ligi'nde maksimum verim veriyorlar ve iş disipline saygı tabii duyuyorlar. Bak normalde futbolcu psikolojisi ruh halini biliyorum. Salaya atarsın yani, lig maçları, lig başladı, ligin daha başı, sakatlanmayayım tedirginliği falan, anladın mı? Biraz kontrollü bir şekilde hareket edersin. Ama bakıyorum abi, hangi maçı izlersem izleyeyim hepsi kazanma adına varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu da güzel bir şey yani, izleyiciler açısından güzel bir şey bu.
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Doğru. 12 ile 17 Kasım arasında 6 gün boyunca yine grup aşamasında son maçlar oynanacak. O maçların heyecanı da Turkuaz Medya kanallarında yayınlanacak. Senin dediğin şey ya, futbolcular tabii çok Allah daha çok versin güzel kazanıyorlar, üst seviyedeki futbolcular, o ayrı bir konu. İşin ekonomik boyutunu bir kenara ayıracak olursak, bu kadar çok maça çıkmak, konsantre olmak hiç kolay iş değil ya, üst düzey verim vermek. Yani o Lize dediğin adam şimdi dünyanın en iyilerinden biri, az önce senin dediğin şey diğerleri için mesela zor bir şey değil mi yani bir yandan da? Sen dedin yani lig maçlarını önemser diye, ama bir yandan milli heyecan, milli duygular herhalde onları motive ediyor ekstra.
0: Ya o da ediyor, profesyonellik en önemlisi ya. Tabii ki de o da var, milli duygular, milli arma, o seni bir şekilde motive eder, ama bir de profesyonellik sonuçta 3. vitese, 4. vitese de takabilirsin. Ama şey, bakıyorsun hatırla, 4 ile 5 arasında gidip geldiler.
2: FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonu vardı ya bir de yazın hani. Evet. Hatırlıyorsun. Çok işte sahne oynayıp hatta gelmişti hani Galatasaray'da. Evet. Guardiola orada şey demişti yani, artık onlar da bıkmışlar. Biz öldüğümüzde dinleneceğiz zaten. Yani
1: robot diyordu. Değiliz gibi.
2: Robot değiliz diye de tepkiler vardı.
0: Ama Guardiola baba 20 milyonu koymayı da biliyorsun cebine. Gidiyorsun 100 milyonluk oyuncu aldırıyorsun. 150 milyonluk aldırıyorsun, sonra robot değiliz diyorsun. Bırakacaksın o zaman, madem bu kadar şikayetçiysen, rahatsızsan.
2: Bıraktı, dinleniyor şu
0: an. Dinlensin o zaman, ama dinlenmek zorunda kaldı yani, anladın mı? Son dönemlerde çok başarılıydı ya, dinlenmek zorunda kaldı Koray. Ya abicim. İnsanlar bir maç.
2: Guardiola da sallama ya buradan yıllık artık.
0: Ya ben sallamıyorum. Ben söylüyorum, o pozisyona geldi artık. Yani tamam da az önce söylediğim anekdotlar, detaylar sen de elde etmiş olsan, sana da sunulmuş olsa, kusura bakma şikayetçi olmayacaksın. Şimdi bir futbolcu, orada oynayan oyuncular 15-20 milyon para minimum. Bak 10-15-20 milyon arası, 30 milyon değişiyor. Ceplerine kılçıksız giriyor yani. Her ay böyle 10 aya bölüyorsun. Her ay 2 milyon 3 milyon kılçıksız giriyor. Euro, dolar, TL değil. Kılçıksız böyle. Vergisi yok, sigortası yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. Zaten kulüpler ödüyor onları. Anladın mı? Neyi şikayet ediyorsun? Robot diyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdiki aklım olacak. Deneyim, tecrübem olacak. Haftanın 4 günü maça çıkarım. Bana versinler 20 milyonu her gün çıkarım. Bak pitbull gibi saldırırım sahada. Bak o çimlerde sağ kanat oynuyorum ya. Gidip evet, gelmek. Özellikle 3. bölgede kalmak, oynamak keyif veriyor. Çünkü hep hücum yapıyorsun, orta yapıyorsun, gol atıyorsun, attırıyorsun, asist yapıyorsun. O seni farklı bir duygulara büründürüyor yani. Böyle duygu boşalması yaşıyorsun. Abi geri gelmek işkence gibi geliyor o zamanlar, tamam mı? Ama kaybettikten sonra, az önce dedim ya, şimdiki tecrübeye sahip olsam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hücuma ne kadar fazla koşuyorsam, istikli, arzulu gidiyorsam, defansı bir o kadar daha giderim. Aylık 2 milyon koysalar cebime. Ya Koray, Yani
2: bunu

0: söyleyen arkadaş da zannedersiniz yıllarca asgari ücretle oynadı. Bir yandan da.
1: Abi bizim oynadığımız dönemlerde bu kadar paralar, rakamlar yoktu.
0: Bu kadar değildi de.
1: Ya sana az önce bir şeylerden bahsediyorum. Sen de şimdi gören ne diyecek arkadaş. Yani,
0: Okan mütevazi davranma. Sen en çok istenen Türk futbolcuydun transfer döneminde. Beşiktaş'la Galatasaray arasında.
1: Bir dönem. He. O daha da farklı yerlere gidebilirdi. Avrupa arenasında ülkemizi, Türkiye'mizi çok iyi bir şekilde temsil edebilirdim ama işte az önce bir şey söyledim. Bak çok önemli bir şey. Şimdiki genç kardeşlerimiz bak lütfen çok yetenekli, potansiyelli oyuncular var. Büyük takımlarda, Anadolu takımlarında. Bak lütfen o topun değerini bilin kardeşim. Gece onunla uyuyun. Onu ısırın. Ona sarılın. Aşkım, sevgilim, sen benim canımsın deyip böyle var ya onunla o diyaloğu sakın koparmayın. O sahaya yeşilcime çıktığınız zaman var ya bazı dakikalarda o mesafe sana çok uzak gibi gelir. Onu atın kafanızdan. Bak biz kaybettik. Açın abilerinize sorun, babalarınıza, hocalarınıza sorun nasıl futbolcu olduğumu. Şimdi sallayacaklar bana ekran başındakiler de. Olabilir. Biz zamanlar iyi. Yani iyi şunu söylüyorum. Biz kaybettiğimiz için değerini bilin, kaybetmeyin. Kaybettikten sonra bir şey söyleyeyim mi? Ah diyorsun, duvarlara vuruyorsun kafaları. Vallahi billahi bak. Bak şimdiki aklım olacak. Yerim o çimleri yiyerek koçarım. O yüzden çok yetenekli kardeşlerim.
0: Sağ içinden ziyade sağ dışını yönetmeleri konusunda bence bir numaralı tavsiye verilmesi lazım.
1: Ya onu anlatma. Hem o. İkisi zaten ne demek istediklerini anlıyor.
0: Sağ dışında çünkü profesyonel kalırsan zaten istemesen de sağ içine yansır.
1: Ya şimdi sosyal medya, ulaşım, her şey çok kolay artık. O dönemlerde bizim bu kadar gündemde veyahut da göz önünde değildin. Şu anda abi bir de biz yakışıklı adamdık o zamanlar yani. Şimdi tamam yaşlandık.
0: Şimdi de öylesin ya.
1: Kaya gibi değiliz. Kaya baksana getirdiniz bana. Kanalın en yakışıklılarından bir tanesini koydunuz yanıma. Bütün şeyim
2: sen,
1: gitti.
2: Sen hala gençsin abi. Her neyse. Şeyin yok yani.
1: Yaşlandık baksana.
2: Yaşlılık belirtisi yok
1: şimdi
2: yani.
1: Ekrana bakıyorum bıyıklarım beyazlamış.
0: Tıraş ol o yüzden.
1: O bugün unuttum biliyor musun? Olacaktım. Bak şimdi var ya. Beyazlar bir de hayatta beni böyle sakallı görmezsiniz. Bıyıklarım beyazlamış. Saçlarım Allah
0: aşkına. Tabii güzel
1: beyazlamış.
0: Keyifli başladık muhabbete. Türk
1: daha
0: futbolunda
1: dur, neler
0: da
1: yapacağız daha dur.
0: Konuşacağız. Bu arada son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yine Instagram'dan da X kullanmayanlar mesaj atabilirler Koray Baloğlu hesabına veya Kaya'ya da atabilirsiniz. Bak. Okan sosyal
1: yani Koray Baloğlu'nu Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Reklamlar.
0: Okan'ı takip edemezsiniz. Okan'ı takip edemezsiniz. Okan Instagram kullanmıyor çünkü.
1: Koray Baloğlu arkadaşlar mesaj atabilirsiniz. Arada mesaj atarken de takip edin yani Koray Baloğlu'nu.
0: Yani o takdiri izleyenlerimize bırakıyorum. Ben yani, zorunda değil kimse.
1: Ya, biz yemeyiz. Ekran başındakiler var ya. Senin ağzından var. En ufak bir kelimede ne demek istediğini anlıyor. Yemezler.
0: Türkiye Futbol Federasyonu onda kritik bir süreç var. Onu konuşarak başlayacağız. Ardından kulüplere geçeceğiz. Tabii herkesin en çok merak ettiği konu Osimhen konusu. Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Hepsinden önemlisi Barcelona maçı. Akıllarda bir yandan da Barcelona maçında asıl ilk 11'de başlayabilecek seviyeye gelecek mi? Onu da konuşacağız yine. Beşiktaş'ta sakatlığı olan isimler vardı. Emirhan, Orkun. Onlar yine bu hafta görev yapabilecek mi? Fenerbahçe'de neler oluyor? Hepsini konuşacağız. Mesajlarınızla, sorularınızla birlikte. Federasyon konusuyla başlayalım. Birkaç konu başlığı altında şu anda yani. Federasyon ve Türk futbolu diye onu genel bir çatı altında değerlendirebiliriz. Birincisi işte milli takımın performansı ki onu zaten uzun uzadıya konuştuk. Tekrar aynı konulara girmeyeceğim ama bir Montella değişikliği gelir mi? Cuma günü kritik bir toplantı var çünkü federasyonda. Bir federasyonda herhangi bir istifa vesaire kararı olur mu? İşte Merkez Hakem Kurulu Başkanı, eski başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama talebiyle birlikte tutuklu olarak yargılama sürecinin devam etmesinin ardından federasyon bugün Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecini Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın üstleneceğini duyurdu. Şöyle açıklamanın devamında da Anthony Taylor teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirecek denildi. Birinci lig hakemlerine ilişkin atama sürecini Talent and Mentor programı koordinatörü Alan Snoddy tarafından yapılacağı belirtildi. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı kaydedildi. Anthony Taylor atamaları yapacak. Kaya senle başlayalım. Bekliyor
2: olması
0: muydun?
2: Gereken durum bu. Beklentim de benim o yöndeydi. Zaten şu an hem Merkez Hakem Kurulu'nun genel olarak sistemi zaten çöktü. İflas etti diyebiliriz. TFF'de seçime gidecek mi gitmeyecek mi? TFF'de gelen üst üste gelen istifalar var burada. Ve bu istifalarla beraber zaten mecburen bir seçim yolu gözülecek. Hani biz bunu görebiliyoruz şu an. Ama şu an için Taylor'a tabii ki atamalarla alakalı sorumluluk
0: vermek. Bu senin tahminin.

0: Benim tahminim bu yönde şu an. Yani bunu gösteriyor bize şu anki süreç.
1: Bugün Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de istifa etti.
0: Ya üst üste gelen istifalardan dolayı zaten şu olur. Her ne kadar şu an TFF Başkanı, Sayın Başkan istifa etmeyeceğim dese bile şimdi yönetim kurulundaki isimler istifası devam ettiği takdirde mecburen zaten bunun için bir genel kurul ve seçim kararı gibi bir ortamla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani süreç bize bunu gösterecek gibi görülüyor. Tabii ki cuma günü artık yarın diyebiliriz bu konularla alakalı bütün kafalardaki soru işaretleri giderilecektir. Fakat hakem atamalarıyla alakalı dediğim gibi şu an yapılacak en sağlıklı durum Taylor'ın zaten bu işin başına geçip de bu durumu yönlendirmesi.
1: Evet.
0: Evet, son yıllarda özellikle şu konuşuluyordu. Yabancı hakem. Hani sadece VAR'da değil, saha içerisinde olsun, sistemin hepsini biz artık yabancı hakemleri teslim edeceğiz gibi görülüyor kısa vadede. Ve sonrasında neler olur zaten bir şey söyleyemiyorum. Ama bu işin şöyle bir noktası da var. Zincirleme giden bir konu. Neden? Milli takımdaki başarısızlıklarla alakalı da. Montella evet yoluna devam etti, ediyor. Ya da işte yeni bir merkez hakem kurulu başkanı seçildiğinde ya da TFF'de herhangi bir değişikliğe gidilecekse teknik direktörün kaderi de buna bağlı olacaktır. Yani aslında sadece bir konu üzerinden biz bu konuyu değerlendiremiyoruz ya da konuşamıyoruz. Zincirleme giden bir süreç, tekrar edeyim burada. Türk futbolunun bir an önce bu tür sıkıntılardan da arınması gerekiyordu. Ve cuma günü zaten Galatasaray Kasımpaşa'yla tekrardan Süper Lig devam edecek, sahaya çıkacak. Bu kadar kısa vadede de aksiyon alınması bence önemli bir konu tabii ki.
1: Okan, sen nasıl değerlendiriyorsun? Anthony Taylor atayacak hakemleri.
2: Yani şunu söyleyeyim Koray, ben yıllardır isyan ederdim biliyorsun hakem konularında. Niye? Yaşamış bir kardeşinizim. Onların duygularını, ruh hallerini, vücut dilini, nerelere nasıl yaklaştığını, kimleri yukarı çektiğini, kimleri aşağıya çektiğini herkes görüyordu. Ben daha çok fazla görüyordum. Yani niye görüyordum daha fazla? Çünkü o yeşil zeminde bulunduğum için daha fazla görüyordum. Yani onları sadece oyunun topun olduğu yeri izlemiyordum. Ben hakemlerin vücut dilini ve verdiği kararları da ince detayları ne kadar izler ve analiz eder ona göre yorum yapardım. Haklının acelesi yoktur biliyorsun. Ben çok fazla acele etmedim. Yani haklı çıkmak için belki bayağı bir zaman geçti ama keşke daha erken olmuş olsaydı da bu kadar çok sıkıntılar yaşanmasaydı, bu kadar problemlerle karşılaşmasaydık. Niye? Şimdi ben kendimi o futbolcuların yerine koyuyorum. Geçtiğimiz dönemlerde o küme düşen takımdaki oyuncuların yerine koyuyorum ve şampiyonluğu kaçıran oyuncuların yerlerine koyuyorum mesela. Acaba kafalarında nasıl bir soru işareti vardır? Acaba o oyuncular o sahanın içinde hakem kararlarıyla neler yaşayıp ah bu maçta demek ki bu bunu yapmış, bakın neler çıkıyor, işte nelerle karşılaşıyoruz şu anda, suyun üstüne çıkmaya başladı, yüzeyine çıkmaya başladı gibilerinden, anladın mı? Hep böyle kendi aralarında telefon trafiği veyahut da işte arkadaşlarıyla böyle istişare halinde oluyorlardır diye düşünüyorum açıkçası. Kesin ve kesin oluyorlardır. Yani bu yaşanan bir şey, yaşanmış bir şey. Keşke hiç olmamış olsaydı. Keşke daha önce bunlar ortaya çıkmış olsaydı ki ben bu da buzdağının görünen tarafı. O suyun dibinde daha neler vardır, neler çıkar, neler yaşanır. Devletimiz düğmeye bastı. En güçlü hissettiğin anda, kendini en kuvvetli hissettiğin anda gelir böyle abi. Senin yakandan tutar, gel kardeşim der. Sen kendini ne zannediyorsun der. Kulüplerimiz güçlüdür. Kendini çok güçlü hissedersin, dokunulmaz zannedersin. Ama devlet bir anda bir gelir, hayırdır der kardeşim. Kimsin der. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ha. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Hiçbir kulüp, hiçbir kurum, hiçbir şahıslar, kişiler devletimizden büyük ve güçlü değildir. Maalesef devletimize gerekli hamleleri yapıyor savcılarımızla beraber. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Biz sahada adil, yürekli ve gördüğünü çalan diyoruz ya. Gördüğünü çalan, görmediği zaman da örnek mesela Alanya maçında Bülent Birincioğlu o maçta mesela Osmanlı tokatını görmedi. VAR'daki görmedi, sahadaki görmedi ama VAR'daki görmemiş olabilir diyemezsin. Çünkü öyle bir teknolojiye sahip ki görmeme ihtimali var. Gördüğünü çalan veyahut da gördüğünü uyaran bir sezon istiyoruz bu süreçten sonra. Eğer olmazsa devlet uyardı size. Devlet uyardı şu anda. Daha kötü, daha sıkıntılı şartlarla karşılaşabilirsiniz. Adil olmazsanız diyor. Bak buradan sevgili hakemlere sesleniyorum. Çıkın kardeşim, yürekli olun. Aman o statta o başkan, o yönetim, o camia nasıl tepki gösterir, tedirginliğiyle korkusuyla maç yönetmeyin ha. Bak yönetirseniz nelerle karşılaşacağınızın

0: bir açıklaması çok hoşuma gitti. Sevgili Ferhat Gündoğdu şey demişti, hatırlıyor musun? Hatta onun sözcüleriyle beraber bir açıklaması vardı. Ya işte bu gri pozisyon, buna karışılır karışılmaz VAR protokolünde, işte ne demişti, öyle bir şey demişti. VAR protokolüne uygun değil demişti. O Trossard'a vurulan
1: yorumlama konusu Arda.
0: Yorumlama konusuna falan filan, onu böyle geçiştirmeye çalıştılar. Antonio Taylor çıktı, ne dedi?
2: Kırmızı kart.
0: Net dedi. Kırmızı kart dedi. Hadi dedi, hakem görmedi. VAR'ın karışması gerekiyordu. Bu şekilde adil, hakkaniyetli, karakterli bir bakış açısıyla eğer yürüyecekse amenna başımızın üstüne. Yabancı teknik direktör, yabancı futbolcular, yabancı her şey geliyor.
2: Kaybedecek hiçbir şey yok bir kere.
0: Yani
2: zaten
0: kaybedecek de bir
2: en
0: şey yok.
2: En büyük gücü bence o olacak.
0: Ama asıl problem nerede biliyor musun kardeşim? Asıl problem içeride. Federasyon başkanları değişiyor. MHK başkanları değişiyor ama hiçbir hakem değişmiyor. Baksana abi, ben bir sene önce bu Aspor ekranlarında ne söyledim biliyor musun? Bakın arkadaşlar dedim, yemin ediyorum, açacağım, istiyorsanız arşivde çıkartıp gösterin burada. Ferhat Gündoğdu'nun iki tane prensi var dedim. Bu dedim bir duyum, bir iddia. Ne kadar doğru ne kadar yanlış dedim. Biri dedim Yasin Kol, biri dedim Atilla Karaoğlan. Bunlarla beraber kardeşim atamaları, kararları orada istedikleri gibi at koşturuyorlar diye böyle bir yorum yaptım. Aspor ekranlarında, bak bu ekranlarında. Böyle bir iddia, böyle bir duyum aldım dedim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Haklının acelesi yok, bak karşımıza çıktı. Neler çıktı gördük değil mi? Ya ben burada bağırdığım zaman, isyan ettiğim zaman o duyguları yaşayan bir kardeşiniz olarak duygularımı, duygu patlaması yaparak anlatmaya çalıştım. Kaldıramıyorum, yediremiyorum. Çünkü o insanların, o taraftarların yerine koyuyorum kendimi. Onların o ruh hallerini bildiğim için, bu Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Anadolu, birçok takımın taraftarı da olabilir. Ama kardeşim, yani o insanların canını yakmanın ne hal, yani ne şeyi var yani,
2: evet,
0: ne hakkınız var? Bundan dolayı biz burada isyan ettik. O yüzden kardeşim bu saatten sonra hakemler çok dikkatli olması lazım. Bak net söylüyorum, çok dikkatli olması lazım. Ben hakemlerde şunu gözlemliyorum. Net bir şekilde söylüyorum ha. Antonio Taylor'ı eğer ki tanıyan Türk, yanında tercüman mercüman varsa, Aspor ekranlarında bizi izliyorsa, bak net bir şekilde söyleyeyim. Aman şu statta, şu başkan, şu hoca, şu yönetim, işte şundan böyle bir tepki, böyle bir baskı görür müyüz tereddütüyle çıkacaksa hakemler, çıkmasınlar. Bu konuda da onları en azından mental, psikolojik olarak da yüreklendir, cesaretlendir. Ben bunu söylemek istiyorum. Eğer yapacaksanız da kardeşim çıkmayın sahaya. Bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Bunu sadece Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaray, Trabzon, Anadolu takımda, alt liglerdeki bütün futbol paydaşları, severleri bu şekilde olmasını istiyor. Çıksın kardeşim, hak eden kazansın. Çıksın kardeşim, mücadele eden, ter akıtan, kan döken kazansın o sahada. Çünkü bundan sonra sevgili Koray, lig yeni başlıyor. Bizim ligimizde saha içi anlamda, mecazi anlamda büyük savaş var. Niye? Büyük takımlar arasında. Çünkü 4 takım da çok iyi kadro kurdu. İlk kadroları var. Daha ritimlerini, formlarını, yeteneklerini tam istenilen seviyeye gelmedi. Onlar yavaş yavaş geldiği zaman bak bakayım bu lig daha nasıl keyifli olacak, güzel olacak. Benim temennim, arzum, dileğim bu. İnşallah adaletli, kaliteli, yürekli bir maçlar yönetirler.
2: Evet.
0: Temennisi.
2: Serkan Mavi Yıldız yazmış Instagram'dan. Merhaba, yabancı hakem olayını doğru bulmuyorum demiş. O konuyu şimdi soracağım, zaten toparlayarak soracağım, onu söyleyelim. Murat Kutucu, Okan Koç'la cumartesi ayaküstü bir muhabbetimiz oldu. Kendisine mütevaziliği için teşekkür ediyorum. Oğluma verdiği nasihatler de bizim için önemliydi demiş.
0: Galatasaraylı bir Murat abimiz, benden yaşça büyük galiba.
2: Valla denk geldi şu an mesaj kutusunda, ondan okudum.
0: Bir oyuncakçının içinde denk geldik. Çok tatlı bir aileydi. Aynen hatırladım. Yani şimdi oğluna nasihatler verdim. Çok tatlı, naif. Şimdi LGS'ye hazırlanıyor da, derslerini ihmal etmesin. Bak benim oğlum da öyle. Onu da söyledim. Şimdi buradan hepsine bir tavsiyede bulunuyorum. Babanızı, annenizi dinleyin, hocalarınızı dinleyin. Bu dönem sizin için biraz daha sancılı, sıkıntılı geçebilir ama en azından kendinizi oraya odaklayın, verin. Okuyun kardeşim, okuyun. Buradan onlara çok çok selamlarımı yolluyorum.
2: Bayram Deveci abi, bunu çok samimi söylüyorum. Sizleri zevkle izliyorum ve çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Hepinize iyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Kesintisiz izliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Cenker Dönmez, Okan Koç yorumda sahadan daha iyi. Keyifle izliyoruz yorumları demiş. Bir tık Beşiktaş'ı fazla şey yapsa da diyor, konuşsa da diyor, o kadar da olur diyoruz. Yakışıyor kendisine demiş.
0: Teşekkür ederim.
2: Muhtemelen Beşiktaşlı değildi. Hemen söylüyorum. Cenker Dönmez.
0: Cenker Dönmez. Beşiktaşlı galiba kardeşim.
2: Bence değil.
0: Değil mi? Ha.
2: Bir tık Beşiktaş'ı fazla konuştuğunu söylediğine göre Beşiktaşlı değildir diye düşünüyorum. Mesajlar var, konuşacağız. Şimdi Kaya devam ediyor.

0: Gideceğim yani okumaya. Onu söyleyeyim, yazabilirsiniz yine. Okan'ın dediği, tamam şimdi Anthony Taylor atamaları yapacak doğal olarak, adım adım gidelim. Ama hakem havuzumuz belli şu anda. Yine o havuzdaki hakemlerden seçerek atama yapacak. Sence Anthony Taylor'ın gelişi, hakemlerin üzerinde ne bileyim Ferhat Bey döneminden kalma bir baskı, mobbing varsa, ki zaten gerekçelerden birisi de oydu, onları rahatlatır mı? Bu kısa süre içerisinde Anthony Taylor'ın göreve gelmiş olması hakem performansını biraz yukarı çekebilir mi? Yoksa eldeki yetenekler zaten belli, eldeki hakemler belli, çok bir şey değişmez mi diye düşünüyorsun?
1: Yani ne bu dersin? Süreçte işin biraz da pozitif tarafından bakılması taraftarındayım. Neden bunu söylüyorum? Şimdi yeni bir sistem oluşacak. Ya da işte yeni bir sistem getirdiğinizde, bu kişiler değişmediğinde, aynı kişiler üzerinde ilerlediğinizde sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama hakem atamaları ile alakalı bu saatten sonra hangi hakemin, örnek veriyorum, Süper Lig'in 6 haftası geride kaldı. Hangi hakemin 6 haftalık performansıydı kritik maçlarda? Tabii ki o hakemleri atamak zorundalar. Hani şu an biz otomatik atamayı zaten gerçekleştirmemişiz bu zamana kadar. Yapılmamış bunların hiçbiri. Hakem bile kendisi karar vermiş nasıl bir ekiple sahaya çıkacağını. Ama bu saatten sonra bizim bu sıkıntıları giderene kadar tabii ki Taylor'ın notlarına göre hangi hakem puan ortalamasıyı, nasıl bir maç çıkardı, ona göre atama yapmak zorunda kalacaktır TFF. Senin soruna şöyle cevap vermiş olayım. Bence hakemlerin üzerinde ciddi bir yük kalkmış olacak. Çünkü bu işin psikolojik tarafı bence daha da çok insanı yıpratır. Çünkü saha içerisinde az önce Okan abinin söylediği konu, gördüğü halde çalamamak ya da işte bir pozisyonla alakalı acaba çalarsam ne olur'u baskıdan dolayı mı düşündü de ya da VAR'a gidemedi de VAR devreye giremedi.
2: VAR yazışmalarda çıktı baskıdan
1: dolayı. Tabii tabii. Ya bunların hepsi zaten çarşaf çarşaf ortada, ama şu var. Bu saatten sonra artık hakemlerin de performanslarını da katlamaları lazım. Hakemlerin de saha içerisinde uyanık olması lazım. Gördükleri pozisyona düdüğü çalmak zorunda. Ya hata yapmaktan korkmasalar aslında, gördükleri pozisyonlarda düdüğü çalsa zaten VAR var yani. Devreye girer, hatanı düzeltir. Ya da işte evet, bazı pozisyonlarda VAR devreye giremiyor diye konuşuyoruz da biz. Ya bizim şu ana kadar Süper Lig'de tartıştığımız pozisyonlarda şu var. Ya VAR'ın devreye girmesi gereken konularda bile devreye girmedi VAR. Yani hakem hata yapsa, yanlış bir düdük çaldı diyelim, örnek veriyorum, VAR devreye girdi, iptal oldu. Evet. Bunu zaten biz çok sıklıkla görebileceğimiz senaryo bu zaten. Ya ama biz oraya gelemedik ki bir türlü yani. Böyle bir problem var. Bence hakemlerin bu kısa vadede performansı illaki artacaktır. Evet, eldeki hakem sayısı belli, havuz belli, kişiler belli. Fakat işte bu hakemlerin de 6 haftalık bu süreçte neler yaptığına dair bir atama sistemiyle devam etmelerinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki milli aradan sonraki süreç için bunu söylüyorum da, evet, sonrasında nasıl bir yol izlenir ben de bilemiyorum. Hakem sayısı
0: Bayram çünkü Kurt son sayfa etiketine yazmış. Hakemlerimizin değişmesi lazım. Tamamıyla yabancı hakemler olması lazım. Hakemlerimizin gelişmesi için bu gerekli. Hakemlerimiz kuralları tam bilmiyor. Korkarak maç yönetiyorlar ve birilerinin emrine tabiler. Bu zamana kadar dayandığımız bile çok değişim zamanı demiş. Bu süreçte yabancı hakem hamlesi bekliyor musunuz? Ben soruyu öyle toparlayayım.
2: Kim o arkadaş? Tebrik ederim.
0: Bayram Kurt.
2: İçimdeki var ya, söylemek istediklerimi söyledi farklı cümlelerle. Şimdi bak, çok güzel bir yere değindim. Söyleyeceğim bir şey var mıydı?
0: Yok, sen devam et.
2: Bak, çok güzel bir şey söyledin. Eldeki yetenekler belli dedin. Ya neyin yeteneği arkadaşlar ya? Ekran başındaki bak arkadaş net bir şekilde cevap. Eldeki yetenek ne yetenek? Yani bu çalım mı atacak, şut mu çekecek, araya koşu mu yapacak, veyahut da kafa hakimiyeti çıkacak, üst, herkesin üstünden topa mı vuracak? Ne yeteneği soruyorum. Hadi söyle ne yeteneği? Ya gördüğünü çal, gördüğün şu tokatı çal, boğazını sıktığını çal. Başka bir şey istemiyor taraftar sana.
0: Basit seni diyorsun.
2: Bu kadar yeter abi, çal. Görmedin mi? Valla temas halinde, diyalog halinde. Ol kardeşim. Korkmayın. Az önce söylediğim gibi, aman buradan baskı yerim, aman buradan tepki görürüm, aman bu stada bir daha çıkamam gibilerinden tedirginlikleriyle çıkarsanız kardeşim, bu tür olaylarla karşılaşırsınız. Bu yorumlarla karşı karşıya gelirsiniz. Bak, Bayram denilen arkadaş kimse tanımıyorum, hep bir müthiş yorum yapmış. En azından. Yoksa yetenek değil, hakem kuralları bilmiyor mu hakem? Nasıl bilmiyor ya? Ya bilmiyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ya kuralları bilmese bile futbolun dili birdir. Ya bariz siyahla beyaz kadar fark yaratan pozisyonlarda, ihlallerde görmüyorsan, çalmıyorsan kusura bakma kardeşim, neyi bilmiyorsun ya, neyi kuralı bilmemekle veyahut da yetenekle uzaktan yakından alakası yok Koray. Yapmayalım gözünü seveyim. Yani niyet bu niyet arkadaşlar. Niyet niyet. Yapı diyorlardı, yok diyorlardı, o diyorlardı, bu diyorlardı. Soruyorum bu ne kardeşim? Soruyorum bu ne? Hadi söyleyin, cevap verin. Yapmayın, biz yemeyiz. Ben bu duygularla defalarca karşılaştım. Ya hakemlerin bize saha içinde söylediklerini şu anda söylesem dolduramamız, patlayamam. Çünkü niye? Mahkemelik olurum, sıkıntı yaşarım ama tabii. O an söylediklerini söylesem şu anda var ya, ağzınız açık kalır, ekranda bizi izlersin.
1: Yapının kimin kurduğu neler, ortaya çıkar.
0: İsim vermeden söyle bir tane.
2: Ya abi ya.
0: Sana bir gün X maçta hakem şöyle dedi de. Var mı aklında? Söyleyebileceğin.
2: Koray, söyleyeceğim. Bak şimdi. Unutuyorum bak.
0: Hala
2: şimdi,
0: insanların aklında örnek olarak teşkil etsin diye soruyorum. Ya, İsim Koray, verme, kendini hukuki açıdan zor durumda bırakma. Ama mesela bir gün bir maçta bana şöyle şöyle demişti.
2: Abi önemli bir maçta karşı karşı küme düşmeme oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Ya kardeşim çocuklar zor durumda. İdare et işte, pozisyonlarda falan biz de idare ediyoruz diye bana resmen hakem böyle geldi. Tenkitte bulundu ya.
0: Maç içinde.
2: Tabii maçın içinde ya. Maçın içinde ya. Hocam ne diyorsun sen dedim ya. Sus işine bak diyor. Bak biraz tepki gösterdim, sus işine bak diyor. Orada ağzından yanlış bir kelime çıksa, bana küfür etti, hakaret etti diye atsa nasıl ispatlayacağım kendime, hadi söyle. Hadi söyle. Nasıl ispatlayacağım?
0: Bence gayet geçerli ve yeterli bir örnek verdin.
2: Ya daha sana ben neler söylerim ya. Neler söylerim o koridorlarda, soyunma odalarına giren çıkanları, neler, nasıl tepkilerle karşılaştıklarını, nasıl tepkiler gösterildiği falan. Neler oldu abi, neler yaşandı. Yani benim kabul etmediğim konular bu. Yoksa yetenekmiş, oymuş, kural bilmemezmiş falan filan, hepsini bir kenara koyuyorum. Tabii ki de bunlara da ihtiyaç var. Bunların da olması gerekiyor. En önemlisi ne biliyor musun? Yürek, karakter.
0: Evet.
2: En önemlisi bu ve gördüğünü çalabilmek, korkmamak. Bundan sonra da kardeşim korkmayın. Korkmayın. Niye biliyor musunuz? Artık insanların burasına kadar geldi, burasına. İnsanların sabrı kalmadı, takati kalmadı. İnsanlar artık patlamak üzere. Ne oldu? Devletimiz de bunun farkına varıp müdahale etti. Ve bundan sonraki müdahaleler daha agresif, daha sert olur. Daha büyük sıkıntılarla karşılaşır. Bak o hakemler. Ben size söylüyorum. Bak net söylüyorum. Bu deli konuşuyor. Anlatıyor, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor ama bir bakıyorsunuz. Aklının acelesi yok. Aradan 6 ay, 1 sene, 3 ay geçiyor. Karşımıza çıkıyor. Niye biliyor musun? Belli kardeşim, belli. Belli. Her şey evet. Bariz belli oluyor. Ha, bunu gören de 3 maymun oynayanlar da var. Biz görüyoruz, biliyoruz bunları da. Ama maalesef bu bir kere atlarsın, iki kere atlarsın, üçüncüsünde çekirge yakalanır. Bir an önce ya bazı hakemlere bakıyorsun, isim vermiyor biliyorsunuz. Ya sırf kendilerine küfür hakaret yedirmek için, tazminat toplamak için küfür hakaret ettirtiyorlar kendine. Çıktılar ortaya biliyorsun abi. Sırf küfür hakaret ettirmek için kendilerine tazminat topluyorlar. Yapmayın abi, geçin bunları ya.
1: Maçtan sonra 2 saat süre zarfında da ya bizim devlet memuru olarak geçtikleri için o hakaretten olayı ciddi anlamda dava açan hakemler vardı ama sonuçta bu prosedürler değiştiği için davayla alakalı artık oradan da bir önleri kapandı. Ben de şöyle bir örnek vereceğim, yaklaşık 2-3 yıl önce yani bu olayla alakalı bir emniyet mensubu arkadaşım vardı, o da hakemlik yapıyordu. Ama bu düzenden dolayı hakemliğini devam ettirememişti. Yani 2-3 yıl önce anlattı işte bir tür bazı sıkıntılar var diye. Ya. Bundan dolayı
0: çok konuşuluyor bu arada diye. Zaten. Bu arada bu şimdi hakemler için söylüyorum, bu futbol için de çok konuşuluyor. Yani ben şimdi bunu radyoda bir gün böyle bir konuya giriş yapmıştım. Radyoda program yaptığım dönemde, Aspor Radyo'da. Yemin ediyorum bir konuştum, böyle takır takır mesaj dökülmeye başladı. Neyi söyleyeceğim? Birincisi benim de tanıdığım mesela alt seviyelerde hakemlik yapanlar şunu söylüyordu bana. Abi Süper Lig seviyesi hakem olman için sağlam torpilin olması evet. lazım. Bunu şimdi çok fazla söyleyen vardı ama bu ispat edilebilir bir şey değil. Söyleyen kişi gerçekten iyi hakem mi kötü hakem mi bilmiyorsun. Belki duygusal davranıyor, bir şey diyemiyorsun. Evet deyip geçiyorsun. Ya öyle mi falan diyorsun. Futbolda da mesela alt yaş kategorilerinde özellikle futbolcuların üste çıkması konusunda da inanılmaz torpil döndüğüne dair çok fazla bana yüz yüze söyleyen oluyor. Yani bunlar zaten bizim üst seviyedeki oyunumuzu bekliyor. Ya futbolda şöyle bir şey var. Bir yere kadar seni taşırlar. Yine bir sürü insanın hakkına girmiş olursun ama sistem seni zaten yetenekli futbolcu değilsen eler. Yani çok örnek verebilirim buna. İsim vermek istemiyorum şu anda. Yani futbolda bir yere kadar gelirsin A takım ama oynayacak seviyede kalamazsın değil mi? Yeteneğin olmadığını. Ama alt yaş kategorilerinde de bu çok konuşuluyor. Ona da hazır konusu açılmışken söyleyeyim. Şimdi olağanüstü kritik toplantı dedik Cuma günü. Bir bu konular konuşulacak %99 zaten federasyon toplantısında. İkincisi Montella konusunda bir konu başlığı olur mu? Olursa bunu çok uzun uzun konuştuk milli takım döneminde. Kulüp haberlerine geçeceğim için fazla uzatmayacağım ama bir ayrılık Bekliyor musun?
1: Ben bekliyorum. Yani net konuş.

0: konuşayım.
1: Toplantıdan öyle bir karar çıkmasını bekliyor musun?
0: Bekliyorum. Çıkmasını bekliyorum. Zaten hani az önce söylediğim gibi bu TFF'deki durumun ilk önce netleşmesi lazım. Orada bir seçim kararı alınacak mı? Yol haritası nasıl devam edecek? Ama her ne olursa olsun Montella ile alakalı artık bir ayrılık ben bekliyorum. Çünkü çok uzatmayacağım burayı. Dünya Kupası'nı işaret etti Montella. Dünya Kupası'nda zaten sıfır çektik. İş işten geçti. ABD'ye karşı galibiyet aldık. Uluslar Ligi'ne başladık. A Ligi, A Ligi dedik. Oynadığımız 4 maçta durumumuz ortada. Yine sonuç yok. Evet, 2 mücadelemiz daha var ama ne kadar hayal kurmamız gerekiyor da bu durumun bize ne kadar gerçekçi geldiği yönünde kendimizi de sorgulamamamız gerekiyor bu saatten sonra. O yüzden ben Cuma günü bir ayrılık bekliyorum.
1: Okan, sen bekliyor musun herhangi bir ayrılık hamlesi?
2: Ya ben geç kalınmış olur diye, yani olursa, eğer gerçekleşirse geç kalınmış olarak gözlemlerim veyahut da değerlendiririm. Daha erken olsaydı Dünya Kupası'ndan sonra daha farklı bir şeyler olabilir. Çünkü orada bir başarısızlık var ve tam kadroyla gidilen bir takım var. Yani
1: Dünya Kupası için diyorsun.
2: Tabii tabii, ciddi bir hayal kırıklığı. Şimdi burada da bir bahaneler var. Yani işte çok eksikliklerimiz falan, ama orada tam kadroyla gittin. Büyük umutlarla gittin. Arkanda 85 milyon insan ekran başında sabahın köründe kalkıp bir o milli duygularla, milli takımla dualarını, enerjisini yolladı, ama çok erken geri döndük. Bu Uluslar Ligi'nde de tamam, belki skorları vermiş olabiliriz ama oyunları da verdik. Hoca bir İtalya maçının ikinci yarısı diyor da, ben Fransa maçında biraz işte mücadele ettik.
1: Bence en iyi maç Fransa maçı.
2: Yani Fransa maçı. Ondan sonraki maçların hiçbirinde de ne oyunu ne skoru alabildik. Bu konuda da yani bir öz eleştiri yapması gerekiyor sevgili Montella'nın. Kararı da sevgili federasyon başkanı verecektir diye düşünüyorum. Yani Cuma günü ayrılırsa, eğer giderse çok büyük bir sürprizle karşılaşmam açıkçası. Ha, bana sorsan senin kararın ne olur? Mesela federasyon başkanı yerinde olsan ne yapardın diye sorsana bana.
1: Evet.
2: Devam
1: federasyon
2: ederdim.
1: Başkanı
2: devam olsa ederdim.
1: Devam ederdim.
2: Devam ederdim. İroni yapıyorum. Ha, kesinlikle devam etmezdim.
1: Montella ile.
2: Etmezdim. Çünkü artık bir bazen belli bir zamandan sonra teknik adam, futbolcu, yönetici, o sinerji, enerji kopuyor. Bağ kopuyor.
1: Oyunculara sorulur mu?
2: Oyunculara soruluyor. Sorulduğunu duydum. Özellikle Avrupa'da oynayan birkaç tane oyuncu, bir de Arap Yarımadası'nda oynayan 1-2 oyuncu Türkiye'de de var. Yani 3-4 tane oyuncu kesinlikle gitmesini istemiyor. Tabii ki de istemezler. Sonuçta bazı
1: sorulması
2: oyuncular...
1: doğru mu? Sen
2: doğru
1: futbolculuk
2: değil.
1: Yaptığın
2: doğru
1: için
2: değil.
1: Söylüyorum.
2: Doğru değil. O zaman oyuncular yönetsinler. Yöneticilik şeyiyle, apoletiyle de onlar da yöneticilik yapsınlar. O zaman kararları da onlar versin. Orada o yöneticilerin veyahut da federasyon başkanı durmasının ne anlamı var? Veyahut da neden o görevi üstleniyorlar? O zaman onlar yapsınlar o işi diye ben de bu şekilde yorumlarım.
1: Hayır, şey olarak mesela
2: olmaz.
1: Ben bunu konuyu açmak adına soruyorum.
2: Olmaz
1: arada.
2: Ama
1: yani şimdi yöneticilerin giremediği alanlar vesairelere, uygulamalar, hocanın birebir diyalogları, taktik teknik meseleler var. Belki onlara uzak kaldığı için fikrini almak adına
0: Dünya
1: birkaç farklı
0: zaten
1: oyuncuya
0: böyle bir
1: mesela sorulabilir mi?
2: Soruldu ki. Soruluyor. Soruluyor. Oyuncular gitmesini istemiyor ki. Yani tahmin edin kimlerin gitmek, evet, istemediğini. Yani bir sen de duymuşsundur. Biliyorsunuzdur yani gitmesini istemeyen oyuncular kimler olduğunu.
1: Ben
2: biraz beyin jimnastiği yaptıysanız.
1: Yok yok, şimdi ben sana beyin jimnastiğinin ötesine söyleyeyim. Bana mesela sor illaki oyunculara dersen, deneyimlilere sorarım. Deneyimliler belli. Hakan'dır, Merih'tir vesaire. Bir de gençlere sorarım. Arda'ya sorarım, Ferdi'ye sorarım. Anladın mı? Yani farklı farklı profildeki oyunculara sorarsın. Aşağı yukarı bir şey, en azından bir intiba olur ama nihai kararı sen
2: ne
1: misin?
2: Ne kadar oyuncularla göre hareket o etmek istişareyi yaparsan yap, sorarsın, sormazsın. O senin yöneticilik biçimine bağlı. Tamam mı? Önemli olan ne biliyor musun? Resimden ne çıkıyor? Bakıyorsun resme. Ne çıkıyor? Ne görüyorsun? Resimde ne görüyorsun? Kararı sen vereceksin sonuçta. Onlarla o istişareyi yapacaksan demek ki bazılarının bir menfaati, bir çıkarı var. Yapmayacaksın.
0: Ya Fransa, yapmayayım. Almanya sordu mu mesela? Yani, teknik direktör değişikliğine giderken.
2: Öyle. Sormayacaksın abi. Sonuçta bak bazı tamam.
1: Ama öyle birini getirdik ki zaten sormalarına ihtiyacı yok. Şimdi, hepsinin duvarda posteri vardır Fransa'da. Zidane hayranıdır hepsi.
2: C ligi, B ligi, A ligine çıkarttı bizi. Tamam, Dünya Kupası'na götürdü. Tebrik ederiz, alkışladık. Ama burada ne yaptın? Dünya Kupası'nda ne yaptın? Ben ona bakarım. Sonuçta benim elimde öyle bir pırlanta, altın oyuncu topluluğu var. Çok kaliteli, yaratıcı, problem çözen hem 3. hem 2. hem 1. bölgede. Ama bakıyorum oyuncularda da maçlarda performans düşüklüğü var. Bireysel olarak da, takım oyunu olarak demiyorum. Bireysel olarak da düşüş var. Demek ki bir bağ, bir enerji, bir sinerji koptu. Ha, bu eksikliklere bağlamamak gerekiyor. Sen Dünya Kupası'nda da gördüm ben. Tam kadro az önce söyledim ya. Çıktık orada ne yaptık? Nasıl bir oyun sen?
1: Daha zayıf rakiplere
2: karşı. Zayıflara karşı, anladın mı? Ya bu konu tabii ki de karar verilmiştir diye düşünüyorum. Cuma günü eğer görevinden ayrılırsa veyahut da görevinden aldırılırsa, alınırsa bana sürpriz gelmez diye düşünüyorum ki
1: ya, şey söyleyebiliriz ama ya
2: duygu
1: bence
2: bitti mi? O enerji böyle bir teknik

0: aktörlüğün böyle basireti bağlanır. Belli bir zamandan sonra o şey biter yani. Anla kısmetin biter. Kopar derler, anladın mı? Kopmuş artık diye görüyorum ben. Öyle yorumluyorum. Ha, çıkar abi, devam eder. Bir bakmışsın Uluslar Ligi'nde şeyde, Avrupa Şampiyonası'na vura vura gider. Bir bakmış şaşırtma. Alkışları biz de o zaman, ama şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla durum bu şekilde hal almış diye görüyorum. Sevgili Koray, katılır mısın bilmiyorum bana.
1: Ya ben net fikrimi şöyle söyleyeyim. Hocanın geleceğine dair bir şey söyleyemem ama gözlemim şu. Başarılı olduğu bir sistem vardı. Ki Avrupa Şampiyonası'nda da mesela ben yine o zaman çok fazla iyi sonuçlar geldiği için konuşulmadı. Avrupa Şampiyonası kadromuzda bizim santrforları sayıyorum. Bertu Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy. 3 tane oyuncu var. Form durumları tartışılır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o dönem için ama hiçbiri mesela 11 başlamadı. Gürcistan maçı dahil bitirdiğimiz Hollanda maçına kadar biz ne zaman sahaya bir santrfor attık? Daha çok pozisyon bulduk. Onun dışında turnuva yıldızı Mert Günok oldu zaten. Sürekli pozisyon, evet, vermemek için debelendik durduk savunmada.
0: Bravo.
1: Sonuç aldık mı? Aldık. Ama bravo, sonrasında mesela hoca o kadar o plana odaklandı ki hiç esnetmedi yani, başka bir şey denemedi. O esneklik yok. Dünya Şampiyonası'nda mesela Paraguay ayrı profilde, Avustralya ayrı profilde takımlar. Ne bileyim, bir santrforlu oyun denemedik. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadık Kadıköy'de. Deniz Gül 11 başladı. Ben o gün işte görevliydim, stattaydım. İçimden dedim ki oh dedim, hoca dedim, sürekli aynı şeyde olmayacak. Demek ki Dünya Kupası'nda belki işte Paraguay, Avustralya var. Deniz de başlayabilir. Bir santrforlu oyuna herhalde deneyecek. Herkesi ters köşe yapacak dedim. Meğerse sadece o maça özelmiş. Oradan bir hayal kırıklığım oldu. Burada hocanın söylediklerine, deneyim kısmı hariç, hepsine katılıyorum. Allah var, şimdi eleştiriyoruz ama Kenan Yıldız, Arda cezalı oldu, oynamadı. Hakan Çağlanoğlu yok, Orkun yok. Bunlar bizim azı dişlerimiz takımda. Gerçekten eksiklerimiz fazlaydı. O yönden çok haklı. Ama hoca o yokluklara rağmen yine aynı şey. Yani 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı sistem. Yani en önemli yıldızların olmasa da, o gün forvetlerin vardı, bugün forvetin olmasa da, rakip Fransa gibi arşa çıkmış seviyede olsa, Paraguay, Avustralya gibi daha düşük seviyede olsa, biz sürekli aynı şeyi oynamaya çalışıyoruz.
2: Ve 4 maçta
1: ve
2: sürekli
1: zaman geçiyor. Zamanla birlikte her şeyin değişmesi gerekir. Değiştirmiyoruz da yani. O hocanın o takıntısı beni düşündüren kısmı. Ama devam edilir edilmez ona ben karar veremem. Hoca belki güncelleyecek kendini. Belki başka bir şeyler yapmaya çalışacak. Onu bilemiyorum yani. İç kısmını bilemiyorum.
2: Ya tabii şu var ama şimdi Uluslar Ligi'nde 4 maç oynadık. 4'ünde de bizim savunma hattımız da değişti. Şimdi hadi hücum hattını anlam verebiliyorum.
0: Orta saha, savunma, bekler, kanat, her yer değişti abi.
2: Santrafor oynatmasın yok.
0: Kaleci de
2: bazı isimler de ısrar etti. Mesela Barış da ısrar etti. Ben şunu söyleyebiliyorum. 6 haftada Süper Lig'de Barış ne verdi de ısrar etti bu kadar Montella? Yani hücum hattında santrafor olarak. Yunus bana göre daha verimliydi. Yunus'u son maçta değerlendirdi mesela. Ya da işte savunma kısmına geliyoruz. Fransa maçında Abdülkerim stoperde başladı. Bir sonraki maçta Abdülkerim yok. Hani sürekli bir tandem de oluşturamadı, değiştirdi. Bunların hepsini tartıştık ama şunu yaparsın. İşte Deniz Gül elinde varsa beğenirsin ya da beğenmezsin ama Başakşehir'den Bertu'yu da alırsın. Çağırırsın, bir rekabet oluşturursun.
0: Enes Ünal'ı da çağır abi.
2: Tabii örnek veriyorum, Enes'i de çağır. Şimdi buradaki sıkıntı şu. İkincilikten, üçüncülikten futbolcu söyleniyor santrafor olarak. Bence hatalı bir evet bu durum. Oyuncuna kadar kendini gösterirse göstersin, sonuçta ikincilikte oynuyor diye değil bu. Onların önünde olan zaten santraforlar var. Montella tercih etmiyor.
0: Evet,
2: ısrar etmiyor
0: gitti.
2: Ki.
0: Bravo Kaya.
2: Yani
0: bravo.
2: Niye ikincilikten örnek bravo veriyorsunuz ya da hocaya bunu soruyorsunuz toplantıda? Montella da bunu alıyor, kendi lehine çeviriyor bu sefer. Yani yapılmayacak bir durum üzerinden durum tespiti yaparken biraz daha bizim burada mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Zaten var senin santraforların. Getir, rekabete sok. Olur ya da olmaz. Biz bunun üzerine konuşalım.
1: Bir de kulüp takımında şimdi ya isim vereyim mi? İsim vermeyeyim mi? İsim vermeyeyim hadi neyse. Okan Koç diyeyim. Okan Koç kulüp takımında sezonu mesela 8-9 golle tamamlamış olabilir. 12 golle tamamlamış olabilir. Böyle çok dikkat çeken bir performans vermemiş olabilir ama kulüp takımında mesela arkasında Kaya Temel'le Koray Baloğlu oynuyor. Milli takım oyuncuları değil. Daha vasat oyuncular. Ama şimdi Okan Koç'u ben milli takıma aldığımda ortalama yetenekteki bir futbolcuyu bile arkasında Arda'sı, Yunus'u, Kenan'ı, Hakan'ı ile oynadığında daha çok pozisyona girecek. Daha rahat bazı şeyler servis edilecek. Gol bitiricilik oranını, gol oranını yukarı çıkarmaz mı?
0: Esposito daha kaç yaşında İtalya milli takım santraforu?
1: 21
0: yaşında. 20 yaşında. Deniz Gül, Enes Ünal bunlar.

0: deneyimsiz tecrübesiz mi oyuncular? Sen oynat, şansı ver. Sorumluluğu ver, bak bakayım oyuncular. En azından senin orada oynattığın oyuncudan daha faydalı, verimli olurlar. Çünkü pozisyon bilgisi olan oyuncular bunlar. Nerede oynadıklarını bilen oyuncular. Barış nerede oynuyor? Kanat. Barış'a vereceksin. Git getir getir, sağdan orta yap. Sen Barış'a getireceksin. Barış'ın getireceği toplarla. Orada Enes'i de şeyi de buluşturacaksın. Neydi onun ismi? Deniz veyahut da Başakşehir'deki
1: yani Bertu.
0: Bertu'yu. Sol tarafta mesela Yunus'u, sağ Barış formsuz ligde başlamış. At Yunus'u oraya. Sol tarafa Oğuz'u atarsın. İlhan'ı atarsın. Arkada mesela defans attın. Bak kardeşim, çok yanlışlıklar var. Burada sabaha kadar değerlendirme anlatırım. Not alsam var ya, sabaha kadar konuş. En basiti, en önemli detay ne biliyor musun? Forma adaletinin olmadığı yerde başarı olmaz. Olmaz kardeşim. Olmaz. Geçecekler bu işi. Bana kimse onu bunu anlatmaz. Sen orada kulak kıyıyorsan, oynaması gereken oyuncu oynatmayıp oynamaması gereken oyuncu oynatıyorsan, adaletsizliği orada sağlıyorsan, o diğer oyunculardan da verim alamazsın, oynayan oyunculardan verim alamazsın. İlahi adalet doğruya uğramaz ha. Şans da yanında olmaz. Hakikaten futbolun içinde ilahi adalet var. Bir gün topa bir vurdum, avuta gidiyordu. Çatala gitti. O hafta ne yaptığımı anlatacağım. Anlatacağım ben o hafta için ne yaptığımı. Yani şimdi burada anlatacağım, farklı yere çekecekler. Şimdi boş ver, anlatmayayım.
1: Anladım ben aşağıya.
0: Anla yani. Vallahi billahi ben. Yani şimdi her neyse. Yani şunu anlatmayacağım. Az önce söylediğim gibi. Adaletin olması gerekiyor. Her kulvarda, her unsurda, her şeyde yani böyle ne iş yapıyorsan. Doğru. Adaletli olman gerekiyor. Şimdi Barış santrafor oynayamaz kardeşim, sırtı dönük. Barış'ı nerede oynatırsın? Geçiş oyunlarında. İşte yani bir de formsuz. Al Barış'ı sağa. Az önce söylediğim gibi orta sahada mesela Orkun mesela, kardeşim niye oynamıyor diye isyan ediyordunuz. Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylerken ya niye böyle konuşuyorsun, niye böyle yorum yapıyorsun, acaba moralleri veyahut da psikoloji veyahut da oradaki havayı yani durumunu mu değiştirme gibi böyle şeyi yaşatabilirsin gibilerinden yorumlar yapılıyordu. Ne oldu? Adam bir antrenmana çıkmadan maça çıkmış ya. Bak kırık çatlak ne demek biliyor musun çatlak? Çatlak eşiği, ağrı eşiği kırıktan çok çok daha yüksektir. Adam bir antrenmana çıkmadan maça çıkıyor milli takımda.
1: Orkun.
0: Orkun ve
1: antrenman yapmadan
0: maça çıkıyor. Maçta görev alıyor ve sana bir şey söyleyeyim mi? İğne vurulmak istiyor. Çünkü Beşiktaş'ta iğne vurulmak istiyor. Çatlak abi, olan yere ağrı kesici iğnesi dozajı yüksek, vurdurman gerekiyor. Vurdurmazsan o sahada var ya, o ağrıdan top oynamazsın. Kafan hep orada olur. Yani odaklanamazsın sahaya. Vurdurum izin vermemişler mesela. Bunlar da konuşulsun, tartışılsın, sorsun mesela.
1: Bir şey, çok önemli bir şeyler yöneticiler söylüyorsun bu
0: tabii
1: arada.
0: Tabii yani sorsunlar.
1: Orkun abi antrenman yapmadan maça çıkarılıyor.
0: Evet, maça çıkarılıyor.
1: İğne yapın diyor bana.
0: Tabii iğne yapılmasını istiyor. Gerek yok diyorlar. Böyle diyorlar. Gerek yok deniliyor mesela, anladın mı? Kim veriyor bunun kararını soruyorum ben mesela. Bizim o gün de söyledi mesela bugün yayında, anladın mı? Ama işte burada kardeşim doğru zaman doğru yerde tercihler yapılması gerekiyor. Yer zaman çok önemli. Şimdi bu adam Beşiktaş'ta oynuyor, iğneyle oynuyor. Bak adam milli duygular arması için milli takımı bırakmıyor. Diyebilirdi, ben sakatım diyebilirdi. Sakatım, çatlağım var kardeşim, raporum, görüntüler, her şey gitmeyebilir. Kimse de buna bir şey diyemez. Sonuçta çatlak var, raporu var elinde. Ama adam milli arzuları, duygularını pekiştirerek oradaki arkadaşlarını yalnız bırakmama adına orada bulunuyor. Belki iyileşirim, bir an önce daha iyi olurum. Bir 10 dakika da olsa, bir saat de olsa, yarım saat de olsa milli takımıma, formama, armama fayda sağlarım gibi duygularla çıkıyor gidiyor oraya. Yani bunlar çok yaşanıyor. Ya abicim konuşuyoruz ediyoruz da. İşte ne biliyor musun? Yani havaya konuşuyoruz. Hiçbir şekilde yani bunun önüne geçilmiyor. Nasıl geçiliyor? Negatif anlamda bir şeyler olduğu zaman, o zaman ah biz nerede hata yaptık gibilerinden, ondan sonra o hatayı telafi etmek için bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama işten geçmiş oluyor. Biz de bunları görüyoruz, yemiyoruz, yapacak bir şey yok. Artık söylenecek çok şey var aslında da. Yani evet. Koray, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak net bir şekilde söylüyorum. Benim milli takımda çok önemli, çok potansiyelli oyuncular var. Bak biraz futbolu biliyorsam, ki kendime bu konuda da inanıyorum, güveniyorum, gözümün iyi olduğunu da düşünüyorum. Ya, ekran başındakiler bana katılmayabilir. Herkesin fikri sana göre, ona göre, buna göre bu değişebilir. Ama bak biraz futbol bilgime, gözüme inanıyorsam, benim elimde çok yetenekli, potansiyelli bir oyuncu topluluğu var. Önemli olan onları iyi işleyip, iyi bir felsefeyle ve sorumluluk verip forma adaletiyle sahaya sürdüğün zaman ben sana söyleyeyim çok başarılı olurlar. Bak çok önemli oyunculara sahibiz.
1: Evet. Milli takımı da böylece noktalayalım. Süper Lig'de sezonun daha doğrusu milli aranın ardından 7. hafta heyecanı başlayacak şimdi Cuma günüyle birlikte. Bir programı ekrana getirdik.

0: O sırada Instagram'dan Kadir Balcı yazmış izleyicimiz. Onun mesajını okuyacağım. Size de sormuş olayım. Öncelikle bugün doğum günüymüş. Doğum günümü kutlar mısın demiş. Doğum günü kutlu olsun. Sizce milli aradan sonra hangi takımın fikstürü daha iyi, hangi takım daha avantajlı? Seviliyorsunuz, iyi yayınlar demiş. Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Hemen şöyle programı hatırlatayım. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet maçı var. Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor karşılaşmaları bulunuyor. Fenerbahçe Rize deplasmanında yine aynı gün. Pazar günü Konya Başakşehir, Gaziantep Arca Çorum Futbol Kulübü mücadeleleri var. Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Haftanın kapanışı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak maçta. Şampiyonluk iddiası bulunan takımlardan başlayacak olursak Galatasaray Kasımpaşa, Samsun Spor, Trabzon Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş Kocaeli Spor. Dört büyüklerde en zor fikstür kimde sizce lig dönüşü?
1: Bence fikstür kolaylığı yok. Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçları daha doğrusu. Bunları da eklediğimizde Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da zor. Şimdi Süper Lig kıyası yapacaksak burada rakipler yine zor. Yani Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında olması, yani Beşiktaş'ın Kocaeli'yle içeride oynaması, Kocaeli zaten çok ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir Selçuk Hoca ile beraber yol yürüyorlar. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar sahaya yansıyan bir oyun var. Galatasaray'ın da tabii ki kolay olmayacak iç sahada Kasımpaşa'ya karşı. Eksikler vardı. İlerleyen dakikalarda tabii daha detaylı konuşuruz ama
0: evet.
1: Süper Lig üzerinden biz 7. haftayı konuşacaksak ben şu takımın daha kolay bir maç geçirecek denilebilecek bir ortamda olduğumuza inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü az önce söylediğim gibi Galatasaray'ın durumu ortada. Trabzon mağlubiyeti sonrası özellikle moral bulması için içeride bir galibiyete ulaşması gerekiyor. Hani çok zorlu geçecek bu maç ama öyle ya da böyle ben Galatasaray'ın bu arada kazanacağını düşünüyorum. Öbür tarafta Fenerbahçe'nin Rize Spor deplasmanında oynayacak olması. Şu nokta kritik bence. 6. lig bittikten sonra puan tablosuna baktığımızda bizim
0: 6. hafta
1: daha doğrusu tamamlandıktan sonra puan tablosuna göz attığımızda hepimiz kafamızda şunu şekillendirdik. Dedik ki lig yeniden başlıyor. Çünkü puan farkı da çok makas açılmadı. Kapandı. Galatasaray galibiyet alsaydı Trabzonspor deplasmanında yine psikolojik üstünlükte Galatasaray'da olacaktı şu an. Bu noktadan sonra başlangıçta. Beşiktaş'ın da az önce yine ifade ettiğim gibi durum. Kocaeli çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Zor maçlar.
0: Okan, bu soruya futbolcular ve teknik adamlar çok sıcak bakmıyor bu arada, onu söyleyelim. Kağıt üzerinde işte kim daha zor oynuyor, kim daha kolay sorusuna. Çünkü onlar her maçın zor olduğunu, kağıt üzerinde hiçbir şeyin kazanılmadığını bildikleri için çok haz etmezler bu sorudan.
2: Yok, ben haz ediyorum.
0: Sen eski bir futbolcu olarak ne söylersin?
2: Bazen bakıyorum mesela kağıt üzerindeki rakiplerime. İçeride rahat kolay kazanacağız maçları. Yanılmıyoruz yani. Onu da şey yapıyoruz yani. Bunu
0: o zaman
2: haz ediyorum.
0: Bu soruya ben net bir cevap verebilirsin. En kolay maç sence kimin? En zor maç kimin?
2: Şimdi Galatasaray Kasımpaşa namalip gidiyor sanırım. Emre Hoca ile orada bir felsefe yakaladı. İyi bir kadro oluşturdu.
0: Evet.
2: İyi de oynuyorlar. Yani Galatasaray kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde avantajı tabii ki de var. Büyük camia.
0: İki galibiyet, dört beraberliği var.
2: Çok da kaliteli oyuncular var. Kazanma olasılığı daha yüksek Galatasaray'ın. Gençler bile Ahmet Spor mesela. Ahmet Spor çok iyi gidiyor. Biliyorsun yani. Ligde de iyi gidiyor. Çok kompakt.
0: Lider zaten ediyor. Ahmet lider, şu an.
2: Gençler Birliği'de de biliyorsun hoca değişikliği falan orada bir sıkıntılar var. Ne durumda olacağı bilmiyorum ama Ahmet Spor'un orada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Alanya-Erzurum maçı o maç kafa kafaya gider diyor. Yani tabii ki de Alanya kendi sahasında oynaması avantajı olarak görülebilir ama Erzurum da son haftalarda iyi çıkış yakaladı. Oyun olarak da iyi çıkış yakaladı. Samsun çok düşüşte. Trabzon çıkmışta. Salah zaten hayaller kurduruyor. Hayalleri gerçekleşiyor. Evet. Ayrı bir rüzgar yakaladılar. Abi ayrı bir oyuncu. Yani müthiş bir oyuncu. Zaten yani onu konuşmaya gerek yok. Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi de başta diyebiliriz yani. En yetenekli, dünya çapında en 5 tane oyuncunun arasına girer. Değil mi Koray? 5 tane oyuncunun arasına girer. Gelmiş geçmiş son 20 yılda yani 5 oyuncunun arasına
0: tabii
2: sokar. 6.'yı sayamaz.
0: Premier Lig'de kırmadı.
2: Bir de adam abi çıkıyor, sorumluluk alıyor, liderlik yapıyor, maç alıyor.
0: Bu soru subjektif, yanıtlanabilecek bir soru değil. O gayet mecbur herkesin doğru cevap vermesi gereken bir konu. Rakamlar, istatistikler ortada. Premier Lig'de kırmadığı rekor kalmamış zaten. Ya Salah Trabzon'a gelmeden önce dünyada, Türkiye'de de değil, dünyanın her yerinde şu çok ciddi şekilde tartışılıyordu. Thierry Henry mi, Muhammed Salah mı? Yani Thierry Henry'nin ne olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Yani Henry mi daha iyi, Salah mı daha iyi sorusu İngiltere'de çatır çatır tartışılıyordu. kafa kafaya gidiyor.

0: Hanri diyenler vardı, Salah diyenler vardı. O yüzden bu yanlış bir şey değil.
1: Bu biraz göreceli tabii. Henry de çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş. Ama işte, Arsenal'le oynadığımızda yani bir fizik yapısı var. Sana bir çırp kalem gibi. Ayak bilekleri yemin ediyorum kolumun bileklerinden daha ince. Abi bir gör var kalem gibi. Bu Thierry Henry mi dedim. Ekranla konsol oyunlarında oynuyorduk. Bir baktım 3 ay sonra Thierry Henry ile karşı karşıya yan yana gel. Şaşırıyorsun Koray. Şöyle var ya, nasıl biliyor musun? Ya adam böyle dümdüz. Bilek nasıl? Yemin ediyorum şu kolumun bileği kadar. Abi bileği ince olan oyuncular çok kıvrak, çok böyle bilekleri döner, yetenekli olur, anladın mı?
0: Evet.
1: Ya yanından geçiyorum tabii şimdi. Ben de Beşiktaş'ta oynuyorum ya. Tabii orada yani şey, pot kırmamaya çalışıyoruz yani. Böyle
0: evet.
1: Arkasından böyle bakıyorum, incelim yanından geçerken görmemezlik. Yani orada şey yapmaya çalışıyorum.
0: Çaktırmıyorsun da. Devam ama edeceğiz o zaman.
1: Her neyse.
0: Devam edeceğiz birazdan. Bir araya gideceğiz
1: zaten
0: çünkü.
1: Zaten hep ben konuştuğum zaman araya giriyorsunuz.
0: Ya ne sordum ben sana? Thierry Henry ile anılarına geldik ama birazdan devam
1: ya
0: ederiz.
1: Ya onunla bir de yemeğe gittik, onu anlatacağım.
0: Forma istedin mi maç sonunda?
1: Yemeğe gittik, onu anlatacağım.
0: Tamam, onu da bir
1: hazırlık
0: reklam aradan sonra anlatırız.
1: Hazırlık maçından
0: sonra
1: karşılıklı oturduk. Bak bir muhabbet geçti, ben biraz İngilizce bir onu anlatacağım sana.
0: Tamam, birazdan canlandıracağız onu. Kaya Thierry Henry olacak. Sen kendini oynayacaksın.
2: Kendini kurtardı hemen.
1: Adama hakaret
0: ettim.
1: Adama hakaret ettim.
0: Birazdan görüşürüz.

0: Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Thierry Henry ile gittiniz, yemektesiniz.
2: Ya yemekte bir ironi yaptım, şaka yapıyorum da. Ya sahadan tamam maçı yapıyorduk o zaman, hazırlık maçı. Denk geldik öyle. O zaman da tabii Hasselbank, Thierry Henry, Deniz Bergkamp. Deniz Bergkamp acayip bir futbolcu ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam
1: zekasıyla, ayrı ayrı takımlardan bahsediyorsun tabii.
2: Kalitesiyle Deniz Bergkamp da o zaman Arsenal'de oynuyordu. Hasselbank Chelsea'deydi. Ayrı ayrı yani... Bir yetenek, zekasıyla, beyniyle, yeteneğiyle birleştirdiğin zaman acayip işler yapıyor. Çok farklı seviyede, potansiyelde, çok uçlarda bence, bana göre yani. O saydığımız oyunculardan da daha iyi oyuncu bence Deniz Bergkamp. Çok farklı bir oyuncu. Ya bunları tabii 3 ay önce, 4 ay önce Anadolu takımlarında oynarken, ekran başını izlerken hayranlık duyuyordum. Bir anda 3 ay, 4 ay sonra karşı karşıya geldiğin zaman farklı bir duygulara bürünüyorsun. Yani o an çok farklı bir yapı oluyor üstünde. Böyle, içinde böyle bir... Sevginle aşık olursun ya, gördüğün zaman ilk aşık olduğun zaman bir kelebekler uçuşur ya içinde böyle. Bilmiyorum yaşadınız mı bunları siz? Ben yaşadığım için söylüyorum. Her neyse.
1: Kelebekler uçuşmasın.
2: Yani, kelebekler uçuşurdu ya böyle. Yani o an gördüm tabii, yani böyle acayip bir duygulara büründüm. Thierry Henry karşısında, Deniz Bergkamp karşısında. Tabii Thierry Henry'de de acayip bir fiziksel yapı, anatomik yapısı var. Sana bir şey söyleyeyim ya, tam bir futbolcu. Orada bir gördüm onu. Yok hoşuma gitti falan. Forma muhabbeti dedin ya. Oynasaydı isteyecektim de oynamadı. O ya sakattı ya da bilmiyorum, tam hazır değildi.
1: Bergkamp'ın uçak korkusunu biliyorsun değil mi?
2: Bilmiyorum, sormadım.
1: Ondan yok ya, konusu yani. Açılmışken uçak fobisi var.

0: deplasmanlara uçağa binemiyordu. Uçamayan Hollandalı lakabını takmışlar
1: sonra. Ama uçuruyordu takımı yani. Adam kendisi, oynadığı evet. performansla gösterdiği oyunla yani sahada arkadaşlarınla takımını da uçuruyordu.
0: Çoğuna gidememiş deplasmandaki maçları. Yani, Şampiyonlar Ligi'nde gittiklerine de karayoluyla gidiyordu.
1: Yani öyle bir durumlar var. Bir sürü anılar var da. Geçti doğru. artık. Bütün enerjimi, gazımı aldın yani. Tam böyle ben de nasılım biliyor musun? Futbolcu gibi böyle bir ritmi yakalarsın ya. Havaya evet. girersin, sahada oynarsın. Bir anda ara olur, bilmem ne olur. O an böyle yani şey olursun yani. Enerjinin bir ritmini gider.
0: Benim yakalarsın yine sen ritmini oldu. Şimdi birazdan.
1: Hep de bana denk geliyor zaten reklamlar.
0: Futbolcuyken de böyle hocalarına şey yapıyor muydun?
1: Ne yapıyor muydun?
0: Mızmızlanıyor muydun böyle ara ara?
1: Yani şu anda mızmızlanıyor muyum? Sen ne var ya çocuk neyiz biz? Koray 44 yaşına geldik baba. Baksana
0: gençsin bu
1: sakallarımız az önce söyledim ya. Yaşlandık be Koray ya. Zaman su gibi akıp derlerdi o zaman doğru. abilerimiz. Bakın değerini bilin derdi. Ne diyor bu derdim? Buradan girer buradan çıkar. Çin'den de arada bir böyle bazı kötü cümleler kurardım. Ulan hakikaten haklılar. Şimdiki o yüzden arkadaşlara, kardeşlerimize yani genç oyunculara yani tavsiyelerde, nasihatlerde bulunuyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Bulunduğunuzun yerin değerini bilin. Doğru. Kaybetmeyin, sımsıkı sarılın. Yani çok önemli kulüplerde önemli işler yapıyorsunuz. Önemli yerlere de gidebilirsiniz. Yeter ki daha çok isteyin, arzulayın, çalışın. Hakikaten çalışmanın meyvesini o sahada alıyorsun. Derler ya çalış çalış. Ya belli bir yerde antrenmanda salağa yatıyorsun ama yatmayacaksın abi. O antrenmanda 90 dakika mı, 120 dakika mı, 80 dakika mı değişiyor antrenman saatlerine göre. Verin kendinizi. Verdiğiniz zaman abi çok farklı yerlere gidersiniz. Bak Arda. Adam oynamadı, oynatılmadı. Yedek kulübesine koyuldu ama ne yaptı? Bıkmadı, küsmedi, bırakmadı. Sonuçta bıraksa ayrısı Premier Lig'de, Major Lig'lerdeki en iyi takımlardan birine de gidebilirdi. Ama dünyanın en iyi yerinde, en iyi takımında bulunacağım doğru. ve kendimi ispatlayacağım dedi. Helal olsun, onu ayakta alkışlıyorum. Çok büyük yetenek. Milli takımımıza da çok önemli işler yaptı tek başına. Vallahi helal olsun kardeşimize.
0: Murat Polat'ın sana bir sorusu var. İyi yayınlar. Annem Sakarya Kocaali ilçesinden. Saygıdeğer Okan Hoca sanırım bizim hemşerimiz. Kendisini Antalya'dan selamımı iletir misiniz?
1: Hafız demiş. Hafız. Annemizin ellerinden öpüyorum. Aynı hemşerim benim. Antalya'ya da selamlar. Murat kardeşimiz mi?
0: Murat Polat.
1: Murat Polat. Sevgiler, saygılar hemşerim. Hafız deriz biz Sakaryalılar birbirimize. Hafız.
0: Hafız.
1: Tabii hafız deriz. Buradan bütün hafızlara, Sakarya'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanına selamlar. Abi bak. Yemin ediyorum yurt dışına gitmediğim çok ülke, yani gittiğim çok ülke var, gitmediğim de çok ülke var. Şimdi bakacaklar diyecekler lan çok gitmediğim ülke yok diyorsun ya, ağzından kaçıyor.
2: Yani futbolculuk döneminde gitmişsindir bir ülke ya.
1: Futbolculuk döneminde de gittik.
0: Normal futboldan sonra da
1: gittik. Futboldan sonra da gittik. Futbolla takımların dışında da gittik her neyse. Yani şunu söyleyeyim, öyle bir ülkeye sahibiz ki yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Dört bir yanı var ya. Çiçek gibi, gül gibi, bahar gibi yani Ege'si, Karadeniz'i, Doğu'su, Akdeniz'i, İç Anadolu'su böyle bir ülke yok ya. Vallahi çok evet. güzel. Ülkemizin değerini bilelim. Yani buradan bütün bizi izleyen Türkiye'nin, Avrupa'nın...
0: Bitlis'ten mesaj var mesela. Cihan Doğan.
1: Irak'tan bana mesaj var. Irak'tan var şu an. Bak sana yemin ediyorum Kanada'dan mesaj var. Irak'tan, Kanada'dan mesaj var.
0: Doğru.
1: Her yerden mesaj var. Şimdi tek tek okusan var ya, İzmir'den mesaj var.
0: Herkese selamlar, saygılar.
1: Selamlar, saygılar.
0: Lig başlıyor dedik. Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Sakatların durumu merak ediliyor. Dilerseniz bugün Galatasaray takım doktoru Yener İnce'nin açıklaması var. Osimhen, Singo, Lemina, Şalay'ın sağlık durumları ile ilgili bilgiler verdi. Neler söyledi Yener Hoca? Hep birlikte bir izleyelim.
3: Victor Osimhen'in durumu. Onun da tedavisi çok onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktor'da, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde ama bu sefer

0: sağ tarafında yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasyayı ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda sağ çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi denk geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da Wilfried'da da Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine kadar çok daha iyi durumdalar.
1: Osimhen, Lemina, Salah, Singo bu oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi. Singo dışındaki isimler yavaş yavaş toparlıyor artık. Son aşamaya doğru geldiler en azından hocanın dediklerinden, evet. Yener hocanın dediklerinden onu anlıyoruz. Singo konusundaysa biraz daha bekleyecek Galatasaraylılar. Singo'yu daha sonra konuşuruz. Ama en çok merak edilen isim şüphesiz Osimhen. Kasımpaşa maçında ne kadar süre almasını bekliyorsun? En azından bu yönde bir bilgin var mı?
2: Artık bugün diyebiliriz. Bugünkü yapılacak antrenman saat 19'da bir antrenman gerçekleştirecek Galatasaray ve burada da zaten Osimhen'in durumu bir sonraki gün için netleşecek. İlk 11 başlayıp başlamama seviyesinde. Ama önemli olan nokta şu, bundan önceki sakatlıklarda da benzer durumlar yaşanmıştı. Osimhen'in mesela sakatlık yaşayıp da bu maç acaba ilk 11 başlar mı ya da Avrupa'daki maçları Galatasaray riske atmamak için Osimhen'in sağlığıyla alakalı biraz daha garantici davranır mı diye. Bugün akşam yapılacak antrenmanda Osimhen'in ilk 11 başlayıp başlamayacağı tabii ki netleşecek. Fakat oynamak isteyen bir Osimhen var. Osimhen artık sakatlığı atlattı, geride bıraktı. Galatasaray'ın önünde önemli bir Barcelona mücadelesi de var tabii ki burada. Salah'la alakalı da mesela az önce evet Yener Hoca ekranlara geldi, yaptığı açıklama. Burada Salah'la ilgili de sağ bekteki 6 haftalık performansı biraz daha oyuncunun tartışılmıştı. Neden? Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a karşı da Galatasaray'ın o bölgesi çok ciddi anlamda aksadı. Avrupa'da farklı bir performans beklediğinizde bu bir türlü ortaya konulamadı ama Anadolu takımlarına karşı Salah orada üstünlük kurabildi. Yani forma verdiğinde oynayabildi. Burada da formaya yakın taraflardan bir tanesi Kaan Ayhan da olabilir Galatasaray'da. Böyle bir konu da var tabii ki. Fakat ben Osimhen üzerinde konuyu çok fazla dağıtmadan şunu ekleyeyim. Oyuncu zaten antrenmanlarını, çalışmalarını izin günlerinde de verilen özel program dahilinde yaptı. Tedavisi de zaten sürmüştü. Evet, dün değil ondan önceki gün ilk antrenmanına çıktı. Takımla kısmi olarak çalışmıştı. Bugün takımla çalışmasını sürdürdü tamamen. İşte bugün akşam yapılacak antrenmanda da durumu netleşecek Osimhen'in. İlk 11'i başlayıp başlamam konusunda.
3: Şimdi bak, Yener Hoca Osimhen'in kanama var dedi, arka adelede dedi, ciddi diyordu biliyorsun. Yani orada ciddi bir problem, evet, vardı. Ki yani Osimhen de dikkat ettiyseniz o maçta çıkmak istedi oyundan değil mi?
2: Evet. Başakşehir maçı.
3: Başakşehir maçı.
1: Kendi istedi.
3: Bak, kendi isteğiyle çıkmak istedi, bravo. Eğer ki çıkmasaydı orayı yırtabilirdi. Çünkü ilk başta o kas kütlesinde bir kanama oluşur. Üstüne gidersen tak yırtarsın orayı. Yırtarsan o zaman bir 8 hafta 9 haftayı bulur yani. O süreç daha da uzayabilirdi. İşte o kanamayı da ne yapıyorlar abi? İğnelerle, fizik tedavilerle, masajlarla dağıtıyorlar oradaki kanamayı. Çok rahatsız eder. Kasın tam üstünde böyle bir pıtılaşma oluşur. Biz de yaşadık bunu. O çok rahatsız eder. Onun bir tık daha üstüne gidersen az önce söylediğim senaryolarla karşılaşırsın. O durumda çok çok daha büyük problemler yaşatabilir sana. Şimdi Osimhen patlayıcı kuvveti olan, süratli, bir anda uzayan, basan, mücadele eden, sağa sola koşan bir oyuncu. Yani adam hiçbir zaman bir dakika bile o sahadan konsantrasyondan ve mücadelesinden kaçmıyor değil mi? Devamlı odaklanıyor, konsantre oluyor. Orada arkadaşlarına da itici güç. Yani çok farklı bir seviyede. Müthiş bir santrafor abi adam. Yani sana söyleyeyim, koy Barcelona rahat oynar, gözü kapalı oynar. Yani ki çok çok da iyi işler yapar şu anda orada. Ben Barcelona'nın teknik direktörü olsam yemin ediyorum alırdım. Yani çok beğendiğim santrafor tarzı. Ben kanat

0: oynasam böyle bir santraforlarla, Vlahovic, Osimhen örnek mesela, Lukaku veyahut da şey, yani bu tarz oyuncular benim de performansımı arttırır. Çünkü attığı zaman değerlendiriyor. Bazı oyuncular atıyorsun masa tenisi gibi, senin verdiğin değerli pası değerlendiremediği zaman ne oluyor abi bu sefer? Sen de göz önüne çıkmıyorsun, göz önünde parlamıyorsun. Ama pası attığı zaman, değerlendirdiği zaman, aa diyorlar, pası kim attı? Kaya attı Okan'a. Bak güzel pas attı, Okan'la vurdu, gol oldu ve hatta direkten döndü. Ama pası atan kim, bir de ona da bakıyorlar. Tabii. Ama bu da önemli.
1: Neden almadılar sence?
0: Neyi?
1: Bunu şey için söylemiyorum, yani kimse yanlış anlamasın. Bilmiyorum, zaman abi. Zaman bunu A-Spor merkezinde arkadaşlarla aramızda da konuşuyoruz. Osimhen'in Süper Lig'in dengesini değiştiren bir santrfor olduğu aşikar. Sadece futbol anlamında biraz daha böyle zihnimizi zorlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki acaba bizim göremediğimiz, çünkü herkes mesela bunu söylüyor Avrupa'da.
2: Onun cevabı dünyada, belli ama neden yani, almadı? Neden?
0: Abi 20-22 milyon net para
1: yıllık
0: alıyor.
1: Yıllık ücret
0: orada
1: konusu mu, yoksa saha içinde bazı şeyleri ne eksik gördükleri yerler mi var? Yoksa tamamen ekonomik odaklı mı?
2: Ben şöyle söyleyeyim, maç kaçırma durumu. Napoli'de de mesela yaşadığı sakatlıklardan dolayı ciddi anlamda maç kaçırıyordu Osimhen. Türkiye'de de evet, geçtiğimiz sezon talihsiz bir olay, kolu kırıldı. Ama bu kas sakatlıklarıyla alakalı Osimhen zaman zaman böyle üst üste maçlar kaçırabiliyor. Yani dakikaya vurduğunuzda işi burada, Osimhen'in örnek veriyorum bir sezon boyunca kaç dakika sahada kalmış? Evet, kaldığı dakika bakımından tabela anlamında çok fazla katkı vermiş bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Barcelona Osimhen'le yakından ilgilendi. Listesinde olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama burada Galatasaray çok hani sert bir tavır ortaya koydu. Biz bu oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz demişti.
0: Yani bu sezon içinde. Getirseler verirlerdi abi. Ona değildi yani.
1: Şimdi hani normalde olsun, çünkü bunu, hayır, bak şimdi, bunu neden düşünüyoruz?
2: Satılma zamanında bir süresi vardır. Hani.
1: Yanlış anlaşılmasın da yani bir yandan da. Gerçi şeyden, kimseden bir çekingem yok yani fikrimi belirtirken de. Normalde çünkü şimdi biz baktığımızda bana kalsa ben de alırım yani. Hadi 11 seviyesinde oynayamaz diyen çıksa bile derim ki ya bu adam orada kadroda her türlü bulunabilecek yetenekte ve meziyette bir oyuncu. Acaba biz mi bazı şeyleri atlıyoruz diye. Saha içine dair mesela böyle eksik gördüğün ufak da olsa bazı yönleri var. Mesela %100 bir bitirici değil bana göre.
0: %100 olsa zaten parayla alamazdım.
1: O ayrı bir konu. Ama mesela yani o seviyelerde çok rahat oynayabileceğini zaten Serie A'da gösterdi.
0: Yani o Serie A'da değil.
1: Başka bir şeylere mi bakıyorlar? Da, yani yoksa ekonomik mi sence?
0: Ya şimdi herkesin bakış açısı farklı. Bak Kaya mesela ne dedi? Maç sayısına göre şimdi sakatlıklar falan yaşandığı için belki alacak takımı tedirgin edebilir ama ben şuna da bakarım mesela. O sahanın içinden oyundan kaçıyor mu? Saklanıyor mu? Adam bir saniye bile oyundan kaçmıyor, saklanmıyor ve her alanda, her bölgede bulunan bir oyuncu, arayış içerisinde. Yani sadece kendi bölgesinde kalıp yani kendi yeteneklerimi sergileyim değil, arkadaşlarını da oynatan oyuncu. Yaptığı koşularla onlara alan açıyor, yaptığı ön direk koşularla onlara pozisyon açıyor. Birçok özelliklere sahip bir oyuncu. Yani senin dediğin gibi bitiricilik üst seviyede, yani 10 üzerinden 10 olmuş olsa Osimhen'i Türkiye değildi. Yani hiçbir yere getiremez.
1: 10 üzerinden 4'te değil bu arada yani, zaten de. 10 üzerinden hayır, yani 7, 10 değil mesela, 7 diyebiliriz.
0: 7 diyebilirsin bitiricilik anlamında. O konuda tamam da.
2: Icardi yani, gibi değil bitiricilik
0: ama
2: anlamında.
0: Icardi'deki bitiricilik bunda olsa ve hatta bundaki o atletik, fiziksel, tabii, güç, tempo, baskı, coşku, arzu Icardi'de olmuş olsa bu sefer Icardi açısından farklı şeyler. Herkese bir eksiklik olur yani. Bunda da en büyük eksiklik bu ama atıyor, gidiyor, zorluyor, attırıyor. Birçok özelliği var ama maç kaçırma sebebi ne yani, mesela bazı oyuncular kendisine bakmaz, sahada mücadele göstermez, antrenmanda çalışmaz, sakatlanır, ya dersin bu adam kaçıyor bazı maçlar ama bu hiçbir maçtan kaçmıyor, antrenmanda bilmiyorum aynı çok şekilde iş disiplini, temposu bu şekildeyse yani bu adam o zaman çok fazla kontrolsüz bir şekilde yükleniyor vücuduna, biraz daha kontrollü olması gerekiyor demek ki.
1: Belki de
2: yani olabilir. Zaten kafasını ayağını sokması lazım. Onu demek istiyorum. Sarmaktan korkmayan bir adam aslında yani, ama.
1: Geçen sene vardı ya. Ama bir de şu sıkıntılı. Neredeyse 85'te özür diliyorum. Skor avantajı var. 85'te 86'da şiddetli depar atıyor. Hala devam ediyor
0: şimdi,
1: mesela.
0: Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şu Galatasaray'ın ligde 6 maçına bakıyorsun abi. Osimhen olmamış olsa orada. Örnek mesela son dönemlerdeki Icardi ve hatta şu an Deniz olmuş olsa belki Galatasaray'ın 6 puanında yok diyebilirdik yani. Eksik olabilirdi 6 puanında. Şimdi Osimhen tamam, bazı antikapları var negatif yönde. Çok isyan ediyor. Çok reaksiyon gereksiz, anladım. Kırmızı kart atılması gereken pozisyonlar vardı, atılmadı. Bunları da yapmaması gerekiyor. Anladın? Bunları yapmaması lazım. Sonuçta o seviyedeki oyuncu sadece sahada kal, işini yap. Çünkü senin potansiyelin, yeteneğin bu ligde durdurulmaz hale geliyor gösterdiğin performansla. Çok sıkıntılar yaşatıyorsun defans hattında.
2: Şöyle bir oyuncu Kemerburgaz'daki antrenman kalitesini gerçekten ciddi anlamda yükselten bir futbolcu profili Osimhen. Mücadelelerdeki tempoyu antrenmana da taşıyabiliyor. Okan Hoca da zamanında

0: Adını alamadı. Icardi sakatlandı zaten. Osimhen de Galatasaray. Ya,
1: Icardi
0: yoluna
1: demişken
0: devam etti.
1: Bölüyorum ama hazır o konuyu aradan çıkarayım. Icardi'nin geri getirilme gibi bir durumu söz
0: yok,
1: konusu imkan olabilir
0: yok.
1: Mi?
0: İmkan yok. Sıfır
1: şu an sosyal medya rüzgarı o
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Ya bir de şu var. O haber çıktığında şu atlanılıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde, daha doğrusu takımlarda transfer dönemi bittikten sonra da işte ne bileyim belli bir ay vardır. Bir ay. Oyuncu satamazsın ama alabilirsin gibi durumlar var. Onunla karıştırıyorlar. Çünkü Türkiye'de de işte Icardi tekrardan Galatasaray'a geri gelebilir mi vesaire falan. Zaten Galatasaray yönetimi Icardi'ye yeterince bir süre tanımıştı. Sözleşme uzatmak ya da uzatmaması konusunda. Tabii. Ciddi anlamda bekledi. Sayın Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı zaten. Ben de davet yolladım. Evet. Burada bir veda için. Hala Icardi'den cevap bekliyorum dedi. Yani başkan da bu şekilde mesajını koydu ortaya. O yüzden hani hiç öyle bir ihtimal yok. Osimhen'le beraber Galatasaray'ın oyunu çok iyi, evet. Osimhen'siz Galatasaray'ın oyunu da bir o kadar olumsuz yönde kötü.
1: Barcelona şimdi, maçı 11 başlar mı? En önemli soru bence başlar. Şu an için bu. Başlar mı diyorsun?
0: %100 başlar. Çok büyük konuşmuş
2: olmuyor
0: da. Ama
2: %100 hazır olur mu?
0: Şu anki durum
2: önemli
0: olur.
2: Önemli olan %100 olur, hazır. Olur. Hayır, fizik kondisyon olan, maç kondisyonu.
1: Sence çünkü olur mu? Okan dün ilk defa değil mi takımla antrenmana çıktı?
2: Barcelona maçına
0: dün değil,
2: kaç
0: önce,
2: gün? Kaç gün var Barcelona evet. maçına?
0: 6 gün, 5-6 günlük
2: İmkanı
0: bir süreç
2: yok.
0: Var.
2: Yani sonuçta bak, bu da büyük bir risk. Sonuçta orada az önce söylediğim gibi adale yapısında, kas kütlesinde ödem, kan birinkitisi deriz biz ona.
0: Ama Başakşehir maçından bu zamana kadar ilerleyen bir süreç var ya. Ha, tamam. Artık toparlamıştır diye
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama maç bak, oynamadı bir aydan fazla.
2: Oraya
1: değil
2: geleceğim.
0: Tabii
2: işte,
0: maç
2: oraya geleceğim.
0: Ama Osimhen.
2: O kas kütlesindeki biriken kas yapısının içerisinde olan bir kan pıhtılaşmasını dağıtmış olabilirler. Yani onu yok etmiş olabilirler. Ama fizik kondisyon olarak, o istenilen maç kondisyonu olarak istenilen seviyede mi? Son dönemdeki, yani son dönemdeki gibi seviyede mi? Değil. Olamaz. O performansı gösteremez. Ha, o performansı göstermeye çalışırsa sahada, oraya basıp buraya basıp dengesiz bir şekilde, sonuçta Osimhen'i biliyorsun abi, her yere koşuyor gidiyor. Yani adam tabii. Bir dakika salağa atmıyor tabiri caizse sahanın içerisinde. Yani sonuçta her şeyini veriyor. Maçta da o duyguları kaybedip, anladın mı, aynı şekilde baskıyla yapıp tekrar o sıkıntıları yaşayabilir mi, o sakatlığı tekrar nüksedebilir mi gibi tereddütler de doğabilir, oluşabilir. Bunu da dikkate almaları gerekiyor, alması gerekiyor. Sonuçta sahaya çıktığı zaman bazı oyuncular kaybediyor kendini. Osimhen de o tarz bir oyuncu. Ben diyor burada diyor neyim var neyim yok koyacağım bugün maçı diyor. Bırakacağım, bu sahayı bırakacağım diyor. Anladın mı? O işte biraz tehdit oluşturabilir, yani sıkıntı
0: doğru,
2: oluşturabilir.
0: Doğru, kendi isteğiyle
2: çünkü
0: alakalı bir.
2: Maç kondisyonu farklı, bir de abi Barcelona'ya karşı oynayacaksın. Yani ligde Anadolu takımlarına karşı bazı yerlerde salağa atabilirsin tabiri caizse, ama Barcelona'ya karşı yatamazsın, yatma ihtimali yok. Çünkü yani devamlı hareketli olman gerekiyor bu takıma karşı biraz etkili olmak istiyorsan. Çünkü en büyük silah gücü sensin. Sen hareketli olursan diğer oyuncular da oynuyor. O sahanın içerisinde oluyor. Yani bu evet. Da önemli detaylar. Ama ben fizik kondisyon olarak ben tam istenilen seviyede o maçta olabileceğini düşünmüyorum. Sakatlık anlamında iyileşmiş olabilir ama maç kondisyonu olarak tam istenilen seviyede olacağını
0: doğru,
2: düşünmüyorum.
0: Doğru. Planlamada zaten şu an öncelik Osimhen'i koruma yönünde. Yani Deniz'le Galatasaray başlayabilir Kasımpaşa'ya karşı. Osimhen sonradan süre alabilir sahada ve Barcelona maçında da daha hazır bir Osimhen. İzleyeceğiz gibi bir durum oluşabilir burada.
2: Osimhen'in o istenilen seviyeye gelmesi en az 2-3 hafta sürer. Maç oynaması.
0: Tabii eski
2: yani
0: formunu
2: maç,
0: bu yakalaması için ama
2: 2-3 maç sürer. En az
0: sahada ısıran bir oyuncu. Kendini hani bazı maçlarda farkına varıp zaten en önemli kilit nokta şu. Osimhen kendinin farkında olan bir oyuncu. Başakşehir mücadelesinde bu önlemi almasaydı kendisiyle alakalı belki sakatlığı daha ciddi bir noktaya gelebilirdi.
1: Geçen sezon
2: orada vücudunu iyi
1: ya geçen sezon
2: gerekiyor.
1: Ya ilk geldiği sezon yine aynı şekilde zaten çıktığı maçlar var daha önce. Hatırlarsın
0: tabii.
1: Belki. Öncesinde yine böyle ağrısı vardı. Değiştirin beni dedi. Çıkardı mesela. O
2: tanıyor
1: anlamda
2: işte,
1: yani
2: bak, çok önemli.
0: Aynı bir sistemde Galatasaray
2: orada,
0: çıkabilir yani. Orada
2: burayla buraya hükmedebilmek çok önemli. Az önce dedim ya, bazı yerlerde bazı zaman bazı futbolcular evet. Kaybediyor kendini. Ne oluyor abi? Kaybettiğin zaman tak atıyor ve hatta kopuyor. Koptuğu zaman da güle güle bay bay hatta. Ama Osimhen tam kopma aşamasına geldiği anda o dengeyi sağladı, oyundan çıktı. Bu önemli bir detay. Kah pıtlaşması, kopabilirdi bak, yırtabilirdi orayı. Yırtmadı ama işte Barcelona maçında ben şunu söyleyeyim net bir şekilde. Yani son iki haftadaki gibi Osimhen sahada o baskılı, coşkulu, sağa sola koşan, basan, yani ikili mücadelelerde duvar olan gibi bir performans sergileyemez. Daha zamana ihtiyacı var.
0: Tabii de rakip
2: ya bu Singo ile Singo mesela bak var. Çok önemli bir şey söyledi. Medyada dedi Singo ile alakalı kronik algısı yaratılmaya çalışıyor dedi Yener Hoca. Yani şimdi Singo kaç

0: sene oldu geleli? 2 sene oldu mu? Bu sezon 2. sezon.
1: Geçen sezon 6 hafta.
0: 6 hafta, bu sezon 6 hafta. Geçen sene kaç maç kaçırdı? Yani bakıyorsun şimdi birçok maç kaçırmış. Geçen sene sol ayak, bu sene sağ arka adele diyor. İşte ne biliyor musun abi? Bir tarafı güçlendiriyorsun, çalışıyorsun.
2: 50 günden fazla sürdü galiba.
1: Diğer 23 tarafı... maç geçen sezon şeyde dahil, fil dişi de dahil ve 4 maçta bu sezon 27 maç.
0: İşte bak ne biliyor musun abi? Bunlar patlayıcı gücü olan, temposu olan ve bir anda hızlanan oyuncular. Bunların tam hazır olmadan sahaya sürdüğün zaman abi bu tür problemlerle karşılaşıyor.
2: Sasha Boy da bu sakatlığı yaşamıştı ilk geldiğinde Galatasaray'a.
1: 128 gün falan işte, öyle söyleyeyim bir toplam.
0: De, bir de bu tarz oyuncuların
2: çok şu anki sakatlığıyla beraber.
1: Tabii.
2: Evet.
0: Tam 100, hazır olmadan
1: 120 günün üzerinde yani.
0: Hazır olmadan çıkmaması gerekiyor. Hazır olmadığı takdirde eğer sahaya sürdüğün zaman bak bu problemlerle sakatlıklar karşına çıkıyor. Ama işte bak en önemli detay. Sol tarafta geçen sene, bu sene sağ taraf. Demek ki sol tarafı güçlendirdiler, sağ taraf güçsüz kalmış. İşte hep söylerler o dengeyi sağlayacaksın abi. İki tarafı güçlendirip tam istenilen seviyeye geldiği zaman sahaya süreceksin. Bu maliyetlere transfer ettiğin oyuncuları. Çünkü taraftar beklenti içerisinde kardeşim diyor. 30-35 milyon maliyet vermişim diyor, harcamışım diyor. Ben bu oyuncudan 1,5 senedir bir verim alamadım. Sonuçta haklı mı haklı? Ha burada problem, sıkıntı kimde? Oyuncuda mı? Antrenman metotlarında mı? Yoksa sağlık ekibinde mi? Bu süreci iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani eğer oyuncuda kronik bir sakatlık yoksa o zaman antrenman metotlarında tam hazır olmadan sahaya sürülüyor. Bu da problem olabilir. Yani bunların dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta ülke futbolunun zarar veriyor. Paralar gidiyor.
1: Evet. Samsun-Trabzon maçı var dedik. Cuma Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra Samsun-Trabzon maçı saat 16'da. Akşam saat 19'da da Karadeniz'de yine Rize şehrinde bu kez Rize Spor'la Fenerbahçe karşılaşacak. Fenerbahçe çalkantılı süreçler yaşadı ama ardından en son Eyüp karşısında gol şov yaparak milli araya gitmişti. 8-0'lık galibiyet. Şimdi nasıl başlayacak merak ediliyor.
0: Ya Fenerbahçe iyi başlar. Niye? Vedat forma girdi. Formda zaten iyi oynuyor son haftalarda. Lukaku'yu da forma soktuk. En son Belçika maçında forma soktuk Lukaku'yu. Yani o da fizik kondisyon olarak.
1: Ona da moral verdik
0: tabii
1: diyorsun.
0: Moral verdik yani. Olarak. Aynen onu diyorum işte. Forma sok. Fizik kondisyon olarak da yani kuvvetlendiği zaman yani sonuçta o da çok kuvvetli. Ligimize tam uyan bir santrafor. Dağıtan santrafor. Yani onu yakaladığı zaman o ritmi. O da çok büyük sıkıntılar yaşatır.
1: Kimle başlar rakip sence hoca?
0: Defans hattına. Ben mesela hocanın yerinde olsam abi risk almadan başarı hedefe gidemezsin. Çift forvetle başla. Asensio'ya gelene kadar. Asensio'ya geldiği zaman abi. Öndeki
1: Vedat artı Lukaku.
0: Çift Rize deplasmanı. Başla. Real Madrid'de mi? Yani sonuçta Rize'de ülkemizin önemli güzde kulübü. Yani değerli bir kulüp. Ama sonuçta sen Fenerbahçe'sin. Çıkacaksın abi, risk alacaksın. Oynamadılar mı hiç zamanında? Bir aralar Sergen abi Tümer oynamaz deniyordu. Benim oynadığımda kaç kere oynadılar yan yana. Önde hatta şeyle beraber İlhan Mansız ve hatta Panku ile beraber. Yani onu
1: Galatasaray'da kaç kişi birden yani, çıkarıyordu Fatih
0: yani
1: Hoca.
0: Onu diyorum, Fatih Hoca çift Burak Yılmaz Drogba ile başlıyordu, sahaya çıkıyordu. Hatırlamıyor musunuz Juventus maçı değil mi?
2: Tabii.
0: Yani neler abi, o algı, o mentaliteyi, o kafa yapısından kopalım, uzaklaşalım, değiştirelim orayı. Sahada önemli olan duruş, pozisyon alış ve senin yapacağın reaksiyon. Bu çok önemli. Alan adam doğru bir şekilde felsefe, oyun felsefesini uyguladığın zaman ister 3 forvetle çık. Al az önce saydığım oyuncular 3 forvetti. Bak çıktın ne oldu? Sergen Ötümer çok basan pozisyon alan oyuncu mu? Yok, top ayağına geldiği zaman oynayan oyuncu. Değil mi? Yani Drogba, Vedat ikisiyle beraber başla, oyunu oraya yarsın. İlk başta baskıyla sağdan soldan getireceksin. Kanat forvetleri, merkez orta sahada kosan basan oyuncuların var. Pozisyon almasını bilen, anladın mı? Önemli olan orada topu yığdığın zaman doğru pozisyon almak. Tabii ki de geçiş pozisyonları vereceksin. Ama işte vermemek için de adama yakın olacaksın abi. Top çıkacağını hissedeceksin. Bir saniye bile o geri dörtte hep söylerim. Konsantrasyondan ödün vermemesi gerekiyor. Dalmayacaksın. Hep kurnaz olacaksın. Top oradan oraya akar mı? Gelir mi? Ya da orta sahaya geldiği zaman o topu arkaya atarlar mı? Gibilerinden o jimnastiği saniyeler içerisinde yaşayacaksın, yapacaksın. Çünkü onunla karşılaşabilirsin. Bunları uyguladığın zaman problem yaşamazsın. Çok büyük problem yaşatırsın. Lukaku. At topu abi 3 dakika tutsun Vedat Muriç. Atıyorsun abi. Adam acayip forma. Tık bırakıyor. Tık bırakıyor. Hava hakimiyet olan. 2 tane kanat koyduğun zaman sağlı sollu. Top rakipteyken gelecek orta sahayı daraltacak abi. Forvetlerden biri kırık forvet olarak gelecek. Zaman zaman konuşacak kendi aralarında. Vedat diyecek ben gidiyorum diyecek. Ben yorulduğum zaman sen gel diyecek. Topun arkasına geçeceğim. Bu kadar basit. Doğru pozisyon alacaksın. Cesaretli olacaksın. Bir felsefe belirleyeceksin. Bak bakayım rakip kim olursa olsun büyük problem yaşatırsın. Fenerbahçe maçında Beşiktaş derbisine kim girdi ikinci yarı oyuna? Beşiktaş'ın ligde oynadığı maçta gördük neler oldu.

0: Ucum attı önünde araba abi. Ne oldu abi? Maçı kazandın. Oyunu hükmettin. Yani bu derbilerde de yapabilirsin, bu riski alabilirsin. Az önce verdiğin örnekler mesela birçok kez yaşandı, yapıldı. Ben yaşadım sahne içinde.
1: Oynatılabilir diyorsun.
0: Ben yaşadım sahne içinde. Oynatılabilir değil, oynanabilir, oynanır aslında. Önemli olan işte o riski alabilmek, o çalışmayı yapabilmek. Yaparlar. Ha, Vedat da formda, şey de formda, neydi onun ismi, Lukaku da forma girdi. Asensio geliyor. Yani Asensio da büyük futbolcu. Çok yetenekli. Geçen tabii sene canım. Sakatlanmadan önce neler yapıyordu. Hatta bir kupa maçı izledim Beşiktaş. Biz de yayıncı kuruluştuk. 2-1 Beşiktaş'ı kazandı maç geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de. Abi tek başına oynuyor, oynatıyor. Orkestra şefi gibi. İşte onu anlayabilmek önemli olan. Bu tarz oyuncuları yakaladığın zaman abi çok şanslısın. Abi çok şanslısın. Alın koşu yapın, gidin 2-1 yapın. Bu adam çünkü atıyor. Geçişlerde mesafe kat edip dengeyi bozuyor rakip takımın defansını, orta sahasını, sana alan açıyor. Ya bunlar çok önemli. Onu anlayın yani, anlayın. Ama işte maalesef ligimizi anlayan çok az oyuncular var.
1: 6 hafta geride kaldı ya ligde Okan. Kaya, sana da sorayım. Mesela en önemli düzeltilmesi gereken eksik olarak gördüğün şey neydi Fenerbahçe'ye dair?
0: Net bir oyun kimliği yoktu Fenerbahçe'nin. Net bir oyun kimliği yok. Niye? Neye bakar? Açayım kardeşim. Yapabildikleri, yapabilecekleri, yaptıkları değerlendirelim mesela. Yaptıkları en basit örnek, en basit. Serie A'nın en formda lideri İtalya'dan gelen Roma'ya neler yaptılar ikinci ara? Değil mi?
1: Evet.
0: Niye baba sen bunu it Roma'ya karşı yapabiliyorsan da diğer takımlara karşı yapamıyorsun? Soruyorum.
1: Niye?
0: Niye? İşte abi.
1: Maç mı seçiyorlar?
0: Maç seçme değil. Önemli olan senin elinde bunları yapabilen bir oyuncu topluluğunu, bunu devamlılığa.
2: Ve Bartu'yla yaptın o maçta.
0: Evet, bunu devamlılığa yayabilmek. Bunu nasıl yayarsın? Bir felsefe, çalışılmış ve istikrar üstünde durulması gerekiyor. Bak soruyorum en basit, Roma maçında neler yaptın ikinci ara? Elinden kaçtı Fenerbahçe'nin Roma maçı. Elimizden kaçtı yani, sonuçta ülkemizi temsil eden bir takım. Ama doğru. Sen bunu niye İstikrarlı bir hale getiremiyorsun. Sevgili İsmail Hoca, çok iyi bir kadron var elinde, kusura bakma. Beklerin çok iyi. Orta sahan muazzam, çok güçlü. Forvetlerin zaten forma girmiş, harika forvetlerin. Bir de bu Kerem biraz daha devreye girmesi lazım yani. Hem ligde hem milli takımda. Yani geçen seneden beri tamam istatistik yapıyor ama Fenerbahçe'de çevresindeki oyunculara bir bakın nasıl istatistik yapıyor. Ama oyunun içerisinde biraz daha doyurucu olması gerekiyor. Taraftarı tatmin etmesi, futbol severleri mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü Kerem geçmişte Galatasaray'da, Benfica'da yaptı bunları. Ama Fenerbahçe'de tamamıyla bütünüyle yapamıyor. Yani buralarda Greenwood'u görüyorsun abi, neler yapıyor ya. Yani elinde bu kadar değerli, kaliteli, hedefe taşıyabilecek ve o oyunu oynatabileceğin oyuncu topluluğu var senin. Taraftarını tatmin edebilecek oyuncu.
1: Sen Greenwood'u transfer döneminde de çok övdün.
0: Ya ben Greenwood var ya,
1: Beşiktaş'a burada gelmesini çok isterim ya çok, dedin.
0: Bak burada ne dedim biliyor musun? Arkadaşlar izleyenler bilir dedim. İzlemeyenler için ne dedim biliyor musun? Öyle bir oyuncu geliyor ki dedim. Bu adam İngiltere'de o problemleri yaşamasaydı, İngiltere milli takımın sağ kanatın değişilmez oyuncusuydu. Ve Türkiye'nin üzerine şu durumlarda, şu şartlarda gelmesi çok zor dedim. Hayal kurduran oyuncular var, hayalleri gerçekleştiriyor. Fazlasıyla gerçekleştiren oyuncular var. Bu onu yapan bir oyuncu. Bir de hayal kurdurup hayal kırıklığı yaşatan oyuncular var. Onlar da söylüyor zaten zaman zaman. Ama Greenwood gibi, Asensio gibi, Lukaku forma girmiş, Vedat Muriç sol tarafta mesela, Oğuzat iyi oynuyor oralarda. Bir istikrar, bir oyun istikrarı, oyuncu istikrarı. Beklerde, orta sahada yani bir özgüven kaybı zaman zaman sahanın içinde yaşanıyor. Bunları işte kırmak gerekiyor. Kırdırılması gerekiyor. Bunları da yapacak teknik direktör, kulübedeki evet. Adam.
1: Kaya, sence aynı soruyu tekrar edeyim mi?
2: Ya şöyle, benim aslında gördüğüm Fenerbahçe'deki hala stoper ikilisinin birbirine tam uyum sağlayamadığı. Kağıt üzerindeki gibi sahada durmuyor.
1: Aksamalar oluyor. Diyorsun.
2: Aksamalar oluyor. Çünkü Süper Lig'de üst üste oldu bu. Zaten mağlubiyetle açmıştı ligi Fenerbahçe. Ardından yanılmıyorsam Konya mücadelesinde yine derine atılan bir top. Savunmanın orada ikiliyle beraber komple savunma hattının orada tabiri caizse uyuması. İlk önce bu iki oyuncunun da daha çok tandem olayında da birbirlerini tamamlaması lazım. İkinci konu, bence burada İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncularda çok fazla ısrar etmemesi gerekiyor. Çünkü Oğuz Aydın hem Avrupa'daki mücadelede hem de ligdeki oynadığı karşılaşmalarda Kerem Aktürkoğlu'nun oğlunun önündeyken bir anda yine Kerem Aktürkoğlu iyileştikten sonra ilk 11'e girmesi haftalardır.
0: Bravo,
2: ben de aynı şeyleri söyledim.
0: Bravo.
2: Çünkü aynı şeyleri düşünüyordum ben de orada.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Ve orta

0: Arada da mesela İrfan Ömer, İsmail gibi bir oyuncum varken senin İsmail'de ısrar edersin. Geçtiğimiz sezonlarda Trabzon deplasmanında bu örneği de birçok kez verdim ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Trabzon deplasmanında İsmail sol işte koridoru çok iyi kullanmıştı, rahat etmişti. Sen şimdi kalkıp Fenerbahçe'ye, daha doğrusu Beşiktaş'a karşı orta alanda İsmail tercihiyle çıkarsan sıkıntı yaşarsın yani burada. Senin elinde yedek kulübende daha yetenekli oyuncuların var. Yani burada İsmail Kartal'ın bu iki durumu düzeltmesi gerekiyor. Ve forma, adaleti dediğimiz konuyu da çok iyi bir şekilde devam ettirmesi lazım. İstikrardan yana da olması gerekiyor saha içerisinde. Çünkü performansı artan oyuncuyu hemen kesemezsin. Oğuz Aydın şimdi sağ bek de oynar, sağ ön de oynar, sol önde de oynuyor bu oyuncu zaten.
1: Evet.
0: Hani verim alabildin. Şimdi son haftalarda Greenwood diyoruz. Greenwood'un performansı Roma maçındayken de yanlış hatırlamıyorsam ligde yine Fenerbahçe'nin oynadığı birkaç mücadelede de kendi bölgesini bırakıp da 10 numaraya sol tarafa sağ tarafa giden bir oyuncuydu. Hani Fenerbahçe'nin bir türlü Asensio'nun olmadığı maçlarda önde yerleşimi sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi Asensio'nun gelmesiyle beraber az önce hani dedik ya çift santrafor oynayabilir mi? İşte burada hocanın kimi oynatacağı önemli. Kimden vazgeçeceği önemli. Orta alanda bir oyuncudan vazgeçerse Fenerbahçe orta alandaki kalabalığı eğer ki azaltırsa bu sefer savunma yönü daha çok düşer.
2: 4-3-1-2 de yapabilirsin mesela İsmail, Kante, Gündüz'ü. Onların önüne Greenwood'u koyarsın. Sağda ön çift forvette mesela. Lukaku yapabilirsin yani, mesela. Olabilir. 3 tane de koşan, basan, pozisyon bilgisi olan oyuncular, anladın mı? Şeye vereceksin özgürlüğü Greenwood'u. Sağdan soldan getirsin topu. Yani misal, anladın
1: var
2: mı? Değişebiliyor oyun içerisinde. Üçlüye de dönersin. Mesela 4-3-3'e de dönersin. Ön tarafta mesela Vedat Muriç sağda, solda Greenwood.
1: Yok, seçeneği yani o değişkenlikler çok
2: oyun içerisinde olur. Hocanın elinde büyük seçenek. Gerçekten çeşitlilik var.
1: Mesela Nene'yi hiç denkleme sokmuyoruz. Onu bile kullanabiliriz.
0: Geçtiğimiz sezon çok kullandı ama bu sezon tercih etmiyor. Niye bu kadar çok tercih etmiyor? Soru işareti. Kerem'in bu kadar çok Kerem'de ısrar edilmesini anlayamıyorum ben. Evet, maçın içinde olan bir oyuncu. Tabela yapıp yapmamasıyla alakalı tartışmalar olabilir. Mesela Eyüp Spor'a karşı Fenerbahçe çok farklı bir galibiyet aldı. Kerem'den de yine bir şeyler beklendi. Gol bulsun, kendini bulsun, o da bir patlama yapsın. Ama o noktaya gelemedi. Nene'den geçen sezon Fenerbahçe çok fazla verim almıştı.
1: Bir asistle tamamladı o maçı Kerem.
0: Yani yine yani gol yollarında sıkıntı
1: kazandı.
0: Çekti Fenerbahçe. Tabi şu var, Fenerbahçe'yi bir şekilde pozisyona sokuyor. Hani ileri uçta elinden geleni yapıyor olarak algılanıyor ama Oğuz iyiyken mesela Oğuz'la devam etmen lazım. Ya da Nene iyiyse o hafta sonradan oyuna girecek oyuncunun Nene olması gerekiyor. Şimdi milli takımda da biz Kerem Aktürkoğlu performansı izledik. Yine 6 pasın içerisinde ciddi bir gol kaçırdı.
2: Evet ya.
0: Barış da bunu yaptı mesela Galatasaray'da üst üste. Ama Montella de aynı hatalar üzerinden ilerliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani doğru. İsmail Kartal'ın saha içerisinde gördükleri ya da göremedikleri konusunda Montella ile de eşdeğerde olarak ben görüyorum şu an. Hani yayının başında da söyledim. Montella, Barış Alper Yılmaz'la bu kadar çok ısrar etmesinin hani bir sebebi olması gerekiyordu. Ya da işte direkt ben Kerem'i tercih. İlhan iyi mesela. İlhan'ı onun önünde oynatması gerekiyordu. Ama bu tercihler oluşmadı. Fenerbahçe'de de benzer durum.
1: Fenerbahçe'de hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde tıpkı diğer temsilcimiz gibi Galatasaray gibi sahne alacak. Galatasaray salı günü Barcelona'yı ağırlayacak dedik. Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanına çıkacak. İlk maçtan bir puanla ayrılmıştı Fenerbahçe. Dileriz iki takımımız da bu hafta galibiyet elde etsin. Tabii Galatasaray'ın işi çok çok zor. Şu an Avrupa'nın, Fenerbahçe'nin işi kolay demek değil bu. Aston Villa deplasmanında zor da şu an Barcelona özellikle Avrupa'nın en formda takımların arasında, yani ilk üçte %100 söyleriz adını. İlk üçe bile kalmaz belki hatta. İkisine de başarılar diliyoruz. Beşiktaş bu arada Trabzon-Samsun deplasmanında ne yapar sizce?
2: Ben Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Yani geçen seneki Samsun Spor'dan eser yok. Çünkü geçen sene çok daha iyi bir Samsun Spor vardı. Hem kadro kalitesi hem oyun kalitesi, ama şimdi Trabzon Spor'da çok güçlü bir kadro ve oyun sistemi yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani ben hep söylüyorum, Trabzon Spor'da önemli olan o oyuncuları doğru bir felsefeyle değerlendirmek gerekiyor sahada. Ki oyuncularla beraber çok önemli işler yapacak. İyi bir kadrosu var. Defans attı, bekleri baksana abi orta sahada.
1: Milli arada en azından yeni mesela hocasıyla daha çok vakit geçirdi şu an. Hocanın Fabinho'yla zaten göreve gelip maça çıkma süresiyle
0: eski takım.

0: Bir de yani
1: şimdi bu arada doğru.
2: Forcarelli, Fabinho orta, Forcarelli geldi mi Batagov'la beraber falan. Yani Vivo çok çok iyi bir omurgası olacak. İşte orada Malinovski tam beklentileri karşılamadı. İşte orada Muçi de işte iyi başlamadı. Oralarda bir senkronizasyon eksikliği var. Yani orada bağlayıcı oyuncu deriz ya.
1: Evet.
2: Orada bu işleri de Salah yapıyor işte. Yani Salah her şeyi yapıyor abi. Adam maşallah var. Görmedim Galatasaray maçında neler yaptı ya. Ki Galatasaray'a karşı yapıyorsun ya buna. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani büyük futbolcu. 35 yaşında neler yaptı maçta. Neler
1: şaşırdın
2: yaptı.
1: Mı?
2: Ne? Ya
1: bunlar,
2: ben ne?
1: Bunları
2: ya
1: yapmasına.
2: Bunları yapmasına şaşırmadım. Çünkü bunları Premier Lig'de yapıyordu. Arsenal'e karşı yapıyordu. Manchester City'ye, United'a karşı yapıyordu yani. Galatasaray'a karşı hala hala yapar. Sonuçta tamam bizim ülkemizdeki takımlar çok değerli. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ama abi adam 3 adım sonrasını, 3 hamle sonrasını düşünüyor. Sen o neydi o adamın ismi ya, sol kanattaki golü atan siyahi oyuncu Melez'in.
0: Savioğlu'ya
2: attığı pasta. Adama bir sonra hamle yapmama gereği duydurdu orada attığı pasta. Onu düşünerek o pası atıyor oyuncu, biliyor musun? Direkt bırak diyor, uzak köşe al diyor. Ve topun gidişatı, şiddeti, yani bıraktığı yer. Sana bir şey söyleyeyim, hep düşünerek koordinatları belirleyerek yaptı bunları. Ya çok büyük bir futbolcu abi. Galatasaray takımını tek başına yenen bir oyuncu ya. Tamam diğer oyuncuların hakkını yememek lazım, mücadele ettiler de. Şimdi ben tekrar ediyorum, bak söylüyorum, bir Fabinho yanına Folcarelli, arka tarafa da Batagov geldi mi Vivu'nun yanına. Hakikaten çok iyi bir takım olur.
1: Daha
2: ben
1: da
2: başkanın yerinde olsam, ben başkanın yanında olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim baba, bir tane 8-10 numara, iki yönlü oynayabilen, çok üst seviyeli yani dinamik, atletik, skor üretebilen, hem oynayan, oynatan, pas verebilen de oyuncu bulur getiririm abi. Orada Salah'ın da sol tarafta kim var işte, Aras mı?
0: Aral Şimşir.
2: İşte az önce Savioğlu ön tarafta, Onaçu'nun, o Joe'nun, forvetin, yani onların da performansını artırabilecek bir tane git başkan 8-10 numara al, otur yazsan arkana maç izle, Trabzon'u izle yani.
0: Ama çok Trabzon'da sıkıntı şu, geçtiğimiz sezonda Galatasaray'a karşı galibiyet aldıktan sonra sonraki oynadığı maçlarda ciddi anlamda düşüşe geçmişti performansı. Bu sezon başlangıcında istedikleri gibi başlayamadılar. İşte Fatih Tekke ile alınan sonuçlar, ardından yeni bir teknik direktör Thomas Reis'la, hani evet. Galatasaray mücadelesine zaten hazırlanamazsın ya, çok
2: geçtiğimiz
0: fazla.
2: Yıl Salah yoktu.
0: Tabii.
2: O açıdan yani, da bak.
0: Şimdi yıldızlarla, evet, daha doğrusu yıldızı var, süperstarı var. Bunun üzerinden ilerleyecek Trabzonspor.
2: Bak o Fabinho'da
0: bundan sonraki haftalardaki performans önemli.
1: Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak Okan.
2: Zor maç, kompak oynayan, birlikte hareket eden bir takım. Tabii ki de Beşiktaş pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamıyor. Kendi seyircisiyle, o coşkuyla, tempoyla beraber müthiş bir ritim yakalıyor. Zaten ligin başından bu zamana kadar futbol severlerin, bütün kime sorarsan sor, en çok keyif aldığı maçlar hangi maçlar? Beşiktaş maçları. Bunu taraftar herkes söylüyordu. Neden? Sonuçta bir felsefe, bir kimlik, bir oyun vardı sahada. Arzu, iştah vardı. Taraftarla bütünleşen bir oyun vardı. Çok önemli oyuncuları da yavaş yavaş geliyor. Trossard daha devreye girmedi. Tamamıyla devreye girdiği zaman Trossard'ı tamamıyla o lezzeti, tadı alamadık. Daha bu şu anda parlıyor. O yanmaya başlayacak daha. Alev alacak. Alev aldığı zaman var ya, of neler yapar. Maşallah diye nazar değmesin. Çok atletik, çabuk adam geçiyor oralarda, süratli. Yani arkadaşların oyunu oynatıyor. İlhan Fakılı yani zaten o da 19 yaşında. Vallahi buradan Önder Hoca'yı, yani ekibini, Gökhan Hoca'yı, kim varsa hepsini tebrik ediyorum. 19 yaşında ikinci ligden, Fransa'lı ikinci liginden bir oyuncu buluyorsun. 2 ay sonra amil takımda oynayan ve oynaması gereken konuları, tartışmaları yapılıyor şu anda. O potansiyelli bir oyuncuyu getiriyorsun. Yani tamam, kaleci Nubel'i getirdin, hocayı getirdin ama bunlar da önemli, değerli icraatlar. Ama bu çok çok farklı bir icraat. Çok değerli bir icraat. Şimdi Vlahovic de fizik kondisyon olarak tamamıyla, bana göre de ona göre de, o da zaten bunları defalarca söyledi, istenilen seviyede olmadığını ve gelmediğini. Geldiği zaman da ya Vlahovic de çok büyük bir santrafor ha. 85 milyon euroya Real Madrid'e gidiyordu biliyorsun, Barcelona'ya gidiyordu.
1: Evet.
2: Yani 90 milyon eurolar, o aralar bir sakatlık, bir sıkıntılar yaşadı ama sonuçta hep söylerim, altın altındır, çamura batırsın, alır silersin götürürsün sarrafa, aa der, altın ver kardeşim der, hemen alırım der, anladın mı? Vlahovic de o potansiyelde, o seviyede bir oyuncu. Şimdi Osimhen'den nasıl bahsediyorsak da iyi de öldür, hakkını yeme, o da alt seviyelerde değil. Onun seviyelerinde bir santrafor yani, oralarda, o takımlarda o paralara gitmek kolay değil yani. Bu işleri de yapabildiğin zaman gidersin ki o seviyede bir oyuncu. Beşiktaş'ta tabii ki de problemler yaşıyor, yaşatılıyor. En azından saha içerisinde hakemler tarafından bu döneme kadar büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bunlar taraflı tarafsız futbol otoriterleri, hakem otoriterleri. Tabii ki de birçok katılmadığım konular oldu onlar tarafından yaptığı yorumlar ama bütün futbol otoriterlerin söylediği, inkar etmediği sıkıntılar yaşatıldı.

0: Ha bundan sonra zaten bu süreçler yaşandığı için
1: evet.
0: ki daha büyük problemlerle karşılaşılmaması için yaşatılmayacağını düşünüyorum. Beni çok heyecanlandıran bir konu tabii yeni bir seçim oldu. Yönetim kuruluna birkaç
1: hayırlı
0: kişi
1: değişti. Olsun
0: hayırlı
1: bu
0: olsun bu arada. Başkan çok önemli bir şey söyledi. Bak çok önemli bir şey söyledi. Tabii ki de birçok futbol severin ve Beşiktaşların dikkatini çekmiştir. Şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi. Başkan bana büyük hayaller kurdurmaya başladı. Başkan ne dedi? Bakın dedi, kim ne almış dedi, alacağım dedi. Bu dönem yaptı onu Önder Özen'le beraber. Değil mi?
1: Evet.
0: Yaptı. Taraf herkes tarafından hem oyun hem kadro kalitesi hem oyun gücü olarak hem pozisyon anlamında şu anda ligde açık ara en iyi oynayan takım. Şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi. Onları gerçeğe dönüştürmek lazım diyor. Bak, başkan, bak bu beni çok heyecanlandırdı ve Beşiktaş taraftarının camiasını çok heyecanlandırdı. Çünkü uzun yıllardır hasret kaldı Beşiktaş taraftarı. Bu hasreti de gidermeye başladın. Önder Hoca önderliğinde
1: evet.
0: ve sizin önderliğinizde hocanın tabii ki de sahada oynattığı oyunla yani futbol paydaşlarına güzel futbol, hedefe giden bir futbol izlettirmeye başladınız. Devre arası git başkan. Bir tane altı numara. Git başkan. Bak samimi söyleyeyim zaten görüşülüyor. Büyük ihtimal temas halindedirler. Orkun Salih müthiş işler yapıyor ama
1: evet.
0: rotasyonda bu tempoyu kaldırabilecek oyuncu topluluğu yok şu anda. Salih belli bir zamandan sonra yoruluyor.
1: Hoffenheim'le oynayacak Beşiktaş hafta içi.
0: Git başkan bir tane oraya bir de kanata bir de yani stopere aldığın zaman çok farklı seviyelerde bir Beşiktaş izlettirecek bize İtalyan'ı. Hoffenheim maçı yani kolay değil. Alman takımlarını ben karşı oynamayı hiç sevmezdim açık ve net söyleyeyim. Hiç yani o sahada disiplinden taktikten bir saniye ödün vermiyorlar abi. Pozisyonları bir saniye kaçırmıyorlar ama Beşiktaş Marsilya burada nasıl bir ezici üstünlükle galibiyet geldiyse orada da gelecek. Almanya'da da yani orada gurbetçilerimiz birçok Beşiktaşlar takımın yanında olacak.
1: Evet.
0: Deplasman olarak ben orada Beşiktaş'ın deplasman yaşayacağını düşünmüyorum. Oradaki Beşiktaşlar zaten özellikle Avrupa'daki Beşiktaşlar
1: tabii.
0: çok büyük destek oluyorlar. Yani
1: çarşı
0: güzel bir
1: belli.
0: Maç olacak. Yani iki maçı da kayıpsız atlatması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyorum ikinize de o zaman.
0: Bitti
1: Kaya Temel, Okan Koç bitti. Bugünlük son sayfayı noktalıyoruz efendim.
0: Biz
1: izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Mutlu akşamlar. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Spor merkezine hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündemi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu gece Serhan Türk, Ogün Şahinoğlu ve Cem Kerpiçliler bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız? Şöyle sağ baştan.
2: Cem Bey bakınca böyle...
0: Senin Cem Kerpiçliler olan sevgin.
2: Evet, Cem'i çok seviyorum.
3: Sevgiler karşılıklı.
2: Seni de zaten benim favorimsin, kardeşimsin.
0: Cem Kerpiçliler bu arada gerçekten tanıyıp tanıyabileceğiniz en pozitif insanlardan biri.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Yani, akşama kadar
0: çevresine böyle neşe saçan bir büyüğümüz, abimiz.
3: O, hoş sen geldin. Öyle görmek istiyorsun ondan. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim asıl.
2: Bir de Güvenç hocamız var.
3: Selam olsun.
0: Tabii hocamızın yeri ayrı biliyorsun. Hocama da selam olsun. Mutlaka izliyordur diye düşünüyorum şu anda. Çünkü çok sıkı bir Aspor izleyicisi.
2: Yok zaten buradan çıkmıyor. Akşama kadar burada. Akşama kendini izliyor.
0: Bugün yayını var mı acaba?
2: Bugün yokmuş. Sabah bana telefon. Sabah Libero yayını varmış biliyorsun, kardeş kuruluşumuz.
0: Evet.
2: Nice 96 dijital yaşlara diyorum hocama, inşallah 96 daha gider inşallah.
3: İnşallah.
0: Hocam selamlar, sevgiler sana da buradan. Nasıl gidiyor milli ara? Hazır mıyız? Yeniden böyle kaldığımız yerden Süper Lig 7. hafta. Maçları konuşacağız, takımların son durumunu, milli aradan

0: Dönüşler nasıl olur? Biraz bunlara değineceğiz ama milli takımı konuşmadan da herhalde başlamak olmaz.
1: Neyini konuşacağız ki, kalacak bir şey diyorum.
0: Hayal kırıklığını konuşalım.
1: Yani hayal kırıklığını konuşalım. Geldiğimiz noktada hocanın bizi anlamadığını konuşalım artık. Aynı dili konuşmuyoruz bir kere. Yani Montella ile biz aynı dili konuşmuyoruz artık. Eskiden ne güzel anlaşıyorduk, birbirimizi seviyorduk, sayıyorduk. Güzel başarılar vardı ama hoca geçmişte kalmış ve tek başarısının bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na getirmesini ballandıra ballantıra anlatıyor. A Lig'e çıkarmasını ballantıra ballantıra anlatıyor. B'ye düşmemizi ise hiç es geçiyor. Sanki Mourinho'nun son buradaki dönemini hatırlar oldum. Çünkü artık başka yerde problemler aramaya çalışıyor. Gidiyor 350-400 milyon dolarlık adamlar karşı oynuyoruz diyor. Ya hocam, yani konuşacak aslında bir şey yok. Artık Ferdi Ersun'un konuşması lazım. Cuma günü hoca ile ilgili artık bir net kararın çıkmasını bekliyorum. Artık hocaya...
0: Cuma günü bir toplantı gündemi var.
1: Evet,
0: Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin var. Olağanüstü. O toplantıdan kritik kararlar çıkabileceği konuşuluyor. Bilmiyorum, sizlerdeki istihbaratları da yine birazdan zaten konuşuruz ama önce bir Montella ile ilgili olarak bir kısa değerlendirme almak istiyorum. O gün Şahinoğlu ve Cem Kerpiçler'den de. O gün Bey, sizinle devam edebiliriz. Bir aslında bir takım muhabiri olarak da sizin tespitlerinizi merak ediyorum. Artık gelinen noktada Montella konusu Amiri Futbol Takımı'nda nasıl sonuçlanır ya da sonuçlanması gerekiyor sizce?
2: Teşekkürler.
1: Montella o güne de Montella o güne de kesik atmış. Ben son iki maçta göremedim yurt dışında.
2: Yok, dün Bologna'dan döndüm.
1: Öyle mi? İtalya'da yoktum, Belçika'da.
2: Çok fazla paylaşmıyorum ondan. yani milli takımda bundan belki 1-1,5 yıl geriye sarsak en azından ortadaki bir oyuncu topluluğunu grup adı altında konuşabiliyorduk. Yani sahada gerçekten hani böyle bir şeyin mücadelesini verdiklerini hissettiren bir grup olma çabasındaydılar ve yaşlar daha gençti. Yeni jenerasyon diye adlandırdığımız bir yetenekli bir grubumuz vardı ve bunların geleceğini hayal ediyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada, o hayal ettiğimiz noktada ise işler istediğimiz gibi gitmedi. Adım adım hayal kırıklıklarına doğru sürüklendik. Yani normal şartlarda işte Uluslar Ligi hikayesi, Avrupa Şampiyonası hikayesi derken işte Arda daha da tecrübelenecek, Kenan Yıldız daha da tecrübelenecek vesaire derken işte Can Uzun keza Can aynı Uzun. Şekilde belki o dönemler için Semih Kılıçsoy'u konuşuyorduk yine, hatırlarsanız Avrupa Şampiyonası dönemlerinde. Bu oyuncu grubuyla gelecekte çok daha büyük işler yapabiliriz diye ümit ediyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Burada artık şu an mevcuttaki milli takımda yani çok böyle grup havası yokmuş gibi hissettiriyor.
3: Önemli.
2: Yani işin teknik taktik çok ayrı, bunu da ayrıca konuşmamız gerekir ama milli takımın havasında da yani hakikaten böyle izlerken olsun, toplulukta olsun çok o eski görüntüsü yok. Şimdi bunun birkaç belki farklı noktalarda değerlendirebiliriz işte. Geçmişte hep fedakarlıklardan bahsediyorduk. Sakat oyuncuların geldiği milli takımlardan, cezalı oyuncuların katıldığı, kulübünden izin alıp katıldığı milli takımlardan vesaire bahsediyorduk. Bugünlerde mesela bunlar sorgulanır hale geldi oyuncular üzerinde. Seçimler konusu ayrı bir tartışma oluyor. Evet, yani bu Montella'nın problemi değil bir santrafor üretilmemesi. Sonuçta Montella gidip kulüplerde bunu yetiştirmeyecek.
3: Tamam.
2: Mevcuttan seçim yapacak. Ama mevcuttan yapılan seçimlerin sağlıklı olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Yani herkes santrafora odaklanmışken ben Avrupa Şampiyonası da dahil o dönemde de gelecek adına en endişe verici yerin savunma hattı olduğunu
1: Bravo.
2: Düşünüyorum demiştim.
1: Bravo.
2: Aradan geçen 2 yıllık süre zarfı bence bizim savunmada gerileyişimizi gösterdi.
1: Çünkü Almanya mesela,
2: o kadroyu
1: Almanya'dan
2: hatırlarsanız
1: şey
2: Çağlar Söyüncü'nün, Samet Akaydın'ın, Kaan Ayhan'ın, Abdülkerim Bardakçı'nın, Merih. Ozan yoktu Avrupa Şampiyonası'nda, Merih Demiral'ın olduğu bir kadroydu. Şimdi bu oyuncu grubu zaten çok iyi seviyelerde ilerlemiyordu. Kariyer açısından da sonradan Çağlar yok oldu. Değil mi?
0: Evet.
2: Kaan Ayhan keza aynı şekilde 2 sezondur yok. Ve onun dışında Samet Akaydın'ın hani
0: süreleri azaldı yine.
2: Belli. Trabzonspor'da bu sezon oynamıyor çok fazla. Savunmadaki oyuncu grubu yaşlanıp performans düşüşleri yaşarken ki Abdülkerim de mesela bu sezon özelinde bunu konuşabiliriz. Yerlerine yeni yetiştirebildiğimiz elit stoper bulamadık bir türlü ya da bulduğumuza güvenip oynatamadık. Yani var dedik. İşte alttan geliyorlar, Ahmetcan geliyor, Yusuf Akçiçek geliyor, Emirhan geriden geliyor vesaire derken Bunları
1: Montella da geriden geliyor.
2: A takıma dahil edemedik. İşin sonunda geldiğimiz noktada bence Uluslar Ligi'ndeki maçların hikayesi savunmadaki çok kötü performansımızda yatıyor. Evet, bir santrafor problemimiz var. Ama bu ülkece olan bir problem olarak konuşmamız gerekiyor bunu. Montella yetiştirmiyor, tekrar ediyorum. Yani kaç tane santrafor sayabiliyoruz ki? Herhalde son nitelikli elit son örneği Burak Yılmaz olarak elimizde kaldı. Tamam. Ondan sonra belki Enes Ünal'ı kullanabilirdik. O da çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Ama bu sezon oynuyordu mesela bu arada. Evet. Oynamaya başladı. 4 maçlık periyotta belki faydalanabilecek oyuncular vardı. Değerlendirilmedi. Dolayısıyla yani işin seçim boyutlarını ayrıca tartışıyoruz bugün geldiğimiz noktada. Oyuncu grubunun ileri gidememesini ve bireysel anlamda da kendi kulüplerinde birçoğunun performans düşüşü olduğunu da konuşmamız var. Gerekiyor.
0: Evet.
2: Tek başına Montella'yı da değil bu arada.
3: Tabii.
2: Şimdi eğer sadece Montella özelinde konuşursak
3: doğruyu bulamayız.
2: Bu kez o oyuncuların kulüplerinde yaşadığı performans sıkıntılarını da göz ardı etmiş oluruz. En çok güvendiğimiz oyuncular. Bugün çoğu yok.
3: Tabii.
2: Şimdi son maça nasıl çıktık biz? Yunus Akgün oynattı önde. Normalde milli takım Montella döneminde nasıl alışmıştı? İşte santrafor bulamıyoruz. Hadi Kerem Aktürkoğlu oynasın. Kerem. Çözüm oluyor muydu?
3: Oluyordu.
2: Birçok maç vardı.
3: Oluyordu. Kanatlardan gol katkısı
2: İdeal değil oluyordu. Ama merkezde de olduğu birçok maç vardır. Gürcistan maçı vesaire birçok maç hatırlarız. Ama gel bugün biz İtalya'da deplasmana çıkarken santrafor kulübede, forvet de kulübede. Milli takımda forvet seyredi. Forvet de kulübede. Dolayısıyla bir oyuncularımızın da kendini toparlaması gerekiyor. İkincisi Montella'nın artık çok sağlıklı bir teknik anlayışta olduğunu düşünmüyorum. Alışılagelmiş iyi oyunlarını bize daha ziyade dörtlü savunma, iki önlü libero kurgusu birine işte Hakanlı vesaire oynattığı evet. dönemde gördük. Bugün şimdi bakıyoruz 4 tane Uluslar Ligi maçına da 3 stoperle çıkıyor. Zeki sağ stoper.
3: Zeki sağ stoper.
2: Sağ kenar stoper. Tamam, Roma'da oynadı. Geçen yıl. Sol kenar stoper Abdülkerim Bardakçı. Ya Galatasaray'da en çok mesela Abdülkerim özelinde konuşan şey hani geriye koşulları. Tamam. Ağır olması. Evet, zaten onu daha da zayıf bir noktaya getiriyorsunuz. Dolayısıyla seçim, oyun planı hepsinde gerçekten hani geriye dersimizi gidiş. Alamadığımız bir Dünya Kupası yaşamışız. Normalde beklentimiz evet. oradan bir ders almaktı, alamamışız.
0: Dünya Kupası'ndan sonra aslında belki de bir yenilik katmak gerekiyordu. Oyuncu grubu, işte havuz, oyuncu havuzu noktasında. Bunu yapamamak da belki çok doğru bir tercih olmadı Montella için. Oradaki o dokunuşu bekledik çünkü Uluslar Ligi ile beraber. Size göre Cem Kerpiççiler özellikle bu cuma günkü toplantı kritik bir toplantı olacağı konuşuluyor. Olağanüstü bir toplantı Futbol Federasyonu için. Oradan ne gibi bir karar çıkmasını öngörüyorsunuz?
3: Dünya Kupası süreci sonrasında Montella'nın geleceği çok net masaya yatırılması gerekiyordu. Bir, baştan biz bunu yapmadık. Biz bu riski aldık. Fakat sonrasında Uluslar Ligi'nde önümüzde çok net tartışılması gereken bir tablo var. 11 gol yedik, 2 gol attık ama çok önemli eksikler var mı? Var. Hakan Çalhanoğlu bu takımın lideri. Ön tarafta Kenan Yıldız gerçekten bir yıldız gibi parlıyordu ve işleyişte çok önemli bir rolü vardı. Orkun sakatlığı istediği kadar faydalı olamadı. Ama tüm bunların özelinde genelde bir savunma problemi olduğunun geniş olarak fotoğrafını çekmek gerekiyor. Fakat bütün hikayeyi Montella üzerinden okur muyum? Benim burada kafamda soru işaretleri var. Ya oyuncu grubu da yeteri kadar refleks gösterdi mi saha içerisinde? Mesela ilk İtalya maçında ben sahada inanılmaz anlar, sekanslar gördüm. Ya İtalyan oyuncular çok rahatlıkla topla ilerlediler. Dripling yaptılar. Ceza sahası önünde bizim oyuncularımız hiçbir şekilde bir müdahale bile gerçek. Yani bir acaba Montella'nın fikirleriyle sahadaki oyuncu grubunun yapmak istedikleri arasında bir anlaşmazlık, bir fikir karşıtlığı veya kafadaki teorinin pratikte uyuşmadığı anları gördüm. Şimdi ben Fransa maçı için çok net olarak söyledim. Ben Montella'dan ve oyuncu grubundan razıydım. Fransa'ya karşı böyle oynanır. Biz doğru oynadık. Hatta önümüze gelen fırsatlarla o maçı berabere de bitebilirdik. Daha da iyi bir sonuç da alabilirdik. Şimdi Belçika maçı için ayrı paragraf açmak lazım. Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu var. Ona şut imkanı tanıdığınız anda size mesafe tanımaksızın jenerik goller atıyor. Orada oyunun belli sekanslarında, anlarında milli takım bir refleks gösterdi. Şimdi dönelim bakalım. Son İtalya maçında çok basit goller yedik. Mesela bizim en sıkıntıya sokan konu çok basit goller yememiz. Ama saha içerisindeki oyuncu grubunun da ben eski dönemlerde bizi mutlu eden, Dünya Kupası'na götüren o oyuncu grubundan sanki mental olarak da bir takım eksiklikler de gördüm. Form olarak da tabii ki kendi kulüplerinde o formu yakalayamamış oyuncular var. Ama geçtiğimiz dönemlerde saha içerisinde gayet iyi oyunlar da gördük. Bana kalırsa çok önemli bir toplantı olacak. Mesele şu, biz meselelere çok arabesk bir noktadan yaklaşıyoruz. Dünyanın sonu değil. Biz Uluslar Ligi'nde istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Ama mesele bana kalırsa isimlerden öte bir yönetim anlayışı. Yani Türk futbolunda ben bir Rönesans'ın yetmeyeceğini düşünen taraftayım. Bir devrim yapılması gerekiyor. Yani X isim gitti, Y isim geldiğiyle ben Türk futbolunun, bizim gelişimimizin çok doğru noktalara gideceğini düşünmüyorum. Neyi kastediyorum? Önümüzde 2028-2032 Avrupa Şampiyonası var ki İtalya ile beraber ortak düzenleyeceğiz. Biz bugünü milat kabul edeceğiz. Öyle kararlar alacağız ki Türk futbolunda yepyeni bir manifesto yazılacak. Türk futbolunda radikal değişikliklere gidilecek. Tepeden tırnağa bazı değişiklikler gerekiyor. Yani bir X ismin gidip Y ismin gelmesiyle düzelecek bir nokta yok. Gerekirse bir çalıştay düzenlemek gerekiyor. Türk futboluna bu zamana kadar emek veren, Türk futbolunu bu noktaya getiren isimler. Bunlar, Fatih Terim Hoca da katılabilir, Şenol Güneş Hoca da katılabilir. Mesele bir ismin oraya gelmesiyle mesele düzelmeyecek. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı bir araya gelmeli. Geleceğe dair biz neler yapabiliriz? İşte spor liseleri projesi vardı. Onlar ne kadar ayakta, nasıl gidiyor? Acaba biz kulüplerimizi daha fazla yetiştirici kulüp haline yarıştırırken aynı zamanda nasıl sokabiliriz? Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Yani Montella gitti. Başka isimde bir hoca geldi. Ben bizim hikayemizin doğru noktalara gideceğini düşünmüyorum. Bana kalırsa artık şunu yapmamız gerekiyor. Türk milli futbol takımının bir oyun anlayışı olması gerekiyor. Demeliyiz ki bizim takımımız X oyunu oynar. Bu oyuna uygun olarak da altyapıdan bu noktaya kadar bizim getirebileceğimiz oyuncular, yetiştirebileceğimiz oyuncular olmalı. Ve altyapıda ne oynanıyorsa üst yapıda da o olduğunda biz rahatlıkla üst yapı oyuncu yetiştirebiliriz. Farklı fikirler gerekiyor. Yoksa ben Montella gitti, Mancini geldiğinden bizim çok fazla bir geleceğimiz olduğunu düşünmüyorum.
0: Aslında ben bir sonraki sorum, tabii bu şu anda görevine devam eden bir teknik direktör var. Hani saygısızlık olarak da algılanmasın. Ama varsayım üzerine, yani cuma günkü bu işte toplantıdan bir ayrılık kararı çıkarsa bundan sonraki süreçte nasıl bir teknik direktör profili, işte yerli mi ya da tekrar yabancı isimle devam mı edilir? Aslında bunu soracaktım ama Cem abi daha biraz daha derin aslında biraz bir çözüm sundu.
1: Ben de o derin şekilde girmek istiyorum için.
0: Ben yine de biraz daha böyle yüzeysel olarak bir sormuş olayım. İşte yayına girmeden önce sosyal medyaya yansıyan bir dış basın kaynaklı iddia vardı mesela, Foot Mercato'nun haberi. Arda Turan ismi Türk milli takımı için şu anda konuşuluyor. Arda Hoca, ya tamamen bir futbol sever olarak kendi düşüncem, sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Mesela o son dönemde kaybolan enerjiyi, düşen enerjiyi sanki mesela Arda Turan tercihi yeniden hareketlendirebilir gibi geldi bana. Bu haberi gördüğümde bilmiyorum, ne dersin Serhan abi?
1: Bu haber seni de heyecanlandırmış. Demek ki sosyal medyayı da heyecanlandırmış. Ama ben de bir saptama yapmak istiyorum.
0: Doğru bir isim olabileceğini düşündüm.
1: Ben de aynı neden şekilde, olmasın aynı şekilde düşünüyoruz ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani aslında diyoruz ya, mesela o gün dedi savunma olarak zafiyetimiz var, sıkıntılarımız var dedi. Cem de aynı şeyi söyledi. Sen de aynı şeyi söyledin. Savunma olarak sıkıntılarımız var ama bu savunmayı oluşturan takımı kim seçiyor? Montella seçiyor. Peki bizim Almanya'dan ne farkımız var? Ya da Klopp'tan ne farkımız var? 40 oyuncu çağırıyor. Değişik oyuncularla oynuyor. İtalya değişik bir takım kuruyor. 8 oyuncusu değişik. 3 oyuncusu asıl takımın oyuncusu. En önemlisi ise değişim. O kadar çok önemli değişim ki. Yani o değişim kan kazandırır. O değişim tekrardan heyecanlandırır. Ya Fransa 4. olan takım hocasını değiştirdi. Zidane geldi, Deschamps gitti. Belçika keza hoca değiştirdi. İtalya Mancini'yi aldı. Yani aslında bir değişim oldu ve başarılı olan takımlarda da değişim oldu. Başarısız olan takımlarda da değişim oldu. Peki bu değişime bizim niye ihtiyacımız olmasın? Yani hep şunu konuşuyoruz. Montella dönemi 36 maçta 64 gol attık. 47 gol yedik. Maç başına 1.31 gol yeme. Her maç neredeyse bir golden fazla gol yemişiz. Yani sıkıntı aslında bitiricilik değil, sıkıntı o gün de söylediği gibi, Cem'in de söylediği gibi defansif anlamda

0: ekstramız var. Mesela kulaklar için nasıl bizim Halit Güvenilir abi var. O da bize forma şansı veriyor bazen. Biz halı saha maçları oynuyoruz. Onu da bugün doğum günü kutluyorum. O bile değişim yapıyor. Bazen bizi maça çağırmıyor. Yeni bir kadro çıkıyor. Taze kan ortaya çıkıyor. Taze kana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En önemlisi ise bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bu forma o kadar kutsal, bu forma o kadar önemli bir forma ki. Bu forma üzerinde prim hesaplarının olmaması lazım. Bu formanın üstünde villanın hesaplarının olmaması lazım. Bu formanın üstünde oraya ben gireceğim de prim kazanacağım da oraya geleceğim de başarılı olursam prim hak edeceğim konuşulmaması lazım. O formayı giymenin ne kadar değerli olduğu anlaşılması lazım. Bunu teknik adam olarak da istiyorum. Yani kim gelirse gelsin. Şimdi işte Arda Turan konuşuluyor. İyi ki konuşuluyor. Bence güzel de yapılıyor. Zaten Arda Turan'ın benim bildiğim kadarıyla iki tane vazgeçemediği taraf var. Birincisi o şanlı Galatasaray forması kendisi için çok önemli ve hiçbir şekilde biyografisini de değiştiremediği ve Arda Turan Arda Turan yapan, Arda Turan'ın da vazgeçemedikleri arasında Galatasaray'dan gelen bir teklif. İkincisi ise o dedik ya milli takım forması o kadar kutsal, o kadar önemli ki zamanda istemediğimiz olaylar oldu ama şu bir gerçek. O formanın hocası olmayı Arda Turan herkesten daha çok ister. İki forma içinde ben sonuna kadar mücadele edecek bir teknik adam olarak görüyorum kendisini. Ve temiz kan o kadar çok önemli diyoruz ya, o temiz kanı artık akıtmamız lazım. Kirli kanı artık boşaltmamız lazım. Artık bir kan değişikliği kesin olduğunu düşünüyorum. Montella artık bu saatten sonra bizim reaksiyonumuza cevap vermiyor. Montella bizim isteklerimize cevap vermiyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Belki hani o gün de milli takımı beraber takip ettiğimiz için. Cem de tabii ki yakından biliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi milli takımda 3 ayda bir 4 ayda maç olduğu için o kötü senaryoyu biz 3 ay konuşmazdık. Niçin? İşte milli takım arası hemen ardından hemen ligimiz vardı. Ligimizdeki mücadeleyi konuşurduk. Gündem değişirdi. Ama şu an gündem değişecek bir şey yok. Şu an gündem bangır bangır diyor ki bir ay sonra bizim tekrar maçımız var.
2: Evet.
0: Bu maçımızın çaresi Montella
2: değil. İki maçımız daha var. Bu arada Montella değil. Lig A'da kalabilmek için
1: çok önemli.
0: Bir an önce değişmemiz lazım.
2: Var. En iyi iki grup sonuncusundan biri olmamız gerekiyor. O noktada da özellikle iç sahadaki Belçika maçı zaten
1: çok önemli.
2: Bizim hedef maçlarımızdan birisi.
0: Şimdi mesela diyor ya işte giren takımın oyuncuları 400 milyon euro alıyor falan diyor ya. Mancini 1,5 milyon euro alıyor. Beyefendi 2,2 milyon euro alıyor.
2: Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Arjantin teknik direktörü Scaloni 2,3 milyon euro alıyor.
1: Mental olarak dağıldığını düşünüyorum ben Montella'nın.
0: Ya yani bence her türlü dağıldı. Her türlü dağıldı.
1: Hiçbir şekilde bizi hedefe götürmüyor ve kendisi de o açıklamaları yaparken ben çok zorlandığını hissediyorum. Yani.
0: Ben Arda Turan'ın çok yakışacağını düşünüyorum. Arda Turan'ın da bu takımımızı ayağa kaldıracağını ve artık o saçlarının, sakallarının artık beyazladığını ve artık bu takımı çalıştırabilecek bir güçte, kuvvette ve beceride olduğunu düşünüyorum. Arda Turan gelirse bu takımı daha çok bizim takımımız olarak görürüz ve bizim hocamız olarak görürüz. Her zaman öyle görüyoruz. Ama artık en önemlisi ise hani derler ya, Atatürk'ün bir lafı vardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin derdi ya. Ben diyorum ki bizi Türk teknik direktörlerine emanet edin der Arda Turan'ı. Alnından öperim inşallah gelirse.
2: Sizler ne dersiniz Arda Turan ismi ya da bilmiyorum olabilecek sizin belki aklınızdan geçen başka profilde isimler de olabilir tabii ki. Bu sadece bir iddia bu arada şu an için.
3: Aklımdan geçen olabilir de dilimden çıkmaz. yani şöyle Türk geçtiğimiz günlerde işte ya, maçlar kaybedildi. Dördüncü maç öncesi böyle konuşuyorduk. Yani düşünmeye başladım yani kim olabilir, kim olmaz vesaire. Biraz zorlandım açıkçası. Şimdi
0: kaosa geliyor. Kim geliyorsa kaosa geliyor bir kere.
1: Ateşten gömlek giyecek.
3: Şu an birincisi şu. Mevcutta boşta olan, ilk önce boşta olana tamam. Bakarsın ya. Boşta olan teknik adamlarımıza baktığım zaman son dönemlerini hem mental hem saha içi performans anlamında çok istikrarlı geçirmeyen hocalarımızdan bahsediyoruz. Hani bir başarının ardından ben biraz dinleneyim diye kenarda kalmadılar. Diğer taraftan olası senaryolara baktığımızda mevcutta işte Arda Turan konuşuluyor şimdi değil mi? Orada da sadece şunu düşünüyorum. Şimdi zaten dört büyük teknik adamlarının bence bunu yapmaması gerekiyor. Hani hem onu çalıştırsın hem bunu var ya, daha kaotik ortamlara giriyor çünkü o tabloda. Yani bizim iklimimiz bu evet. Maalesef. Orada şunu düşünüyorum. Arda Hoca'nın her maçı deplasman. Şimdi iki kulüp çalıştırma
2: evet.
3: Konusunda. Her maçı.
2: Şaktar'da zaten çok
3: bütün maçları İngiltere'de oynuyorlar.
2: Çok sık seyahat ediyorlar.
3: Hakikaten

0: En kolay bir durum değil. Bir, milli takımın içinde bulunduğu durum kolay değil. Gerçekten çok mesai harcanması gerekiyor üzerine. Çok fazla maç izlemeniz lazım, çok fazla oyuncuları takip etmeniz lazım. Bu arada yani bunu Montella ve ekibi de yapıyordu. Sayısız yapıyor. Maça gitti, izledi vesaire ama izlemiş analizi ya. De doğru yapman gerekiyor.
1: İzlemiş mi sen tabii?
0: Oyuncuların performansı...
1: İzlemişler mi sence? Çok izlemişler mi?
0: Şimdi izlemek başka bir şey. Yani bu görmekle bakmak arasındaki farkı işte burada anlatıyoruz.
2: Doğru.
0: Yani çok maç izlendi ama oyuncuların performansı ile ilgili analizler beni bazen şaşırtıyor yani. Çağrılmayanlar, çağrılanlar grubunda. Arda Hoca'nın her maçı deplasman. Tabii ne var? Gençliği var. Yapabilir mi? Yapabilir.
1: 39 yaşında.
0: Tek sıkıntı şurada abi işte. Shakhtar'daki yoğun mesaisi, çok fazla maç var. Her maçı deplasman vesaire. İkisini bir arada Arda Hoca'ya olacak durumdan bahsediyorum burada sadece. Yani yorucu bir durum. Milli takıma ne kadar kendisini odaklayabilir? Yoksa şu anki mevcut jenerasyon içerisinde en sağlam adımlarla geldiği konuşulan isim. Değil mi? Belki ileriki yıllarda işte daha farklı yine isimler konuşacağız.
2: Tabii
0: yeni takım
2: konuşacağız.
0: Şu an mevcut takım çalıştıran hocalarımız var. Tek sorun Shakhtar'daki o tablo. Yani kendi evinde oynuyor. Her maçı deplasmanda.
3: Orada haberde de detay olarak zaten hani iki takımı da birlikte çalıştıracağına dair.
0: O yüzden söylüyorum.
2: Evet. Ben havuzu hani genişleteyim mi?
3: İfade edeyim.
0: Belki Serhan abide farklı bilgi vardır. Hani bilemem de tek takıma dönme falan onlar.
2: Ben havuzu genişleteyim mi? Çok net söyleyeceğim size şimdi isimleri. Bana kalırsa Aykut Kocaman da o makama gelebilecek. Çok değerli isimlerden.
1: Ama işte Aykut Hoca ile Arda arasındaki fark tabii ki ilk önce bir tecrübeleri var. Onları bir kenara koyarım. Ama Ersun Hoca
3: Aykut Hoca.
1: Aykut Hoca yaklaşık birkaç 6-7 seneden beri takım
3: çalıştırmıyor. Aktif değil evet.
2: Yani ona şöyle bir antitez geliştirebilir. Mesela Zidane da uzun süredir çalıştırmıyordu.
0: Zidane hayatında zaten bir tane takım geçti. Çalıştırdı. O da Real Madrid.
2: Yani o da dönebilir.
0: Yıldızları ama çalıştırdı. Gitti yine yıldızları çalıştırıyor.
2: Daha da tartışılabilir mesela. Fatih Tekke Hoca niye olmasın?
0: Onun da işte son periyottaki hani o Trabzonspor'da bu takım hoca kovdurur dediği grup var ya. Onun üzerine bu takıma gelecek şimdi.
2: Ama şöyle bir kere gençliği, bu zamana kadar yaptıkları ve bizim yapacağımız planlama düşünüldüğünde 2028-2032 bence oyun bilgisi, geleceğe dair Trabzon'da yaptığı işler, organizasyonu.
1: Bir kişi daha söyle.
2: Abdullah Avcı.
1: Bir kişi daha söyle.
2: Ben 3 tane söyledim.
1: Ama şimdi ya yani yeni
3: senin şey... sanki duymak istediğin evet abi başka söyleyeyim. Birisi var. Sen
1: Arda. Ya söyle. Ya şunu söylemek istiyorum. Bak farkında mısınız? 3 tane isim saydık. Ve aynı isim üzerinden gidiyoruz geçmişte.
3: Ya Şenol Güneş işte, ve Fatih Terim isimlerini bu arada hiç dile getirmemeniz.
1: Onlar başkan olsun ya.
3: Yani hani daha ya farklı isimler olsun.
0: Ben başkan isim bile getirmiyorum bu arada.
1: Başkan olsunlar ya. Çok da güzel başkanlık yaparlar ya.
2: Güzel
1: başkan
2: bir kombinasyon yapayım. Fatih Terim başkan, Aykut Kocaman mesela teknik direktör.
3: Biraz
2: tartışılır.
3: Biraz üzerine çok tartışılabilecek bir kombinasyon.
0: Güzel kombinasyon.
3: Yani
1: bizim Mesut var olmaz diyor. Olmaz diyor. Mesut Erbil olmaz diyor.
2: Selam olsun Mesut'a. Tartışılır.
3: Burada tabii İşte o yüzden aslında hani nasıl bir profil olmalı diye konuşuyoruz. Yani hani biraz daha tekrar işte aynı isimler. Yani Türk futboluna çok tabii büyük hizmet etmiş isimlerden bahsediyoruz. Saygısızlık olarak algılanmasın ama Şenol Güneş, Fatih Terim ya da işte Aykut Hoca, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı mı yoksa biraz daha böyle yeni nesil diyebileceğim.
1: Heyecanlandırabilecek.
3: İşte Arda Turan.
2: Arda Turan ismi beni çok heyecanlandırıyor.
3: Yani o jenerasyondan yani, bir isim
2: eğer olsa
3: mi?
2: Ben asla mesela hayır demem ki yani neredeyse 24 saatte oyun konuşan bir isimden
3: çünkü
2: bahsediyoruz yani.
3: Kendi fikrimi söyleyebilir miyim?
2: Tabii
3: şimdi
0: merak et
2: lütfen.
3: Hadi isim de vereyim ama kızmasınlar şimdi. Fatih Hoca, Şenol Hoca ya da Aykut Hoca ayırmıyorum hani hiçbirini birbirinden. Bu tip isimler göreve geldiğini varsayıyorum. Belki çok büyük etki de yaratabilirler ama yine dönüp dolaşıp günün sonunda yine bir tartışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Bu teknik adamların döneminde yani yakın zamanda son görev yaptığı dönemleri de düşünürsek yani milli takımda ben bu yüzden
2: farklı bir
3: isim. Yeni bir isim, farklı bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yüzden Arda Turan ismi beni heyecanlandırdı.
0: Aykut Hoca'nın tek
1: var. Yılmaz Ural geldi bir.
3: Yok, şey üzerinde söylüyorum. Yani Şenol Güneş ve Fatih Terim'den çok. Aykut Hoca'nın zaten evet. Tamam.

0: yapılabilmesi de, çünkü arada çok uzun bir zaman olacak teknik adam kararını vermek adına.
1: Arda
0: sonraki maçlar ne zaman?
1: O zaman kriterler uyuyor baktığınız zaman.
0: Mart ayında
2: efendim. Ya bu Kasım'dan sonra, mi?
0: Kasım'dan sonra oynayacağımız maçlar
2: Mart.
0: Mart ayında.
2: Evet.
0: Yani Mart ayına kadar bir boşluk var arada. Dolayısıyla hani şu an iki maç birine görev verilebilir. Ardından bunun devamı niteliğinde.
1: Abi kimi işaret ediyorsun? Evet. Onu da söyle yani.
0: Ben şu an birini işaret etmiyorum. Ben bir opsiyon söylüyorum. Yani bu da değerlendirilebilir. Kalıcı olarak hani bahsetmek yerine belki iki maçlık bir karar.
3: Oraya olacak. Ek yapayım. TFF acaba yeni gelecek yönetime mi bırakmak ister bu kararı? Hani biz artık
2: TFF yönetiminin herhangi bir seçim gündemi yok ama şu anda
1: söyleyeyim mi? Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan.
3: Güzel.
1: Ya eski ekibi topla oraya getirir. Arda'yı da hoca yap. Arda
2: hepsi şu an aktif. İşte Burak Hoca zaten daha yeni Çorum Futbol Kulübü ile anlaştı.
1: Ama milli takım oynarken lig mi oynuyor yani baktığımız zaman?
2: Yok
1: yani
2: hayır, ben yani bilgi olarak.
1: Tabii yani, yok tabii tabii.
2: Yani hani şu anda üçüde aktif olarak görev yapıyor.
0: Şimdi yeni jenerasyonu normalde ne konuşuyor? İşte Arda Hoca'yı konuşuyoruz, Selçuk Hoca'yı konuşuruz. Bundan sonraki süreçlerde ne bileyim Nuri Hoca konuşulurdu. Aslında iyi gitse mesela. Ama Başakşehir'de iyi giden bir süreci yok.
3: Yok.
0: Burak Hoca'yı konuşuruz ileride. Ama şu an mevcuttaki güncel performanslar ve devamlılıktan konuştuğumuzda
2: Burak Yılmaz olacağını düşünmüyorum bu arada.
0: Yok şu an için demiyorum. Ekip bu jenerasyonu ileriki yani dönemlerde sık sık konuşacağız tabii muhtemelen. Ay, mesela Nuri Şahin hiç konuşulmuyor. Niye? Şu an zaten takımında
3: güncel performansı sıkıntı.
0: İyi giden bir durum yok ortada.
1: Yani mesela belki sportif direktör olarak da adayım Nihat Kahveci. Nihat Kahveci sportif direktör yaparsın. Arda Turan Hoca yaparsın, yardımcılarında şey yaparsın, Burak Hoca'yla Selçuk Hoca yaparsın.
0: Mis gibi Serhan takım. Abi teknik ekibi kurdu.
2: Reçeteyi verdi.
1: Başkan da siz seçin.
2: Ya bu başkan da siz seçin.
3: Başkanla teknik yani direktör arasında bir sportif direktör, milli takım adına da bir köprü olma adına gerek
2: milli takımda
3: mi?
2: Hiç böyle bir rol i̇şte, hatırlıyor
1: işte
2: musunuz?
1: İşte ben Nihat Kahveci'yi verdim.
2: Milli takımda güzel böyle bir görev olur
1: güzel olur yani. Yani
0: İdari
1: Egemen Korkmaz da olabilir.
2: Kimi hatırlıyorsunuz? Aklınıza gelen
0: 2002'ye dönersen Can Çobanoğlu.
3: Can Çobanoğlu.
0: Oradan mı yana? Mesela bir sürü isim var bu şekilde. İdari menajer olarak.
2: Yani böyle sportif.
0: Abi sportif. Can Çobanoğlu'ndan sonra olmadı ama futbol direktörü.
1: Can Çobanoğlu'ndan sonra olmadı yani bu işi aktif bir şekilde.
0: Ondan sonra bu şekilde farklı sıfatlarla değerlendiriliyor. Ya bir önceki dönemde Hamit Altıntop da vardı.
2: O ama biraz daha yönetim kurulu üyesi gibiydi. Yani tabii, ben tabii, biraz daha profesyonel üyesi olarak hani işte ya, idareyi.
0: Tamam, işte mesela Ceyhun Kazancı da vardı futbol takımından sorumlu.
2: O da
0: yönetim kurulu üyesiydi ama zaten hayır altında da ama idare olarak başka isimler vardı yine.
2: İşte ben hani futboldan gelen bir isim anlamında söylüyorum. Mesela var İtalya'da şu anda mesela Ranieri'nin bulunduğu görevde daha önce işte Maldini geldi bıraktı Ranieri geldi mesela böyle bir tanım böyle bir görev rol bizde ben hatırlamıyorum yakın zamanda hani futbol bırakmış futboldan gelen bir ismin aktif olarak çalıştığı o yüzden
0: yönetimlerin
2: sordum.
0: Yönetimlerin içerisinde daha ziyade oluyorlar.
2: Evet daha çok YK gibi oluyorlar.
0: Ki orada da çok fazla isim söyleyemiyoruz bu arada yani.
1: Ama tekrarlıyorum benim tek derdim şu.
2: Son yorumları alayım bir takımı
1: ya noktalayacağız. Benim tek derdim şu para konuşulmasın, villa vereceğiz konuşulmasın. Hediye vereceğimiz konuşulmasın.
2: Ama villa
1: saat
2: konusu
1: vereceğimiz yok hani ben şunu
2: hayır,
1: söylüyorum.
2: Villa ya ve hediye konusu bir kere teknik direktörün abi hatası saat değil. O
1: bak,
2: biraz
1: prim de verilmesi federasyon ya. Prim adamlar zaten kendi takımlardan istedikleri kadar para kazanıyorlar. Bu oyuna para kazanıyorlar. Ya gerek yok. O giydikleri forma çok değerli.
2: Biz
1: o
2: de
1: forma
2: için sürekli gelsin bir ödüllendirme o forma, ihtiyacı var.
1: Aslında o formayı giymek ödülü olsun biliyor musun?
2: Evet.
3: O çok önemli işte.
2: Biraz daha bakış açımızı değiştirmemiz gerekecek. Son yorumları alabilirim yoksa eğer Galatasaray'a geçeceğim.
3: Olağanüstü şartlar diyorsak, olağanüstü bir durumun içindeysek bu tür durumlarda tecrübe en önemli enstrüman olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle acaba tecrübeli bir isim belki de yanına gençliğiyle birlikte gelecekte bir süre sonra tamamen tüm sorumluluğu alabilecek bir ikili de olabilir.
1: Mesela?
3: Ama mesele şu, çok net kararlar alınmalı, arkasında durulmalı. Biz daha önce de çok Türk futboluna dair manifesto gördük. Çok hazırlanmış çalıştaylar gördük ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bana kalırsa böyle küçük rönesanslarla, küçük dokunuşlarla bu iş olmuyor. bence tepeden tırnağa bir değişim gerek. Yani bir oyun ideolojisinin oyuna bakışı değiştirmemiz gerek.
2: Cuma günü kritik bir gün bu anlamda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı olağanüstü toplantıda olacak gözümüz kulağımız. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Tabii şu anda bütün gözler o toplantıya çevrilmiş durumda. Biz de tabii ki bu gelişmeleri takip edip aktaracağız. Milli takım defterini

0: şimdilik noktalayalım. Yavaş yavaş artık Süper Lig heyecanı da futbol severleri sarmaya başladı. Cuma akşamı Galatasaray'la ligin yeni ligisiz tek takımı Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bir VTR'miz var. Geride bıraktığımız saatlerde, akşam saatlerinde bugün Galatasaray Kulübü takım doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan isimler Victor Osimhen, Singo, Lemina ve Roland Şalai'nin durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız.
1: Victor Osimhen'in durumu, onun da tedavisi çok, onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktor'da, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla, farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Risk etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasciyi ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi de geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onun da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
0: Evet, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'nin sakat oyuncularla ilgili yapmış olduğu açıklamalar böyleydi. Elbette en çok durumu merak edilen konu Victor Osimhen konusuydu. Kısmen takımla çalışmalara başladı diyor Sayın İnce ve azımsanmayacak bir sakatlığı vardı diye de ekliyor. Biz Kasımpaşa maçıyla birlikte acaba döner mi diye zaten milli arada da zaman zaman konuşmuştuk ki sen maç kadrosunda olmasını beklediğini söylemiştin. Yine aynı beklentiye
2: aynı sahipsin. Aynı beklenti içerisindeyim. Olacaktır da. Olacaktır. Onu bekliyorum yani. Kesinlikle süre alacak. Ama ne kadar süre alacağını Perşembe günkü antrenmanda belli olacak. Çünkü bugün de takımla beraber çalıştı ve son kararı da Okan Hoca verecek. Ama şimdi Yener İnce'nin açıklamana bakıyorum. Hocam her şeyi anlatıyor. Ama işten geçtikten sonra anlatıyor. Yani belki ben orada işte iletişim diyoruz ya bak. Galatasaray her şeyi çok güzel yapıyor. Şampiyonluğu çok güzel kazanıyor. Güzel şampiyon oluyor. Güzel kutlama yapmaya çalışıyor. Güzel bir transfer dönemi geçirmiyor ama sonunu güzel bitiriyor. Ama bir türlü iletişimi çözemiyor. Çözemiyor ya. Ya bunu ben geçen hafta söylüyorum. Diyorum ki Singo'nun diyorum sağında daha önce problem vardı. Şimdi problem solunda diyorum. Bu kadar çok olay oldu. Bu kadar çok konuşma oldu. Daha dün Singo için şeyler konuşuluyor. Yener İnce çıkıp açıklama yapıyor. Hocam ya. Çıktı. Ertesi gün yapın bu açıklamayı. Deyin ki böyle bir durum var diye açıklama hocadan kaynaklanmıyor yani. Ben iletişiminden bahsediyorum. Galatasaray'ın
0: biraz geç kalınmış.
2: Ha, gerek
0: bir
2: yok yani.
0: Bir bilgilendirme oldu.
2: Ya sürekli tamam kronik sakat olmadığını biliyoruz. Söyledik biz de burada. Aspor ekranlarını izleyenler söyler zaten. Daha önceki Monaco'da sağ arka adresindeydi. Şimdi sol arka adresinde.

0: ve darbeye bağlı olarak bir sakatlık söz konusu. Ve bundan dolayı da oyuncunun hala yetişip yetişmeyeceği, ki ben Kasımpaşa maçında olmayacak zaten, olacağını beklemiyorum. Singo'nun. Böyle bir süreç var ama tabii ki burada asıl önemli olan Osimhen'in yokluğu. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray çok Osimhen'i aradı. Önemlisi ise Osimhen'siz oyun planını hala çözemeyen bir Galatasaray var. Osimhen'in süre almasını bekliyoruz. Ama Osimhen için, Lemina için, Şallahi için ve diğer bütün sakatlar için, Singo'da dahil, hedef karşılaşma Barcelona karşılaşması. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Kasımpaşa gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Ve Galatasaray'ın son maçına baktığımız zaman Kasımpaşa'da oynadığı maçlar sürekli karşılıklı golle geçiyor. Kasımpaşa dirençli bir takım. Yani gol attığınız zaman karşılığını verebilecek bir takım. En önemlisi ise Emre Tilev'in kulakları çınlatıyoruz. Emre Belezoğlu'nun elinde makineye dönmüş bir...
1: Bu ara çok ağız spor ediyorsun herhalde Emre abi.
0: Maç anlattı. Yok, Emre beni her gün arıyordu o yüzden. Emre kardeşim benim, çok da severim kendisini. Emre Belezoğlu'nun elinde makine gibi olan bir tabiri caizse Kasımpaşa var ve çok güzel direnç gösteriyor ve önemlisi ise maç kaybetmedi. Ve Kasımpaşa'da da Galatasaray'ın aslında biliyorsunuz Sanchez ve Torreira geç gelecek, neredeyse tek antrenmanla maça hazır olacak. Bu da bir dezavantaj
1: Barış
0: Galatasaray
1: erken
0: için.
1: Geldi.
0: Yani zaten yerli oyuncularda bir sıkıntı var. Milli takımda dönen oyuncularda moral motivasyon anlamında sıkıntı. Okan Hoca ilk önce bunu çözmeye çalışıyor. Oyuncularla birebir motivasyon konuşması yapıyor. Ve oyuncuları hazırlamaya çalışıyor. Bu oyuncuların hazırlanması da biraz zor. Çünkü hem milli takım performans anlamında hem de kişisel performans anlamında iyi bir dönemden geçmiyor millilerimiz. Özellikle A milliyle oynayan Galatasaraylı oyuncular. Bu anlamda Okan Hoca'nın işi çok zor ve bunu yapmak istiyor. Okan Hoca Şallahi takımla çalışmadı. Onun durumu da maç günü belli olacak. O da çok önemli. Şallahi'nin eksikliğinde de Kaan Ayhan'ın sabit oynamasını bekliyoruz. Yani aslında Okan Hoca hem Kasımpaşa maçını kazanmak istiyor hem de Kasımpaşa maçını oynarken oyuncuların işte geç dönen Torreira Sanchez'in daha fazla böyle dinlenip asıl karşılaşmanın Barcelona olacağı. Çünkü Barcelona maçı Okan Hoca'nın da bir anlamda başkaldırış karşılaşması olacak. Şimdi yolda geçiyoruz, herkese sorsak Barcelona Galatasaray, Barcelona alır, herkes Barcelona alır dedi. Ama işte Galatasaray alır dedirtmesi lazım bu Barcelona'ya bile. Ya da puan alır demesi dedirtmesi lazım. Daha önce Galatasaray ne böyle baba takımlara kafa kaldırıp ve puan almış bir takımdan bahsediyoruz. Bu anlamda
1: bu çok
0: milli
1: farklı
0: takımdan,
1: bir Barcelona yani, evet. Yani çok, her şey yani şöyle çok... puan alamaz demiyorum. Hani şimdi buradan da bir yanlış anlaşılma çıkmasın
0: yok,
1: ama.
0: Yok çıkmaz, biz seni tanıyoruz.
1: Geçen yıl mesela Liverpool örneği hani belki verilebilir ama geçen yıl İstanbul'a gelen Liverpool bu durumda gelmedi sanki. Bu Barcelona biraz daha farklı bir seviyede.
2: Galatasaray'ın daha önceki Barcelona maçıyla kıyasla mesela o Torrent Barcelona
1: döneminde
2: yani.
1: Evet, mesela 0-0'ın rövanşını burada 2-1 kaybetmişti.
0: Kimin ne olduğu önemli değil.
2: O kadro da
0: neyle karşılaşıyor?
2: Kadro, Galatasaray kadrosu da o günkü değil tabii ki.
0: Ama işte milli takımda dönen oyuncuların moralsiz olması, Okan Hoca onlara aşırı mesai harcıyor. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada moral motivasyonu çok önemli olacak. Ama şu bir gerçek, İlkay ve Sana ve Sara milli arayı iyi geçirdi. İlkay, Sara ve Sana milli arayı çok iyi geçirdi. O Galatasaray için kazanım oldu diyebilirim bu üç oyuncu için. Çünkü İlkay da çok fazla konuşuluyor, Sara da çok fazla konuşuluyor. Yani asıl amaç Kasımpaşa maçını kazanmak, hem lige güzel bir şekilde tekrardan geri dönüşü yapmak, Trabzonspor maçındaki moral motivasyonun sıkıntısını bir an nebze olsun üstüne atmak ama ardından da Barcelona gibi bir deve karşı dev bir mücadele gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, Osimhen'in geri dönüşü, Lemina'nın tekrar geri dönüşü ki Lemina artık Galatasaray'ın ana kadrosunda önemli karakterlerden birisi olacak. Ama şu bir gerçek, Kasımpaşa maçında bir kadro çıkartırsak ben Uğurcan'ın kalede, Kaan'ın sabek olmasını, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs önlerinde Lemina, İlkay, Sara, Sané, Leao ve orada ya Barış ya Deniz Gül ya da Osimhen olmasını.
1: Torreira'yı saymadın.
0: Torreira'nın ben dinleneceğini düşünüyorum.
1: Sen Lemina, İlkay, Sara dedin değil mi orta sahada?
0: Yani bu tabii ki Okan Hoca'nın yapacağı son maç toplantısında, son maç antrenmanında ve biraz önce Yener Hoca'nın anlattığı gibi oyuncuların o sakatlık geri dönüşündeki o donelerin net bir şekilde hem hocanın eline geçmesi hem de Yener Hoca'nın eline

0: geçmesi. Bunda belirleyici olacağını düşünüyorum. Montella'da özellikle Yunus'u çok fazla oynattı. Yunus'un da ben iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hem milli takım sürecinde hem de Galatasaray'ın başlangıç sürecinde. Şu an sezonu iyi başlayan iki oyuncudan bir tanesi. Osimhen sakatı olana kadar ve bir de Yunus olarak sayabilirim.
1: Sakat oyuncuların durumu hakkındaki açıklama ve Galatasaray'ın Serhan Türk de bahsetti. Önünde biraz zorlu fikstür de var. Hatta 30 günlük süreçte 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir sonraki milli araya kadar. Osimhen'in dönüşü tabii ki herhalde bir pozitif anlamda etki yaratacaktır. Ne dersiniz Bugün Şahinoğlu?
2: Osimhen'den bahsediyorsak pozitif etki yaratmaması mümkün değil. İyi oynasın, oynamasın, en azından etrafındakilere
3: oynatıyor.
2: Oyun oynatıyor. Yani onlara bazen isyan ediyor sahada, yukarı tabii çekiyor hakikaten.
3: Çağırıyor.
2: Orada bir enerji katıyor. Yani bu arada kötü oynadı maç sayısı da çok azdır mesela. Azdır. Yani gol atamadı, her maç kötü oynadı anlamı taşımaz tabii. Burada Osimhen'in dönüşüyle birlikte Leo olsun, diğer tarafta belki kim oynar bilmiyorum. Sané mi, Yunus mu? Genel anlamda bir performans artışına ihtiyacı var Galatasaray'ın kanatlarının. Çünkü şöyle, Osimhen'in dışında hücum hattında Galatasaray'da yanılmıyorsam sadece Yunus Akgün'ün golü var.
1: Evet.
2: Geriye kalan hiçbir oyuncusunun golü yok.
3: Katkı yok.
2: Yani inanılır gibi bir tablo değil. Kaç maç oynadı? Sadece Yunus'un bir golü var. Leo, Sané,
1: toplamda
2: Barış,
1: 7 resmi maç.
2: Batrakov. Yunus'un da golü yok bu arada. Bir golü mü var? Öyle bir şey. Ya bir golü ya bir asisti var yani, öyle bir şeydi. Kısaca Deniz
1: Gül. Batrakov'un bir tane asisti var. Ama o da
2: golü olan
1: Spor.
2: Sadece Yunus olması lazım.
1: Bu arada Batrakov asisti yazılan pozisyonda Kocaeli Spor maçında Abdülkerim'in attığı golde verdiği pas. Yani aslında çok da hani asist olarak da sayılacak bir pas.
2: Yani Osimhen orayı taşıdı. Geriye kalan oyuncular hücum hattında performansa, tabelada hiçbir katkı sağlayamadı. Özellikle Sané 2026'da
1: Yunus'un bir golü var.
2: 2026'da
1: evet.
2: Sané ne yapıyor mesela belli değil. Çünkü attığı gol sayısı 1. Yani Galatasaray forması altında 1 golü var. Şimdi Galatasaray'ın saha içerisinde ciddi beklentisi olduğu oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla bu işin içerisine dahil olması lazım. Hadi Leo yeni geldi, takıma alışıyor vesaire gibi süreçten bahsediyoruz da Sané için bundan bahsedemeyiz. Serhan abi işte arayı iyi geçirdiğini söyledi. İşte dönüşünün iyi olması lazım. Tek odaklı bir Galatasaray oyununu izlememiz lazım. Yani sadece Osimhen'in gününde olup olmamasına bağlı. Şu anki mevcut hücum hattının bugüne kadar verdiği performans değerleri bize bunu gösteriyor. Osimhen'e bağımlı kalındı. Bu da tehlikeli bir durumdu. Osimhen tabii ki bunlar için var ama maç kazandırsın vesaire. Bu tehlikeli bir durumdu işte yokluğunda. Orta saha hücum hattından daha fazla katkı sağladı mesela. Hatta stoperlerin gol sayısı yine bu saydığım oyunculardan daha fazla. Dolayısıyla bir an önce özellikle kanat forvetler, kanatlarda oynayan oyuncular ve merkezin ofansif tarafının işin içine dahil olması lazım. Onları da Osimhen'in varlığı elbette yukarı çeker.
1: Cemil Kerpiçliler Galatasaray'a çok iyi girmedi araya. 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti. Biraz eleştiriler de vardı hatta Okan Hoca'ya yönelik ama bu ara, uzun ara, yaklaşık 20 günlük aranın ardından Galatasaray'ın nasıl geri dönmesini bekliyorsunuz?
3: Galatasaray'ın ben iyi geri dönmesini bekliyorum. Özellikle Kasımpaşa karşısında bir Leao'nun neler yapacağını çok merak ediyorum. Leao'yu seyretmek çok keyifli ve Leao'yla birlikte aslında Osimhen'in o ikiliyi seyrettiğimiz zaman Galatasaray'da işlerin bence ne kadar daha iyiye gidebilir noktasında bizi götüreceği anları görebiliriz net olarak. Şimdi bir de ben o ikiliye bir de Batrakov'u ekleyeceğim. Ben Batrakov'un özellikle Osimhen'le, özellikle Leao'yla o ön tarafta kısa kısa işlerde aklımda çok net şöyle bir senaryo var. Mesela Batrakov soldan giriyor, arka direkte ceza sahası içerisinde Osimhen'in kafasına o topu konduruyor. Net böyle anlar çok olacak.
4: Ben de üşütmüşsün diye, yorgan yapmışsın diye.
3: Mesela iç koridor olacak pasları. İnşallah. Özellikle Batrakov'un ben her forma aldığında ve üst üste giydiğinde, özgüveni kazandığında Galatasaray'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bana kalırsa asıl sorunu biraz savunma kaynaklı. Orada da şöyle bir istatistik var. Yani resmi ve hazırlık 13 maç var. Oynadığı 24 gol yemiş Galatasaray. Galatasaray bu kadar gol yemeyen bir takımdı ve
1: ligde galiba 10 gol yedi zaten.
3: Yani Davinson çok çok önemli bir stoper. Abdülkerim'le ikisi

0: Ligin belki de en uyumlu iki oyuncusuydu.
1: Evet, 13 gol attı, 10 gol yedi. Yani, zaten 4'ünü son hafta Trabzonspor
0: deplasmanında. Toplam hazırlık maçlarına saydığımızda 24 gole tekabül ediyor.
1: Çok fazla.
0: Bu sıkıntılı bir durum. Ama şunu söyleyeceğim, Barcelona maçı için bu cümle kurayım. Ben Okan Buruk Hoca'nın da orada sahaya bir kartvizit bırakmak için bu maçı çok çok iyi çalışacağını düşünüyorum.
1: Var, hocanın Galatasaray kariyerinde bence bu tarz sahaya kartvizit bıraktığı var. Maçlar
0: çok
1: var.
0: Önemli. İşte, bir de oyuncu grubu da Bayern Okan Yıldız maçları, özellikle Manchester bu maçları seçiyorlar. Maçları. Yani evet. Orada olmak, o arenada olmak.
1: Başka motivasyon.
0: Bambaşka ki herkesin mesela şaşıracağı bir sonuç olursa da ben kendi penceremden de şaşırmam. Yani Galatasaray İnşallah o maçlara çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa var. Ve o maçlar için özel olarak da sahaya bazı planlar, setler de çiziyor Okan Buruk Hoca. Galatasaray açısından Kasımpaşa maçı çok zorlu geçecek. Emre Belözoğlu'nun bugün verdiği bir röportaj var. Çok kıymetli. Eğer o da izlenirse oyununu nasıl geliştirdiğini, oyuna bakışını.
2: Emre Belözoğlu Galatasaray maçlarına artı bir motivasyona çıkıyor. Onu da söylemek lazım. Yani.
0: Saha içerisindeki varyasyonları mesela 4-4-2'den nasıl 3-4-2-1'e evrildiğini, beklerin kullanımını mı? Emre Belözoğlu da biraz önce milli takım için mesela konuştuk. Bence gelecekte mesela milli takımın benim penceremden önemli adaylarından biri
1: Ankara
0: olabilir.
1: Ankara gücü dönemi biraz hocaya bu anlamda zarar verdi kariyerine, evet. Ama tabii
0: çok
1: ki Emre Belözoğlu
0: Antalya
1: Türk futbolunun en önemli.
3: Ama bir tane daha önerim var mı?
0: Yok artık.
3: İki önerim vardı, ikisi de dikkat çekiciydi.
0: Teşekkür ederim.
1: Şunu sormak istiyorum Cem Kerpetçilere. Singo konusu, Galatasaray'ın Singo'dan fayda alabileceğini düşünüyor musunuz sakatlığını atlattıktan sonra? Mesela nasıl bir senaryo geçiyor sizin zihninizden?
0: Ben düşünüyorum. Ben çünkü Singo'yu beğenen taraftayım. Ya ilk günden beri söylediklerimden şimdi oyuncunun bu şanssız sakatlıkları yüzünden vazgeçecek değilim.
3: Abi, özür dilerim. Rica nerede ederim. Beğendiğini sormak istiyorum ama.
0: Özellikle Avrupa maçlarında Singo'nun en önemli özelliği geriye attığı sprintler. Hı-hı. Her oyuncu ön tarafa çok hızlı ve çok iyi gitmek istiyor. Orada ödül var. Orada elma var, o elmayı kapmak için, ama geriye koşular zor. Singo o geriye sprintleri çok doğru atabilen bir profil. Umarım bu şanssızlık, üst üste gelen sakatlıklardan kurtulup Galatasaray'a faydalı olur.
3: Burada Serhan abi'den bilgi almam gerekiyor. Çünkü Galatasaray en hakim isimlerden birisi olarak. Singo'nun bugünden sonraki Galatasaray kariyerine biz stoper mi olarak stoper olarak mı değerlendireceğiz? Yok. Daha ağırlıklı sağ bek mi mesela?
2: O zaman ben de profesyonel olarak bir
1: biraz ciddiyet böyle önemli bir açıklama geliyor galiba.
2: Bundan sonraki sürecini benim aldığım bilgi ve tahminim ve edindiğim bilgiye göre bundan sonra stoper mevkisini oynatmayı bekleyecek.
0: Önemli.
1: Artık sağ bek Singo yok mu?
2: Sağ bek Singo beklemeyeceğiz gibi geliyor bana. Yani Galatasaray'da planlamada sizin bence bundan sonraki süreçte
1: yorumlarınızı
2: stoper Singo'yu izleyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Paralel.
3: Şimdi Cem abi stoper de beğendiğini söyledi. İlk ama
2: zaten Cem etki beğendiği için özellikle bir artısı olacak yani.
3: İlk etki gösterdiği yer tabii ki sağ bek.
0: Sağ bek.
3: Ama orada yaşadığı sakatlıklar vesaire bazı tartışmaları da beraberine getirdi. Birçok şey konuştuk ve devamında da zaten bundan sonra çok fazla sağ bekte görmeyiz gibi bir konu ortaya çıktı.
0: Evet, tartışılmıştı.
3: Sebeplerinden bahsedilirken neydi? Şiddetli sprint attığında çok fazla, işte zaten çok sık atıyor ve bunu çok fazla yaptığında bu da işte bir sakatlığa sebebiyet verebiliyor vesaire gibi konular konuşuluyordu. Şimdi geriye dönüşler ve sprintten bahsettik. Aslında sağ bekteki pozisyonda bir benzer bir şey, stoperdeki övgüde benzer bir şeyi konuşuyoruz aslında. Belki kronik sakatlığı yoktur. Şimdi Sayın Yener İnce bunu söylüyor. Sadece şunu söyleyebiliriz o zaman. Sakatlık eşiği çok düşük. Yani çok düşük bir sakatlık eşiği var ki yani sık sakatlanabiliyor. Yani en ufak, yani küçük darbelerde ya da işte yoğun şiddetli, ki kendini aslında futbolcu anlamında ön plana çıkaran özelliklerinden bir tanesinin icra ettiği noktada onu sık yapmasıyla birlikte gelen sakatlık, yani şiddetli koşu atıyor, sprint atıyor.
0: Önemli özellik.
3: Tamam, bu onun iyi özelliği ama onu sakatlık olarak geri dönüyor. Bir özelliğini siliyorsunuz. Faydalanamıyorsunuz ondan. Ve artık kısıtlanıyor belli bir ölçüde. Sonuçta Galatasaray'a geliş hikayesi aslında bir sağ bek transferiydi ki orada Galatasaray'ı rahatlatan konu Roland Schalai'nin

0: iyi giden performansı, istikrarlı oyun oldu. Belki tamam. Hücumda çok fazla değil ama
1: çok
0: işin savunmadaki mücadele yönünde vesaire. Şimdi onun da bir sakatlığı var ama çok uzun sürmeyecek sanırım.
2: Evet.
0: Yani Barcelona'nın
2: ilgili de açıklaması var.
1: İnşallah olumlu diyor.
0: Maça hazır olur herhalde.
3: Ama inşallah işte için Barcelona maçında ben ideal bir şekilde olacağını bekliyorum.
0: Ya artık herhalde yani inşallah sağlıklı olduğunda orada oynayacak. İhtiyaç olursa şayet Singo'yu bir sabit görürüz. Çünkü normal şartlarda herhalde kimse Kaan Ayhan'ı sabit görmeyi beklemez.
3: Ya orada Barış'ı da görebiliriz yani. Yani neden Barış'ı görebiliriz? Artık
2: Barış'ı sağ bekte görmedim ama.
3: Ama nerede göreceğiz onu?
0: Barış'ın da çektiği çile.
3: Nerede göreceğiz? Şimdi Galatasaray'da ben
1: kanatta göreceğiz Barış.
3: Ya ben öyle anda şöyle bir kadro burada yapıyorum benim kafamda. Önde Osimhen, arkasında Batrokov, solunda Leo, sağda bir Yunus, iki Sané, üç Barış. Ben şu an sıralamada Barış'ı maalesef son performansı itibariyle Barış'ı 3. sıraya koyuyor.
2: Sané'nin de mi gerisinde?
3: Ya Sané de şey bekliyor herkes bitirici gönlünde adamın bitirici gönlünde aslında iyi. Sadece gününde olması lazım. Ve artık Sané'nin zamanı dediğimiz zamanın olması gerekiyor. Barış maalesef 2 basamak geriye gelerek günün kaybedeni oldu.
1: 3 pozisyonda katılıyorum. Benim sağ öndeki ilk tercihim Barış Alper Yılmaz olur. Leo da sahnede ayağına gelen toplarla hareket eden iki profil.
3: Ya Barış'ın bir eşiği atlatması lazım. Yani Barış
1: sağ ben, önde
2: ya Barış skor yapmaya başlaması lazım.
1: Vazgeçeceğini düşünmüyorum.
3: Barış çok iyi bir topçu. Kesinlikle. Çok iyi de bir profesyonel. %100. Antrenman temposu olarak olağanüstü bir oyuncu ve aslında Barış çok da güzel bir karakter. Babasını da evet. Çok seviyorum. Babası da 10 numara bir insandır. Ailesi çok güzel bir ailesi vardır. Kendisi olağanüstü bir insandır. Çok da güzel bir karakteri vardır. Ama Barış da zaten kendinin bu durumda olmasından rahatsız. Zaten maç içerisinde onun debelenmesini, onun böyle çırpınışını görebiliyoruz. Zaten bir kendi o bir tık atsa, o kabuğunu bir kırsa arkasından o Liverpool maçındaki efsane olan Barış'ı izleyeceğimizi düşünüyorum. Sadece o kabuğu atması için de Okan Hoca ona fazlasıyla zaman tanıyor ve fazlasıyla süre veriyor. Ve oyun içerisine atıyor. Bence Barış'ı izleyeceğimiz günler yakın. Barış artık meşaleyi yaksın.
1: Geçen seneyi düşünün, çok özür dilerim. O kriz anında, transfer döneminde en fazla destek olan isim ona Okan Buruk Hoca. Bana kalırsa
3: Abdullah Kavuşçu ile Okan Buruk'tu, evet.
1: Okan Buruk Hoca Barış Alper Yılmaz'dan kolay kolay vazgeçeni düşünmüyorum. Özellikle Süper Lig'de Barış'ın ön taraftaki o güçlü ataklarını bir koçbaşı gibi rakip savunmayı dağıtmasından bence o fiziksel özelliklerinden kolay kolay vazgeçmeyecek Okan Buruk Hoca.
2: Galatasaray'ı noktalayacağız.
3: O şey yapması lazım Barış'ın önce bir.
2: Grafiğimizi görebilir miyiz sevgili Ogün? Fiksürü bir hatırlatalım, Galatasaray'ı bekleyen zorlu fiksürü. Sonrasında Fenerbahçe bölümüne geçeceğiz.
3: İsa da beni hatırlattı. Yüksel amcanın onu çiğ bir et yedirmesi lazım. Rize'ye götürüp.
1: Rize'deki lokantası.
2: Galatasaray'ın 8 maçlık fikstürü, bir sonraki milli araya kadar, Kasım ayındaki milli araya kadar Galatasaray'ı bekleyen fikstür. Ligde Cuma akşamı Kasımpaşa maçıyla iç sahada oynayacak Sarı Kırmızılılar. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde yine iç sahada Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray. Ardından Gençler Birliği deplasmanı Süper Lig ve Lille deplasmanı Şampiyonlar Ligi ve 26 Ekim Pazartesi akşamı ise Süper Lig'de dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Konyaspor deplasmanı Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Stuttgart, ardındansa yine ligde Ahmet Sportif Faaliyetler iç saha maçıyla Galatasaray Kasım ayında milli araya girecek. Yaklaşık bir aylık bir süre 8 zorlu maç Galatasaray'ı bekliyor. Özellikle Cuma günü tabii Kasımpaşa maçıyla beraber bakalım Galatasaray milli aradan nasıl dönecek. Ekleyeceğiniz varsa son yorumları alabilirim Galatasaray'a dair.
3: Yok işte görüyorsun devler arasında ve önemlisi ise hem Süper Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürebilecek bir kadro yapısına sahip. Yani ya buradan galip çıkacaklar ya da çok taş yerli yerinden oynayacak. Artık kendi kaderlerini kendilerinin yazma zamanı, hem Okan Hoca'nın hem oyuncuların. Ama önce Okan Hoca'nın kendi kaderini kendisi iyi bir şekilde yazması için. Elinde çok güzel bir fırsat var. Kasımpaşa karşılaşması, ardından Barcelona gibi bir deve karşılaşması, Gençler Birliği, ardından Lille ve Fenerbahçe. Bu süreçten galip gelirse herkesin gönlünde de taht kurar. Benim gönlümde de taht kurar. Önemlisi ise buradan galip gelirse, buradan da anlak bir şekilde çıkarsa

0: Bir 5 sene daha Okan Hoca gider artık ya.
1: Lille deplasmanı yani. Dönüşü Rams Park'ta, evet. Derbi.
2: Fenerbahçe'nin de Slavia Prag maçı var.
1: Önemli bir ayrıntı.
2: Birazdan Fenerbahçe'nin de hatta o fikstürü ne grafik olarak bir görürüz.
0: Ama bu
2: görürüz.
0: Haftalar ya kelle alır ya da o kelleye çok güzel bir madalya yakışır. Ya bu kellenin üstüne madalyayı koyacaksın, madalya böyle para parlayacak bu maç serisinden sonra, ya da sıkıntılı bir sürece girilecek.
2: Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle milli araya girmişti. Bu milli arada Fenerbahçe adına belki de en sevindiren noktalar önemli isimlerin takımda kalması, burada çalışmalara devam etmesi. İşte Asensio sakatlıktan döndü, Ederson affını istedi, Kante ve Guendouzi yine burada takımla çalıştılar bu süre zarfı içerisinde. Lukaku milli takıma gitti ama İyi bir milli ara geçirdi gibi. En azından bizim maçta öyle bir görüntü verdi Romelu Lukaku. Fenerbahçe'den nasıl bir geri dönüş bekliyorsunuz aradan sonra Cem Kerpiçiler?
1: Fenerbahçe'nin oyunun gelişmesi gereken çok nokta var. Fakat bir takım ezberleri de bozmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye dair çok olumsuz cümleler kuruluyor. Şimdi Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyet çok kıymetli. Ama dönüp istatistiklere bakalım. Fenerbahçe ligin şu an en çok gol atan takımı. 16 golü var. Fenerbahçe maç başına isabetli şutta 7.7, Galatasaray'la lider. Maç başına net gol pozisyonu 4.5, Galatasaray'la yine lider pozisyonda. Rakip yarı alanda da isabetli pas yüzdesi %82, burada da Beşiktaş'la birlikte lider pozisyonda. Bunlar olumlu bölümleri. Ama ben Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6, 3-2-5 oynarken o üçlünün önündeki tek veya ikili oyuncunun bir Zubimendi profilinde bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Kante ile Guendouzi ile bu iş çok zor oluyor, deneniyor. Elinize sizin zaten mesela Guendouzi varken Kante'ye gitmek bence problemli bir hataydı. Çok net bunu söyleyelim. Fakat yeni dönemde oraya mutlaka, eğer bu oyunu oynayacaksınız, çünkü İsmail Kartal Hoca'nın planları genelde bunun üzerine, orada savunma önünde baskı altında sırtı dönük topu alıp oynayabilecek profile gitmek gerekir. Herkesin anlayabilmesi için özellikle ben Zubimendi ismini verdim ki Zubimendi de Arsenal'de şu anda istediği süreleri alamıyor. Hep 80'lerde, 85'lerde giriyor. Oyuncuyla mesela Real Madrid'de ilgileniyor, Paris Saint-Germain'de, Chelsea, ama profil bu. Bir örnek daha verelim mesela Kamavinga. Yine sırtı dönük orada topu alıp o baskı altı dönebilecek bir profil. Net. Hatta daha kolay olsun. Belki daha kolay da ulaşılabilir tırnak içinde olsun. Mesela Raskin de bunu yapabilir. Raskin de ki Belçika'da çok net yapıyor. Şimdi söyleyeceğim konu ise çok mesela tartışılabilecek bir konu. Şimdi herkes Lukaku'nun mesela çok çok iyi bir şekilde döneceği fikri üzerinde mutabık. Bana kalırsa tabii ki herkesten ben beklemiyorum hani Fransa Belçika maçının tamamını izlemesini Lukaku'yu, ama bir tek sekans, bir an üzerinden mesela biz yorum yapıyoruz. Mesele şu: orada kaleci uzun topları sürekli Lukaku'ya atıyor. Acaba atılan toplardan kaçını indirip yanındaki oyunculara servis edebildi? Bir koordinasyon problemi, koordinasyon problemi halen devam ediyor. İki, Lukaku ile oynayacaksanız Lukaku yörüngesinde Fenerbahçe'nin bir oyun oynaması gerekiyor. Neyi kastediyorum? Mesela Ederson Lukaku'yu atacak, Lukaku indirecek, Asensio ve kanat oyuncuları hep Lukaku'nun etrafında dönecek. Ayrıca Lukaku'ya özel setler de olması lazım. Neyi kastediyorum? Mesela bizim milli takımımıza attığı gole bakın. Şimdi ceza sahası içinde tek vuruşluk setler yaratmanız gerekiyor. Yani Lukaku bize anlatılan, döndüğünde muhteşem dönecek denilen Lukaku hakkında benim soru işaretlerim var. Çünkü bazı sekanslara, anlara kapılıyoruz. Aldı, döndü, Abdülkerim'i geçti, Yoro'yu nasıl sırtına aldı, bakın götürdü. Bunlar oyunun içindeki anlık anlar, detaylar. Belçika milli takımında da kullanma kılavuzu var. Yani Van Bommel gerçekten onu iyi kullanıyor ama nasıl kullanıyor? Ya Fenerbahçe'de kullanılacaksa bir istasyon oyuncu olarak kullanılacak.
0: Kime karşı kullanıyor?
1: Yani kolay değil bunlar. Ve şunu da söyleyeyim. Yani Vedat varsa, Vedat sağlıklıysa forma Vedat'ındır. Çok net söylüyorum bunu. Yani Lukaku belki gelecek zamanlarda evet Fenerbahçe faydası olur mu olur. Ziraat Türkiye Kupası, uzun bir maraton var Fenerbahçe'nin önünde. Evet bence faydalı da olur ama şu soru işaretini de koyalım. 6. hafta değil mi? 7. hafta, 8. hafta. Yani biz Lukaku'nun hazır olmasını beklerken, Lukaku çok güzel döndü, müthiş oldu derken, hani Atalanta Üsküdar'a geçebiliyor. Yani burada da ben transfer
0: olmadı mı?
1: Oldu. Çok net oldu. Evet. Ben transfer konusunda da bu bakış açısını eleştiriyorum. Yani Fenerbahçe transfer yapıyorsa yani aldığı oyuncunun aldıktan sonra böyle bir bekleme, hani kullanıma.
2: Ama bu Fenerbahçe'nin değil ki yani.
0: Peki bir şey sorabilir miyim?
2: Herkesin hatası, sorunu gibi. Yani Galatasaray da mesela Leao'yu aldı. Hazır hale gelmesini bekliyor oyuncunun.
0: Cem Bey, 7. Bir şey
2: haftaya gireceğiz. Nedir Lukaku. Buyurun. Tabii
0: Cem
2: ki.
0: Bey. Lukaku bizim maçı kıyaslarsak eğer, Lukaku miydi yoksa Abdülkerim mi kötüydü? Ya da bizim defans mı kötüydü?
1: Abdülkerim 80 dakika oynadı. Bir kere yorulmuş bir Abdülkerim var.
2: Abdülkerim İtalya maçında da bir pozisyonda yine kötü görüntü verdi. Dumbia ile girdi. Yani, ikili mücadele.
1: Orada da ben Abdülkerim'e çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya geçen sezonu düşünün. Oynadığı maç sayısını düşünün. Milli takımda aldığı rolü. Ya ben mesela bir sekans, bir an üzerinden oyunu yorumlamanın çok hatalı olduğunu
2: ama
1: düşünüyorum.
2: Dumbia ile girdiği omuz omuza o ikili mücadelede bu kadar
1: eleştirilebilir. Evet, orada gitti, alır diye düşündü ama Dumbia
2: vermedi.
1: Karşı
2: yani.
1: Vermedi
0: ki Abdülkerim kötü. Herkes
1: eleştirilebilir.
0: Kötü.
1: Ama Fenerbahçe penceresinden şunu söyleyeyim.
2: Buyurun.
1: Oyunun gitmesi gereken çok nokta var. Gelişmesi gereken çok nokta var. Rize Spor, Alanya Spor maçları 6 puanı cebine koyup Ramspark'a güçlü gittiğinde ki orada da alınabilecek bir derbi galibiyetiyle bütün rüzgarı Fenerbahçe arkasına alır, yanına alır ve geleceğe dair çok olumlu cümleler kurar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok erken bir derbi mağlubiyeti de var.
2: Evet. Ya,
1: orada bütün hikayenin Fenerbahçe adına doğru şekilde rayına oturması için Ramspark'ta olumsuz bir sonuç almamalı Fenerbahçe. Ki bu sene Fenerbahçe'nin bir şansı da var. Aziz Yıldırım Bey görevde. Ya Aziz Yıldırım Bey de derbi atmosferlerini çok iyi bilir. Ya Fenerbahçe penceresinden de Galatasaray derbileri her zaman bir bayram havasında geçer. Ya bütün bunları üst üste koyduğumuzda İsmail Kartal Hoca da mesela derbilerde gayet iyi performans sergiler. Ama şu an çok erken derbiye dair cümle kurmak için. Çünkü Avrupa maçları da var. Fenerbahçe Aston Villa, Slavia Prag oynayacak. Galatasaray Lille deplasmanından dönecek. O zamana kadar oynayacak maçlar ama ligin geneline dair Fenerbahçe penceresinden ben oyunun gelişmesi gereken çok noktalarını görüyorum. Bir de İsmail Kartal medcezeri git gelişinden sonra taşların yerine oturması için Fenerbahçe'de Eyüp Spor karşısında alınan çok iyi bir galibiyet var ama bunun taçlanması gerekiyor. İki üst üste galibiyet ve Ramspark'ta Galatasaray maçı Fenerbahçe adına bir kırılma maçı da olabilir.
2: Fenerbahçe'nin de fiksürü vardı elimizde. Bir de Sarı Lacivertlerin önündeki zorlu fiksüre bakalım. Ligde Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe bu hafta. Ardından Sarı Lacivertler Aston Villa deplasmanına gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Alanya Spor'la iç sahada oynayacak Fenerbahçe. Hemen de akabinde Slavia Prag'la Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçı var. Sonrasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe. Slavia Prag maçından sonra ligde derbi bekliyor Fenerbahçe'yi. Devamında iç sahada Göztepe Süper Lig maçı, Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe kozlarını paylaşacak ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanıyla da Sarı Lacivertler milli araya girecek. O gün Şahinoğlu fikstüre baktığınızda nasıl bir periyot öngörüyorsunuz? Galatasaray maçı sizce de çok kritik mi İsmail Kartal ve Fenerbahçe için?
3: Ya oraya gelene kadar çok fazla maç var da ilk maç açısından şunu söyleyeceğim ben. Çaykur Rizespor bu sezon topladığı puanları hep deplasmanda aldı. Evinde oynayacak Fenerbahçe maçını.
2: Evet, maç Rize'de.
1: Rize'de.
3: Evinde maç kazanamadı. Aldığı bütün puanlar deplasmanda Rizespor'un. Şimdi bir yerde bunu işin tersini de düşünün. Tersine çevirmeye çalışacak bir grup var yani. Aslında avantaj gibi görünen şey
1: dezavantaj da olabilir.
3: Bir anlamda dezavantaj da olabilir. Kendi evinde iyi olmayıp
2: deplasmanda mağlubiyeti yok bu arada. 10 puan topladılar evet.
3: Tüm puanlar orada topladı.
2: İç sahada da 2 mağlubiyeti var.
3: Yani dolayısıyla hani başlangıç böyle enteresan bir deplasmana denk geldi. Hiç evinde kazanamamış. Bütün puanlarını ki iyi bir sezon geçiriyor bu arada puan açısından bence Rizespor. Evinde deplasmanda kazanmış, Rize'ye konuk olacak. Devamında Aston Villa deplasmanı çok sert zaten hani çok, tempo açısından çok. Düşünelim. Hani işin sadece işte kalitesini vesaire bir kenara bırakıyoruz. İşin temposunu düşündüğümüz tabii. zaman sıkıntılı bir deplasman. Alanya Spor zaten her kulübe sorun çıkaran bir takım.
1: João Pereira.
3: Yani başlangıçtaki ilk 3 maç böyle tempo açısından da yorucu olabilecek maçlar ama yani bütün kulüplerimiz bunları yaşayacak. Zaten bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesinde artık çıkılan bir nokta var. Aston Villa, Barcelona vesaire işte Galatasaray'la Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'yi konuştuk şu ana kadar. Sonra Beşiktaş'ın da mesela Kocaeli Spor sezonun en iyi takımlarından bir çok tanesi öyle açacak. Devamında Hoffenheim'a gidecek mesela. Ama bunlara artık tempo açısından da oyuncularımızın alışkın olması gerekiyor. Teknik ekiplerinde ona göre plan programını çizmesi lazım. İki işi bir arada götürebilecek kadrolar oluşturuluyor. Nerede, nasıl oluşturuluyor? Hemen bunun da cevabını şöyle verelim. Bütün takımlarımızın kadrosunda fazlaca oyuncu var. Hep artı 14'ün dışında oyuncu kalıyor ya, fazlasını göndermek için. Zaten fazla oyuncusu varmış fazla demek. Yani oyuncum yok tablosu kulüplerimizde mevcut değil. Fazlası var. Dolayısıyla fazlasının olduğu yerde de ona uygun bir takım ortaya çıkması gerekiyor fiziksel açıdan. Cem abinin bu arada Lukaku ile ilgili tüm yorumlarına katılıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Belçika maçında 12'li mücadelenin 6'sını kaybetti. 12 top kaybetti. Pas başarı yüzdesi de düşüktü.
1: Düşük.
0: Bizim maçta iyi göründü. Bizim maçta hangi Belçikalı oyuncu kötü göründü? Bir anda da onu düşündüm. Evet. İşin diğer tarafında. Ve ilk maçta oynamadı yanılmıyorsam. İkinci maçta da 7-8 dakika falan oynadı. İtalya maçıydı. Yani çok uzun süreler, yani 30 artı 70 gibi, yani böyle 110 dakikası falan var. Sadece şunu söyleyebiliriz, yani en azından hani bu seviyelerde maçlarda biraz süre buldu, ritim kazanmaya çalışıyor gibi bir durum ortada var. Ama Lukaku ile ilgili transfer edileceği dönemde de, henüz transferi gerçekleşmeden, Dünya Kupası'ndaki izlediğim maçlarından da şunu söylemiştim. Lukaku artık eskiden bizim düşündüğümüz ve beklediğimiz, işte gücüyle varlığını ortaya koyan, işte stoperi sırtına alıp bununla oyununa takımı çeken bir oyuncu görünümünden uzaktı. Top dağıtım konusunda Dünya Kupası'ndaki maçlarını açın bakın, çok sıkıntılıydı. Ne var ama ceza sahası içerisinde hala tek vuruşta çok iyi bitiriyor. Ceza sahası içerisine getirirseniz o topu bir şekilde onu ağla ağla buluştu. 3 gol attı Dünya Kupası'nda. Üçü de böyleydi yanılmıyorsam. Yani ceza sahası
1: sonradan içerisinde girip hep doğru.
0: Şimdi bizim maçta da benzer bir şekilde yani. Dolayısıyla Lukaku'yu burada biraz idareli kullanmak gerekiyor. Belçika milli takımı 4 maçın birinde oynatmadı. Diğerinde çok sınırlı 7-8 dakika kadar oynattı. Birinde bizim maçta 30 dakika mı? Son maça ilk 11'e başladı.
1: Tabii o da 70 dakika oynattı.
0: 70 yani katılıyorum. Vedat Muriç sağlıklı olduğu sürece ana planın ilk parçası, ikinci parçası Lukaku olur.
2: Marco Asensio'nun dönüşü nasıl etkiler oyununa Fenerbahçe'nin?
3: Rahatlayacak yani. Şimdi öyle bir sayıyoruz ki mesela Cem Lukaku'yu saydı. Lukaku'nun yani milli takım arasını iyi geçirmesi Fenerbahçe için bir kazanalım. Çünkü orada Lukaku'da devreye girmesi gereken karşılaşmalar olacak ve Vedat Muriç iyi de gidiyor. Bu anlamda hem Vedat Muriç'i yedek yiyecek hem de Vedat Muriç'le beraber oynayabilecek seviyeye gelen bir oyuncu haline geldi. Fenerbahçe için artı. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ise Asensio'ydu. Çünkü herkesin kafasında Asensio geldikten sonra Fenerbahçe'nin daha farklı bir kimliğe bürüneceğini söylüyordu. Tabii ki ama şu bir gerçek. Ligimiz tabii ki dört büyüklerin olduğu ama iki büyüğün çok fazla konuşulduğu bir lig. Yıllardır hep iki büyüğünde sürekli kendi aralarındaki o çekişmenin has safhaya geldiği bir şey, durum. Ve Fenerbahçe'nin iyi olması Galatasaray'ı etkiler. Galatasaray'ın iyi olması Fenerbahçe'yi etkiler. Ama son zamanlara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kötü bir sezon geçirmesi, şanssız bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın çok işine yarıyor. Ama Galatasaray'ın o kötü sezon geçirmesi ya da yanlış maçlar ya da kaybettiği maçlarda Fenerbahçe çok fazla orada yararlanamıyor. Yani Galatasaray'ın net bir şekilde burada üstünlüğü görebiliyoruz.
1: Geçen sezon çok net örnek. 10 evet. Beraberliği var Fenerbahçe'nin.
3: Aynen. O yüzden yani şimdi Fenerbahçe'nin de 8 maça çıkacak. Şimdi görüyoruz Asensio'nun da bu takıma kanalize olmasıyla beraber istediği oyunu oynayabilecek mi? İlk önce İsmail Hoca, onu göreceğiz. Tabii ki Eyüpspor, rakip Eyüpspor'du. Her ne kadar Eyüpspor şu an kötü bir sezon geçirse de, istenileni veremese de, teknik direktör maçtan sonra gönderse de, kötü futbol oynasa da Fenerbahçe'nin buradan almış olduğu galibiyet ve farklı galibiyet Fenerbahçe'nin moral motivasyonunu iyi bir yere getirdiğini görebiliyoruz. Üstüne üstlük milli takımda oynayan oyuncuların performansı, Lukaku'nun iyi bir dönüşü, Asensio'nun tekrar kendini tamamıyla sakatlığına atlatıp dönmesi Fenerbahçe'yi rahatlatacağını düşünüyorum. Ama o gün de söylediği gibi ilk maç tabii ki zor. Rizespor. Rizespor deplasman takımı. Onu da biliyoruz. Deplasmanda maç kazanan bir takım. Ama kendi evinde